Şimdi buradan her şey o kadar güzel görünüyor ki sevgili kardeşlerim. Ki size çarpıcı bir misal verelim. Ekstrem bir misal. Ama olsun. Ekstrem olsun ki dikkatinizi çeksin. İki tane insan düşünüyoruz şimdi sizinle beraber. Birincisi 80 sene yaşayan birisi. 15 yaşında sorumluluklarını müdrik olmuş ve de İslam'ın 5 şartını yerine getirmeye başlamış. Namaz kılıyor, oruç tutuyor, zekat veriyor, hacca gidiyor. Kelime-i şehadet getiriyor bu kişi. 65 yıl, 15 yaşından itibaren 65 yıl hiçbir gün kaçırmaksızın bu kişi bu İslam'ın 5 şartını gerçekleştirmiş. Ve Allah Teala'nın kendisini hangi kat cennetine alacağı konusunda düşünceleri var. Acaba diyor beni 5. kat cenneti mi alır? 4. kat cenneti mi alır Allah Teala? 3. kat cennetini mi alır? Ama diyor bunca sene ibadet etmişsem ben mutlaka gideceğim yer cennettir. Şimdi bu adamı kaldırdık, rafa koyduk. İkinci kişiye geliyoruz. Bu kişi hiçbir ibadet yapmamış. İbadeti sıfır. Bir gün ona demişler ki eğer sen şuradan kalbinden bir dileği Allah-u Teala'ya ulaştırabilirsen ya Rabbi ben ruhumu ölmeden evvel sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur ya Rabbi bana yardım et. Ben de senin ermiş evliyalarından birisi olayım. O ermiş evliyaların var ya senin, işte ben onlar gibi olmak istiyorum. Şuradan kalbinden böyle bir talebi Allah'a ulaştır demişler. O da peki demiş ulaştırayım da ne olacak? Allah Teala seni mutlaka 3. kat cennetine alacak. Bu da öyle yapmış. Ama Allah'a ulaşmayı gerçekten kalpten samimiyetle diledikten sonra ertesi gün ölmüş bu adam. Allah'a ulaşmayı tam Allah'ın istediği gibi gerçekleştirmiş ama ibadetlerini yapacak olan fırsatı olmamış. Şimdi iki insanı terazinin birer tarafına koyun. Birisi 65 yıl ibadet ediyor. İslam'ın 5 şartını yerine getiriyor. Öteki hiç. Acaba bu hiç ibadetini yerine getirmeyen, Allah'a ulaşmayı dileyemeyen kişi, dileyen kişi, o da diğeri de nereye giderler? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki hiç kimseyi ibadetleri kurtaramaz. Sevgili kardeşlerim acaba neden insanları ibadetleri kurtaramıyor? Bakınız neden kurtaramıyor? Allah Teala diyor ki kim Allah'a mülaki olmayı inkar ederse yani Allah'a mülaki olmak diye ruhunu ölmeden evvel hayattayken Allah'a ulaştırmak diye bir olay yoktur diyorsa bir insan. İşte sevgili kardeşlerim, böyle söyleyen bir kişi ne olur? Onun amelleri heba olur, boşa gider. Onun amelleri

boşa gider. Yani kazandığı, amellerinden kazandığı hiçbir derecat yoktur. Amelleri boşa gitmişse kazandığı dereceler yok olmuştur. Amelleri sebebiyle kazandığı dereceler yok olmuştur. Sadece kaybettiği dereceler kalmıştır. Kimin günahları sevaplarından fazlaysa, bunun gideceği yer cehennemdir. Allah Teala en açık bir şekilde bu hakikati söylüyor. Müminun suresinin 102 ve 103. ayetleri iki kutbu da gösteriyor. Cennete girecek olanlar, helal edenler, bir de cehenneme girecek olanlar, hüsranda olanlar. Müminun suresinin 102. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki, bu muhtevada kıyamet günü mizanlar kurulur. Kimin sevap tartıları ağır gelirse veya kimin günah tartıları hafif olursa, ikisi de aynı sonucu ifade eder. Onlar felaha erenlerdir diyor Allah Teala. Sevap tartılarının ağır gelmesi, yani günahlardan fazla olması, günah tartılarının az olması, yani gene sevapların günahlardan fazla olması hali, onlar felaha erenlerdir diyor. Yani cennete girecek olanlardır. Bir sonraki ayet-i kerime müminun 103. Kimin de günahları sevaplarından fazlaysa, onlar hüsranda olanlardır diyor Allah Teala. Gelecekleri yer cehennemdir. Ebediyen orada kalacaklardır. Ne oldu? Sevap tartıları ağır gelen kişinin gideceği yer Allah'ın cenneti. Günah tarafı ağır basan kişi için gidilecek yer olan hedef cehennem. Sevgili kardeşlerim, olaylar son derece açık ve net olarak geliyor karşımıza. İnsanlar yaşıyorlar, derecat kazanıyorlar, ameller yapıyorlar. ...65 yıl... İslam'ın 5 şartını yerine getiriyor ve sonunda da gideceği yer bu kişinin cehennem, Allah'a ulaşmayı dilemediği için. Neden? Çünkü Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin amelleri boşa gidiyor. Sevgili kardeşlerim, peki öteki kişi nasıl kurtuluyor? Hiç ameli olmadığı halde Allah'a ulaşmayı dilemiş diye kupkuru bir dilekle, bu adam gerçekten kalbinden Allah'a ulaşmayı dilemişse, bu kişi cennete giriyor. Nasıl giriyor? Bu sualin cevabı Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde sevgili kardeşlerim. Orada Allah Teala buyuruyor ki, ey inananlar, Allah'a karşı takva sahibi olun. Takva sahibi olun ki Allah sizin günahlarınızı örtsün.
Sonra da size mağfiret etsin. Yani günahlarınızı bir de sevaba çevirsin. İlk aşamada Allah-u Teala'nın yaptığı şey, Allah'a ulaşmayı dileyen herkes için Allah'ın yaptığı şey, onun günahlarını örtmek. Ne olur? Bir kişinin günahları örtülürse ne olur? O kişinin günahları sıfırlanır. E'si bu. Günahları sıfırlanırsa, hiç sevap yapmamış olan bir insan, kainatta hiç yaşamadı. O kişinin mutlaka sevapları var. Ve de o sevapları hatırına, günahları örtüleceği için, sıfırlanacağı için geride sevapları kalacak. Ve bu kişi mutlaka Allah'ın cennetine girecek. İşte iki kişiden ikincisi bu. Hiç de ibadet yapmamış ve genç yaşta Allah'a ulaşmayı diledikten sonra ölmüş kişi. Ama gerçek anlamda Allah'a ulaşmayı dilemiş. Ne yazar? Yazar, cennet yazar. Çünkü Allah-u Teala'nın günahlarını örtüyor. Mevcut sevapları günahlarından fazla olduğu için o kişinin gideceği şey Müminun Suresinin 102. ayet-i kerimesine göre cennet. Çünkü o sevapları günahlarından fazla olan birisi ve felaha ermek onun hakkı. O zaman neyle karşı karşıyayız sevgili kardeşlerim? Görüyorsunuz vaziyeti. Allah-u Teala garanti ediyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onun günahlarını örterim diyor. Peki bu kişi günahları örtüldükten sonra kendine düşenleri de yapsa o kişinin Allah-u Teala ruhunu mutlaka kendisine ulaştırır. Daha öteye geçerse kişi fizik vücudunu Allah'a teslim ederse daha üst kat cennetin sahibi olur. Nefsini teslim ederse daha üst kat cennetin sahibi olur. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki Allah Teala biz insanlara çok fazla torpil yapmış. Her şeyi bizler için hazırlamış. Diyor ki Câsiye Suresinin 13. ayet-i kerimesinde, ey insanlar, bütün göklerde ve bütün arzlarda, yerlerde yarattığımız her şeyi katımızdan sizlerin emrine muzahar kıldık. Sizlerin emrine hasrettik. Sizlerin emrine sunduk diyor Allah-u Teala. Bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığı her şeyi. İşte bu kadar çok sevildiğiniz için Allah-u Teala sizlere böylesine kolay bir çözümü getirmiş. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi dilediği an onun günahları örtülür. Günahları örtülürse sevapları günahlarından fazla olur. Bu kişinin gireceği yer cennettir. Eğer ulaşmayı dilemediyse, ömrü boyunca ibadet etse, o ibadetinden kazandığı dereceler onu Allah'ın cennetine ulaştıramaz. Cennete ulaşabilmek için o kişinin mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım.

Demek ki Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin günahları örtülüyor. Ama dilemeyen kişinin amelleri boşa gidiyor. Farklılığı görüyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bir kişi Allah'a ulaşmayı dilemezse, işte o 80 yaşında ölen adam 65 yıl ibadet etmiş. İbadetleri onları, o kişiyi asla kurtaramaz. O kişinin gideceği yer Allah'a ulaşmayı dilemediği için cehennemdir. Şimdi bir sualimiz var. Acaba iblis neden bu bizim söylediklerimizden bu kadar rahatsız oluyor? Çünkü insanlara onların öğrenmeleri konusunda müsaade ettiği ilim bu söylediklerimizin hiçbirini almıyor. Öyle bir noktaya ulaştırmış ki evvela Yahudileri hepsi dinlerini unutmuşlar. Yedi safhanın yedisi de artık unutulmuş. Öyle bir noktaya ulaştırmış ki Hristiyanları onlar da yedi safhayı unutmuşlar. Öyle bir noktaya ulaştırmış ki İslam alemini onlar da yedi safhayı unutmuşlar, yedi safha ve dört tane teslimi hepsi unutmuşlar. Yani hepsi deyince büyük kitleleri kastediyoruz. İnsanların %90'dan çoğu Allah'a ulaşmayı dilemiyor artık. O zaman ne olur? O zaman o kişinin gideceği yer cehennem olur. Çünkü onun amelleri boşa gider. Ama ya eğer dilediyse o zaman da o kişinin gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Çünkü Allah onun bütün günahlarını örter. İşte bu kadar açık, bu kadar kesin. Kim cennete girmeyi dilerse o kişi cennete girer. Gerçekten kim cennete girmeyi dilerse o kişi cennete mutlaka girer. Ama bir şartla. Ya Rabbi ben cennete girmeyi diliyorum demesi onu cennete götürmez. Ama cennete girmeyi dileyen bu kişi eğer Allah'a ulaşmayı dilerse o zaman mutlaka bu kişinin ruhu Allah'a ulaşır. O kişi de cennetlerden üçüncü katın sahibi mutlaka olur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın dizaynında hepiniz için sonsuz güzellikler söz konusu. Allah'a ulaşmayı dileyin. Dileyin ki Allah size 700 kat versin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabeye diyor ki ey sahabe ölmeden evvel ölünüz ki Allah size 700 kat versin. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'ın bütün güzellikleri sizi bekliyor. Bir pesimistler var. Derler ki cennet mi? Sahabeden bile 10 tanesini Allah Teala cenneti kabul etmiş. Geri kalanın ne olacağı meçhul. Hiç böyle bir şey mümkün olabilir mi? Allah Teala bizi asla cennetine almaz bizim gibi günahkar kullarını. Bir de optimistler var. Ben diyor
İslam'ın 5 şartıyla amel ediyorum arkadaş diyor. Namaz kılarım ben, oruç tutarım, zekat veririm, hacca giderim, kelime-i şehadet getiririm. Öyleyse ben mutlaka Allah'ın cennetine girerim. Ha, günahkar bir malik olarak gideceğim için Allah Teala beni önce cehennemine biraz atar. Leblebi gibi orada böyle hafif tertip beni kavurduktan sonra hop oradan cennetini alır ve de aşk ile cennette yaşarım. Bunlar sadece hayal sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse Allah'ın cennetine giremez. Onun için iblis vasıtaları hedef yapmış. Allah Teala diyor ki biz insanları başka bir şey için değil bize kul olsunlar diye yarattık. Unutmayın kim Allah'a ulaşmayı dilerse o Allah'a kul olmuştur. Şeytanın kulu olmaktan kurtulmuştur. Allah'ın kulu olmuştur. Olmuş mudur? Hadi gelin bakalım. Zümer suresi 17. ayet-i kerime. وَالَّذ۪ينَ اشْتَنَوُ الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرِ عِبَادِي. Onlar tağuta, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan iştinav ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Niçin? Ne yapmışlar? Çünkü Allah'a milaki olmayı dilediler. Allah'a yöneldiler. Allah'a ulaşmayı dilediler. Ruhlarını hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor Allah-u Teala. İşte Allah ile olan ilişkilerinde insanların cennet ve cehennem olayı hiç de insanların zannettikleri gibi değil. Ne kadar çok hurafe girmiş dinimize sevgili kardeşlerim. Her şey unutulmuş. İblis mi ne yapmış? İblis hedefleri yok etmiş. Hedeflerin yerine vasıtaları koymuş ve o vasıtaları bize hedef olarak yutturmuş. Allah Teala diyor biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye, abd olsunlar diye yarattık diyor. Onlar da tercüme ediyorlar. Biz insanları ve cinleri bize kul olsunlar diye değil, bize ibadet etsinler diye yarattık diyor Allah Teala. Böyle söylediğini iddia ediyorlar. وَمَا حَلَكْتَ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ اِلَّا لِيَابُدُونَ Liyabudun kelimesi bize abd olsunlar, kul olsunlar diye demek. İşte olay bu. Allah'a kul olmak sevgili kardeşlerim. Allah'a ibadet edelim diye yaratılmadık. Allah'a ibadet edelim de bu ibadetlerle Allah'a kul olalım diye yaratıldık. Öyleyse ibadet etmek Allah Teala'nın farz emridir. Ama dünya adı verilen bu gezegene Allah Teala bizi Allah'a ibadet edelim gayesiz bir ibadet dizisi içerisinde bulunalım diye göndermiş değil. Allah-u Teala bizleri ibadet edelim de ruhumuzu Allah'a ulaştıralım diye yaratmış. Fizik vücudumuzu, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim edelim diye yaratmış. Öyleyse
Allah ile ilişkiler sevgili kardeşlerim mutlak olarak bir dileği içeriyor. Allah'a ulaşmayı dilemek. Öyleyse nedir olay sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım? Olay açık ve kesin olarak çıkıyor karşımıza. Bizi o kadar seviyor ki, siz diyor hiçbir şey yapmayacaksınız. Bir dilekte bulunacaksınız. Diyeceksiniz ki, Ya Rabbi ben sana ruhumu hayattakine ulaştırmak istiyorum. Ya Rabbi ben senin ermiş evliyalarından birisi olmak istiyorum. Ya Rabbi ne olur beni ermişlerden kıl. Ne olur benim ruhumu sana ulaştır. İşte böyle bir olay söz konusu. Şimdi o iki çeşitli insana bakalım. Bir grup diyor ki Allah-u Teala'nın beni cennetin almasına inanmıyorum. Hiçbir zaman böyle bir şey olmaz. Ben günahkar bir insanım. Sahabenin bile sadece 10 tanesini Allah-u Teala garanti etmiş cennetini. Geri kalanın ne olacağı meçhul. Ben umamam Allah-u Teala'nın bana böyle bir şey nasip edeceğine. İnanmam zor benim diyor kişi. Bir başkası da diyor ki ben İslam'ın 5 tane şartını yerine getiririm. Mutlaka beni Allah-u Teala cennetine alır. Bu da cennete gideceğine inanıyor. Evvela diyor Allah-u Teala gönderir beni cehennemine. Orada hafif kavurduktan sonra beni birazcık acı çektirdikten sonra oradan alıp mutlaka cennetine ulaştırır. Hiç kimse sevgili kardeşlerim cehenneme cezalandırmak üzere girdikten sonra bir süre cezalandırılıp oradan çıkmak imkanının sahibi olmayacaktır. Kur'an-ı Kerim'de tam 29 tane ayet-i kerime bunu anlatıyor. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerimiz bütün insanlar için onları kurtuluşa ulaştıracak olan temel faktörlerden insanları habersiz kılan bir dizayn. İşte şeytan ne yapmış? İslam'da hidayet asılken Allah-u Teala ruhumuzu da, veçimizi de, nefsimizi de, irademizi de Allah'a teslim etmeyi üzerimize farz kılmışken ve bütün sahabe 7 safa 4 teslimde bunların hepsini gerçekleştirmişken 14 asır sonra yaşayan biz insanlar İslam müessesesinin mahvedildiğini görmenin hüznünü yaşıyoruz. Ne olmuş olan şey son derece açık sevgili kardeşlerim. İslam'ın insanları cennete götürecek olan bütün faktörleri iblis tarafından yok edilmiş. İşin garibi hepsi Kur'an-ı Kerim'de mevcut ama insanlar gerçekten unutmuşlar. Çünkü kimse Kur'an-ı Kerim'i incelemek gereğini duymuyor. Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim okumak bu Allah Teala'nın bir dizaynı. Kur'an'da ne var ne yok bir bakmak lazım. İşte her kim Kur'an'a bakarsa şunu görecektir ki o kişi Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde mutlak olarak cennete girer. Söylediğimiz gibi Allah'a ulaşmayı dilesin ve ertesi gün ölsün. Netice değişmez. Bu kişinin gideceği yer mutlaka cennettir. Sonsuz olarak kalmak üzere. Bu insan da Allah'ın cennetine girecektir. 7 safa ve 4 teslimi yaşayıp da ruhunu da veçini de nefsini de iradesini de Allah'a teslim eden bir kişi de
mutlaka cennete girecektir. İkisi de sonsuz olarak cennete kalacaktır. Yalnız cennetin katları değişik olacaktır. Birisi 7. kat cennete, adın cennetlerine gidecektir. Diğeri 1. kat cennete gidecektir. Allah'a ulaşmayı dileyip ölen kişi. Sevgili kardeşlerim, öyleyse bu bir müjde değil mi? Sadece bir tek dilek dileyeceksiniz Allah-u Teala'dan. Allah-u Teala da sizi cennetine kabul buyuracak. Namaz kılmayı sevmiyorsanız size namazı sevdirecek. Oruç tutmak sizi rahatsız ediyorsa o rahatsızlığınızı alacak. Zekat vermek kişinin pintiliği sebebiyle onun için uygun bir hüviyet göstermiyorsa, zekatını vermek istemiyorsa orada Allah-u Teala ona bolluk ve bereket verecek ve kişinin içine zekatın mutlaka verilmesi lazım geldiği imajını koyacak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde hep bu esas umdeyi hiç unutmayın. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz ki Allah Teala size ruhunuzu ve içinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim etmek sadedinde imkanlar versin. İşte böyle bir dilek söz konusu. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah ona mutlaka cennetini verir. Hem de o kişinin birazcık ömrü varsa 3. kat cenneti onu mutlaka ulaştırır. O kişiye furkanlar verir. O kişi bütün ibadetlerini sevmeye başlar Allah sevdireceği için. O kişi mürşidine ulaşır, mürşidini sever, ona tabi olur. Ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkar, Allah'a mutlaka ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. İşte bu vetire herkes tarafından mutlak olarak yaşanabilir. O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde. Onun için sevgili kardeşlerim, bakınız bu kadar güzel şeyleri söylüyoruz size ve de bir kulağınızdan giriyor, ötekinden de çıkıyor. Ama neden sevgili kardeşlerim, kendi bindiğiniz dalı kesmiyor musunuz? Allah Teala sizi başka bir şey için değil, mutlu olasınız diye yarattı. Ama siz mutsuzsunuz. Mutsuzsunuz çünkü reçeteyi bilmiyorsunuz. Ve de biz size öğretmemize rağmen onu tatbik etmiyorsunuz. O zaman hep mutsuz kalmaya adaysınız. Neden sevgili kardeşlerim? Niçin böyle yapıyorsunuz? Allah'ın güzelliklerinde yaşamak varken, mutlu olmak varken, cennete gitmek varken neden mutsuzluk, neden cehennem? Neden Allah'ın kulu olmak varken şeytanın kulu olmak? Allah'a ulaşmayı dilemedikçe herkes şeytanın kuludur. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler tağutun kulu olmaktan, şeytanın kulu olmaktan kurtulurlar ve Allah'ın kulu mutlaka olurlar. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği anda Allah'ın kulu olmuştur. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği anda şeytanın kulu olmaktan kurtulmuştur. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği anda şirkten kurtulmuştur, fısktan kurtulmuştur, küfürden kurtulmuştur. Şeytanın kulu olmaktan kurtulmuştur, Allah'ın kulu olmuştur, dalaletten kurtulmuştur. Kısaca, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin bütün negatif faktörlerinden bu kişi kendisini kurtarmıştır.
ve Allah'ın cennetine ehil olmuştur. Daha Allah'a ulaşmayı diler bilemez. Sonra ölse ne gam, gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki, bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde sizlerle birlikte olduk. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. İnşallah sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

El Fatiha me az salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Ve cüm bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdinâ sırâtel müstakîm. Sırâtel müstakîm. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükür olsun ki bir defa daha Allah'ın zikir sohbetindeyiz. Konumuz mu? Konumuz basiret. Basiret neyle alakalı bir konu acaba? Basiret kalple alakalı bir konu. Basiret neyle alakalı acaba? Basiret görme hassasıyla alakalı bir konu. Öyleyse insanların kalpleri var. Başlangıçta bütün insanlar küfür muhtevası içinde kabul ediliyor Allah Teala tarafından. Başlangıçta bütün insanlar dalalette olarak kabul ediliyor Allah Teala tarafından. Öyleyse nereye ulaşıyoruz? Bütün insanlar başlangıçta dalalettedir. Bütün insanlar küfürdedir. İstisna yok. Mühürlü olan bütün kalplerin sahiplerine Allah Teala kafirler diyor. Sevgili kardeşlerim, insanların din öğretimi zamanla felce uğramış. Allah'ın asli unsurları birer birer kaybolmuş dinde, yok edilmiş. Hedefler yok edilmiş ve vasıtalar hedef haline getirilmiş. İşte böyle bir dizayn içerisinde neyi görüyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım? Gördüğümüz şeye baktığımız zaman hüzünlenmemek mümkün değil. İslam 7 safhadan oluşur. Allah'a ulaşmayı dilemek, birinci safha, 12 insanla mürşide ulaşıp tabi olmak, ikinci safha, ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek, üçüncü safha, fizik vücudu Allah'a teslim etmek, dördüncü safha, nefsi Allah'a teslim etmek, beşinci safha, irşada ulaşmak, altıncı safha ve iradeyi de Allah'a teslim etmek, yedinci safha. 7 safhalı bir müessese. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bunun adı İslam. Dünya üzerinde birçok üniversitede din öğretimi de var. Ama evvela din ortadan kaldırılmış, dinler oluşturulmuş. Dinler yok. Allah-u Teala'nın bütün kutsal kitaplarda ifade ettiği sadece bir tek din var. Bu 7 safhadan oluşan, 7 safha 4 teslim içerir. 7 safhadan, yani aynı zamanda 4 tane teslimden oluşan, ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimden oluşan bir tek din. O tek dinin muhtevası üzerinde insanlara bakıyoruz beraberce ve yaklaşıyoruz. Yaklaşıyoruz ve kalplerine bakıyoruz insanların kalplerine. Şuradaki kalplerine. Nefslerinin kalplerine. Ve Allah-u Teala tarif veriyor. Yunus suresi
Hayır. Bakara suresi 6 ve 7. ayetler. Diyor ki Allah Teala, Habibim sen onlara söylesen de söylemesen de eşittir. Bir şey değişmez. O kafirler mümin olmazlar diyor Allah Teala. Şimdi bir küfür müessesesi söz konusu. Ve vasıf veriyor. Konumuzla birinci derecede ilgili bir vasıf müessesesi. Hangi karakteristikler küfrü ifade ediyor? Birinci karakteristik, birinci vasıf. Onların kalpleri mühürlüdür. Bütün insanların kalpleri başlangıçta mühürlüdür. Ve mühürlü olan bütün kalplerin sahipleri Allah-u Teala'nın Bakara suresinin 7. ayet-i kerimesinde bildirdiği üzere küfürdedirler. Şimdi bu mühürlü olan kalplerin nesi mühürlü? Bu ayette Allah Teala hastalardan bahsediyor. İdrak hastası ve kalbi mühürlü. Onların kalpleri mühürlüdür. Kalplerinin mühürlü olması idrak hastasının da mühürlü olmasını ifade eder. Sonra diyor ki Allah Teala onların işitme hastaları, Sem'i isimli işitme hastaları, o da mühürlüdür diyor. İşitme hastaları da mühürlü. Sonra ne diyor Allah Teala? Onların basar isimli görme hastalarının üzerinde kışavet adlı bir perde söz konusudur diyor. Görme hastası basar, basarın üzerinde de kışavet adlı bir perde var. Basar hastası hem bu dünya için geçerlidir, hem uhrevi alem için geçerlidir. Basar hastası hem baş gözlerimizin görmesinde Allah'ın kullandığı bir ifade, hem de kalp gözümüzün görmesinde kullandığı bir ifade.

Allah Teala'nın dizaynına baktığımız zaman bunu görüyoruz. Onların diyor Basar isimli görme hastalarının üzerinde Gışavet adlı bir perde vardır. Onların Sem'i isimli işitme hastaları mühürlüdür. Onların kalpleri mühürlüdür. Yani kalplerindeki hastalardan hareket ediyorsak, kalplerindeki idrak hastası mühürlüdür. Onlar idrak edemezler. Fıkıh edemezler. Öyleyse bu hastalar üzerinden bir yaklaşım ve kalpteki hasta idrak hastasıdır, mühürlü. İşitmedeki hasta işitme hastasıdır, mühürlü. Görmedeki hasta işitme hastasının adı semi hastasıdır, mühürlü. Görme hastası basar hastasıdır. O da üzerinde gışavet adlı bir perdeyle örtülü. Gışavet diyor Allah-u Teala. Bu insanların, yani Allah-u Teala'nın küfürdedirler ismiyle vasıflandırdığı, kafir ismiyle vasıflandırdığı, keferu tarzında ifade ettiği insanların müşterek özellikleri bu. Bir insanın bu vasıflara sahip olması onların kafir olduklarının işareti olarak geçiyor Kur'an-ı Kerim'de, Bakara Suresinin 6 ve 7. ayetlerinde. Aynı zamanda aynı hüviyetteki insanlar Câsiye Suresinin 23. ayet-i kerimesinde dalalette olan insanlar olarak geçiyor. Allah Teala buyuruyor ki Câsiye 23'te, Habibim, o hevalarını kendilerine ilah edinenleri, yani gizli şirkte olanları Allah'ın yanına bir başka ilah, nefslerinin afetlerini ilah olarak getirenleri görüyor musun? Hevalarını kendilerine ilah edinenler, Allah varken başka bir ilahı ortaya koyanlardır. Ne zaman Allah'ın bir emrine itaat etmeyip de nefslerinin bir afetinin emrine itaat ediyorlarsa, o noktada nefslerinin afetini kendilerine ilah edinmişlerdir. Hevalarını bir nefs, her nefs afeti hevanın bir bölümünü ifade eder. Nefsin afetlerini, hevalarını kendilerine ilah edinmişlerdir. Yani Allah-u Teala'yı, emir ve kumanda mevkiinde olan Allah-u Teala'yı oradan indirmişlerdir. Nefslerinin o talebini yerine getirdikleri an, yerine nefslerinin afetlerinden bir tanesini koymuşlardır ve onu ilah edinmişlerdir. Onun emrine itaat etmişlerdir. Allah'ı devre dışı bırakmışlar, Allah'ın emrine itaat etmemişlerdir. Hevalarının emrine itaat etmişlerdir. Ve devam ediyor Allah Teala. Onları ilim üzere, yani onların ilimleri üzere dalalette bırakırız diyor Allah Teala. Sonra ne diyor? Sonra da diyor ki onların kalpleri mühürlüdür. Yani kalpleri mühürlüdür. Aynı zamanda kalplerindeki idrak hastası mühürlüdür. Fıkıh hastası mühürlüdür. Onların Sem'i isimli işitme hastaları mühürlüdür. Onların Basar isimli görme hastalarının da üzeri gışavet adlı bir perdeyle örtülüdür.
ne gördük? Bunlar dalaleti olanlar. Ölçü, ölçü %100 aynı. Bakara suresinin 7. ayet-i kerimesinde verilen bütün şartlar burada da aynı. Burada hassalar üzerinden bir tarifle basiret üzere olmayan insanlar tarif ediliyor. Hassalar üzerinden gidilerek tarif. Görme hassası basar, işitme hassası semi, kalbin idrak hassası fıkıh. Öyleyse böyle bir dizaynda 3 tane hassa: görme, işitme, idrak. A'raf suresinin 179. ayet-i kerimesinde Allah Teala'nın bir dizaynı var. Diyor ki Allah Teala, biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık. Onların diyor o insanların, yani bizim cehenneme götüreceğimiz insanların gözleri vardır diyor Allah Teala. Ayının diyor gözleri vardır diyor. Ama o gözlerle görmezler diyor. Yani sadece gözlerle bakarlar ama görmezler. Onların diyor kulakları vardır, azanın diyor. O kulaklarla diyor işitmezler. La yesmeune fiha. Onların diyor Allah Teala kalpleri vardır, fıkıh etmezler diyor. Onlar hayvanlar gibidirler. Hatta diyor hayvanlardan daha çok dalalettedirler. Bu A'raf 179. Şimdi buradan bir evvelki ayete gider girelim, tekrar buraya döneceğiz. A'raf 178'de Allah Teala diyor ki hüsranda olanlar dalalette olanlardır. Kimdir hüsranda olanlar? Hüsranda olanlar günahları sevaplarından fazla olanlar. Müminin suresinin 103. ayet-i kerimesinde Allah Teala hüsranda olanlardan şöyle bahsediyor. Kıyamet günü mizanlar kurulur. Bir evvelki ayet-i kerimede söylüyor Allah Teala müminin 102'de ve neticesini söylüyor 103'te. Kimin günahları sevaplarından fazla olursa onların gireceği yer cehennemdir. Orada ebediyen kalacaklardır. Onlar hüsranda olanlardır diyor Allah Teala. Kimi hüsranda olanlar? Günahları sevaplarından fazla olanlar. Yani seyyiatleri hasenatlarından fazla olanlar. Yani kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazla olanlar. Hüsranda olanlar kimler? Dalalette olanlar. Hüsranda olanlar ve dalalette olanlar ve küfürde olanlar aynı ölçülerle veriliyor. İşitme hastaları mühürlü, kalpler mühürlü, gözlerdeki basar hastasının üzerinde kışamet var. Öyleyse bu insanlar kimler? Bunlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. İşte
Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri. Allah Teala buyuruyor ki: Ellezine la yercune likaena ve radu bil hayatet dünya vatme ennu biha ellezine hum an ayatina gafilun. Ülaike mevahümün naru bima kanu yeksibun. Onlar bize milaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlar. Yeni bir vasıf, gaflet de ekleniyor. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir. Yani kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazladır. Bu sebeple onlar hüsranda olanlardır. Gidecekleri yer cehennemdir. Cennete gidecek olanları da Allah-u Teala işaret etmiş. Diyor ki Vel Asr suresinde Vel Asr'ı, asra, zamana yemin olsun ki. İnnel insane lefî hüsr. İnsanlar muhakkak hüsrandadırlar. Yani kaybettikleri dereceler insanların hepsinin kazandıkları derecelerden fazladır. Gidecekleri yer cehennemdir. İlla ellezine amenu. İlla ellezine amenu. İlla ellezine amenu. Ama amenu olanlar hariç. Öyleyse amenu olanlar kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazla olanlar değil. Tam tersine kazandıkları dereceler kaybettikleri derecelerden fazla olanlar. İşte amin olanlar en asgari seviyede Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Onlarınsa Allah'a ulaşmayı diledikleri cihetle gidecekleri yer Allah'ın cennetidir. Onlar takva sahipleridir. Allah Teala diyor ki Müneybine İleyhi ve Yettekun Rum Suresi 31. ayet-i kerime Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol. Takva sahibi olanların ise Allah'ın cennetine gireceği kesinleştirilmiş. Âl-i İmrân Suresi 15. ayet-i kerime o takva sahipleri ki onların gideceği yer altından ırmaklar akan cennetlerdir diyor Allah Teala. Âl-i İmrân 198 gene takva sahiplerinin altından ırmaklar akan cennetlere gideceği bir defa daha ifade buyurulmuş. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ne görüyoruz? Gördüğümüz şey çok açık ve kesin. Aslında öyle bir muhteva ki ya Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz ve basarasınız kapalı, küfür durumundasınız, dalalette olmak söz konusu ve Allah'ın ayetlerinden gafil olmak söz konusu. Ne kadar alim geçinirseniz geçinin, eğer Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız siz Allah'ın ayetlerinden gafilsiniz diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, kimdir bu insanlar? Bu insanlar basireti kapalı olanlardır. Basar isimli görme hastasının üzerinde gışavet adlı bir perde bulunanlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, basarın

Allah derhal onu işitir ve görür. Bu talebi, Allah'a ulaşma talebini. Sonuç mu? Bunun sonucu o kişinin gözündeki hicab-ı mestureyi Allah-u Teala'nın almasıdır. Böylece göz sadece bakma unsuru olmaz. Hicab-ı mestureyi alınınca içeriye gönderme, yani zihne görüntüyü gönderme imkanı doğar gözün. Ve gözdeki gözün arkasında görmeyi oluşturacak olan asıl sistem, basar hassasının üzerindeki gışaveti de alır Allah-u Teala.

Ötesi kişinin basireti dünya için açılır. Dördüncü basamak. Burası bu dünyaya zahiri aleme açılan bir basiret müessesesidir. O noktadan itibaren insanlar gözleri olan ve görenler olurlar. Kulakları olan ve o kulaklarıyla işitenler olurlar. Kalpleri olan ve o kalpleriyle fıkıh edenler olurlar. O insanların kalplerinin mührü açılmıştır. İşitme hastalarının üzerindeki mühür de alınmıştır. Kulaklarındaki vakra da alınmıştır. Sevgili kardeşlerim, üç hassa, üç uzuv. Uzuvlardan birisi gözler, ikincisi kulaklar, üçüncüsü kalp. Allah Teala gözlerdeki mestureden bahsediyor. Kulaklardaki vakradan bahsediyor. Kalpteki ekinnetten bahsediyor. İşte İsra Suresi 45 ve 46. ayetler. Allah Teala buyuruyor, sen Allah'ın ismini, Allah'ın tekliğini zikrederek Allah'tan bahsettiğin zaman o Allah'a ulaşmaya inanmayanlarla senin aranda hicab-ı mestüre vardır diyor. Yani onların gözlerinin üzerinde gizli bir perde vardır diyor. Onların kulaklarında vakra vardır, engel vardır. Seni işitemezler diyor. Onların kalplerinde ekinnet vardır diyor. Seni fıkıh edemezler diyor. Ve sen sözlerini bitirdiğin zaman diyor, onlar nefretle arkalarını dönerek oradan uzaklaşırlar diyor. Nefretle arkalarını dönerler. Öyleyse İsra Suresinin 45 ve 46. ayetleri tıpkı Bakara suresinin 7. ayet-i kerimesindeki gibi bir durumu, tıpkı Câsiye suresinin 23.

İkinci ayet-i kerimesindeki gibi bir durumu söylüyor. Ama farklı bir dizaynda uzuvlardan bahsederek söylüyor. Gözleri üzerinde göz kelimesini kullanmamış, gözlerinde hicab-ı mestüre söz konusu, kulaklarında vakra söz konusu, kalplerinde ekinnet söz konusu. Burada uzuvlar geçiyor. Tıpkı Araf 179 gibi. Biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık. Onların gözleri vardır, görmezler. Kulakları vardır, işitmezler. Kalpleri vardır, fıkıh etmezler. Üç uzvun neticesi. Onlar hayvanlar gibidirler. Hayvanlardan daha çok talanetlidirler. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Burada bu muhteva bir yerde değişiyor. Nerede değişiyor? Dünyaya açılan bir pencerenin açılmasıyla 5, 6 ve 7. basamaklarda değişiyor. Ne zaman ki biz insanlar Allah'a ulaşmayı dileriz, Allah işitir, bilir ve görür, derhal rahim esmasıyla tecelliye başlar. Nefsin şerri emreden hüviyetten ayrılabilmesi, hayrı emreden hüviyete ulaşabilmesi için rahim esmasının üzerimize tecellisi temel şart. İşte Yunus suresinin, affedersiniz, Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesinde bununla karşı karşıyayız. Hazreti Yusuf diyor ki, ben nefsimi ibra edemem, temize çıkartamam, beraat ettiremem nefsimi. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç diyor. İşte rahim esmasıyla tecelli Allah'a ulaşmayı dilediğimiz zaman başlıyor ve üç unsur söz konusu oluyor. Uzuvlar için üç unsur. Gözlerdeki hicab-ı mestürenin alınması, kulaklardaki vakranın alınması, kalplerdeki ekinnetin alınması. Hastalar üzerinde üç unsur, görme hastasının üzerindeki gışavetin alınması, işitme hastasının üzerindeki mührün alınması, açılması, kalpteki mührün, kalpteki idrak hastasının üzerindeki mührün açılması. İşte ne zaman görme hastamızın üzerindeki gışavet isimli perdeyi Allah-u Teala alırsa, basar hastamız, görme hastamız bu dünyaya açık olarak çalışmaya başlar. Ne olur? Kulaklarımız da ve kulaklarımızdaki işitme hastası da çalışmaya başlamıştır. İrşad makamının söylediklerine kulak vermeye başlarız. Ne diyor hidayetçi? Hidayetçi Allah'a çağırıyor. Diyor ki, eğer Allah'a ulaşmayı dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir. Öyleyse diyor, Allah'a ulaşmayı dileyin diyor. Allah'a ulaşmayı dilemek söz konusu. Ve ondan sonra diyor ki, eğer Allah'a ulaşmayı dilerseniz sizin gözlerinizdeki hicab-ı mestürü açılır, kulaklarınızdaki vakra, kalbinizdeki ekinnet açılır.
İrşad makamının bu sözlerini, bu muhtevayı işitmeden evvel bu kişiler tebliğin mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemek gerektirdiğini idrak etmiş insanlar olarak harekete geçmişler. Allah'a ulaşmayı dilemişler. Bunun üzerine söylediğimiz unsurlar teşekkür etmiş. Ve o kişi irşat makamının sözlerini artık manasına varmaya başlamış o sözlerin. İşitiyor. En'am suresi 36. ayet-i kerime davete sadece işitenler icabet eder. İcabet etmeye başlıyor kişi davete. Allah'a ulaşmayı dilemiş bu kişi. Davete icabet geliyor, irşat makamına ulaşıp tabi olacak. Ve Allah-u Teala kalbindeki mührü alıyor. Mühürle beraber küfür kelimesini alıyor. Artık o kişi kafir değil. Artık o kişi dalalette değil. Ve kalbinin içindeki ihbatı alan Allah-u Teala, küfür kelimesiyle beraber ihbatı alan Allah-u Teala, kalbin içine, kalpteki ekinleti alan Allah-u Teala, kalbin içine ihbat koyuyor. Ve kişi idrak etmeye de başlıyor. İrşat makamını artık herhangi bir adam olarak değil, irşat makamının sahibi olarak, mürşit olarak, hidayetçi olarak görmeye başlıyor. İşte bu basiretin ilk adımıdır. Basar hastası basiretin ilk adımında irşat makamını, hidayetçiyi herhangi bir insandan ayırır ve onu hidayetçi olarak, irşat makamının sahibi olarak görmeye başlar. Ve ard arda Allah-u Teala'dan mükafatlar alacaktır bu kişi. Gözlerindeki hicabı mestüre alınmıştır. Görme hastasının üzerindeki kışavet alınmıştır. Basar hastasıdır görme hastasının adı. Ve görme hastası dünyaya fizik aleme mütalik olarak fizik alem standartlarında açılmıştır. İrşat makamını idrak etmiştir kişi. Hidayetçiyi idrak etmiştir. Dünyaya açılan bir pencerenin sahibidir artık. Gözlerindeki hicab-ı mestürenin alınması da, görme hastasının üzerindeki kışavetin alınması da dünyaya aittir. Yedinci basamak. Sonra neler oluyor? Allah o kişinin kalbine ulaşıyor, kalbinin mührünü Allah'a çeviriyor, o kişinin göğsünü yarıyor, göğsünden kalbine nur yolunu açıyor. O kişinin kalbine Allah'ın nurları ulaşmaya, girmeye başlıyor. Ve böyle bir dizaynda kişi zikri hedef alıyor. Allah ona zikri sevdiriyor. İlk perşembe günü mürşidine ulaşmadan evvel ulaştığı zaman oruç tutuyor ve orucun ona açlık vermediğini yaşıyor. Kişi göğsünden kalbine yol açıldıktan sonra zikir yapıyor. Kalbe giren rahmet ve fazladan fazl, kalp mühürlü olmasına rağmen kalbe ulaşan rahmet ve fazladan rahmet nurları kalbe girebiliyor. Fazıllar bu aşamada giremiyor. Ve kalbe giren rahmet nurları kalpte %2 bir yer işgal ediyor kendisine. Ve kalbe iman kelimesi henüz yazılmadığı için daha fazlasının yerleşmesi mümkün olmuyor. Ve kişi zikir yapıyor. Rahmet birikimi, kişinin huşuya ulaşması. Huşuya ulaşan kişiye Allah-u Teala'nın verdiği imkan, namaz kılarak, hacet namazı kılarak mürşidini Allah'tan sormak. Soruyor kişi ve irşat makamına ulaşıyor. Ve
varan, irşat makamına ulaşan kişi tabiyetini gerçekleştiriyor. Kim bu kişi? Allah-u Teala'dan tam 12 tane ihsan alarak mürşidine ulaşmış kişi. 12 tane ihsanın arkasından bu kişiye Allah'ın verdiği 7 tane nimetle nefs tezkiyesi başlıyor. Zikir yapınca nefsin kalbine gelen rahmet, fazla salavat nurlarından fazıllar iman kelimesinin etrafında kalbin içinde yerleşmeye başlıyor. Ve ilk %7 nur birikiminde vücuttan tabiyetle beraber ayrılmış olan ruh birinci gök katına ulaşıyor. Ve 7 defa %7 nur birikimiyle ruh 7 tane gök katını aşarak Allah'a ulaşıyor. Kişi vuslat oluyor. Böyle bir vuslat müessesesinin tahakkuku süresince nefsin kalbindeki aklanma giderek artıyor. Allah'ın emirlerine itaat eden, yasaklarını işlemeyen kesim %2 iken, başlangıçta 0'dı. Rahmet birikimiyle %2 oldu. %2'den, daha doğrusu 0'dan %51'e kadar ulaşıyor. Nefsimizin kalbinde %51 nur birikimiyle ruhumuz Allah'a ulaşıyor. Allah'ın zatında yok oluyor. Böylece Allah'ın evliyası oluyoruz. Bu noktadan sonra muhtemeldir ki kalp gözümüz, kalp kulağımız açılabilir. Fena makamı ruhumuzu Allah'a teslim ettiğimiz makam. Beka makamı Allah'ın bize taht ihsan ettiği makam indi ilahide. Zühd makamı zikrimizin günün yarısından öteye geçtiği makam. 7 velayet makamından 3.'sü bu. 4.'sü ise fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettiğimiz makam. 25. basamak. Ve mutluluğumuz, dünya mutluluğu, nefsimizin kalbindeki afetlerin %80'den fazla azalmasıyla bütünlenmek üzere ve fizik vücudumuzu Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren yasak ettiği fiilleri asla işleyemeyen bir hüviyete sokmuşuz. Arkasından da daimi zikre ulaşıyoruz. Daimi zikre ulaşınca ne olur? Daimi zikre ulaşınca kalp gözümüz, kalp kulağımız mutlaka açılır. Daimi zikre ulaştığımız zaman elde ettiğimiz sonuçlar bunlar. Öyleyse daimi zikre ulaşmak bir vesiledir. Sonuçlar bu vesilenin arkasına sıralanır. Ulu'l-Elbab'taki kişi de daimi zikrin sahibidir. İhlas makamının sahibi de daimi zikrin sahibidir. Öyleyse hikmetin sahibi olmanın, daimi zikrin sahibi olmak ulaştırıcı vasfıdır. Özelliği zemin katın sırlarının gösterilmesidir. Öyleyse 7 tane özelliğin bir tanesi zemin katın sırlarının bu kişiye gösterilmesidir. İşte sevgili kardeşlerim, burada basiret unsuru devreye, başka alemlere ait olan bir unsur olarak girer. Yani nefsimizin kalp gözü açılmıştır. Yani nefsimizin kalp kulağı açılmıştır. Sadece bu insan basiret ehlidir. Bu seviyede basiretin gerçek anlamına ulaşmış olursunuz.
Allah'a ulaşmayı dileyen herkesin kalp baş gözlerinin üzerindeki kışaveti hicab-ı mestureyi basar hastasının üzerindeki kışaveti Allah Teala alır. Herkes için geçerlidir bu. Ama bu basiretin açılması dünya içindir. Ne zaman ki 26. basamağa ulaşırsınız, daimi zikrin sahibi olursunuz, zikir ehli olursunuz, zikir ehli olduğunuz zaman Allah-u Teala'dan 7 tane vasıf muhtevası alırsınız. Bunlardan bir tanesi de zemin katın sırlarının size gösterilmesidir. Mutlak olarak nefsinizin kalbindeki gözün açılması söz konusudur. Kur'an-ı Kerim buna basiret diyor. Kimin nefsinin kalbindeki kalp gözü açılmışsa o bu gözleri açıkken de görür, bu gözleri kapalıyken de görür. Neyi görür? Sadece Allah'ın ona gösterdiği şeyleri görür. Yeter mi? Yetmez. Allah ona gösterdiği şeyler hakkında ...26. basamakta, Ulul Elbab makamında sadece yerlerin melekutunu gösterir. Bu, zemin kattaki ana dergahtır. Ana dergahın sırları gösterilir kişiye. Basiretin melekutla kesin bir ilişkisi vardır. Yerlerin melekutu 26. basamakta, 7 kat göklerin melekutu ise 27. basamakta gösterilir. Hepsi tamamlandığı zaman kişi tövbe-i nasuha davet edilir. Bu ihlas makamının sona ermesidir. Ama bu noktada kişi basiret üzeredir. Bu basiret kesin bir ölçüdür. Kimin kalp gözü açılmışsa o kişi basiret ehli olur. Allah-u Teala'nın ne zaman kalp gözünü açacağı belli olmaz. İhlas makamından evvel de belki Allah'ın zatında yok olunan fena fillah noktasında Allah-u Teala kişinin kalp gözünü açar. Belki ona taat ihsan ettiği noktada kalp gözünü açar. Belki kişinin zühd sahibi olduğu zaman, zahit olduğu zaman kalp gözünü açar. Belki de fizik vücudunu Allah'a teslim ettiği zaman açar. Ne zaman açacağı belli değildir. Ama mutlak açacağı bir yer var mı? Evet. Kim daimi zikre ulaşmışsa Allah'ın o kişinin kalp gözünü açmaması mümkün değildir. Basiret ehli bu sebeple muktesef hak olarak kazanılan Ulul Elbab makamının sahipleridir. Ulul Elbab makamı gayba açılan bir basireti ifade eder. Kalp gözündeki basar hastası burada görmeye başlar. Kalp gözünün basireti basara açılmıştır. Bunun adına Kur'an-ı Kerim basiret diyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam da basiret diyor. Müminin basiretinden korkunuz diyor. Müminin hangi kademesi bu? Allah'a ulaşmayı dilediğimiz anda mümin oluruz. Küfürden kurtuluruz. Mürşidimize ulaştığımız zaman ikinci daha üst seviye mümin oluruz. Fizik vücut ruhumuzu Allah'a teslim ettiğimiz zaman daha üst seviye mümin oluruz. Fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettiğimiz zaman daha üst seviye mümin oluruz. Ve basirete ulaştığımız zaman, kalp gözümüz açıldığı zaman daha üst seviyede mümin oluruz. Bu seviyedeki müminlerin basiretinden bahsediyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi beraberce Yunus suresinin 8. ayet-i kerimesine, Yunus suresinin 108. ayet-i kerimesine bakıyoruz.
Allah Teala diyor ki Habibim, o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki benim ve bana tabi olanların basiret üzere, yani kalp gözlerimizin basar hassasıyla Allah'ı görerek Allah'a davet ettiğimiz yol işte bu yoldur. Yani sırat-ı müstakimdir. Bu bizim yolumuzdur. Yusuf Suresi 108. ayet-i kerime. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem müminin basiretinden bahsediyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabenin basiretinden bahsediyor. Kimdir onlar? Basiretin sahipleri, Allah'a çağıranlar. Öyleyse Fussilet suresinin 33, 34, 35. ayetlerinde Allah Teala gene sahabeyi tarif ediyor. Onlar ki Allah'a teslim oldum deyip de Allah'a çağırırlar. Onlardan daha çok güzel sözlü, onlardan daha güzel sözlü kim vardır? Kötülükle, seyyiatle hasenat birbirinden farklıdır. Seyyiati hasenatla örtmek, önlemek herkese nasip olmaz. Bunu yapabilenler hasenatla seyyiatlerini örtenler, kötülüğe, kötü bir davranışa, bir seyyiate hasenatla mukabele edenler, onlar Hazr-ı Azim'in sahipleridir diyor Allah-u Teala. Burada irşat makamının dizaynı var. Burada birinci ölçü Allah'a teslim olmak, yani iradeyi de Allah'a teslim etmek. İkinci ölçü Allah'a çağırmak. Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesi, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ona bütün tabi olanların, yani sahabenin, münafıklar elbette hariç, sahabenin hepsinin basiretinin açık olduğunu, zaten Allah'a çağırma ifadesiyle irşat makamına ulaştıklarını ifade ediyor Allah-u Teala. Allah'a çağıranlar irşat makamının sahipleridir. Allah'a iradelerini teslim edenler irşat makamının sahipleridir. Fevz-ül Azim'in veya Ecr-ül Azim'in veya Haz-ül Azim'in veya Faz-ül Azim'in sahipleri irşada, irşat makamının sahipleridir. Adın cennetine gidecek olanlar irşat makamının sahipleridir. Ölmeden evvel Allah'a önce teslim olup sonra ölecek olanlar, iradelerini de Allah'a teslim etmenin başka bir ölçüsünü yaşayanlardır. Hakkul yakinin sahipleri irşat makamının sahipleridir. İrşada memur ve mezun kılınanlar irşat makamının sahipleridir. Hepsinin basireti açıktır. Basiret üzere Allah'ı görerek Allah'a davet ederler onlar. Öyleyse kim ruhunuzu Allah'a ulaştırın diye Allah'a davet ediyorsa o basiret üzredir. Dikkat edin ki başka vasıflarında sahip olması asıldır. Birinci özellik Allah'a ruhunu da veçini de nefsini de iradesini de teslim edecek. O basiret üzere olan bir insandır.
kalp gözü ve kalp kulağı mutlak olarak açık olacak. Mutlaka ehli tezekkür olacak. Allah ile her zaman müzakere halinde olacak. Ve Allah'ın irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşada memur ve mezun kıldığı bir insan olacak. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bu insanlar basiret üzredir ve bütün sahabe basiret üzereydi. Hepsi basiretin sahipleriydi. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, basiret üzere olanlar sadece mürşitler değillerdir. Daha kalp gözünüz açıldığı andan itibaren basiret üzere olursunuz. Önemli olan basiret üzere olmanın önemli kesimi kalp gözünüzün açılması, yani arif olmak. Alim olmanın hudutlarını aşmanız, arif olmanın hudutları içine girmeniz demektir. Ama basiretin gerçek anlamda şekillendiği yer, basiret üzere olmak, kalp gözüyle Allah'ı görme noktasıdır ki onlar sadece iradelerinde Allah'a teslim edenlerdir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Mutluluklar üzerinize olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili öğrenciler. Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki işte gene bir beraberliğin içinde kıldı bizleri. Allah, biz ve sizler. Ne diyordu Allah Teala? Siz neredeyseniz biz orada sizinle mutlaka beraberiz. Sevgili kardeşlerim, bizi her gördüğünüz yerde, televizyonda ya da bilgisayarda biz de onun bir kulu olarak sizinle beraberiz. Tabii bizimki kul işi. Yani sadece televizyonun ve radyonun ve bilgisayarın olduğu yerde çalışır sistem. Ama onun dışında da beraberiz sevgili kardeşlerim, biliyor musunuz? Kim tabiyetini gerçekleştirdiyse biz onunla mutlak olarak bir beraberliğin içindeyiz. Nereye giderse gitsin onunla beraberiz. Tabii bu gözlerle o görülmez. Ama buradaki gözle, kalpteki gözle eğer Allah Teala nasip kılarsa onu görülür. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala sizi niçin yaratmış? Artık biliyorsunuz. Onun sizlerden bir tek dileği var. Unutmayın ki rahmetiyle ve ilmiyle sizi de kuşatmıştır, kaplamıştır. Allah'ın ilmi ve rahmeti sizin bütün vücudunuzu kaplamış durumdadır. Öyleyse o ilmiyle ve rahmetiyle nereye giderseniz gidin sizinle beraberdir. Ama tasavvufta olmuşsunuz, değil misiniz? Kim olursanız olun, hepiniz de her an beraberdir. Yaptığınızdan anında bu sebeple haberi olur. O her şeyi kaplamıştır. Bütün kainatları o kaplamıştır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, o yüce yaratıcı, kainatların yaratıcısı Allah-u Teala, kim olursunuz olun sizinle beraberse, sizin her yaptığınızdan haberdarsa ve sizden sadece sizin mutlu olmanızı istiyorsa, sizi yaratan oysa, sizden bir düşünün sevgili kardeşlerim. İstediği şey kötü bir şey mi? Sadece mutlu olmanızı ister. Yetmez, onu da kolaylaştırmış. Diyor ki, ey insanlar, biz sizin için zorluk dilemeyiz. Biz size her şeyi kolaylaştırırız. Öyleyse kolaylaştırmış mı? Daha üst derecede bir kolaylaştırma düşünemiyorum sevgili kardeşlerim. Siz bir tek dileğin sahibi olacaksınız. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Yalnız bu dileğin sahibi oldunuz diye Allah Teala sizi 22. basamağa kadar ulaştıracak. Hayır, siz
Allah'a ulaşmayacaksınız. Allah sizi kendisine ulaştıracak. Allah'ın zatına ulaşacak ruhunuz. Sonra da Allah'ın zatında yok olacak. Ulaşması 21. basamaktır. Allah'ın sözü buraya kadar. Ama Allah'ın zatına ulaşan bütün ruhlar Allah'ın zatında kaybolurlar. Ve sizin için de aynı şey söz konusudur. Allah'ın zatında ruhunuz yok olacak. Oradan gelmişti. Allah'ın zatından gelmişti. Tekrar Allah'ın zatına dönmesi gerek. Ne sağlar size? Üçüncü kat cenneti sağlar Allah Teala. Birinci kat değil, ikinci kat değil, üçüncü kat cenneti sağlar. Mutlaka sağlar. Mutlaka bunu temin eder size. Yetmez. Dünya saadetinin de yarısından fazlasını sağlar. Yani her gününüzün yarıdan fazla zamanını mutlu olarak yaşamayı garanti eder. Ne yapacakmışsınız? Sadece bir dileğin sahibi olacakmışsınız. Allah'a ulaşmayı dilemek. İşte sevgili kardeşlerim, işte can dostlarım, işte gönül dostlarım, o Allah, karşılıksız vermek ona mahsus. Sadece kullarının mutluluğunu istemek ona mahsus. Hepinizi o kadar çok seviyor ki istediği tek şey sizin mutlu olmanız. Kim insanların mutluluğuna karşıysa o aslında Allah'a karşıdır. İşte tahakküm denen müessese insanlara nefsin afetleri doğrultusunda hükmetme arzusu tahakküm adını alır. Onlar Allah'ın karşısında olanlardır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala sizden diyorsa ki, istiyorsa ki sadece bir tek dileğinizi işitmek, bilmek ve görmek istiyorum kalbinizde. O dileğin sahibi olun, gerisine karışmayın. Gerisi diyor sizin işiniz değil, gerisi benim işim diyor. Ben halledeceğim bu işi. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım diyor. Ne ifade eder onun zatına ulaşmanız? Evliyadan biri olmanızı ifade eder. Hani şu türbelerde gördüğünüz o sarıklı sandukalarda yatan evliyalar. Hani size hep derler ki evliya mı? Ha onlar eskiden 5-600 sene evvel falan varmış da bu zamanda kardeşim evliya mı olurmuş? Derler ya hani. İşte onlara deyin ki evet bu zamanda da evliya olurmuş. Allah Teala öyle söylüyor deyin. Sevgili kardeşlerim, o Allah evliya da dostlar demek. Veli dost, evliya dostlar. Allah sizleri dostlar olarak dost edinmek istiyor. Sevgili edinmek istiyor. Kendisiyle aynı hedeflere yönelmiş insanlar olarak görmek istiyor. Çünkü evliya olmak yetmez Allah'a. O sadece ruhunuzu Allah'a teslim etmenizi istemiyor sizden. Daha ötesinde istiyor. Daha çok mutluluğunuzu istiyor. Dünya saadetinin yarısı yetmez diyor benim kullarıma. Dünya saadetinin bütününü vermek istiyorum. O zaman fizik vücutlarını da bana teslim edecekler diyor. Nefslerini de bana teslim edecekler. Ama benim onlara verdiğim söz bir tek dilekleri üzere onları ulaştıracağım yer itibariyle onlara verdiğim söz dünya saadetinin yarısından fazlasını onlara temin etmektir diyor. Cennet saadetlerinden de üçüncü kat cennet diyor. Birinci değil, ikinci değil,
daha üst kat, üçüncü kat cenneti ben onlara bir tek dilekleri üzerine temin etmeye hazırım diyor. Ben Allah'ım diyor. Allah'ın sözünde hulf olmaz, hilaf olmaz diyor. Allah'ın sözünün yerine getirilmemesi mümkün değildir diyor. Ve ben diyor onlara söz verdim. Öyleyse daha kolay ne var ki sevgili kardeşlerim? Sizler, beni can kulağıyla dinleyenler, İslam'ı yaşayanlar, yani Allah'a ulaşmayı dileyenler, sizler şu dünyadaki mutlu insanlardansınız. Allah'ın o müstesna cömertliğini yaşamış olanlarsınız. Hep bana bir kısmınız dersiniz ki ben tasavvufa girdiğim zaman bütün görevlerimi yapıyordum, zikirlerimi yapıyordum ve bundan büyük zevk ve mutluluk duyuyordum. Neredeyse pencereleri açıp bağırmak geliyordu içimden mutluyum diye. İşte öyle dediğiniz günlerde o sizinle beraberdi. Ve Allah yolunda devamlı size mesafe kat ettiriyordu. Onun yardımıyla her şeyi kolayca hallediyordunuz. Neden yardım ediyordu? Çünkü sizlere sözü var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, kim olursa olsun o kişi, o kişiyi mutlaka kendisine ulaştıracak Allah-u Teala. Sözü var. İyi ama bir insanın ruhunun Allah'a ulaşması kendisinin de bir şeyler yapmasını gerektiriyor. Kişinin bir şeyler yapmasını gerektiriyor. Namaz kılmasını gerektiriyor. Oruç tutmasını gerektiriyor. Mesela her perşembe günü bizim aramıza katılan bütün kardeşlerimiz her perşembe günü oruç tutarlar. Kandillerde oruç tutarlar. Ramazan boyu zaten herkes tutuyor. Onlar da tabiatıyla tutarlar. Ama Ramazan ayını mutlaka tuttuktan sonra onun dışında da bir o kadar daha, en az bir o kadar daha bu kardeşlerimiz oruç tutarlar. Zekatı iki kat verirler. Şimdi namaz kılmak deyince genellikle sonradan girerler kardeşlerimiz aramıza. 15 yaşından bulundukları yaşa kadar olan borcu da ödemek mecburiyetini koyar Allah-u Teala onlara. Onu da gerçekleştirmek mecburiyetindedirler. Ve zikir yapmak, o da bir zorunluluktur. Allah-u Teala'nın ibadetlerinin arasındaki en kıymetlisi zikir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse evet, Allah-u Teala sizi kendisine ulaştıracak, garanti etmiş bunu. Sizin de bunları yapmanız gerekiyor ulaşabilmek için. İşte kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah-u Teala o kişinin kalbinde bu talebi gördüğü zaman, o kişinin namazı sevmesini Allah sağlar. Orucu sevmesini, zekat vermeyi sevmesini, özellikle zikir yapmayı sevmesini, zikri sevmesini Allah sağlar. Ona mürşidini gösterir, mürşid sevgisini de veren gene Allah'tır. Sevgili kardeşlerim, bizi ne kadar çok sevdiğinizi biliyoruz. Siz de bizim sizleri ne kadar çok sevdiğimizi biliyorsunuz. Bu sevgi dünya üzerindeki sevgilere benzemez. Bu sevgi Allah'tan dolaşarak karşı tarafa ulaşır. Bizim sevgimiz bizden Allah'a, Allah'tan size arttırılarak gelir. Sizin sevginiz Allah'a, Allah'tan bize arttırılarak gelir. Allah'a ulaşır, Allah onu arttırarak bize ulaştırır. Öyleyse karşılıklı bir sevgi halesi
Allah'tan dolaşarak bizleri kalp kalbe, gönül gönüle bir beraberliğin içine atar. Bunun muhtevası sevgi hüviyetindedir. Sevgi, sevgi, sevgi. Allah-u Teala'ya önce Allah-u Teala'dan hoşlanarak hislenirsiniz. Allah-u Teala'ya bakış açınızda önce Allah'tan hoşlanmak vardır. Birinci etap, sonra sevmek vardır. İkinci etap, sonra aşık olmak vardır. Üçüncü etap ve sonra en sonunda hayran olmak vardır. Dördüncü ve son etap. Öyleyse sevgili kardeşlerim, o Allah hepinizi inanamayacağınız kadar çok seviyor. Hiçbirinizden vazgeçmez, siz Allah'tan vazgeçmedikçe. İşte sizin Allah'a ulaşabilmeniz için Allah'ın kendisine düşenleri yapacağı kesin. Ama sizin de kendinize düşenleri yapmanız lazım. Peki ya kişi yapmazsa? İşte Allah-u Teala onu mümkün kılmayacak olan kişinin ya yapmazsa sualinin cevabındaki yerini Allah-u Teala olmazsa olmaz şartına bağlamış. Mutlaka o kişiye Allah namazı sevdirir, orucu sevdirir, zikri sevdirir. Allah'a ulaşması için gerekli bütün donatımlarla onu donatır, içine sevgi koyar. İrşad makamını gösterir, onu da sevdirir. Allah'ı sevdirir. Hiç kimse olmamıştır ki, hiç kimsenin olması mümkün değildir ki, Allah'a ulaşsın, ulaşmayı dilesin de Allah ona ibadetleri sevdirmesin. Böyle bir insan hiç yaratılmadı. Milyarlarca senelik insan hayatında böyle bir müessese hiç oluşmadı sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dileyen birisinin ibadetlerini sevmemesi olayı oluşmadı. Onun için bu sevginin nereye kadar devam edeceğini Allah Teala garanti ediyor. Kendi zatına o kişinin ruhu ulaşıncaya kadar. Allah'ın garantisi içindesiniz. Şeytana karşı %100 korunursunuz. Yani şeytanın sizi Allah'ın yolundan ayırmasının bütün kapıları şeytana kapatılmıştır. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz noktadan itibaren, ki üçüncü basamaktasınız, ruhunuzun Allah'a ulaştığı 21. basamağa kadar sağlam bir muhafazanın içindesiniz. Allah-u Teala sizi şeytanın vesvesesinden, yani kuruntularından, şeytanın size yapacağı telkinlerden mutlak olarak korur. Ne zamana kadar? Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız ana kadar. Aslında siz ulaştırmıyorsunuz. Ulaştıran gene o. Diyor ki Şura Suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah'ı yeştebi ileyhi men yeşâ'ı. Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. Ve yehdi ileyhi men yunib. Ve kim Allah'a yönelirse
Allah'a ulaşmayı dilerse, yani o seçtiklerinden, onları kendisine ulaştırır diyor. Burada bir mutlak müessese var. Mutlaka ulaştırır. Allah Teala'nın ulaştırır demesi yeterlidir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, o görevlerinizi şevkle, zevkle yaptığınız, huzur duyduğunuz süre var ya, o süre seyr-i sülük süresidir. Seyr-i sülük, ruhunuzun vücudunuzdan ayrıldıktan sonra Allah'a ulaştığı noktaya kadar yaptığı yolculuk sürecinin adıdır. Seyr-i sülük. Neden böyle? Neden Allah-u Teala sizi kendisine ulaştırır? Çünkü sözü var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu kendisine ulaştırır. İşte bu Şura Suresinin 13. ayet-i kerimesi Allah'ın verdiği sözdür. Allah'a yönelen, Allah'a ulaşmayı dileyen kişidir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka Allah onu kendisine ulaştırır. Unutmayın, ilmiyle ve rahmetiyle sizi kuşatmıştır. Yani size bütün davranışlarınızda hakim olmayı dilediği an hakim olur ama bunu yapmaz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, normal standartlarda bunu yapmayan Allah-u Teala, Allah'a ulaşmayı dileyenlerde bunu gerçekleştirir. Yani o kişiyi öyle bir hüviyete sokar ki, o kişi Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeye can atan, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir hüviyet kazanır. Bunu yapan Allah'tır. Allah o kişinin şeytanla ilişkisini keser. Onun için kesin bir hükümden bahsetmek istiyorum size. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişinin namazını kılmaması mümkün değildir. Orucunu tutmaması mümkün değildir. Üstelik de açlık hissetmeden, açlık hissederek orucunu tutmaması mümkün değildir. Hem açlığı hissettirmez, hem de mutlaka orucu tutturur. Kişi için oruç tutmak, namaz kılmak, zekat vermek, zikir yapmak bir zevk haline dönüşür. Coşku ile, tutku ile insanlar namazlarını kılarlar. Bütün güzellikleri yaşarlar. Bunları onlara yaptıran Allah'tır. Ne zaman ki ruhları Allah'a ulaşır, Allah'ın sözü tamamlanır. Allah söz verdi mi mutlaka yerine getirir. Allah'a ulaşmayı dileyen herkesi mutlaka kendisine ulaştırır. Ama ulaştırdığı zaman da sözü tamamlanmıştır. Bundan sonra yardım elini çeker mi? Çekmez. Ama kişinin liyakati ölçüsündedir artık Allah-u Teala'nın yardımı. Kişinin Allah'a olan tevekkülü, onun liyakatinin gerçek ölçüsüdür. Manevi tekamülde. Öyleyse demek ki manevi tekamüldeki ölçü, kişinin liyakatidir. Liyakati oluşturan unsursa, manevi tekamülde liyakati oluşturan unsur kişinin Allah'a tevekkül derecesidir. Güven derecesidir. İşte sevgili kardeşlerim, güvenin, tevekkülün
hüküm ferma olduğu yer Allah'ın sözünü tuttuktan sonraki safhasıdır. Allah sözünü tutana kadar, yani o kişinin ruhunu kendine ulaştırana kadar, o kişi tevekkülün sahibi olsa da olmasa da onu mutlaka kendisine Allah-u Teala ulaştırır. Tevekkül sahipleri Allah'a ulaştıkları yer olan 33 bin zikirden zikirlerini her gün biraz daha öteye taşıyanlardır. Tevekkülün anahtarı ve göstergesi zikirdir. Diğer ibadetler sınırlıdır. Günde 5 vakit teheccüd ve kuşluk namazlarıyla 7 vakit namaz kılarsınız.

24 saatlik bir zaman diliminde güneş doğmadan evvel başlayan orucunuz akşamın girmesiyle tamamlanır. Daha uzun süre oruç tutmanız emredilmez. Allah Teala sizin en güzeli ulaşmanızı ister. Her ibadet hudutları olan ibadetlerdir. Ama zikrin hududunu kaldırmış Allah Teala. Daimi zikri emretmiş. Her 24 saat boyunca kesintisiz zikir. Zaten 24 saat tamamlanınca ikinci 24 saat başlayacaktır. Kesintisiz zikriniz orada da devam edecektir. Hiç kesilmeden. Zikir kesintisiz yegane ibadettir. Bütün ibadetlerin arasında en kıymetlisidir. Sizi mutluluğa taşıyacak olan en kuvvetli vasıtadır. İşte sevgili kardeşlerim, insanın Allah'a ulaşmayı dileme talebinden sonra Allah-u Teala'nın kulunu ulaştırdığı yer mutlaka kendi zatıdır. Hangi şartların içinde olursa olsun kişi, eğer Allah'a ulaşmayı gerçekten dilemişse, ki dilediği an Allah-u Teala işitir, bilir ve görür, o kişinin bütün ibadetleri mutlaka en güzel standartlarda cereyan edecektir. Onun için diyoruz ki, eğer ibadetlerinizi yapamıyorsanız, zikir yapamıyorsanız, oruç tutamıyorsanız, zekat veremiyorsanız, zikir yapamıyorsanız, her şeyden evvel zikir yapamıyorsanız, o zaman kendinizi aldatmayın. Siz Allah'a ulaşmayı dilemiş değilsiniz. Dileseydiniz, sonuç mutlaka farklı olacaktı. Allah'a ulaşmayı dileseydiniz, sonuç mutlaka farklı olacaktı. Mutlaka ibadetlerinizi, bütün ibadetlerinizi zevkle yapacaktınız. Evet, azdan başlayacaktı, adım adım çoğalacaktı. Ama ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız noktaya kadar zikriniz çoğala çoğala 33 bine ulaşır. 33 binde ruhunuz Allah'a ulaşmış olur. Normal standartlarda. Vuslattan sonra tevekkülün sahibi olmayanlar adım adım Allah'a olan vazifelerini ihmale başlarlar. Çünkü Allah-u Teala devreden çıkmış, kişisel iradeyi devreye sokmuştur. Öyleyse bütün insanlar Allah'a ulaşmayı diledikleri günden, Allah'a ruhlarını ulaştırdıkları güne kadar Allah'ın ilahi iradesinin yardımını alırlar. Onun kontrolü altındadırlar ve yapılması lazım gelen bütün görevleri severek yapmaları Allah-u Teala'nın ilahi iradesi tarafından mümkün kılınır. Garanti altına alınır. Ne zaman kalkar garanti? Ruh Allah'a ulaştıktan, Allah'ın sözü yerine geldikten sonra. O ana kadar şeytanın o kişiyi yapacağı bütün telkinler Allah-u Teala'nın koruyucu kalkanıyla önlenir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, olay bu. Bu sebeple hanginiz bana diyorsanız ki ben artık eskisi kadar iştiyaklı değilim, namazlarımı eskisi

eskisi gibi kılamıyorum. Zikirlerimi eskisi gibi kılamıyorum. O zaman siz Allah'a tevekkül etme açısından noksansınız. Tevekkül sahibi olmadığınız halde Allah Teala sizi gene kendisine ulaştırmıştır. Çünkü kim Allah'a ulaşmayı dilerse istisnası yok. Herkesi mutlaka kendisine ulaştırır. Cinlerde bu nefs tezkiyesinin %51'e ulaşmasıyla gerçekleşir. Ruhları olmadığı için ruhlarının Allah'a ulaşması diye bir şey de söz konusu değildir. Ama insanların asıl özelliği Allah'ın kendilerine verdiği bir ruha sahip olmalarıdır. Bu ruhu Allah'a ulaştırmakla hepsi vazifelidirler. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, öyleyse garanti altındasınız. Hani o evliya mı, o bundan 500-600 sene evvel kadar varmış. İşte bu gördüğün türbe, öyle bir evliyanın türbesi. Ama artık bu zamanda evliya mı olur diyenlere ithaf olunur. Bu zamanda evliya var. Mihr Vakfı'nın mensuplarına dikkatle baksınlar. Allah Teala gene söylüyor, sizin çoğunuz evliyadır diyor. Yani ilk el öpenler de dahil buna, daha o gün el öpmüş olanlar da dahil, toplamın yarısından mutlaka fazlası evliya aramızda. Öyleyse sevgili kardeşlerim, her gün çoğalıyorsunuz. Her gün Allah Teala yeni kardeşlerimize aynı yardım hüviyetiyle tecelli ediyor. Onlara namazı, orucu, özellikle zikri sevdirerek onları kendisine mutlaka ulaştırıyor. Onun için her zaman çoğumuz evliyayız. Peki fısk tehlikesi kimlerde oluşur? Fısk tehlikesi Allah'a tevekkül etmeyenlerde oluşur. Onlar da vuslata ererler ama Allah Teala'nın sözü yerine geldikten sonra üzerinizdeki hakimiyetini geri aldığı zaman sizin gerçek çehreniz çıkar ortaya. Eğer tevekkül sahibi değilseniz zikriniz artık artmaz. Aksine zikir süreniz kısalmaya başlar. Daha az zikretmeye başlarsınız. Namazlarınızda aksamalar başlar. Oruçlardan zevk almazsınız. Zekat vermek istemezsiniz. Bu olay sadece tevekkülünüzün olmamasını ifade eder. Eksik olduğunu ifade eder. Bunun en kesin göstergesi zikrinizdir. Peki böyle olan insanlar fıskta mıdırlar? Hayır, değillerdir. Senelerce onlar fıska düşmeden ama derecelerini, seviyelerini giderek aşağı düşürerek yaşarlar. Fıska düşmeleri mümkün olabilir mi? Olabilir. Allah'ı unuttukları zaman. Yani yaşantıları artık bizden birine yakışmayan, başkalarının yaşadığı hayata dönüştüğünde ancak fıska düşmüşlerdir. Bu tereddi, aşağıya doğru gidiş, 10 yıllar, 20 yıllar sürer gider. Kişi bu inişin içinde de fıska düşmeden ömür
geçirebilir. Yine asgari standartlarda namazlarını kılıyorsa, oruçlarını tutuyorsa, zikrini devam ettiriyorsa ama yükseltemiyorsa, aksine yavaş bir şekilde aşağı doğru iniyorsa, Allah'ı unuttuğu noktaya kadar o kişi fıska düşmez. Allah'ı unutan kişinin davranışları artık tasavvufi bir davranış biçimi ihtiva etmez. İçermez. O kişi dışarıdaki birinin bütün negatif davranışlarının derece derece bir kısmını almıştır. Kendilerindekini kaybederek negatif faktörleri almışlardır. Zikir azaldıkça nefsin kalbindeki afetler çoğalacaktır. Başa döndükleri gün nefslerindeki afetler tamamen onlara hakim olacaktır. İşte bu Allah'ı unutma noktasıdır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, onun için şunu bilmenizi istiyorum ki hanginiz namazı kılmaktan artık hoşlanmıyorsanız, zikir yapmaktan hoşlanmıyorsanız, Allah'ın size verdiği görevler eskiden zevkken şimdi angarya haline dönüşmüşse, adım adım bir şeyler kaybediyorsunuz. Zikriniz azaldıkça nefsinizin kalbindeki afetler çoğalacaktır. Olduğu yerde hiçbir şey kalmaz. Ya azalma ya çoğalma. Daimi zikre ulaştıktan sonra daimi zikirden düşmeniz mümkün değildir. Zaten 33 bin zikirden sonraya çıkabildiğiniz bütün sahalarda siz iştiyak sahibisiniz. Öyleyse böyle bir dizaynda sevgili kardeşlerim, kendinizi düşünün. Allah'ın yoluna girip de Allah'ın evliyası olduktan sonra Allah'ı unutma noktasına gelmek, Allah'ın emirlerinin sizi hiç enterese etmediği, yasaklarını uygulamakta sakınca görmediğiniz, Allah'ın ibadetlerinden zevk almadığınız bir noktaya ulaşırsınız. O zaman her şey eski haline geri döner. Yani nefsin kalbinde Allah-u Teala'nın sonradan sizin zikrinizle oluşan, nefsin kalbinin %51'ini dolduran fazıllar adım adım kalbinizi terk ederler. Nefsinizin kalbine karanlıkların tamamen hakim olduğu, %51 nurun derece derece azalarak yok olduğu noktada fısk oluşur. O Allah'ı unutma noktasıdır. Başa dönüştür. Bu başa dönüş her şeyi yeniden değiştirecektir. Nefsinizdeki iman kelimesi artık hiçbir işe yaramamaktadır. Çünkü zikrinizi azalta azalta bir gün yapmaz oluyorsunuz. Zikir yapmayınca
nefsinizin kalbindeki afetlerin azalması söz konusudur. Zikir yapmadığınız sürece şeytanın kapısı açıktır. İman kelimesinin çekim gücü yeni yardımlarla kuvvetini muhafaza edebilir sizin zikretmenizle. Eğer zikretmiyorsanız kalbinizde biriken nurların yavaş yavaş nefsinizin kalbini terk etmesi normal bir olgudur. Çünkü o nurların birikimidir ki iman kelimesini nefsinizin kalbinde giderek artan bir kuvvetle tutar. Zikirden tamamen vazgeçtiğiniz noktada nefsinizin kalbindeki bütün afetlerin gitmesi için yeterli değildir. Daha bir süre geçer. Ne zaman hasletler, faziletler nefsinizin kalbini terk eder de başlangıca dönerseniz, işte o zaman sokaktaki insandan hiçbir farkınız kalmaz. O zaman fısktasınız. O zaman aynı zamanda delalettesiniz. O zaman yeniden küfre döndünüz. Neden? Nefsinizin kalbindeki fazıllar tükendiğinde, sıfırlandığında kalbinizin hidayetten sonra kasiyet bağlaması, %100 afetlerle donatılması hali küfre geri dönüşünüzdür. Allah Teala kalbinizdeki iman kelimesini alır, kalbinizin içine küfür kelimesini yeniden yazar, kalbinizi yeniden mühürler, zadındaki ruhunuzu sizin vücudunuza geri gönderir, başınızın üzerindeki devrin imamının ruhunu sizden alır. Sevgili kardeşlerim, onun için Allah-u Teala'nın yardımı çoktur ama siz layık olduğunuz sürece yardım etmeye de hazırdır. Size bir güzelliği yaşatır ki o güzelliğin tadı damağınızda kalsın da daha öteye geçin. Onun için zikriniz bir terazidir. İşte fısk müessesesi bu şartlar altında gerçekleşir. Ne diyordu Allah Teala Hadis Suresi'nin 16. ayet-i kerimesinde? O kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin Hak'tan indirdiği şey, yani rahmet nuru ile, o kişinin kalbinde huşu oluşması zamanı gelmedi mi? Sakın siz de zikri unutmuş, aradan uzun zaman geçtikten sonra kalpleri katılaşmış, sertleşmiş ve kararmış olan, kalpleri kasiyet bağlamış olan insanlardan olmayın diyor Allah Teala. Bir kişinin kalbinin kasiyete geri dönmesi, kalbinin tamamen afetlerle yeniden kaplanması demek. İşte o zaman fıska düşmek söz konusudur. Sevgili kardeşlerim, görüyor musunuz ne kadar ötede bir olay aslında? Yani azalan bir seyir içinde de olsa zikrinizi yapmaya devam ettiğiniz sürece böyle bir tehlikeyle karşı karşıya değilsiniz. Kalbinizdeki nurlar fıska düşmediğinizin kesin işaretini taşır. Kalbinizdeki nur varsa iman kelimesi vardır. Sadece kafirler fısktadır. Allah Teala'nın kalbinizdeki iman kelimesini aldığı noktada
küfre düşersiniz, fıska düşersiniz. Kalbinizdeki iman kelimesine rağmen kalbinizdeki nurların erimesi söz konusudur. Zikrinizi azalttıkça seviye düşer. Her zikir seviyesinin insana kazandırdığı nefsin kalbinde bir aydınlanma oranı söz konusudur. Öyleyse eğer Allah Teala size böyle bir imkanı sunduysa, bir hiç gibi, hiç sayılabilecek bir sebeple, yani sadece bir dilekle Allah Teala'nın sizi evliyası yapması, üçüncü kat cennetini size tahsis etmesi, dünya saadetinin yarısından fazlasını vermesi niçindir? Size evliyalığı sevdirmek için. Eğer severseniz, Allah'ı sevensiz, evliyalığı sevensiz, Allah'ın katında bir güzelliği yaşayabilecek olan, mutluluğu yaşayabilecek olan, her gün biraz daha artan bir mutluluğu yaşayabilecek olan bir hüviyet taşırsınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala istiyor ki Allah'ın evliyası olduktan sonra iştiyakiniz artsın. Zikrinizi arttırın ve yolunuzda bir şeyler kaybederek değil, nefsinizin kalbine daha çok hasletler toplayarak yolunuza devam edin. Ve neticede Allah'ın hepinizden istediği şey daimi zikre ulaşmanız. Bu daimi zikir konusu dik yokuştur. O dik yokuşu tırmandığınız zaman şu dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olacaksınız. Daimi zikre ulaştığınız zaman nefsinizin kalbinde hiç afet kalmayacak. İnsanlar sizin için size düşman olmak hüviyetlerini kaybedecekler. Onların negatif davranışları devam edecek. Ama sizi etkilemek imkanı artık onlar için söz konusu olmayacak. Nefsinizin kalbinde afetler olmadığı için insanların şu veya bu davranışından etkilenmeyeceksiniz. Sizin için söz konusu olan iç dünyanızda kavganın bitmesi hali olacak. Nefsinizin bütün afetleri yok olduğu için nefsiniz de ruh hüviyetine bürünmüş olacak. Ruhunuz %100 hasletlerle dolu, nefsiniz %100 fazılla ve rahmetle dolu. %98 fazıl, fazilet, %2 rahmet. İşte bu fazilet sahibi insandır. Nefsinin kalbi afetlerden tamamen arınmış, kalbinde iman kelimesi yazan, nefsinin kalbinde %98 fazilet oluşmuş, %2 rahmet oluşmuş kişi erdemli insandır. İşte bu üst seviye evliya olmaktır. Faziletin sahibi olmaktır. Ve iç dünyasında da kişinin dış dünyasında da Allah ile olan ilişkilerinde de
mutluluğu 100 üzerinden 100 ile yaşaması halidir. Daimi zikre ulaştığınız zaman sevgili kardeşlerim, daimi zikre ulaştığınız zaman ne demek istediğimizi anlayacaksınız. Daha mutlu bir insan benden daha mutlusu olmaz diye düşüneceksiniz. Başkalarının problem diye baktığı olaylardan hiçbirisi sizde bir problem etkisi oluşturmayacak. Her şey sizi mutlu eden hüviyetini size hissettirecek. Onu hissedeceksiniz. İş dünyanızda nefsinizin bütün afetleri yok olduğu için nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga bitmiş olacak. Tam bir sulh ve sükun halinin sahibi olacaksınız. Dış dünyanızda başka insanlarla aranızdaki kavga sizin açınızdan bitmiş olacak. Dış dünyanızda da bir sulh ve sükun haline sahip olacaksınız. Onlar dilediklerini yapabilirler. Onlar size düşmanlık edebilirler. Ama siz onlara düşmanlık edemezsiniz. Çünkü düşmanlık yok artık içinizde. Sizin için kavga bitmiştir. Anlaşmazlık bitmiştir. Siz bir sulh ve sükun halinin içindesiniz. Siz o zaman Hazzül Azim'in, Fevzül Azim'in ve Ecrül Azim'in sahibi olacaksınız. En büyük haz, en büyük mükafat, en büyük ücret Allah'ın katından. O zaman mutluluğunuzu bize anlatacaksınız. Bizim gibi göreceksiniz, bizim gibi duyacaksınız, bizim gibi hissedeceksiniz. Allah'a hayran olacaksınız. Her adımınız, her anınız mutluluğun bütün boyutlarıyla içinizi dışınızı kapladığı bir dizaynı oluşturacak. Sevgili kardeşlerim, hepinizi o noktada görmek istiyoruz. Daimi zikrin sahipleri olarak. Gayret ederseniz bunun mümkün olduğunu göreceksiniz. Öyleyse gayret sizden, himmet bizden, nusret Allah'tan. Allah Teala'nın hepinizi en üst seviye cennetlere, adın cennetlerine ulaştırmasını, Allah Teala'nın hepinizi daimi zikre ulaştırmasını, Allah Teala'nın hepinizi iç dünyanızda da dış dünyanızda da Allah ile olan ilişkilerinizde de kesintisiz bir sulh ve sükun haline, muhteşem bir dünya mutluluğuna ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as salavat. Allah'ıma salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Selamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Evzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah Teala Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere bir araya getirdi. Öyleyse Allah'ın yolunda bir güzelliği daha yaşamak üzere beraberiz. Doğru düşünme alışkanlığı. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah Teala'nın dizaynı hep doğrulardan oluşur. Sadece doğrulardır ki insanı hedefine ulaştırabilir. Her yanlış hedeften sadece uzaklaştırır. Öyleyse hedef ne sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Hedef ne? Hedef 7 tane Allah'ın yegane dininin, İslam dininin, Hanif dininin, kainatın tek dininin 7 safhasını yaşamak. Allah'a ulaşmayı dilemek 1. İrşad makamına ulaşıp tabi olmak 2. Ruhu Allah'a ulaştırmak ve teslim etmek 3. Fizik vücudu ve içi Allah'a teslim etmek 4. Nefsi Allah'a teslim etmek 5. İradeyi affedersiniz, irşada ulaşmak 6, iradeyi Allah'a teslim etmek 7. 7 safhalı bir işlemle karşı karşıyayız sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Ve bunu hiç unutmayacaksınız. Başka bir din hiç olmadı. Hazreti Adem'den ilk peygamber ve ilk insan, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem son peygamber, son peygambere kadar Hanif dininden başka hiçbir din olmadı. Tek Allah'a inanan, Allah yolunda tek bir toplum oluşturan ve ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim eden insanların dini, kainatın tek dini. Hazreti Nuh'un da, Hazreti İbrahim'in de, Hazreti Musa'nın da, Hazreti İsa'nın da, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in de kendilerine tabi olanlarla beraber yaşadıkları tek din. Bu din doğru düşünme alışkanlığının yegane dinidir. Öyleyse neyi doğru düşüneceğiz? Sevgili kardeşlerim, cevap çok basit. Etrafınızdaki insanlara bir bakın. Neyi doğru düşünüyorlar ki? Her şey yanlış. Öyleyse siz doğru düşünme alışkanlığının sahiplerisiniz. Bir düşüncenin, bir talebin, bir niyetin, sadece bir tek niyetin, Allah'a ulaşma dileğinin
sizleri mutlak olarak kurtaracağını biliyorsunuz. Bu bir doğru düşünmedir. Peki dışınızdakiler ne düşünüyor? Hayır, Kur'an-ı Kerim'de böyle bir olay yoktur. Hem de bu bir saçmalıktır. İnsanlar yüzlerce sene, affedersiniz, ömrü boyunca 50 sene, 60 sene Allah-u Teala'ya ibadet etsinler. Ondan sonra da Allah'a ulaşmayı, dilemeyi bilmiyorlar. Allah'a ulaşmayı dilememişler diye cehenneme gitsinler. Böyle saçmalık olur mu diyorlar. Siz de deyin ki olur, olur deyin. Hele bu saçmalığı yaparsanız kıyamet günü olup olmadığını görürsünüz. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala son derece net olarak söylüyor. اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَاءَنَا وَرَاوْدُ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَاطْمَئِنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُولَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Diyor ki Allah-u Teala, onlar bize milaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Böyle bir dilekleri yoktur. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Ve onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer cehennemdir. Ateştir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar.

Kimdir Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar? Allah'ın ayetlerini bilmeyenler. İşte onlar yanlışları yapacak olanlardır. Siz doğruları yapacaksınız. Olayların akışı içerisinde Allah'ın doğruları her zaman doğrular, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. O doğrulara dikkatle bakın. Sizi kurtaracak olan sadece Allah'ın doğrularıdır.

Öyleyse Allah Teala hükmünü açık açık veriyor. Kim Allah'a mülaki olmayı, ruhunu ölmeden önce Allah'a ulaştırmayı dilemezse. Dilemeyen kişinin gideceği yer cehennemdir. Ondan sonraki kişinin vücuda getirdiği hiçbir şey onu kurtaramaz. Eğer Allah'a ulaşma dileği yoksa, kişi kendi iradesini kullanmamışsa, Allah'a ulaşmayı dilemek istikametinde iradi talebi yoksa, böyle bir talebin sahibi değilse kişi, o zaman bu kişi kaybetmiştir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, o zaman bu kişi kaybetmiştir. Öyleyse nedir doğru düşünme? Burası cennetle cehennemin kapılarını açan veya kapayan son derece önemli bir karar yeridir. Ya sonsuz bir cehennem hayatını seçeceksiniz, Allah'a ulaşmayı dilemeyeceksiniz. O zaman gideceğiniz yer cehennem olacak. Ya da Allah'ın cennetine girmeyi dileyeceksiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ve Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Öyleyse siz bunları söylediğiniz zaman, İslam'ın 7 tane safhasından bahsettiğiniz zaman, onlar size inanmayacaklardır. Yanlışlardan oluşan, eksik öğrendikleri bir Kur'an kültürüyle sizin karşınıza çıkacaklardır hep. Sizi küçültmeye çalışacaklardır. Ama kaybeden hep onlar olacaktır. Belki hiçbir zaman bu asrın hidayet asrı olduğunu, 21. yüzyıldan bahsediyorum, üçüncü bin yılın başlangıcından bahsediyorum, bilmeyeceklerdir. Ve kendilerine düşeni yapamadan bu dünyadan ayrılacaklardır. Ve tabii kendilerine yazık edeceklerdir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, doğru düşünme alışkanlığının sahibi olacak sizlersiniz. Ve bundan sizi men edecek olan sadece bir tek düşmanınız var, İblis. Allah'ın bütün doğrularına karşı çıkar ve yanlış ilmi kendilerine ilim edinenlerin, faydasız ilmin sahiplerinin devamlı saygısızlıklarına muhatap olacaksınız. Sevgili kardeşlerim, bir düşünün. Bunca İlahiyat Fakültesi, din öğrenilen İmam Hatip okulları vesaire ve konunun vahametini
takdir edebiliyor musunuz? Öğrendikleri ilimle hiçbirinin kurtulması mümkün değil. Gözümüzün önünde insanlar ilim öğreniyorlar ama bu ilimle kurtulup Allah'ın cennetine girmeleri mümkün değil. Ve sizlere diyorlar ki siz de bu ilmi, bu yanlış ilmi öğretmek mecburiyetindesiniz. Eğer siz doğruları söylemekte ısrar ederseniz, o zaman biz sizin konuşmanıza müsaade etmeyiz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bütün devirlerde çoğunluk hep yanlışın sahibi olmuşlardır. Ve dünyanın son evresinde gene aynı yanlış, aynı standartlarda devam ediyor. Öyleyse doğru düşünce alışkanlığı sadece doğru temeller üzerine oturan ilmin size kazandıracağı bir vasıftır. Öyleyse her şeyden evvel ilk vazifeniz odur ki Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Ve herkese Allah'a ulaşmayı dilemedikleri takdirde kurtulmalarının mümkün olmadığını söylemek zorundasınız. Belki onlar hiçbir zaman sizi idrak edemeyeceklerdir. Ama buna rağmen söylemek mecburiyetindesiniz. Belki sizi ellerindeki hukuki müeyyidelerle cezalandırmak isteyeceklerdir. Ama buna rağmen söylemek mecburiyetindesiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sadece doğrular ve yanlışlar var. İşte böyle bir dizaynda doğruları ve yanlışları bilenler sizler oluyorsunuz. Onun için sizler geleceğin meşalelerisiniz. İrşat meşaleleri. Sevgili kardeşlerim, her şeyin Allah'ın insanları cennet saadetine ve dünya saadetine götürecek olan bütün doğrularının kaybolduğu, yok olduğu, insanların din anlayışı çerçevesinde sadece onları kurtarması mümkün olmayan kesimle meşgul oldukları ve onların yeterli olduklarını zannettikleri bir çağda yaşamaktasınız. Her peygamber devrinde insanlar doğrularla bir defa daha karşılaştırılmışlar ve son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem devrinde bir defa daha aynı olgu yaşanmış. Kainatın tek dini olan Hanif dini
Arapça adıyla İslam dini, Hazreti İbrahim'in dini, bütün peygamberlerin yegane dini bir defa daha lanse edilmiş. Bir defa daha insanlığa yayılmış. Ama iblis, o sinsi mahluk, elinde çok büyük bir koz var sevgili kardeşlerim. Bu kozun adı zaman. Sonsuz hayatı içerisinde kıyamete kadar yaşayacak. Kıyametten sonra da zaten yine yaşamaya devam edecek. Ama cehennemde. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler,

14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabenin yaşadığı İslam'ı siz bugün yaşıyorsunuz. Ama dışınızdakiler, onların büyük kısmı, %90'dan fazlası yaşamıyor. Bütün dünyanın %90'dan fazlası Allah'ın yegane dinini, hanif dinini yaşamıyorlar. İslam alemi de, Hristiyan alemi de, Musevi alemi de hepsi büyük kısım itibariyle, %90'dan fazlası itibariyle dinlerini yaşamıyorlar. Bu büyük çoğunluğun karşısında dinlerini yaşayanlar olarak sizler varsınız. Allah'ın sevgilileri. Doğru düşünebilen, doğrulara dayalı düşünebilen onlar sizlersiniz. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizayn içerisinde her şeyi en güzele ulaştıracak olan bir bilgiyle, bir ilimle cihazlandırıldınız. Allah'ın ilmi. Bu ilmi 14 asır evvelle mukayese ettiğiniz zaman tam olarak yerlerine oturduğunu öğrendiniz. Bundan 14 asır evvel sahabe hepsi Allah'a ulaşmayı dilediler. Sizler de Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz. Onlar kainatın en büyük irşat makamına, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e ulaştılar. Sizler de zamanınızdaki mürşitlere tabi oluyorsunuz. Onlar ruhlarını Allah'a ulaştırdılar. Siz de çoğunuz, çok büyük bir kısmınız ulaştırdınız. Gördünüz ki zor bir şey değil. Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan birkaç ay içinde, 3 ayda, 4 ayda, uzun sürdü diyelim, 6 ayda mutlaka ruhunu Allah'a ulaştırır. Çünkü bu işi yapacak olan kendileri değildir. Allah yapacaktır. Allah onların ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, doğrular üzerine kurulan bir dizaynın sahibisiniz. Düşünceleriniz bu devre ışık tutacak doğru düşüncelerdir. Hidayet devrinin, asr-ı hidayetin ışıklarısınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, her şeyin en güzel standartlarda olduğu bir nizamı Allah insanları ilk yarattığı andan itibaren kurmuş ve bununla amel edin diye insanlara emretmiş. Adem Aleyhisselam ve ona tabi olanlar yaşamışlar. Sevgili kardeşlerim, kardeşi Kabil tarafından öldürülen Habil'in bir hakkın takvanın sahibi olduğunu görüyoruz. Öyleyse İslam'ı kainat üzerindeki adı olan Hanif dinini Hazreti Adem ve ona tabi olanların hepsi yaşamışlar.
Sevgili kardeşlerim, iblis ne yapıyor? Zamanı, elindeki o en güçlü silahı mutlaka kullanıyor. Her peygamber devrinde, son peygamber olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem devrinde de ona bağlı olanlarla beraber yaşanan Hanif dininin 7 safhası o devirde yaşanmış. Ondan evvelki bütün peygamberler devrinde yaşanmış ve aradan 1400 küsur yıl geçmiş. Bu zamanı değerlendirmiş iblis. Bütün insanları cennet saadetine ve dünya saadetine ulaştıracak olan konuları insanlara unutturmayı başarmış. Ve insanlara onlar da boş kalmasın, bir şeyler yapsınlar ve bu yaptıkları bir şeylerin kendilerini kurtaracağına inansınlar. Ama onlar, insanlar kurtulamasın, cehenneme gitsinler diye bir temel düşüncenin sahibi olan iblis bunu yapmış sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İşte koskoca bir İslam alemi, 1 milyardan fazla insan artık dinlerini unutmuşlar. Dinlerinin temel umdelerini unutmuşlar. Dinlerinin bütün sahabe tarafından yaşanan 7 safhasını unutmuşlar. Hristiyanlar da unutmuş. Museviler de unutmuş. Ve 100'den fazla din çıkmış ortaya. Veya insanların din zannettikleri şeyler çıkmış. Ama kurtuluşları, insanların kurtuluşları özellikle engellenmiş. Şeytan insanlara Allah'a ulaşmayı, dilemeyi unutturmuş. Şeytan insanlara tabiiyeti unutturmuş. Şeytan insanlara ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı unutturmuş. Sevgili kardeşlerim, bunları bugün din adına ahkam kesenlerden kime söylerseniz söyleyin, hepsi sadece reddedeceklerdir. En korkuncu, hiçbir delile dayanmadıkları halde reddedeceklerdir. Ve delilleri hiçe sayacaklardır. Düşünebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Sadece nefslerinin o korkunç kibiri yüzünden ya bizim

Böyle bir düşüncenin tesiri altında insanlar hakikatleri öğrendikleri halde o hakikatlerden uzak kalıyorlarsa, insanların o hakikatlerden bahsetmeleri karşısında hayır, öyle bir şey yoktur. İslam'da sadece İslam'ın 5 tane şartı vardır. İslam'ın 5 tane şartını yerine getiren herkes Allah'ın cennetine girer ve Allah'a da teslim olmuş olur. Çünkü İslam teslim olmak demektir. 5 tane şartı var. O 5 şartı yerine getiren herkes Allah'a teslim olmuştur. Sevgili kardeşlerim, doğru düşüneceksiniz. Doğru düşünceniz ancak doğru temeller üzerinde, Allah'ın Kur'an hakikatleri üzerinde gerçekleşebilir. Ne zamandan beri insanlar Kur'an-ı Kerimleri rafa kaldırmışlar artık. Bir kılıf dikmişler, bir torba. Torbanın içine asmışlar Kur'an-ı Kerimleri. Rafa kaldırmışlar. Sevgili kardeşlerim, insanların kurtuluşu sadece Allah'ın söylediklerine bağımlıdır. İblis de her devirde sadece buna çalışır. Allah'ın söylediklerini unutturmak ve doğruların yerini yanlışlarla doldurmak. İşte böyle bir durumda Allah-u Teala'nın dizaynına dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Allah ne demişse bugün hep aksinin geçer akça olduğunu göreceksiniz. Allah neyi emrediyor? Allah'a ulaşmayı dilemek. İnsanların, bugün dünyada yaşayan insanların %90'dan çok daha fazlası, rakam veremiyoruz daha üstü için. Ama %90'dan fazlası olduğu kesin. İnsanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Bunu ayetlerle hatırlatıp ispat ettiğiniz zaman da sadece kızıyorlar. Oysa ki sevgili kardeşlerim, siz sadece doğruları söylüyorsunuz. Onların size kızmasına rağmen de söylemeye devam etmek mecburiyetindesiniz. İşte probleminiz buradan başlıyor. Yanlışlarının anlaşılacağı endişesine kapılanlar size düşman oluyorlar. En çok hüzün duyduğumuz nedir biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bu insanlar kendi kurtuluşlarının bu söylediğimiz standartlarda olduğunu hiç düşünmeden kendi kurtuluşlarını mahvetmekteler. Öyleyse daha başlangıçtan itibaren her şey çözümsüz oluyor.

Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, böyle bir dizaynda Allah Teala'nın insanlık tarihiyle paralel yürüyen hükümlerinin dikkat etmenizi istiyorum burasına. Şeytan sadece insanları cennet ve dünya saadetine ulaştıracak olan parçasını yok etmeyi başarmış. Daha fazlasına özellikle gitmiyor. Düşüncesi şu: insanlar namaz kılsınlar, oruç tutsunlar, zekat versinler, hacca gitsinler, kelime-i şehadet getirsinler. Bunları yapsınlar ki bunlarla meşgul olsunlar. Bunları yapanların da cennete gireceğini düşünsünler. Bu onları hiçbir zaman kurtarması mümkün olmayan, Allah'a ulaşmayı dilemedikçe onları hiçbir zaman kurtarması mümkün olmayan bu vasıtaları kendilerine amaç edinsinler diyor. İşte iblis sevgili kardeşlerim bir defa daha başarmış durumda. Bir defa daha insanlar bütün dinlerde hedeflerini tamamen kaybetmişler. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın o dizaynına dikkatle bakın. Her şeyi öylesine güzel dizayn etmiş ki, bu dizaynı içerisinde insanlar bir kazandıkları muhteva üzerinden bir neticeye gitmişler. Öğrendikleri yanlış şeyleri baş tacı etmişler ve asırlardır bu doğrulardan ayrılma işlemini iblis adım adım gerçekleştirmiş. Sevgili kardeşlerim, iblisin bu konudaki gayretlerini Allah Teala engellemek için ne yapmış? Hiçbir kavmi resulsüz bırakmamış. Hiçbir devirde. Her kavimde yaşayan resuller her devirde yaşamakta devam etmiş, bugüne kadar gelinmiş. Her kavimde yaşayan o resuller, insanlara Hazreti Musa ne yapmışsa, Hazreti İsa ne yapmışsa, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmışsa, yani nasıl Allah'a ruhlarını, veçlerini, nefslerini, iradelerini teslim etmişlerse, onları bütün zaman devrelerinde, bütün kavimlerdeki resuller hep öğretmeye devam etmişler. Ve her devirde bu insanlar etraflarındaki kendi toplumlarının düşmanlığını kazanmışlar sadece. Ama böyle oluşu onları hiçbir zaman yıldırmamış. Hayatlarını Allah'ın doğrularına adamışlar. Her devirde insanları kurtarmak için hep savaş vermişler. Sevgili kardeşlerim, insanları kurtarma mücadelesinin
fazilet mücadelesinin o büyük onuruna layık olanlarsınız. Sadece doğruları öğrenen ve söyleyenlersiniz. Bu faziletin sonsuz mirasçılarısınız. İşte içinde yaşadığımız bu devirde de bütün kavimlerde Allah'ın Resulleri yaşıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bütün kavimlerde %10'un altında bir halk kitlesi Allah'ın doğrularını yaşıyorlar. Onlar için Hristiyanlık, Yahudilik, İslam veya başka dinler diye bir din yok. Başka başka dinler yok. Sadece bir tek dini yaşıyorlar. Hazreti İbrahim'in Hanif dinini. İşte Musevilere bakın. Hazreti Musa'dan bu tarafa, Hazreti Musa'dan evvel gelmekte olan Hazreti İbrahim'in Hanif dininin muhtevasını yaşayan %10'dan küçük bir grup. Hazreti Musa'dan bu tarafa hep tabiiyetle gelen bir gelenek sürdürmesiyle bugüne ulaşmışlar. Onlar da sizin söylediklerinizi söylüyorlar. Sizin söylediklerinizi yaşıyorlar. Allah'a ulaşmayı diliyorlar. Tabi oluyorlar. Ruhlarını Allah'a ulaştırıyorlar. Fizik vücutlarını Allah'a teslim ediyorlar. Nefslerini Allah'a teslim ediyorlar. Ve iradelerini Allah'a teslim ediyorlar. Bugün de yaşıyor onlar. Hristiyanlarda da Hazreti İsa'dan bu tarafa aynı geleneği devam ettirenler var. Önce Hazreti İsa'ya tabi olanlar, sonra o tabi olanlara tabi olanlar, sonra onlara tabi olanlar, ondan sonraki gelenlere tabi olanlar ta bugüne kadar gelmiş. Bugün de Hristiyanların içinde bizim yaşadıklarımızın aynını yaşayanlar var. Bizim gibi namaz kılanlar, bizim gibi oruç tutanlar Ramazan ayı boyunca. Bizim gibi zikir yapanlar. Ve Arapça diliyle İslam adı verilen Hazreti İbrahim'in dininin, Hazreti Adem'in dininin, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dininin, Hazreti Musa'nın, Hazreti İsa'nın dininin gereklerini yerine getiriyorlar. Aralarında çünkü hiçbir farklılık yok. Tek bir din var olmuş ve var olacak. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala diyor ki, eğer inanıyorsanız bana, diyor Allah Teala, bana güvenin, tevekkül edin. Eğer güveniyorsanız, diyor, en kuvvetli sizsiniz. Sevgili kardeşlerim, karşınızdakiler doğruları öğrendikçe sarsılıyorlar. O da doğruymuş, o da doğruymuş, o da doğruymuş. Nasıl olmuş da biz asırlarca doğrulardan hep sapmışız, sapmışız, sarkmışız diye
bir kısmı ciddi bir hüznü yaşıyorlar. En kötüsü bulundukları yerler, mevkiler ve kurdukları dostluklar itibariyle bunu açıklamaktan kaçıyor din adamlarımızın bir kısmı. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın dini sadece doğrulardan oluşur. Doğruları da yaşayacak olanlar ve yaşatacak olanlar, onlar sizlersiniz. Her güzel şeyin güzelliğini düşünün. Her güzel şeyin güzelliği Allah'ın doğrularından hareket ederek yakalanır. Allah sizden ne istiyor? Nefsinizdeki bütün afetleri yok etmenizi istiyor. Ne istiyor? Nefsinizle ruhunuz arasındaki mücadeleyi böylece bitirmenizi, iç dünyanızda sonsuz bir mutluluğu yaşamanızı istiyor. Ne istiyor nefsinizin kalbindeki bütün afetleri yok ederek onların yerine faziletleri monte etmenizi istiyor. Bununla neyi sağlayacaksınız? Bununla başka insanlarla olan kavganızı bitireceksiniz. Onlar nefslerinde hep afetler olacaklardır. Nefs tezkiyesinin ve tasfiyesinin ne olduğunu bilmiyorlar. Bilmeleri lazım gelenlerden hiçbirini bilmiyorlar sevgili kardeşlerim. Bunları hasbelkader bir takım kitaplardan okuyanlar da bunlar mı? Bu daimi zikre ulaşmak, nefs tezkiyesi yapmak, bunlar ifrattır. Siz orta yoldan gidin. Öyle söylüyorlar. Orta yolun ne olduğunu soruyorsunuz. Diyorlar ehli sünnet vel cemaat akidesi. Peki diyorsunuz ne yapar bu ehli sünnet vel cemaat akidesi? İslam'ın 5 tane şartını yerine getirir. Yetmez mi diye soruyorlar. Biz de diyoruz ki yetmez. Asla yetmez. Lütfen Allah'ın Kur'an'ına biraz göz atın. O elinizdeki din kitapları sizi kurtaramaz. Allah Teala onların adına emaniye diyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, doğru düşünme alışkanlığınızı mutlaka kurun. 7 tane temel üzerine inşa edeceksiniz. Allah'a ulaşmayı dilemek üzerinize farz. Ruhunuzu ölmeden önce Allah'a ulaştırabilmek için önce tabiyetiniz lazım. Üzerinize farz. Sonra tabiyetle birlikte ruhunuzun Allah'a doğru yola çıkması, nefs tezkiyesine başlamanız, fizik vücudunuzun şeytana kul olmaktan kurtulmaya ve Allah'a kul olmaya başlaması. Sonra ruhunuzun Allah'a ulaşıp Allah'ın zatında ifna olması, başka bir ifadeyle Allah'a sarılması, başka bir ifadeyle meaba sığınağa sarılması, sığınağa sonra mı? Sonra fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmek mecburiyetindesiniz. Sonra nefsinizi, sonra irşada ulaşmak ve iradenizi Allah'a teslim etmekle vazifelisiniz. Sevgili kardeşlerim, İblis nasıl yakalamış insanları, nasıl cehenneme mahkum etmiş, inanılmaz bir akılcılıkla. Şimdi insanlara şu mukayeseyi yaptırıyor. Ömrü boyunca namaz kılmış bir insan, oruç tutmuş, zekat vermiş,
hacca gitmiş, kelime-i şehadet getirmiş, kendi kendine la ilahe illallah Muhammed Resulullah demiş. Bu insan Allah'a ulaşmayı dilememiş. Dilememişse kurtulması mümkün değil sevgili kardeşlerim. Hiçbir şekilde. Öbür taraftan biz şu anda kimlere hitap ediyoruz? Yaşayan insanlara, hayatta olan insanlara. Bu insanlar akıllarını başlarına toplayabilseler, Allah'a ulaşmayı dileseler, diledikleri anda kurtuldular. Mutlaka Allah'ın cennetine girecekler. Öyleyse sevgili kardeşlerim, İblisin bu şu korkunç tuzağının şuradaki kurnazlığına bakın. İnsanları o istikamette kışkırtıyor ve o insanlar olur mu canım diyorlar, biz ömrümüz boyunca namaz kılmışız, oruç tutmuşuz, zekat vermişiz, hacca gitmişiz, kelime-i şehadet getiriyoruz. Biz kurtulmayacağız da şu Allah'a ulaşmayı dileyip ertesi gün ölen adam mı kurtulacak? Evet. Aynen öyle olacak. Onun için bize siz bizim söylediğimizi söylemedikçe biz sizi konuşturmayız diyenler, biz konuşuruz. Siz sadece kendi hükümlerinizi icra edebilirsiniz. Kesilen seslerin aksi sedası çok üst seviyeden gelir. Öyleyse biz insanların kurtuluşuna hayatımızı adamışız. Başka hiçbir şeyle meşgul değiliz. Ve insanların kurtuluşu için bu hayatı seve seve veririz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah içinize ideal koymuşsa kendinizi insanların kurtuluşuna adamışsanız, Allah size doğruları öğretiyorsa ve öğretmekle mükellefsiniz. Eğer öğretmekle mükellefseniz hayatınız boyunca bunu yapacaksınız. Ne diyor Allah Teala? Bütün dünya düşmanınız olsa ben yeterim diyor. Şu anda din camiasına bakıyorum sevgili kardeşlerim. Herkes bize düşman. Peki niçin düşman? Allah'ın doğrularını söylüyoruz diye düşman. Sadece o söylediklerimizle insanlar kurtulabilecek diye düşman. Onların iddiasıyla hiç kimse kurtulamayacak diye düşman. İblisin bu dizaynına dikkatle bakın sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Herkes karşımızda. Bu kadar grubun arasında doğruyu söyleyen sadece biz varız. Ne kadar korkunç bir tuzağın içerisinde şu insanlar, görmüyor musunuz sevgili kardeşlerim? İnsanlar Allah'a ulaşmayı dileseler hepsi kurtulacaklar akın akın. Ama dilemiyorlar. Ve bizim yanlışı söylediğimizi zannediyorlar. Yüzlerce, binlerce delile hiç bakmıyorlar bile. Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim delil değilse, asırların değişmeyen kitabı delil değilse, nedir delil? Öyleyse doğru düşünün ve mutlaka düşüncelerinizi Allah'ın doğrularına istinad ettirin.
hiç kimseden korkmayın. Allah bizimle beraberdir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, şunu bilmenizi istiyorum, zulüm sonsuz değildir. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını bütün gönlümüzle Allah Teala'dan dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Tamam. Salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizlere bu akşam rehineden bahsetmek istiyorum. Biliyor musunuz, vücudunuzda bir rehine var. Müddessir suresinin 38, 39 ve 40. ayetlerinde Allah Teala diyor ki: "Küllü nefsin bima kesebet rehinetün illa ashabel yemin fi cennet." Yetesailun. Bütün nefsler rehinedirler. İttisab ettikleri dereceler itibariyle. Ama yemin sahipleri, onlar hariç, onlar cennette olacaklardır. Ve birbirleriyle konuşurlar diyor Allah-u Teala. Sual ederler, sohbet ederler. Öyleyse bir rehininiz var, nefsiniz. Başka neyiniz var? Bir de emanetiniz var. Fizik vücudunuzun içinde bir emanet var. Allah-u Teala buyuruyor ki biz emaneti göklere, yerlere ve dağlara teklif ettik. Onlar emaneti yüklenmekten kaçındılar, sarf-ı nazar ettiler. Ve insana teklif ettik. İnsan emaneti yüklendi. Çünkü insan cahil ve nankördür diyor Allah Teala. İnkar eder. Acaba Allah Teala neden burada iki tane vasıf vermiş? Cehalet ve küfür gibi, zulüm gibi bir ikinci işaret kullanmış Allah-u Teala. İki vasıf vermiş. Acaba neden? Fizik vücutla birlikte başka bir varlığın daha emaneti yüklendiğini ifade etmek için. Bu mahlukun muhtevası veriliyor, cahil muhtevası veriliyor, nankör veya zalim. Bu muhtevada olan üç varlıktan bir tanesi. İnsan emaneti yüklendi dediğine göre fizik vücudumuz var devrede. Ama zalim ve cahil sıfatları nefsimizin afetlerini ifade ediyor. Öyleyse nefs ve fizik vücut beraberliği bir emanet alıyor. Demin görmüştük ki nefsimiz bir rehine. Fizik vücudumuzun içinde bir rehine. Ruhumuzsa emanet. Neden emanet? Biliyorsunuz ki ruhumuzu Allah bize üfürmüş. Secde suresinin 9. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala insanı sevva ettiğini ve ona ruhundan üfürdüğünü söylüyor. Fizik vücudumuzun yaratıldığını söylüyor Allah Teala. Nefsimizin sevva edildiğini, ruhumuzunsa üfürüldüğünü söylüyor Allah Teala.
üç ayrı varlık, üç ayrı dizayn. Üçünün de birbirinden ayrı mahluklar olduğunu Allah Teala bu ayetleriyle anlatıyor. Muhteva itibariyle nefsimiz bir rehinedir. Ruhumuz bir emanettir. Fizik vücudumuzsa bir mekandır. Fizik vücut nefsin ve ruhun mekanıdır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, ruh neden emanettir? Allah-u Teala ruhu bize bizde kalsın diye üfürmüyor. Ruhumuz Allah-u Teala tarafından bize emanet olarak veriliyor. Niçin emanet? Çünkü mutlaka ruhumuzu Allah'a ulaştırmak mecburiyetindeyiz. Ruhumuz Allah'a ulaşmadıkça, bu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaşmadıkça rehine asla rehinelikten kurtulamaz. Öyleyse emanetin sahibine iadesi kesin bir şekilde emredilmiştir. Allah Teala buyuruyor ki اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدُّ الْاَمَانَاتِ اِلَى اَهْلِهَا. Nisa 58'de Allah Teala bunu söylüyor. Allah emanetleri sahibine, sahibi tek, emanetler çok. Emanetleri sahibine iade etmenizi, tevdi etmenizi emreder diyor Allah Teala. Muhakkak ki Allah emreder. Öyleyse hem bir tane emanetimiz var biliyorduk, ruhumuz, hem de Allah Teala emanetler diyor. Nasıl bir müessese bu? Dört tane teslim İslam'da yer alıyor. 22. basamakta ruhumuzu Allah'a teslim ediyoruz. 25. basamakta fizik vücudumuzu Allah'a teslim ediyoruz. 27. basamakta nefsimizi Allah'a teslim ediyoruz. 28. basamağın 5. kademesinde irademizi de Allah-u Teala'ya teslim ediyoruz. 4 tane teslimi gerçekleştirmekle vazifeni kılınmışız. Bu 4 tane teslimin başlangıç noktasına gelin beraberce bakalım. Bir tane emanet var. Ruhumuz. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes Allah'ın rahim esmasının tecellisiyle görme, işitme ve idrak etme hastalarını Allah Teala açarak, çalışır hale getirerek onların günahlarını örter ve irşat makamına onları ulaştırır. Durum ne? Emanet ve rehine cephesinden ruhumuz emanettir, nefsimiz de rehinedir. Ruhumuz 21. basamakta Allah'a ulaşır, teslim olur. O teslim olana kadar nefsimiz rehinedir, ruhumuz da emanettir. Başka bir emanet söz konusu değil. Ama ruhumuz Allah'a teslim olunca fizik vücudumuz emanet hüviyetine girer.
fizik vücudumuz Allah'a teslim olana kadar nefsimiz bir emanet değildir. Ne zaman ki fizik vücudumuz Allah'a teslim olur, o noktadan itibaren sahibine iade edilmesi lazım gelen yeni bir emanet oluşur. Bu nefsimizdir. Nefsimizin Allah'a teslim edilmesinden sonra da yeni bir emanet daha devreye girer, irademiz. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerimizde ruhumuz ve içimiz, nefsimiz ve irademiz hepsi ayrı ayrı bir muhteva taşıyor. Hepsi Allah'a teslim olacaklar. Ruhumuz, fizik vücudumuz, nefsimiz ve irademiz. Dört teslimin dördü de farzıdır. Bugünkü konumuz, bu akşamki konumuz rehine. Rehine nefsinizdir. Fizik vücudunuzun içinde bir esirdir. Fizik vücudunuz bir, uyumadıkça, iki, bayılmadıkça, üç, ölmedikçe nefsiniz vücudunuzu terk edemez. Yani nefs dilediği anda vücudu terk etmek imkanının sahibi değildir. Ruhunuz dilediği anda fizik vücudunuzu terk eder. Gerçekleştirdiğiniz hiçbir günaha iştirak etmez. Yetmez, elindeki mizanla bütün davranış biçimlerinizi kontrol altında tutar ve her işlediğiniz günah karşısında Allah'ın azabına muhatap olduğunuz zaman nefsiniz de ruhunuzu huzursuz kılar. Ona sıkıntı verir. Bu da bir nevi azap hükmündedir. Öyleyse hem fizik vücudunuz azap görmektedir, hem bu kötülüğe sebebiyet veren nefsiniz azap görmektedir. Böyle bir muhtevaya baktığımız zaman, teslimlerin ard arda gerçekleşmesi sırasında nefsin rehinelik müessesesi nereye kadar devam ediyor? Nefsin Allah'a teslim olduğu noktaya kadar mı? Hayır. Fizik vücudun Allah'a teslim olduğu noktaya kadar nefs bir rehinedir. Fizik vücut Allah'a teslim ettikten sonra, teslim olduktan sonra nefsin kendisi emanet olur. Ve emaneti de Allah'a teslim etmek mecburiyetindesiniz. Son emanetiniz iradenizdir. İradenizi Allah'a teslim etmeniz hangi şartlar içinde vücut bulabilir? 19 mertebe daimi zikre ulaştıktan sonra müzeyyen olduğunuzda, nefsinizin kalbi müzeyyen olduğunda bu hedefe ulaşırsınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, bizleri dinleyen, sözlerimize muttali olan sevgili dostlarımız, vücudunuzda bir rehine var. Acaba bu rehinenin nefsinizle, bu rehinenin nefsinizin fizik vücudunuzla ve ruhunuzla ilişkisi nasıl? Nefsiniz, rehine olan nefsiniz, iç dünyasında, kalbinde sadece afetleri barındırır başlangıçta. %100 afetlerle dolu olan,
kalbi kapkaranlık olan bir nefs düşünün. Öfke, kin, kıskançlık, iptilalar, isyan, cimrilik. Cehalet, nefret, düşmanlık, kin. 19 grup afet nefsinizin kalbini %100 işgal etmiş olarak hayat kulvarına girersiniz. Hayat bir yarıştır. Peki Allah Teala sizden ne istiyor? Allah Teala'nın sizden istediği şey ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim etmek. Şimdi standartların başından başlayarak rehinenin muhtevasına girelim. Birinci basamak, 28 basamaklık İslam merdiveninin birinci basamağındasınız, olayları yaşarsınız. İkinci basamak, olayları değerlendirirsiniz. Herkes olayları yaşar, herkes değerlendirir. Ve ona göre, olayların üzerindeki tesirine göre reaksiyon verir. İşte bu reaksiyonları Allah Teala ilmiyle ve rahmetiyle hepinizi %100 kuşattığı için her yaptığınız şeyden anında haberdardır. Bu sebeple bir grup insanı Allah Teala seçmez. Bu insanlar Allah'a ulaşmayı dileyenlere mani olmaya çalışanlardır. İnsanları Allah'a ulaşmayı dilemekten men edenlerdir. Zalimlerdir. İnsanları ruhlarını Allah'a ulaştırmak üzere sırat-ı müstakime ulaştırmaktan men edenlerdir. İşte Nisa 167 bunları söylüyor. İnnellezîne keferû ve saddu an sebilillahi katlallu dalalem ba'ida innellezine keferu ve zalemu diyor Allah Teala. Onlar muhakkak ki kafirdirler. Ve insanları Allah'ın yolundan, sebilinden men ederler. Onların sırat-ı müstakime ruhlarını ulaştırıp Allah'a doğru yola çıkarmaktan onları men ederler. Onlar uzak bir dalalet içindedirler. Onlar kafirdirler ve zalimdirler diyor Allah Teala. Öyleyse bakıyoruz muhtevaya, kafirler ve zalimler aynı kişiler oluyor. Burada uzak dalaletin içinde olan kafirler zalim diyor Allah Teala onlara. Uzak dalaletin içinde olmalarının sebebi başka insanların Allah'a ulaşmasına mani olmaları. İşte bu insanlar seçilmezler. Geri kalan herkes seçilir Allah-u Teala tarafından. Seçilenlerin de ne yazık ki gene çok küçük bir kısmı sadece onlar kurtuluşa namzettirler. Onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. İşte kim Allah'a ulaşmayı dilerse ikinci basamakta seçilenlerden sadece onlar emaneti Allah'a teslim etmek üzere harekete geçenlerdir. Bu dünya hayatını yaşarken, hayattayken,
Zümer suresi 54. ayet-i kerime. Ve enübü ila rabbikum ve eslimu lehu min kabli en yetiyekümün azabe. Sümme la tünserûn. Diyor ki Allah Teala, Allah'a ulaşmayı dileyin ve Allah'a teslim olun. Üzerinize azap gelmeden önce, yoksa sonra yardım olunmazsınız. Allah'a ulaşmayı dilemek konunun birinci safhası. Rabbinize yönelin. Rabbinize ulaşmayı dileyin. Ruhunuzu Rabbinize ulaştırmayı dileyin ve ona teslim olun. Ulaştırmayı dilediğiniz yer, üçüncü basamak, 22. basamakta ruhunuzu teslim edeceksiniz. 25. basamakta fizik vücudunuzu teslim edeceksiniz. 27. basamakta nefsinizi teslim edeceksiniz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman cehennem sizin için artık korkutucu hüviyetini kaybetmiştir. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes cehennemden mutlak olarak kurtulur. İşte Allah'a ulaşmayı dileyen kişi üçüncü basamakta dilediği için üçüncü basamağa geçer. İkinci basamaktan üçüncü basamağa ulaşır. Allah-u Teala da bu kişinin kalbindeki talebi derhal işitir, bilir ve görür. Aynı anda. Kalbinde oluştuğu anda Allah'a ulaşma talebi oluştuğu anda Allah onu işitir, bilir ve görür. Ne yapar o zaman Allah-u Teala? İşitir, bilir, görür ve derhal rahim esmasıyla tecelliye başlar. Dördüncü basamak. Bu tecelli Allah-u Teala'nın o kişinin gözlerindeki hicab-ı mestureyi almasına, görme hassasının üzerindeki ışığa ve tatlı perdeyi kaldırmasına sebebiyet verir. Kulaklarındaki vakrayı almasına ve işitme hassasının üzerindeki mührü almasına sebebiyet verir. Allah'ın o kişinin kalbinin mührünü açmasına, küfrü ve onunla beraber bulunan ekinneti kalpten almasına ve kalbin içine, kalbin mührünü açarak yapıyor tabii bu Allah Teala bunları. Kalbinin mührünü açıyor, kalpteki mührü açıyor. Oradaki ekinneti alıyor küfür kelimesiyle beraber. Kalbe iman girdiği için oluyor bu işlem. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman o kişi Allah'a inanıyor. Bir, insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına inanıyor. İki, ve bunun üzerine farz olduğuna inanıyor. Üç, böyle bir dizaynda Allah-u Teala rahim esmasıyla derhal harekete geçiyor. E kişi üzerinde 7 tane furkan oluşturuyor. Gözlerdeki hicab-ı mestüre, görme hassasının üzerindeki gışavet, kulaklardaki vakra, İşitme hassasının üzerindeki mühür, kalpteki mühür ve ikinetin ve küfür kelimesinin alınması, altıncı furkan, yerine ihbat konulması, yedinci furkan ve
O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren artık dalalette değildir, hidayet üzeredir. Artık küfürde değildir, mümin olmuştur. Kalbindeki küfür kelimesi dışarı alınmıştır. Kişinin kalbine Allah'a ulaşmayı dilediği an iman girmiştir. Kalbine iman yazılmamıştır. İman girmiştir kalbine kişinin. Bundan sonra Allah o kişinin kalbine hidayet eder, ulaşır. Kalbin üzerindeki mührü şeytanın kafasını dönükken Allah'a döndürür. Kalbin nur kapısını şeytana dönükken Allah'a döndürür. Allah'ın nurları oradan kalbin içine girecektir. O kişinin göğsünden kalbine nur yolu açarak bunları gerçekleştirir Allah Teala. Ve kişi zikir yapmaya başlar. Allah'ın katından gelen rahmet lefaz o kişinin göğsüne gelir, göğsünden kalbine gelir. Ama kalpten içeriye fazıllar giremez. Kalbin içine henüz iman kelimesi yazılmadığı için fazla çekecek olan unsur iman kelimesinin çekim gücüdür. Ama kalpte henüz bu mevcut değil. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Bu kişi zikir yaptığı zaman nefsinin kalbine rahmetle faz ulaşır ama fazıllar nefsin kalbine giremezler. Nefsin kalbinde fazlı kendisine çekecek olan iman kelimesi mevcut olmadığı için fazıl çekilmediği için kalbe giremez. Rahmet nurları %2 kalbe girer. %2'ye kadar şartlar uygundur. Ve o zaman kişi ne olur? Huşu sahibi olur. Bu noktada o kişi Allah'a ruhunu ulaştıracağından emin hale gelir. Çünkü idrak etmiştir ki Allah Teala garanti vermiştir kişiye. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Allahu yeştebi ileyhi men yeşayü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediği kişiyi kendisine ulaştırır ve kim Allah'a ulaşmayı dilerse onu kendisine ulaştırır. Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. Veştebi Allah seçer. Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. Ve o seçtiklerinden kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a münib olursa, onları kendisine ulaştırır sadece. İşte 14. basamak. 13. basamakta huşuya ulaşan kişi Allah'a Allah'ın ruhunu Allah'ın o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracağından emin kişi. Allah Teala Kur'an'da bu sözü verdiyse mutlaka diyor benim ruhumu kendisine ulaştıracaktır. Başka bir müessese olmaz diyor Allah Teala.
Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizi o kadar çok seviyor ki, sadece bir tek dileğiniz, Allah'a ulaşmayı dilemeniz, kurtuluşunuz için yeterlidir. İşte bu dileğin sahibi olan kişiye Allah Teala'nın yaptığı yardımları görüyorsunuz. Bu 7 tane Furkan'ı verdiği zaman 7 defa o kişiye derecat kazandırır Allah Teala ve kazandırdığı dereceler kaybettiği derecelere eşittir. Öyleyse Allah'ın herkes de Allah'a ulaşmayı diledikten sonra oluşturduğu derecat onlara verdiği günahların örtülmesi imkanı farklıdır. Herkes ne kadar derecat kaybetmişse Allah Teala ona o kadar derecat hediye eder. Ne olur? Kişinin günahlarını örter. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde Allah Teala onu söylüyor. O kişinin günahlarını örteceğini söylüyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onların günahlarını örter diyor. Ve onlara mağfiret eder diyor. Öyleyse mağfiret müessesesine doğru yaklaşalım. Bu kişi hacet namazını kılacaktır. Allah Teala ona mürşidini gösterecektir. Ama Resul belli olduysa ona tabi olması söz konusu olacaktır. Olmazsa fıstı olarak kabul ediyor Allah Teala. Öyleyse Ali İmran suresinin 81. ayet-i kerimesine baktığımız zaman Allah Teala'nın Ulul Azm peygamber

Dediler ki söz veriyoruz, dilimizle de ikrar ediyoruz. Allah Teala buyurdu. Öyleyse birbirinize şahit olun. Ben de sizinle beraber şahitlerdenim. İşte Allah Teala'nın herkesin aldığı bir misak söz konusu. ...82. ayet-i kerimede Allah-u Teala buyuruyor. Bundan sonra diyor, yani Resul, o bir evvelki ayet-i kerimede geçen Resul, kendisini Allah-u Teala'dan aldığı emir üzere beyan ettikten sonra tabi olmayanların hepsi fısktadır diyor Allah-u Teala. Öyleyse muhtevaya bakıyoruz dikkatle. Kişi hacet namazını kılıyor. İrşat makamını Allah Teala ona gösteriyor. Kişi devrin imamına inanıyorsa gidip ona tabi oluyor. Allah'ın gösterdiği mürşit kimse ona tabi oluyor. Tabiiyet İslam'ın temelini teşkil eder. Seçim Allah'ındır. Allah'ın seçtiği seçime herkes saygı göstermek mecburiyetindedir. Öyleyse tabiiyet tahakkuk ettiği zaman ne olur? Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler ve kainatın en büyük mürşidine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuşlar. Tabiiyetle beraber tabiiyete kadar Allah'ın verdiği 12 tane ihsana ilave olarak 7 tane nimet oluşur. Birinci nimet, diğer bütün nimetlerin nimet adını almasının sebebi, devrin imamının ruhu bir nimettir. O kişinin başının üzerine gelir ve yerleşir. O kişinin ruhuna senin Allah'a ulaşma günün geldi der. Allah'ın emrinden geldiğini ifade eder. Hiçbir ruh kendi kendine Allah'a dönemez. Allah'a dönüş bir seri olaylar dizisini gerektirir. Bunlardan birincisi Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimsenin ruhu Allah'a ulaşamaz, vücudundan da ayrılamaz. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlere Allah Teala söz konusu olan 12 tane ihsanı verir. Ve bu 12 ihsanla tabiiyetini gerçekleştiren kişinin birinci olay başının üzerine devrin imamının ruhu gelir ve yerleşir. Mümin suresi 15. ayet-i kerime Allah Teala diyor ki kullarımdan layık olanların üzerine arşın sahibi olan Allah kullarından layık olanın üzerine katından ruh gönderir diyor Allah Teala. Arşın sahibi olan ve dereceleri arttıran Allah katından emrinden ruh gönderir diyor. Ve o kişinin ruhuna yevmüttalakın Allah'a mülaki olma gününün geldiğini haber vermek için, onu ihtar etmek için

vücudu terk etmesini emretmek için. Allah'ın emriyle geldim diyor. Allah'ın emrinden geldim diyor. Hatta emrimizden, Allah emrinden bir ruh gönderir diyor. Bu ruh devrin imamının ruhudur. O kişinin başının üzerine önden arkaya doğru uzanarak yerleşir. Öyleyse bu yerleşme Allah'ın birinci nimetidir. Başınızın üzerine bu gelen nimettir. Ve kişinin ruhu onun bu emri üzerine vücudu terk et, senin Allah'a mülaki olma günün geldi emri üzerine vücudu terk eden ruh hangi mürşidin tabiyetindeyse o mürşidin dergahına ulaşır. Direkt olarak devrin imamının elini öpmüşse o zaman devrin imamının dergahına ulaşır. Diğer ruhlar da başka mürşitlerin elini öpen ruhlar da birinci kata çıkma imkanını aldıkları zaman onların da hepsi gene ana dergaha, devrin imamının dergahına ulaşacaklardır. Ruh daha Allah'a doğru yola çıkmamıştır. Bu ya tabi olduğu dergâhtadır ya da devrin imamına tabi olmuşsa kişinin ruhu devrin imamının dergâhındadır. Bu sebeple dergâhta kat çıkamayan birçok salik orada zemin katta beklerler. Birinci kata çıkacak olan imkanı sağlamak üzere. Ve birinci işlev Mümin Suresinin 15. ayet-i kerimesine göre kişinin başının üzerine devrin imamının ruhunun gelmesidir. Aynı zamanda Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesi gereğince de işlev yapılır. Diyor ki Allah Teala onların başlarının üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir. Ve onların kalplerinin içine iman yazılır diyor Allah Teala. Mümin Suresinin 15. ayet-i kerimesinde bahsedilen ruh kişinin başının üzerindedir. Kimdir bu? Allah'ın emrinden gönderdiği ruhtur. Hangi ayette Allah Teala bahsediyor? Secde Suresinin 24. ayet-i kerimesinde bahsediyor. Buyuruyor ki Allah Teala ve cealna minhum eymeten yehtune bi emrina lemma saberu ve kanu bi ayatina yuqinun. Onlardan, insanlardan imamlar kıldık diyor. Emrimizle hidayete erdirsinler diye ve ayetlerimize yakin hasıl ettiler diye ve sabrın sahibi oldular diye. Yani devrin imamlarının mutlak olarak sabrın sahibi olduklarını, yani daimi zikirden sonra 19 mertebe nefslerinin kalbinde müzeyyen olma işleminin gerçekleştiği, 7 kademede yerlerin melekutunu gördükleri, 2. 7 kademede göklerin melekutunu gördükleri, sonra tabiyetten sonraki günahlarının örtüldüğü, salah nuru aldıkları ve günahlarının sevaba çevrildiği bir ortamda irşada ulaştıklarını, sonra da iradelerini Allah'a teslim ettiklerini
ifade eder. Devrin imamı Allah-u Teala diyor, onlardan imamlar kıldık, emrimizle insanları hidayete erdirsinler diye. Bu zat Allah'ın emrinden bir ruh olarak kişinin başının üzerine ulaşan devrin imamıdır. Devrin imamının ruhu ulaşır. Yüz binlerce, milyonlarca kişinin üzerine her biri için Allah-u Teala aynı noktadan bir tane daha gönderir. Sonra ne olur? Allah o kişiye, o kişinin bütün günahlarını sevaba çevirir. Zaten örtmüştü, bir de sevaba çevirir. Yeter mi? Yetmez. O güne kadar kişiye 1'e 10 veriyordu, şimdi 1'e 100 vermeye başlar. Sonra bu 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700 katına ulaşacaktır. Ve kişinin nefsi, nefs tezkiyesi yapmaya başlar. Çünkü kalbinin içine iman yazılmıştır. Bu kişi zikir yaptığında Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat bu kişinin göğsüne, göğsünden kalbine ulaşır. Allah'ın yarmış olduğu, şerh etmiş olduğu yerden giren Allah'ın rahmeti ve fazlı rahmetiyle salavatı kişinin kalbine ulaşır. Kalbin mührünün üzerine baskı yaparak kalbi zulmani kapıya kadar indirir. Ve zikir boyunca hep oraya Allah'ın rahmeti, fazlı ve salavatı geleceği için baskı oluşturur bu mührün üzerinde. Aşağıdan zorlayan şeytanın zulmani karanlıkları o kişinin kalbine giremez. Ve kalbin içine ulaşan rahmetle fazl ve rahmetle salavat nurlarından sadece fazıllar iman kelimesiyle ters manyetik alana sahip oldukları için birbirlerini çekerler ve kalbin duvarına Allah'ın yazdığı iman kelimesinin etrafında fazıllar birikmeye başlarlar. İşte bunun adı nefs tezkiyesidir. Nefsin tezkiye edilmesiyle ruhun Allah'a ulaşması arasında tam bir paralellik söz konusudur. Nefsin kalbine %1, %2 derken yavaş yavaş artan fazıllar %7'yi bulduğunda kişi nefsi emmaredir. O fizik vücudun içinde rehine olan nefs birinci gök katının kapısını açar ruha. Ruh zemin kattan birinci kata kadar çıkmak imkanının sahibi olur. Bir uzaktan kumanda sistemiyle rehinenin vücuda getirdiği olaydır. Allah-u Teala diyor ki kibirlilere ve Allah'ın ayetleriyle alay edenlere gök kapıları açılmaz. Araf suresinin 40. ayet-i kerimesi. Ama kim nefs tezkiyesi yapıyorsa ona gök kapıları açılır. Bunun sebebi rehinenin kendine düşen görevleri yapması ve rehine olan nefsin kalbinde onun kurtuluşu için %7 nur birikiminin, fazıl birikiminin sağlanmış oluşu. Rehinenin rehinelikten kurtulması ile nefsinin kalbindeki, yani zaten nefs rehine, kalbindeki afetlerin azalması arasında %100 bir ilişki söz konusudur.
İkinci defa %7 nur birikimi rehine uzaktan kontrolle ikinci gök katının kapısını açar. Nefsi levame kişi nefsini kınamaktadır. Üçüncü defa %7 nur birikimi ruh üçüncü gök katına yükselmiştir. Nefsi mülhime Allah'tan ilham almaya başlamıştır. Rehine üçüncü gök katının kapısını açar. Dördüncü defa %7 nur birikimi kişi nefsi mutmainnedir. Mutmainnededir. Mutmain olmuştur. Allah'ın verdikleri ona tam olarak yeterli görünmektedir. Aç gözlü olmaktan kişi kurtulmuştur. Allah'ın verdiklerinin kendisine yettiğinden emindir. Nefsi mutmainne, ruh dördüncü katta, yani rehine dördüncü katın kapısını açar. Sonra beşinci katın kapısını açacaktır. Nefsi radiye, kişi Allah'tan razı olacaktır. Rehine beşinci gök katının kapısını açmıştır. Altıncı gök katının kapısını açtığı zaman kişinin nefsinin kalbinde %7 daha fazla birikimi gerçekleşmiştir. Allah da ondan razı olmuştur. Ruh altıncı kattadır. Ve nihayet kişi %7 daha nur birikimini sağlar, fazıl birikimini sağlar. %49 fazıl birikimi olur kişinin nefsinin kalbinde. 2 de rahmet birikimi. Nefsin kalbindeki nurlar %0'dan %51'e ulaşmıştır. Rehine 7. gök katının kapısını da açar. 7. kata kadar ulaşan nefs orada 7 tane alem geçecektir. Ve Allah'ın zatına dikey bir yolculukla 7. alemden itibaren dikey bir yolculukla Allah'a ulaşacaktır. Böylece emanet sahibine iade edilir. Nisa 58'deki ifadenin gereğince Nisa suresinin 58. ayet-i kerimesinde Allah Teala'nın emri neydi? İnna Allahe ye'murukum an tu'addul emanati ila ehliha. Allah emanetleri sahibine iade etmenizi emreder. Emanet iade edilmiştir. Allah'a tevdi edilmiştir. 21. basamak. 22. basamak. O kişinin ruhu Allah'ta yok olur. Allah'ta yok olur. Artık ruhu göremezsiniz. O Allah'ta fani olmuştur. 22. basamak. Rehine hala rehinedir. Sonra kişiye bir altın taht ihsan eder Allah Teala. 23. basamak. Kişi daha sonra zühd sahibi olur. 24. basamak. Nefsinin kalbinde %80'i aşınca Allah'ın nurları, kişinin fizik vücudu da Allah'a teslim olur. Ve 25. basamakta fizik vücudun Allah'a teslim olmasıyla nefs emanet olur. Ve 27. basamakta nefs de Allah'a teslim olur. Ulu'l-Elbab makamında ona yerlerin melekûtu gösterilir. Kişinin nefsinin kalbi 7 kademe müzeyyen olur. Ulu'l-Elbab makamı. İhlas makamında göklerin melekûtu gösterilir. 7 defa daha müzeyyen olur. Salah makamında tövbe-i nasuha davet edilir kişi, tabi olduktan sonraki günahları örtülür, salah nuru verilir ve örtülen günahları sevaba çevrilir, mağfiret edilir kişiye. 4 defa daha müzeyyen olur kalbi. 18 defa müzeyyen olur. Ve kişinin emaneti artık irade olur. Emanet olan iradesini de
Allah Teala kendi iradesine bağlar, emaneti kabul eder ve irade de, serbest irade de Allah'a teslim olur. Ve teslimler burada biter. Öyleyse nefsimizin rehine olma özelliği başlangıçtan itibaren hep vardır. Doğuşunuzdan itibaren bir emanet taşıyorsunuz, ruhunuz, bir rehine taşıyorsunuz, nefsiniz. Ve bu rehine fizik vücudunuz Allah'a teslim olduğu güne kadar rehinedir. Ne zaman ki fizik vücudunuz Allah'a teslim olur, 25. basamak, o noktadan itibaren nefsiniz de rehin olmaktan kurtulur. Çünkü rehineliğini ifade edecek olan afetler artık onda mevcut değildir. Emanet olur. Ruh nasıl bir emanetse, aynı özellikte bir emanet olur nefsiniz. Nasıl ruhun kalbinde sadece hasletler varsa %100, nefsinizin kalbinde de %100 faziletler oluşmuştur. Hasletlerle aynı yapıdadırlar. Ve nefsiniz bundan sonra da 19 mertebe özellik kazanacaktır. 19 mertebe daha müzeyyen olacaktır. Ruh Allah yapısı olarak tertemizdir, saftır. Nefs Allah yapısı olarak bütün boyutlarıyla zulmani bir standart içindedir. İşte haset faziletlerden ibaret olmak yetmez, müzeyyen olması da gerekir teslim olabilmek için. Ruhla aradaki farkı ancak o kapatabilir. Böylece ruhta, meçte, nefste, iradede Allah'a teslim olur. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın hepinizi en güzel standartlarda hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu akşamki konumuz tevhid. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hanif dinindeydi. Yani Hazreti İbrahim'in Hanif dini aslında Allah'a teslim olma dinidir. Ve Rum suresinin 30. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki Habibim ve Çin'i Hanif olarak dine ikame et. O Hanif dinine ki Allah bütün insanları Hanif fıtratıyla yarattı. Allah'ın fıtratında yaratmasında değişiklik göremezsin. Ne insanları Hanif fıtratının dışında bir fıtratla yaratır, ne de Hanif dinini değiştirir. Ezelden ebede kadar sadece Hanif dini var olacaktır. Ve bütün insanlar da Hanif dinini yaşayabilecek özellikle yaratılacaklardır. İşte kayyum olan, ezelden ebede devam edecek olan din, bu dindir, Hanif dinidir diyor Allah-u Teala. Hanif dininin Arapça adı İslam'dır. Hazreti Adem'den Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kadar gelen ve kıyamete kadar da devam edecek olan tek din o dindir. Hazreti Nuh da, Hazreti İbrahim de, Hazreti Musa da, Hazreti İsa da, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem de hepsi sadece Hanif dinini yaşadılar. Yani Arapça adıyla İslam dinini yaşadılar. Ondan evvel gelen Hazreti Adem'e kadar geri dönüşte bütün peygamberler aynı dini yaşadılar. Ona tabi olanların hepsi ile birlikte. Ve o dinden başka bir din hiç olmadı. İşte Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor. Habibim, Hazreti Nuh'a verdiğimiz, Hazreti İbrahim'e verdiğimiz, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya indirdiğimiz şeriatı sana da vahyetmek suretiyle sizler için de şeriat kıldık. O müşriklere Allah'a ulaşmayı dileyin ve şirkten kurtulun sözü ağır geldi. Teklifin ağır geldi. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse Allah onları kendisine ulaştırır. Görülüyor ki sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sadece tek bir din olmuş kainatta, ikinci bir din hiç olmamış. Bu dünya din konusunda kainatın merkezi. Ve bu merkezde sadece bir tek din oluşmuş, bütün kainatta da aynı din söz konusu. Kainatın dini, Hanif dini, yani İslam dini. Kur'an-ı Kerim, Allah-u Teala'nın son indirdiği kitap ve bozulmasına,
dışarıdan bir şeyler karıştırılmasına müsaade etmediği bir din. Çünkü Hicr suresinde diyor ki Allah Teala bu kitabı biz indirdik, biz diyor. Onun muhafızı da diyor biziz, biz. Yani hiç kimseye bu kitabı değiştirmek imkanını vermeyiz diyor Allah Teala. Biz diyor bu kitapta her şeyi yerleştirdik. Hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, kainatın şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim'dir. Son Nebi'ye indirilmiştir. Biliyorsunuz Peygamber Efendimiz Aleyhisselam son Nebi'dir. Yani son peygamberdir. Ondan sonra peygamber gelmesi asla söz konusu değildir. Allah Teala buyuruyor ki Ahzab suresinin 40. ayet-i kerimesinde Muhammed içinizden hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın Resulüdür ve Nebilerin sonuncusudur. Hatemin Nebiyyin diyor Allah Teala, Nebilerin sonuncusudur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti İsa'dan 600 yıl sonra peygamber olarak gelmiştir. 600 sene peygambersiz geçmiştir. 1400 yılda gene peygambersiz geçmiştir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'dan bu yana kıyamete kadar da aynı şey devam edecektir. Ondan sonra bir peygamberin gelmesi mümkün değildir. Ama bütün kavimlerde resuller görevlerini yapmaya devam edeceklerdir. Hiçbir kavimde kıyamete kadar resulsüz kalmayacaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Hanif dini, kainatın tek dini neleri içerir? Üç temel unsuru içerir. Bir, Allah'ın tekliği, vahdet. Allah'ın vahdaniyeti, tekliği. Tek bir Allah vardır. Sizin ilahınız diyor Allah Teala muhakkak ki tek bir ilahtır. İlahen vahidun. Tek bir ilah. Allah tektir. Tek bir ilah vardır. Başka bir ilah hiç olmamıştır. Ve kainatın o tek ilahına tapmakla gurur duyarız, huzur duyarız, mutluluk duyarız. Biz onun kuluyuz, biz onun kölesiyiz, azatsız kölesi. O bizim üzerimizde %100 tasarruf sahibidir. Öyleyse Hanif dininin Kur'an'daki adıyla Arapça Hanif dininin, yani İslam dininin birinci temel faktörü tek Allah'a inanmaktır. İkincisi ise bugünkü konumuzdur. Tevhid. Birlik ve beraberlik. Allah yolunda olanların vücuda getirdiği bir tek fırka. 73 fırkanın içindeki fırkayı Naciye. Üçüncü faktörse teslim, yani ruhumuzu, veçimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim etmek. Bir defa daha altını kalın çizgide çizerek söylüyoruz ki kainatta ikinci bir din hiç olmamıştır. İslam'dan başka bir din hiçbir peygamber tarafından yaşanmamıştır. Dinler farklılığını
asırlar sonra insanlar ortaya çıkarmışlardır. Ve şu hazin tabloyla karşı karşıyayız. Artık başka başka dinlerde olduğunu zanneden insanlar, milyonlarca insandan oluşan toplumlar vücuda getirmişlerdir. Ve aralarında husumet vardır, kavga vardır, savaş vardır. Gözümüzün önünde iblis, şeytan, başka başka dinlerden olduğunu zanneden insanları birbirine düşman ediyor, kan döktürüyor. Hatta devlet terörü bile burada devreye giriyor. Ve insanlığa sadece basiretsizlikleri yüzünden, Allah'ın hakikatlerini görememeleri yüzünden bir leke düşüyor. Allah'ın emirlerine isyan. Bütün inananların bir araya gelip şeytana karşı savaş vermesi gerekirken, inananlar kendi aralarında savaş veriyorlar. Dünyanın son devresinde bu savaş bitecektir. Akıllarını başlarına toplayan din salikleri birleşeceklerdir. Ve tek bir din, Hazreti İbrahim'in Hanif dini, yani Arapça adıyla İslam dini yaşanacaktır. Bir defa daha söyleyelim ki İslam dini sadece Hanif dinidir. Kainatın tek dinidir. Öyleyse bu dinin ikinci özelliği tevhiddir. Tevhid, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu müminlerden vücuda gelen tek bir fırkayı ifade eder. İşte Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor. Şeytan kıyamet günü insanları hedef aldığı şeyi, insanlara olan hedefini yerine getirdi. İnsanları düşürmeyi tasarladığı tuzağını gerçekleştirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar, 72 tane fırka şeytana kul oldular. Sadece iki tane faktör söz konusu sevgili kardeşlerim. Tağuta kul olmak, yani insan ve cin şeytanlara, ki bu şeytana kul olmaktır. İnsan şeytan da olsa, cin şeytan da olsa, şeytan şeytan da olsa, o şeytanın bir görüntüsüdür. İnsan şeytanlarda, cin şeytanlarda, gerçek şeytanlarda hepsi Kur'an'da toplum olarak, şeytanlar toplumu olarak tağut adını alırlar. Bütün şeytanlar, insan şeytanlar, cin şeytanlar, bütün şeytanlar bir arada, bunların topluluğunun adı tağuttur. Öyleyse ne görüyoruz? Müminleri oluşturan bir tek fırka var. Geri kalan bütün fırkalar, 72 fırka, tağuta kul olmuş. Bugün yapılan incelemelerin gösterdiği sonuç şu: dinleri birleştirmek konusunda kurulan yüzden fazla kuruluş, yaptıkları derin araştırmaların sonunda 72 tane inanç çeşidi ortaya çıkarmışlar. İnsanlar 72
ayrı inanca sahipler. Bu Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesi indirildiği zaman sahabe soruyor Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme. Diyorlar ki, ey Allah'ın Resulü, kaç fırkaya ayrılacaklar insanlar? 73 fırka diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Aralarından gerçekten bir tek fırka mı kurtulacak? Evet, bir tek fırka kurtulacak. İsmi ne? Ey Allah'ın Resulü, Fırka-i Naciye. Peki hususiyetleri, özellikleri ne bu insanların? Onlar da sizin ve benim gibi sırat-ı müstakimin üzerinde olacaklar diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ne demek istiyor acaba? Ne demek istediğinin cevabını Enam suresinin 152 ve 153. ayetlerinde yakalıyoruz. Diyor ki Allah-u Teala ve bi ahdillahi effu ve Allah'ın ahdini ifa edin, yerine getirin. Haza sırat-ı müstakim. İşte bu Allah'ın ahdini yerine getirmek, bu sırat-ı müstakimdir. Yani sırat-ı müstakimin üzerinde bulunmaktır. Sıratellezine en'amte aleyhim. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Burası yok, bu son söylediğim Fatiha suresindendi. O ayetin içinde yok. O yol ki al üzerlerine nimet verilenlerin yoludur. Fatiha suresinden bir bölüm ekledik oraya. Enam suresinin 153. ayet-i kerimesine gelince fettebiuhu diyor Allah-u Teala. Bu haza, işte bu sırat-ı müstakimdir. Ona tabi olun. Sırat-ı müstakime tabi olun. Ve devam ediyor ayet-i kerime. Sakın sırat-ı müstakimin dışında diğer fırkaların hiçbirine tabi olmayın ki bütün fırkalar sizi Allah'ın yegane yolu olan sırat-ı müstakimden ayırır ve fırkalara ayrılmış olursunuz. Bakınız, ayetlerle Peygamber Efendimiz Hazretleri'nin hadisi arasında ne kadar büyük bir niyet rabıtası var. Eğer fırkalara ayrılırsanız o zaman takva sahibi olamazsınız diyor Allah-u Teala. Eğer fırkalara ayrılırsanız o zaman Allah'ın vasiyetini de yerine getiremezsiniz. Allah'ın ahdiyle Allah'ın vasiyeti arasında bir farklılık yok. İkisi de ruhu, veçi, yani fizik vücudu, şu vücudu, sonra nefsi ve en sonunda iradeyi Allah'a teslim etmeyi içerir. Öyleyse Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde bir tek fırkadan bahsediyor Allah Teala, müminleri oluşturan tek bir fırka hariç ötekilerin hepsi tağuta kul oldular diyor. Bu tağuta kul olmak nasıl bir müessese? Tağuta kul olmak şirki ifade eder. İşte başlangıcında sözümüzün Rum 30'la başlamıştık. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hanif olduğunu ifade eden ayet-i kerime. Rum 31'de de Allah-u Teala buyuruyor ki
münibine ileyhi ve yettekuhu. Allah'a yönel, ona yönel ve ona karşı takva sahibi ol. Allah'a takva sahibi ol. Sonra diyor ki Allah Teala ekumus salat ve la tekunu minel müşrikin. Ve namaz kıl ve müşriklerden olma. Öyleyse müşriklerden olmaktan insanı kurtaracak olan temel faktör Allah'a ulaşmayı dilemek. Bunun ilave rüknü namaz kılmaktır. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek ve bunların hepsinden daha önemlisi zikir yapmak. Rabbimizin ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmek. Her ne kadar İslam'ın beş şartının arasına bu konmamışsa da beş şartının beşinin toplamından daha önemli bir ibadetten bahsediyoruz. Zikir, en büyük ibadet. Ve ne 32 farzın ne 54 farzın içinde mevcut olmaması bizi ta yüreğimizden yaralıyor. Bu nasıl bir din anlayışıdır ki 14 asırda Kur'an'ın bütün temel faktörleri ortadan kaybolabilmiştir? Ve kimsenin de buna bir itirazının olmadığını görüyoruz. Hatta bu söylediklerimize karşı çıkanları görüyoruz. Dünya üzerinde hiç kimse Kur'an'da olup da tatbikata girmemiş olan, unutulmuş olan, bugün İslami tatbikatın içinde farzların arasında bulunmayan şeylerden bahsetmiyor. Eğer biz bu ilmi Allah'tan almasaydık, biz de bahsedemezdik. Çünkü bilmiyorduk. Bize ona sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah öğretti. Herkes bizim Arapçayı doğru dürüst bilmediğimizi bilir. Herkes bizim Arapça metinleri doğru dürüst okuyamadığımızı da bilir. Ama ne gam sevgili kardeşlerim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem okuyamamak, doğru dürüst okuyamamak şöyle dursun. Hiç okuyamıyordu, ümmiydi. O Allah'ın öğrettiği bir peygamberdir. Biz asla peygamber değiliz. Bize atılan bir iftira var biliyorsunuz, peygamberlik iddiasında bulunuyor diye. Gene biliyorsunuz ki asla böyle bir iddianın sahibi olmadık. Ama doğruları söylediğimiz ve böylece onların eksikleri ortaya çıktığı için bize fena halde içerlediler. İçerlemelerinin arkasında, bize kızmalarının, intikam almaya çalışmalarının arkasında ne var? Onların cehaletlerinin ortaya çıkması. Sevgili kardeşlerim, şimdi soruyoruz size. Eğer Allah-u Teala bize zikrin farz ayetlerini öğretmeseydi, zikrin farz olduğunu öğretmeseydi, biz de onlardan farklı olur muyduk? Olmazdık. Onlar gibi olurduk. Soruyoruz. Zikir farz mıdır diye, bize değildir diyorlar. Belki artık farz değildir diyen çıkmaz. Çünkü 28 senedir bu hakikatleri anlatıyoruz. Artık herhalde kafalarına, gönüllerine tak etmiştir. Zikir farz mıdır sualinin cevabı evettir. Zikir de farzdır. Yani ara sıra zikretmek de farzdır. Günün yarısından daha çok zikirde, çok zikirde farzdır. Daimi zikirde farzdır. Zikri daimde farzdır. İşte 3 ayet-i kerime. Müzemmil 8. Vezkür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle, Rabbinin ismiyle zikret. Rabbinin ismi ne? Rabbimizin ismi Allah. El ilah. Allah. Allah ismiyle zikret diyor Allah Teala. Kesin işaret. Rabbinin ismiyle zikret. Ve bu zikirle her şeyden kesilerek Allah'a ulaş diyor.
zikrederek Allah'a ulaşmak söz konusu, başka bir yolu yok. Neden? Çünkü sadece zikir nefsinizin kalbine Allah'ın rahmetini, fazlını, salavatını ulaştırabilecek olan sadece zikirdir. Başka hiçbir vasıta nefsinizin kalbinde nefs tezkiyesini gerçekleştiremez. Nefs tezkiyesi yoksa, nefsinizin kalbinde aklanma yoksa, ruhunuzu bu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştıramazsınız. O zaman görüyor musunuz, hep birbirine bağlı konular, birbirine bağlı müesseseler, Allah'ın kurduğu kuruluşlar. Zikir yoksa vuslat yoktur. Kuru kuruya zikir bir şey ifade etmez. Sadece Allah'a ulaşmayı, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin zikri nefsin kalbine nur ulaşmasını temin eder. Hepsi birbirinin içine ve birbirine zincirleme bağlı şeyler sevgili kardeşlerim. Böyle zincir, nasıl zincirin halkaları birbirine bağlıdır? Böyle bu zincirin halkaları gibi faktörler, toplumu, bütünü vücuda getiren zincirin halkaları ayrı ayrı mefhumları bir araya getirmedikçe hedefe ulaşmaktan insanları men eder. Öyleyse bir sonuca ulaşıyoruz. Zikir farzdır. Vezkür ismi Rabbike. Rabbinin ismini zikret. Bitti. Zikir farz mıdır, değil midir sualinin cevabı Kur'an'da kesinlikle vardır. Zikir farzdır. Yeter mi? Yetmez. Sadece ara sıra zikretmek değil, çok zikirde, günün yarısından fazla zikretmek de farzdır. İşte Ahzab suresi 41. ayet-i kerime. Ya eyyühellezine aminuskürullâhe zikren kesîrâ. Ey amin olanlar! Allah'ı çok zikirle zikredin. Günün yarısından daha çok zikredin Allah'ı. Peki, üst hududa ulaşalım. Daimi zikir farz mıdır? Elbette farzdır. Nisa 103. Feskürullâhe kıyamen ku'uden ve ala cunubihim. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem daimi zikirdeydi. Ve daimi zikri bütün sahabe neticede gerçekleştirmişlerdir. Hepsi irşat makamının sahibi olmuşlardır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Kur'an'ın farzları var. Mutlaka yerine getirilmesi gereken farzlar. Allah Teala'nın dizaynı, Allah'a ulaşmayı dileyin ve takva sahibi olun şeklinde. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler takva sahibi olabilirler. Eğer kişi Allah Teala'ya ulaşmaz, ulaşmayı dilemezse takva sahibi olamaz ve tağutun kulu olarak kalır. Allah'ın kulu olamaz. Peki devam edelim bakalım. Ne diyor Allah Teala? Ve namaz kıl ve müşriklerden olma. Allah'a yönel ve takva sahibi ol ve namaz kıl ve müşriklerden olma. Bir sonraki ayet-i kerime bakıyoruz. Rum 32. Allah Teala buyuruyor. O müşriklerden olmayın ki onlar fırkalara ayrılmışlardır. Ayrı ayrı hizipler, gruplar, dinler oluşturmuşlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. İşte bugün İslam aleminin de, Hristiyan aleminin de, Yahudi aleminin de
yapmakta olduğu şey budur. Dinin temel esaslarını unutmuş olmak ve fırkalara ayrılmış olmak. Hazreti İbrahim, Hazreti Musa'dan da öncedir, Hazreti İsa'dan da öncedir, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den de öncedir. Ve Kur'an-ı Kerim açık ve kesin olarak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dininin Hazreti İbrahim'in diniyle aynı din olduğunu, aralarında hiçbir fark olmadığını söylüyor. Ve Hazreti Musa'nın dininin de, Hazreti İsa'nın dininin de gene Hazreti İbrahim'in dini olduğunu söylüyor. Aynı şeriatı yaşadıklarını söylüyor. Ve bugün din ne Yahudilerin arasında, ne Hristiyanların arasında, ne de İslam'ın arasında artık tatbik edilmiyor. Yani toplumun, İslam toplumunun büyük kesimi tarafından tatbik edilmiyor. Zikir müessesesi 32 farzın içinde de yok, 54 farzın içinde de yok. Zikir yoksa vuslat yok. Allah'a insan ruhunun ulaşması Allah'ın üzerimize farz kıldığı bir husus. Allah'a yönelmek de farz. Allah'a ulaşmayı dilemek yani. Allah'a ruhu ulaştırmak da farz. Fizik vücudu teslimde farz. Nefsi teslimde farz. İradeyi teslimde farz. Hepimizin üzerine. Bütün sahabe bunların hepsini gerçekleştirmişler. Öyleyse İslam alemi artık bunları unutmuş da İslam 5 tane şarttan ibarettir diyorsa, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, bununla herkes kurtuluşa ulaşır zannediliyorsa, o zaman İslam da çoktan Allah'ın yolundan ayrılmış. Peki İslam'ın içinde İslam'ı yaşayanlar yok mu? Var. İşte onlar bizim gibi küçük gruplardır. Sevgili kardeşlerim, İslam aleminin ve Hristiyanların ve Yahudilerin İslam'ı yaşayamamaları, Kur'an ahkamları, Kur'an ahkamı muvacehesinde, Kur'an'ın hükümleri karşısında mutlak bir hakikattir. İslam'ın 5 şartıyla hiç kimse İslam'ı yaşayamaz. İslam, her şeyden evvel teslim demektir. Lügat manası bu. Hanif de öyle. Öyleyse İslam'ın 5 şartını yaşayan kişi ne yapar? Namaz kılar. Namazda neyinizi teslim edebilirsiniz Allah-u Teala'ya? Hiçbir şeyinizi. Oruç tutar, oruçla da hiçbir şeyinizi teslim edemezsiniz. Zekat verir, zekatla da teslim edemezsiniz. Hacca gider, haçla da teslim edemezsiniz. Ve kelime-i şehadet getirir. Kelime-i şehadetle de hiçbir şeyinizi Allah'a teslim edemezsiniz. Ne ruhunuzu, ne veçinizi, ne nefsinizi, ne iradenizi. Ama bunların hepsi de Kur'an-ı Kerim'de farz. Öyleyse iblisin İslam alemini 14 asırda nasıl bir tuzağa düşürdüğünün farkında mısınız? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Kur'an hakikatleri cihan şumuldür, kainat şumuldür ve zamanın bütününe sahiptir. İlk insandan bu tarafa din vardır. Adem Aleyhisselam zamanında takva sahibi olanların var olduğunu Kur'an-ı Kerim söylüyor. Öyleyse bugüne kadar gelen bütün zaman aralıklarında din hep var oldu. Kıyamete kadar da var olacak. Sırf insanların kurtuluşu için. Ve bu kurtuluşun dizaynına bakıyoruz. Orada Allah'a ulaşmayı dilemek var ve böylece şirkten kurtulmak var. Öyleyse Allah-u Teala
kimler şirkte diyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse, dilemeyenlerin hepsi hangi şekilde bir inancın sahibi olursa olsun, 72 ayrı çeşit inanç grubu,

dinlememişler. Bunu reddetmişler, inkar etmişler. Ve bu yüzden cehennem hep onlarla doldurulacak. Allah Teala diyor ki Araf suresinin 179. ayet-i kerimesinde biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık. Onların gözleri vardır. O gözlerle göremezler. Onların kulakları vardır. O kulaklarla işitemezler. Onların kalpleri vardır. O kalplerle idrak edemezler, fıkıh edemezler diyor Allah Teala. Onlar hayvanlar gibidirler diyor. Hatta hayvanlardan da daha beterdirler diyor. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor. Osmanlı'nın bu konudaki dikkatini ve taşıdığı muhtevayı görebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Yükselme devresi boyunca bütün padişahlar tasavvuftandı. Hepsi Allah'a ulaşmayı dilemişlerdi. Hepsi ruhlarını, veçlerini Allah'a teslim etmişlerdi. En azı sadece ruhlarını teslim edenlerdi. Ama düşünün sevgili kardeşlerim, asker tamamen tasavvuftandı. Esnaf ister sanatkar seviyesinde olsun, zanaatkar, ister esnafın ticaretle meşgul olanı olsun, tacir olsun, hepsi tasavvuftandı. Kabul etmezlerdi. Allah'a ulaşmayı dilemeyen, mürşide tabi olmayan kişiyi kabul etmezlerdi. Osmanlı bu yüzden cihan hakimi oldu. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın dizaynına dikkatle bakın. Bu dizaynın temelini tevhid oluşturur. Allah'a ulaşmayı dileyip de şirkten kurtulanların oluşturduğu bir toplum düzeninden bahsediyoruz. Tek fırkanın sahipleri, tevhidin sahipleri. Öyleyse ne diyor Allah-u Teala? Kim Allah'a yönelmezse, Allah'a ulaşmayı dilemezse, o fırkalara ayrılmışlardan herhangi bir fırkanın içindedir diyor. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a yönelirse, o tek fırkayı temsil eder, o tevhid ehlidir. Öyleyse asırlarca din alimleriyle tasavvufçular arasında anlaşmazlıklar olmuş. Çoğunluğu daima tasavvufun dışındakiler oluşturduğu için hep onlar hakim olmuşlar duruma. Ve kitaplar yazmış adamlar. Yazmışlar, yazmışlar, yazmışlar. Ve bugün dünyadaki bütün din öğreten üniversitelerde o kitap yazan insanların kitapları okutuluyor. Ve de Allah'ın hakikatleri, kurtuluşa ulaştıracak temel nitelikler bu kitapların içinde mevcut değil. Bu kitaplar Allah'a ulaşmayı dilemeyi öğretmiyor. Bir, bu kitaplar mürşide ulaşıp tabi olmayı öğretmiyor. Bu kitaplar ruhu Allah'a ölmeden ulaştırmayı öğretmiyor. Bu kitaplar fizik vücudu Allah'a teslim etmeyi öğretmiyor. Bu kitaplar nefsi Allah'a teslim etmeyi öğretmiyor. Bu kitaplar irşada ulaşmayı öğretmiyor. Bu kitaplar iradeyi Allah'a teslim ederek irşat makamının sahibi olmayı öğretmiyor.
Yani

dinin yedi temel safhasının yedisini de iblis devreden çıkarmayı ve toplumu mahva sürüklemeyi başarmış. Daha evvelki toplumları nasıl bu duruma getirmişse, artık insanların dini yaşadığını zanneden bu insanların dini yaşamamaları nasıl bir vakaysa, Hristiyanlıkta, Yahudilikte, İslam'da da aynı şey oluşmuş. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ın dininden bahsediyoruz. Allah'ın dinini Allah öğretir. Allah'ın dinini Allah'ın indirdiği, peygamberlerine indirdiği mukaddes kitaplar öğretir. Bunların sonuncusu Kur'an-ı Kerim'dir. Ve dinin bütünü A'dan Z'ye orada mevcuttur ama tatbik edilmiyor. İnsanlar asırlardan beri Kur'an-ı Kerim'in tatbikatını unutmuşlar, devreden çıkarmışlar. Artık din yaşanmıyor. Kimler tarafından yaşanmıyor? Bütün dinlerde o dinlere mensup olan insanların %90'dan daha fazlası tarafından yaşanmıyor. Peki kimler tarafından yaşanıyor? Her dinin içinde, her inanç grubunun içinde %10'dan daha az insan tarafından yaşanıyor. Hangi ülke olursa olsun, şu anda o ülkede Allah'ın bir Resulü yaşamakta. Ve insanlara Allah'ın Kur'an'daki doğrularını öğretmekte. Ama onların etrafında bulunanlar hiçbir zaman toplumun %10'unu normal standartlarda aşamıyor. Belki önümüzdeki hidayet çağında bu rakam yukarı çıkacaktır. Allah'ın izniyle inşallah. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala Mü'minin Suresinin 44. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki biz bütün kavimlere Resul göndeririz. Biz bütün kavimlere bu Resulleri ard arda, ardı arkası kesilmeksizin göndeririz. Hangi kavme Resul gönderdiysek bütün kavimler Resullerini inkar ettiler diyor Allah-u Teala. İnkar edenler kim? Kavmin büyük çoğunluğu. Bu sebeple bütün milletlerde, yeryüzünde ne kadar şu anda millet varsa, kavim varsa, belli bir dilin konuşulduğu ülke varsa, o ülkelerin hepsinde Allah'ın bir Resulü şu anda yaşıyor. Çünkü Resulün temel özelliği, o kavme onun kendi lisanıyla anlatması, yani onlardan biri olmasıdır. Ne kadar kavim varsa, o kavimlerin içinde onların lisanıyla onlara Allah'ın hakikatlerini öğreten Resuller var. Allah'tan aldıkları bu hakikatleri öğretiyorlar. 7 tane Safa ve 4 tane Teslim. Konunun esası budur ve bu temel faktör asırlardan beri unutulmuştur. İşte temel muhtevaya baktığımız zaman şirkin tevhidi oluşturmayanlar tarafından yaşandığı, müşriklerin genel özelliğinin Allah'a ulaşmayı dilememek olduğunu görüyoruz. Putlara tapanlar bu korkunç şirk çoğunluğunun içinde çok küçük bir parçayı oluşturur. O
puta tapmak asli şirktir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in gizli şirk dediği işte budur. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin oluşturduğu o büyük topluluk. İnsanların %90'ından fazlası. Her din aynı durumda sevgili kardeşlerim. Öyleyse insanlar grup grup oluşturuyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin oluşturduğu gruplar. Ve her biri de kendi yaşadıklarının doğru olduğunu zannediyorlar. Ellerindekiyle ferahlanıyorlar, diyorlar ki biz doğru yapan biziz. Hiçbirisi durumlarını Kur'an-ı Kerim'le mukayese etmeyi akıllarına getirmiyor. Belki buna mani de olunuyor liderler tarafından. Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyi farz kılıyor. Dilemeyenin bu ayetlerden gördüğünüz gibi şirkte olduğunu söylüyor. Dileyenin mümin olduğunu söylüyor. Dileyen tek fırkayı oluşturanlar müminler. Müminler oluşturan tek fırka. Geri kalan bütün fırkalar da müşrikler ve müminin aksi hüviyeti olan kafirler. Kim onlar? Tağuta kul olanlar. Hadi gelin şu sahabeye bakalım. Sahabe ne yapmış? Başlangıçta sahabe de tağuta kuluydular. Her türlü kötü işlev onlardaydı. Her kötü şeyi yapıyorlardı. Soygundan cinayete kadar her şey mevcuttu sahabenin arasında. Ta ki Allah'a ulaşmayı dilesinler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından onlara öğretilen Allah'a ulaşmayı dileme müessesesi. Öyleyse bakalım sahabe neymiş, ne olmuş? Bir tek ayet-i kerime, Zümer 17. Ve enübü ilâ rabbikum ve eslimu lehu min kablen yetiyyümün azabe. Bu Zümer 17 değil, Zümer 54. Dilimize öyle geldi. Konuyla alakalı olması lazım ki Allah Teala bunu söyletti. Öyleyse ne diyor Zümer 54? Üzerinize azap gelmeden önce Allah'a yönelin, Allah'a ulaşmayı dileyin. Yani bir defa şirkten kurtulun. Ve sonra Allah'a teslim olun diyor Allah Teala. Ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim edin diyor Allah Teala. İşte böyle bir dizayn söz konusu sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerinizde her güzel şeyin Allah'ın emrettiği olduğunu sakın unutmayın sevgili kardeşlerim. Yapılmaması lazım gelenlerin Allah'ın nehileri olduğunu sakın unutmayın sevgili kardeşlerim. İnsanlara hangi şartlar içinde olursanız olun Allah'a ulaşmayı dilemelerini öğütleyin. Karşı çıkanlar bir süre sonra hakikatleri mutlaka göreceklerdir. O zaman bir tek kitle olacağız. Tek bir toplum. Allah'a ulaşmayı dilemek hiç kimse için sadece bir dilekten ibaret olduğu cihetle zor bir şey olamaz. Allah Teala bu kadar kolay bir sebeple bütün insanları o tek fırkada toplayarak onları
tevhid sahibi yapmak istiyor. Allah'ın bütün istediği bu kadar. Herkesin tevhid ehli olması. Allah'a ulaşmayı dileyenlerden oluşan tek bir toplumun vücuda gelmesi. Böyle olmayanlar gene o toplumun içinde yaşamışlardır hep. Sahabenin içinde yaşayan münafıklar gibi. Bütün devirlerde, bütün insanların arasında hep küçük gruplar, o toplumun az bir kısmı Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Geri kalan da aynı toplumun içinde yaşamıştır. Ama sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'ın cennetine gidebilecektir. Hem dünya saadeti onlarındır, hem de cennet saadeti. Hadi şimdi gelin Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesine bakalım. Ve enübü ilâ Rabb. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi. Vellezîne vellezî neştenebut tâgûte en yâbuduha ve enâbu ilâllâhi lehumül büşra febeşir ibadî. Diyor ki Allah Teala, onlar, sahabeden bahsediyor, onlar tağuta kul iken tağuta kul olmaktan iştinav ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Neden? Çünkü Allah'a yöneldiler. Allah'a ulaşmayı dilediler. Enabu ilallahi. Allah'a inabe oldular. Allah'a yöneldiler. Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Bütün sahabe tağutun kulu iken Allah'ın kulu olmuşlar. Sadece bir tek sebeple Allah'a ulaşmayı diledikleri için. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, siz Allah'ın gerçeklerini bilenlersiniz. Her gün süratle sayınız çoğalıyor. Allah'ın doğrularını öğrenen ve başkalarına canla başla feragatle öğretmeye çalışan sizler, hidayetin baş tacısınız. Geleceğin hidayet meşalelerisiniz, güneşlerisiniz, yıldızlarısınız. Unutmayın, koskoca toplumun içinde din alimlerinin çok çok büyük bir kısmı Allah'ın hakikatlerinden haberdar değiller. Onlara dinlerini öğretecek olanlar sizsiniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir sohbetimiz, tevhid isimli sohbetimiz inşallah burada tamamlanıyor. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir toplum. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me as-salavat.

Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Şu an dünya nüfusu 8 milyar 509 milyona ulaşmış durumda. Dünyada aç insan sayısı 871 milyon 413 bin sınırına dayanmış durumda. Dünyada aşırı kilolu insan sayısı 1 milyar 747 milyon 449 bindir. Bir günde ortalama 20 binin üzerinde insanın açlıktan öldüğü biliniyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde sadece bir günde kilo kaybetmek için harcanan para 200 bin dolar. Sevgili kardeşlerim, bu sonuçlara baktığımız zaman insanın Allah'ın emrettiği biçimde bir hayatı yaşamadığını kesin bize ispat ediyor. Evvela Rabbimizin Kur'an-ı Kerim'de bize emrettiği yeme içme noktasından Allah ne buyuruyor? Arap Suresi'nin 31. ayet-i kerimesinde Allah Teala, "Ey Ademoğulları, bütün mescitlerde ziynetlerinizi alınız, yiyiniz, içiniz, israf etmeyiniz, Allah musrifleri sevmez." Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu konudaki ölçüsüne, "Tökken sofraya oturmayın, doymadan kalkın ve lokmalarınızı 33 kere çiğneyin." Bir insanın hayattaki yaşama ölçüsü bu olmalıdır. Yani ister akşam yemeği, ister sabah, mutlaka bu ölçüye uymakla kendimizi kontrol altına almalıyız. Ama iki tür imtihan söz konusu. Allah'ın bollukla imtihanı, Allah'ın darlıkla imtihanı. İşte bazı insanlar daha düşük kazanç sahibidirler. Bazı insanlar da çok. Geniş bir yelpaze içerisinde insanların ekonomik şartlarına baktığımız zaman Allah Teala ile insan arasında 28 basamak İslam merdiveninin bütünü içerisinde bunu şöyle ifade edebiliriz. Birinci yedili basamakta Allah Teala hırsızı yasaklıyor ama zekatı farz kılıyor. Çünkü bazı insanlar hayatlarını idame ettirebilecek bir kazancın sahibi olamıyorlar. Ama diğerlerini de Allah Teala daha fazla kazanç sahibi kılıyor. Öyleyse o Allah'ın fazla kazanç sahibi kıldığı kişi kazancının %2,5'unu kendi rızkını elde edemeyen insanlara vermekle mükellef. Allah'ın temel emridir, farzıdır. Yani zekat bizi hırsızlıktan koruyor. Gelelim ikinci yedili basamakta. İkinci yedili basamakta Allah Teala birinizi veriniz, o da %2,5 paranın kiri ve rüşvete yaklaşmayınız. Öyleyse hayatımızda rüşvetten korunmak istiyorsak paranın kiri olarak zikredilen %2,5 zekatla birlikte %5'i vermemiz halinde o zaman kursağımıza temiz bir lokma almış oluruz. Kursağımıza temiz lokma önemli midir? Almak önemli midir? Evet. Çünkü Allah Teala Arap suresinin 31. ayet-i kerimesinde, "Ey Ademoğlu, mescitlerdeki ziynetlerinizi alınız." İnsanla Allah arasındaki ilişkide 28 İslam merdiveninin bütünü içerisinde evvela nefs tezkiyesi ve nefs tasfiyesi söz konusu. Nefs tasfiyesinde kalbimizin Allah'ın katından gelen nurlarla müzeyyen olması, ziynetlenmesi söz konusu. İşte eğer biz bu şekilde Allah'ın emirlerine itaat ederek nefsimizi tezkiye edersek ve tasfiye edersek, o zaman nefsini tezkiye ve tasfiye eden kişi her noktada Allah'ın ölçüsüne uyan bir insandır. O asla israfa gitmeyendir. Ama nefs tezkiyesi ve tasfiyesi yapmayanlar, öncelikle Allah-u Teala'nın farz kıldığı emirleri yerine getirmeyen, zekatını vermeyen, birini vermeyen, yetmez sadakasını da vermeyen, parasını arsın diye faize veren insanlar. O zaman Allah'ın yasak ettiği bir fiil işleyen, parası arsın diye faize veren kişilerin parası asla Allah katında artmaz. Ama zekat verdiği zaman Allah-u Teala arttırıyor. Öyleyse kazancını arttırmak isteyen insan ne yapması lazım? Faize değil, kazancının zekat kısmını vermesi lazım. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bunu kesinlikle bildiriyor. Rum suresinin 39. ayet-i kerimesi bize bunu açıklıyor. Gelelim 4. yedili basamakta Allah Teala Nahl suresinin 71. ayet-i kerimesinde, "Fazla kazanç sahibi olan insanlar ihtiyaçtan fazlasını versinler ki sosyal adalet, eşitlik hasıl olsun." Öyleyse Allah Teala rızık bakımından eşit olan insanlar insanın eliyle bu adaleti gerçekleştirmek istiyor. Yani kişinin normal Allah'ın ölçülerine göre yaşasa 10 bin TL ile
rahatlıkla bir aylık hayatını idame ettirebilir. Ama eğer kişinin normal ölçüler içerisinde bir ayda hayatını idamesi 10.000 TL ise ve kendisi 20.000 TL kazanıyorsa, geri kalan 10.000 TL'yi başkalarına harcamakla, ihtiyaçtan fazlasını vermekle üst seviyedeki Allah'ın katından gelen nurlarını kalbine taşıyacak ve daha üst seviyede mutlu olacak. Ama bunu yapmayıp da yemek içmekle, fazla yemek içmekle harcarsa, o zaman varılan sonuç sadece hastalıktır. İşte rakamlar bize bunu gösteriyor. Yani insanlar elde imkanları var ve o zaman madem olay buysa, ne kadar fazla yerlerse zannederler ki mutlu olacaklardır. Halbuki Allah'ın ölçülerine riayet etmeyen insanların mutlaka ifrat ve tefrite gittikleri ve bunun sonucu da hastalığa düşer oldukları biliniyor. Bugün fazla kilo, obezite çağımızın en önemli hastalığıdır. Bundan kurtulmak neyle mümkündür? Bundan kurtulmak kalben Allah'a ulaşmayı dilemek ve Allah-u Teala'nın tayin ettiği mürşide tabi olmakla mümkündür. Mürşid her konuda bizim için örnektir. O örneğe uyduğumuz zaman sıhhatli, huzurlu, mutlu, bu dünya hayatını peşinden de mutlaka ahiret saadetini kazanan birisi oluruz. Allah-u Teala'nın işaretleri Kur'an'da bunu bize gösteriyor. Hepinizin hayatınızı Allah'ın ölçüleriyle tanzim ederek yaşamanızı Rabbimizden Efendimiz'in ve dileyerek sözlerimi tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun.

0: Sevgili misafirlerimiz, sizlerin evlerine misafir olmanın mutluluğunu tekrar yaşamayı nasip kıldığı için Allah Teala'ya hamd edip şükrediyoruz. Dört kitap tek dilek programımızda Ali Bey ve St. Paulus Petrus Katolik Kilisesi rahibi Claudio Bey misafirimiz.
1: İnşallah.
0: Bağlantısıyla Emre Bey yine bizimle birlikte olacak inşallah. Ben vakit kaybetmeden sorularımıza geçmek istiyorum. Bugünkü programımızın konusu dua. Ali Bey, sizden başlamak istiyorum inşallah. Kutsal kitaplarda duanın anlamı konusunda bizlere açıklama yapabilir misiniz?
2: Teşekkür ederim. Öncelikle sizlerden, Claudio Bey'le bu programda bulunmakta olmandan dolayı çok mutluyum.
0: Allah razı olsun.
2: İnşallah bildiğimiz kadarıyla Kur'an-ı Kerim'den, kutsal kitaptan, duayla ilgili Allah-u Teala'nın istekleri nedir? Kaç çeşit dua vardır? Bunları anlatacağız inşallah. Ben ilk söz hakkı bana geldiği için hemen şöyle söyleyeyim. Dua, kulun Allah'a yalvarışıdır. İhtiyaçlarını belirlemesidir. Bu ihtiyaçlarının çözümünü Rabbinden istemesidir. Ve dua eden bir kişi aciziyet içinde olduğunu kabul etmiştir. Dua eden bir insan artık Allah'a yaklaşma adımlarını ilk olarak başlamıştır. Ve duaların tabi çeşitleri vardır. Dünya için yapılan dua vardır. Bir de Allah için yapılan, ahiret için yapılan bir dua vardır. İki şekilde dua vardır. İnşallah bunların detaylarına gireriz ama konumuza da ilk sözlerini söylemesi için fırsat
0: verdim. Claudio Bey, hoş geldiniz. Programımıza ilk defa katılıyorsunuz. Kutsal kitaplarda duanın anlamı konusunda bizlere ne söylemek istersiniz efendim?
1: Evet, dua hakkında konuşuyoruz. Ben Hristiyan'ım tabii ki. Çok ilginç, çok önemli, çok ciddi bir konu. Dua, ibadet Allah'a yönelimdir. Eski antlaşmada, Hristiyan ve Yahudi kutsal kitapta, Mezmur 71'de diyor, Rab Allah'a övgüler olsun, harikalar yaratan yalnız O'dur. İkinci örnek veriyorum, o yeni antlaşmadan gelen bir örnek, Yuhanna'nın birinci mektubundan sözler, birinci bölümde diyor, yaşam sözüyle ilgili olarak başlangıçtan beri var olanı, işittiğimizi, gözlerimizle gördüğümüzü, seyredip ellerimizle dokunduğumuzu duyururuz. Evet, sizin de bizlerle paydaşlığınız olsun diye gördüğümüzü, işittiğimizi size duyuruyoruz. Ne demek? Demek ki Allah bizim hayatımızda çalışıyor, yaşıyor, şey yapıyor. Ve dua ne? Dua, Allah insanlara diyor ki, uyan, kalk, ben orada, ben sizin hayatında çalışıyorum. Senin gözleri açın. Ve dua böyle başlıyor. Bir diyalog gibi. Bir diyalog gibi. İnsanlar inançlı onu gözü açıyor. Bu yüzden Hristiyan görüşüde ibadet, duala hayatımızın merkezinde Allah'ın varlığını gerçekleştirmektir.
0: Çok teşekkür ederim değerli açıklamalarınız için. Emre Bey, merhabalar efendim. İyi akşamlar diliyorum öncelikle.
3: İyi akşamlar.
0: Programımızda tekrar sizleri görmek bizleri mutlu etti. Allah razı olsun. Diğer misafirlerime sorduğum gibi aynı soruyu size de yöneltmek istiyorum. Kutsal kitaplarda duanın anlamı konusunda bizlere ne söylemek istersiniz inşallah?
3: Evet inşallah, Allah razı olsun. Ben de çok mutluyum sizlerle tekrar olabilmek. Rabbimiz nasip kıldığı için. Dua Rabbimizi Rab mevkine koyduğumuzun işaretidir. Bizi yoktan var eden ve bu dünya hayatını bağışlayan ve daha sonra inşallah sonsuz güzellikler içinde ahiret hayatını bize bağışlayacak olan Rabbimizin idrak etmemizin göstergesidir. Yetmez, Rabbimiz duayı bize emretmiştir. Rabbimizin emridir dua etmemiz. Ona yalvarmamız, yakarmamız. Müsaade ederseniz kutsal kitaplardan örnek vermek istiyorum.
0: İnşallah.
3: Öncelikle Tevrat'tan bir örnek vermek istiyorum. Pardon, Mezmurlardan. Ben de inşallah. Claudia ile ilgili. Mezmurlar 145. bab 18. ila 20. ayet kerimeler. Rab kendisine yakaran, içtenlikle yakaran herkese yakındır. Dileğini yerine getirir. Kendisinden korkanların feryatlarını işitir, onları kurtarır. Rab korur kendisini seven herkes. Başka Tevrat'tan bir ayeti. Nehemya kitabından 4. kitap 9. ayet. 9. 6. ayet. Halk şöyle dua etti. Tek Rab sensin. Gökleri, göklerin göklerini, bütün gök cisimlerini, yeryüzünü ve içindeki her şeyi, denizleri ve içlerindeki her şeyi sen yarattın. Hepsine sen can verdin. Bütün gök cisimlerine sana tapınır. Ve yine Yeremya'da 33. kitap 2. ve 3. ayet kelimeler. Dünyayı yaratan, yerini alsın diye ona biçim veren, adı Rab olan şöyle diyor. Bana yakar da seni yanıtlayayım. Bilmediğin büyük akıl almaz şeyleri sana bildireyim. Rabbimize yakarmak, dua etmek Allah'ın emridir. Ve aynı şekilde Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de de Mümin Suresi 60. ayet kelimede ve Rabbimiz şöyle buyurdu. Bana dua ediniz ki size icabet edin. Rabbimiz bize bu hayatı bağışladı, bizi yoktan var etti ve bizi yalnız bırakmadı. Kendisine yönelmemizi istiyor ve bunun metodu dua etmemiz. Ona ulaşmamız. Ve inşallah şunu görüyoruz ki Rabbimiz bütün kutsal kitaplarda duayı emretmiş ve bizden bunu istiyor kendi mutluluğumuz için, güzelliğe kavuşmamız için, yardım edebilmesi için bizde inşallah. Allah razı olsun.
0: Allah razı olsun, teşekkür ederim. Ali Bey, Allah hangi istikametteki dualarımızı kabul eder? Ve biz insanlar olarak Rabbimize nasıl dua etmeliyiz diye bir soru yönelsem cevabınızı almak isterim.
2: Öncelikle Kur'an-ı Kerim'de Furkan Suresi 77. ayet kerimede Allah Teala buyuruyor ki dualarınız olmazsa Allah size değer vermez. Dualarınızla değerlenirsiniz. Ve Araf 55'te de Rabbinize yalvararak ve gizlice dua edin diyor Allah Teala. Muhakkak ki o haddi aşanları sevmez. Yani dua etmeyen insanlara kendini müstahını gören ve haddi aşan olarak görüyor. Çünkü biz Peder Claudio'nun da söylediği gibi her dakikamız, her anımız Allah ile beraber. Yani haddi aşmak orada, yani bir an, hatta size şöyle bir örnek vermek istiyorum. Yaklaşık bir rakamlar tabii bunlar. Bir elektron saniyede 60 milyon kez dönüyor. Yaklaşık olarak böyle bir rakam çıkartmışlar. Ve Kur'an-ı Kerim ayetlerine göre her elektron, her zerre yarım turda bir Allah diyor. Yani bir turu tamamlarken iki kez Allah diyor. Bu da saniyede 120 milyon kez Allah diyor. Ve 120 milyon kez Allah dediği için de 120 milyon kez nötrino geliyor. Enerji küreleri geliyor. Ve o elektronun tekrar dönmesini sağlıyor yani. Şimdi bu sistem içerisinde baktığımız zaman Allah-u Teala kaba bir hesapla bu hayatın, şu kainatın yaşayabilmesi için saniyede 120 milyon kez müdahale ediyor. Yani eğer o rahmetini göndermezse, biz rahmet diyoruz ama kuantum fiziğinde nötrino deniliyor onlara. Nötrinoları göndermezse kainat durar. Yani hayat biter. Bir insanın Allah'a ne kadar çok ihtiyacı olduğunu, ne kadar yakın olduğunu buradan bahsediyor Allah-u Teala. Yani her sizin saniyede 120 milyon kez size hayat veriyorum diyor. Yani yoksa mümkün değil. Şu elimizi buradan buraya alıp gelene kadar bu elimizin dağılması lazım. Ama hepsini Allah-u Teala yeniden yarata yarata her anı oraya getiriyor. Şimdi böyle bu kadar yakın olan Allah-u Teala benden diyor ki talepte bulun. Siz ne talep ederseniz ben onu veririm. Bir, dünyayı talep edebilirsiniz. Size dünyayı veririm. Ama ahirette nasibiniz yoktur. Ne varsa dünyada alırsınız. Bunu ayetlerinde ileriki safhalarda vereceğim. İkincisi diyor, cenneti talep edebilirsiniz. Cenneti talep ettiğiniz zaman da Allah'a ulaşmayı dilerseniz cenneti elde edersiniz. Ama irşadı talep ediyorsanız Bakara 186'da benim davetime icabet etmeniz lazım. Yani Allah yolunda işte Hristiyanlıkta azizler, ondan sonra Yahudilikte nezirler ve bizde de evliyalar dediğimiz grubun içerisine girmek istiyorsanız, irşada ulaşmak istiyorsanız, mürşitlerden olmak istiyorsanız, önce benim davetime icabet edeceksiniz. Onun bir yolu var diyor. Nedir? Rad suresi 14. ayet-i kerimeye baktığımız zaman Allah-u Teala buyuruyor ki, Hakk'ın daveti kendisinedir. Allah kendisine davet ediyor. Ne cennete davet ediyor, ne dünyaya davet ediyor. Zatına davet ediyor. Şimdi zatına davet ettiği için muhakkak suretle Allah'a ulaşmak gerekiyor. Onun zatına ulaşmak gerekiyor. Bunu dilemek gerekiyor. Bir kişinin böyle bir şeyi başarması mümkün değil. Ancak Allah-u Teala'dan gelen emanet bir ruh vardır. Bu ruhumuzu ölmeden önce ona teslim etmeyi, ona ulaştırmayı dilediğimiz zaman bunu başaracak olan Allah'tır. Ve yaptığı zaman da bu talebi yerine getirdiği zaman da bizim adımız ermiş evliya oluyor. Yani ruhumuz önceden önce ölmeden önce ulaşmış oluyor. Bilmiyorum Hristiyanlıkta da ölmeden önce ölmek diye bir kavram var mıdır? Yani normal olması gerekir zaten. Sonuçta hepsi Allah'ın dini, tek dindir. Ve bunu nasıl başaracağımızı da Araf 181'de diyor. İçinizden bir ümmet vardır, Hakk'a ulaştırırlar. Yani demek ki bizi Hakk'a ulaştıran ümmet kimdir? Tepesine bakıyoruz, peygamberler. Ondan sonra işte Allah'ın velileri aşağıya doğru ta bir mümine kadar iniyor. Yani bunların hepsi vasıtadırlar ama o nebiler ve devrin imamları onlar direkt olarak bu işte görevli olan kişilerdir. Şimdi bizim Allah-u Teala'nın bizden istediği dua özellikle öncelikle aciziyetimizi bilmemiz, tağutu inkar etmemiz. Tağut bizde cin ve insan şeytanlara denir. Yani şeytanın emrine girmiş, onun kuklası olmuş cinlere ve insanlara denir. Tağut deniliyor bizde o. Şeytanın kendisi değil. Onlardan uzak durun diyor ki bunların en başında ne geliyor biliyorsunuz? Kendi içimizde olan nefsimiz geliyor. En büyük şeytan orada zaten. Bütün o kötülüklerin 19 tane kötülüğün sahibi olan nefs. İşte biz eğer Allah'a ölmeden önce ulaşmayı ki Allah'ın daveti bu, onun davetine icabet eder de duamızı bu istikamette yaparsak o zaman Allah-u Teala bizi hedefe götürür. Tabi burada çok kısa olarak bir örnek daha vermek istiyorum. Adamın bunu televizyonda seyretmiştim öyle bir ara. Tabi gerçekliğine kadar bilemem ama aslında fakat verdiği mesaj güzel. Adamın biri gidiyor bir direk ağacının önüne diyor ki genç bir çocuk, işte genç bir adam. Ey direk ağacı duydun ki sen bu direkleri kabul eder misin? Ondan sonra işte bana bir büyük ikramiye çıksın diyor. Tabi yaşlanıyor, artık iyice yaşlanıyor. Her sene gidip geliyor. En sonunda diyor ki ya yıllardır sana önünde dua ettim ama Ki zaten ağaç onun ne doğasına icabet edecek. Böyle bir şey gerçekleşmedi ama enteresan bir şey söylüyor. Ağaç dile geliyor, diyor ki Mubarek, diyor, bugüne kadar hiç bilet almadın ki. Yani nasıl sana vuracaktım? Hep geldinizden ama hiç bilet almadım. Şimdi Allah-u Teala Allah'ın yoluna giren bir insana bile 700 veriyor. O kadar, yani bir iyilik yap sana 700 katını veriyor. Ama o 700 katını yapmak için o biri yapmak zorundasın. Allah-u Teala'nın davetinin, o yani irşada ulaşmayı diliyorsan Allah'ın o davetine mutlaka icabet etmek zorundasın ki o da senin bu manevi yöndeki dualarına icabet etsin. Kur'an-ı Kerim öyle söylüyor. Ha dünyevi duaysa liyakatın ölçüsünde Allah-u Teala verir. Ona bir sorun yok. Ama uhrevi, ahiretle ilgili, Allah'a ulaşmaktan ilgili dualara Allah-u Teala davetime icabet edene veririm diyor.
0: Teşekkür ederim değerli açıklamalarınız için. Claudio Bey, aynı soruyu size de yöneltmek istiyorum ama kısa bir ekleme yapmak istiyorum. Yeryüzünde yaşayan, dine inanan müntesip insanlar var ama mutlu değiller. Her kesimde mutsuz çok insan var. Müslümanların arasında, Hristiyanların arasında, Musevilerin arasında. Bu soruyu Allah hangi istikametteki dualarımızı kabul eder? Demek ki mutsuz insanlar var. Dua ediyorlar ama mutsuzlar bu insanlar. Peki nasıl dua etmeliyiz ki hem bizim mutluluğa ulaştırsın hem de sizin eski ayet ve yeni ayete göre bunları nasıl izah edebiliriz misafirlerimize efendim?
1: Büyük bir sorun o. Tabii ki biz, ben çok katılıyorum, tabii ki bir yolcu yapmamız lazım burada. Ve o yolculukta her zaman kolay değil. Biliyorum, söylediğiniz gibi maalesef dünyada bütün insanlar, inancıları mutlu değildir, olmalıyorlar maalesef. Mesih ise de insanların, inançların sorular, problemler paylaşıyor. Ve beraber sona getiriyor. Diyor ki, evet, maalesef savaş var. Önce söylediğimiz, maalesef insanlar tanımıyorlar, sevmiyorlar. Önemli bir şey söylemek istiyorum. İbadet, dua yaşamdan kaçmak için bir yol değil. Ve yaşamız bazen zor, biliyoruz. İbadet, insanın yaşamın kişisel ve toplumsal olaylarında Allah'ın mevcudiyetinin işaretlerini aramasını ve karar anlarında Allah'ın isteğini sormasını sağlar.
0: Teşekkür ederim bu değerli açıklamalarınız için. Emre Bey, aynı soruyu size de yöneltmek istiyorum. Siz dinevi dernek kurucusu olarak ve diğer din müntesipleriyle de yakın alakanız ve ilginiz olması hasebiyle Allah hangi istikametteki dualarımızı kabul eder? Biz insanlar olarak ona nasıl yakarmalıyız, nasıl dua etmeliyiz?
3: Allah razı olsun. Evet, aslında iki ayrı boyut bu sualin de var, içeriliyor. Bir taraftan nasıl dua etmeliyiz? Hakikaten Rabbimiz kutsal kitaplarda nasıl dua edeceğimizi ya da başka Allah sevgililerine, Allah peygamberlerine, Allah dostlarının nasıl Allah'a dua ettiklerini örnek olarak gösteriyor. Her üç kutsal kitabımızda da. Bunun dışında asıl önemli sual tabii ki neyi kabul edecek Rabbimiz? Bizden neyi istiyor? Niçin dua etmemizi istiyor? Müsaade ederseniz gene üç kutsal kitaptan örnekler vermek istiyorum. Öncelikle Tevrat ve Mezmurlardan inşallah. Mezmurlar 142. kitap 1. ayet-i kerime. 1. ve 5. ayet-i kerime arasında. Yüksek sesle yakarıyorum Rabbe. Burada insanın haykırışını ifade ediyor. Başka bir ayet-i kerimede Tevrat'tan 2. Tarihler 7. kitap 14. ayet-i kerimeler. bana yönelip dua eder, kötü yollarından dönerse günahlarını bağışlayıp ülkelerini sağlığa kavuşturacağım. Rabbimize yönelerek, onu isteyerek, ona teslim olmayı dileyerek dua etmemizi istiyor Rabbimiz. İncil'e bakarsak, Markos kitabından 1. bab 35. ayet-i kerime. Sabah çok erkenden, ortalık henüz ağırmadan İsa kalktı, evden çıkıp ıssız bir yere gitti, orada dua etmeye başladı. Yine Markos İncil'inden, onları uğurladıktan sonra dua etmek için dağa çıktı. Luka İncil'inden, o günlerde İsa dua etmek için dağa çıktı ve bütün geceyi Allah'a dua ederek geçirdi. Gecenin duayla ilgili önemli bir durumu söz konusu. Bunu İslam'dan da biliyoruz. Geceyi değerlendirmemiz gerekiyor ve Allah'a yönelmemizi istiyor Rabbimiz. Bu tabii olayın nasıl söyleyelim, şekliyle alakalı. Kur'an-ı Kerim'den bir ayet-i kerim vermek istiyorum bununla ilgili. Araf suresi 180. ayet-i kerime. En güzel isimler Allah'ındır. Artık onunla, pardon, ona onunla esmaları ile dua ediniz. Allah'ın isimlerini saptıranları terk et. Allah'ın ismiyle onu zikrederek dua etmemizi söylediniz. Bu şimdi birkaç örnek. Bundan çok daha fazla örnekler var. Ama belki ahsen dua ediş şeklinin nasıl olacağının göstergesi. Geceyi de zamanımıza katıp Allah ile geçirmek, Allah'a dua etmemiz, Allah'ın ismini zikrederek dua etmemiz, Allah'a yönelerek dua etmemiz. Bu boyutu. Ama olayın ikinci boyutu, Rabbimiz hangi dua ile etmemizi istiyor? Hangi duamızı kabul edecek? Ve bunu idrak etmek için inşallah size Kur'an-ı Kerim'in ilk suresini okumak istiyorum. Hepimizin bildiği. Ama çok önemli. Çünkü Rabbimiz orada bize aslında bir dua ile başlıyor ve kendisi bize nasıl dua etmemizi gerektiğini ifade ediyor. Ve her gün okuduğumuz, namazlarda okunan bir dua. Ama inşallah idrak etmemiz gereken bir dua. Müsaade ederseniz okumak istiyorum.
0: Buyurun inşallah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismiyle. Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'ıdır. Rahmandır, Rahim'dir. Rahman, Rabbimizin sıfatı bütün insanlara kim olursa olsun, Rabbimize inansın ya da inanmasın, dünya hayatı için havayı, suyu Rabbimiz bize ulaştırıyor. Ama kendisine yönelmeyi dileyen insanlara Rahim esmasını tecelli ediyor. Din gününün malikidir. Yalnız sana kul oluruz ve yalnız senden İstihane denilen özel yardım isteriz. Burada özel bir, yine başka ayet kelimeler, belki Ali Bey daha güzel açıklayabilir. Bir yardım söz konusu. Bizi sırat-ı müstakime hidayet et. Yani Allah'a ulaştıracak olan, ruhumuzu Allah'a teslim edeceğimiz bu yol, bu hidayet yoluna ulaştır diyoruz. Yani daha doğrusu Rabbimiz bu şekilde dua etmemizi istiyor. O yol ki üzerlerine nimet verdiklerini, onlardan olmamızı istiyor. Hepimizin olmasını istiyor. Üzerlerimize nimet vermek istiyor Rabbimiz. Bunu istemesi, böyle bir dua bize yaptırır mıydı Rabbimiz? İşte burası çok önemli. Bunun dışında bir ayet-i kerime daha okumak istiyorum. Aslında Ali Bey zaten telaffuz etmişti. Bakara Suresi. Bir yandan dünya isteyenler, Bakara Suresi 200. Ama Rabbimiz şöyle buyuruyor. Fakat insanlardan kim Rabbimiz bize dünyada ver derse ahirette onun nasibi, bir nasibi yoktur. Bakara 201'de. Ve onlardan kim Rabbimiz bize dünyada hasene, yani güzellik ve iyilikler ver ve ahirette de hasene, güzellik ve iyilikler ver, bizi ateşin azabından koru derse İşte onlar ki onların kazandıklarından nasibi vardır. Rabbimiz bunu istiyor. Bunu idrak etmek istiyor. Sadece bu dünya için değil, ahiret için. Ve Rabbimiz iki dünya için de vermeye hazır. Ama onun davetine icabet etmemiz lazım. Ona yönelmemiz gerekiyor. Allah razı olsun.
0: Emre Bey, açıklamalarınız ışığında aslında tekrar size geri dönmek istiyorum. Şimdi çalışmalarınız gereği vermiş olduğunuz ayetlerde Mezmurlar 142, 1 ve 5. bablar arasında Allah Teala yüksek sesle yalvarıyorum Rabbe diye Hazreti İsa Aleyhisselam'ın yalnız çıkıp dua ettiğini ve buna ilişkin Markos İncil'inden yine ayetler verdiniz. Benzer ayetler verdiniz. Ben Kur'an-ı Kerim'de 3 tane ayetle birleştirerek esas soruyu sormak istiyorum. Biliyorsunuz Ahzab suresinin 21. ayet-i kerimesinde peygamberinizde ahsen bir örnek vardır diyor. Şimdi Mezmurlar 142, 1 ve 5 babları unutmayınız lütfen. Ahzab suresinin 21. ayet-i kerimesinde peygamberinizde ahsen bir örnek vardır diyor. Zariyat suresinin 17. ayet-i kerimesinde onlar gecenin az bir kısmında uyurlar diye ifade ediyor. Ve Müzemmil suresinin 20. ayet-i kerimesinde de gecenin en az 3'te 1'inde, en fazla 3'te 2'sinde kalk, Rabbine mülaki olmak için gece namazı kıl diye duaya ilişkin örnekler var. Şimdi esas soruya geliyorum burada. Peygamberler, Allah'ın nebileri bize örnek olması istikametinde nasıl dua ederler diye soruyu bu şekilde sormak istiyorum efendim. Allah razı olsun.
3: Allah razı olsun. Verdiğiniz ayetler tabii çok önemli. Bu tabii şunu gösteriyor. Rabbimiz geceye özel bir önem veriyor. Tabii ki gece dua etmemiz, uykumuzdan fedakarlık etmemiz nefsimiz için zor bir şey. Nefsimiz uyumak ister ama şunu da biliyoruz. Gece dua edersek, bilhassa seher vaktinde Rabbimiz bize dua ettiğimiz, zikrettiğimiz zaman, Allah'ın ismini tekrarladığımız zaman iki kat nur ulaştırıyor. Ve bu nura ihtiyacımız var. Özellikle nefsimizdeki bu negatif özellikleri, afet dediğimiz bu özellikleri, negatif özelliklerimizi yok etmek için. Bunlar tabii bizim için örnek. Peygamberleri sordunuz. Hakikaten 3 kutsal kitapta da Rabbimiz peygamberlerin, çeşitli peygamberlerin yapmış olduğu duaları bize örnek olarak gösteriyor. Bununla ilgili ayetleri uygun görürseniz verebilirim.
0: İnşallah, buyurun efendim.
3: Önce Tevrat'tan başlamak istiyorum tabii, en eski diyeyim kutsal kitabımızdan. Yunus suresi 2. kitap 1. ayet-i kerime. Yunus balığın karnından Allah'ı Rabb'e şöyle dua etti ve Rabbimiz orada söylüyor bize ve en son olarak Yunus Aleyhisselam kurtuluş senden gelir ya Rab diyor. Mezmurlarda 143. kitapta 1. bab 6. ayet-i kerime ile 12. ayet-i kerime arasında yine bize şöyle buyuruluyor. Burada da Davut Aleyhisselam, bana gideceğim yolu bildir. Çünkü duamız sanadır. Bizim gitmemiz gereken yolu sadece Rabbimiz bilir. O yol göstericimiz. Ve bu ayet-i kerimelerde Rabbimiz o peygamberleri bize örnek göstererek onların yapmış olduğu duaları, bizim de bu duaları yapmamız gerekir. Bunu idrak edip bizim de Rabbimize yönelip ondan bize yol göstermesini ve bize yol gösterecek olan vesileyi, Allah'a daha evvel teslim olmuş olan vesileyi dinlememizi ister. Bunun dışında yine Tevrat'tan 1. Krallar 8. bab 22. ayet-i kerime ile 54. ayet-i kerime arasında Hazreti Süleyman dua ediyor. Ve ben kısa pasajlar almak istiyorum. Sana yakarırlarsa, tutsak oldukları ülkede candan ve yürekten sana dönerlerse ve devam ediyor. Onları kurtar. Bütün suçları bağışla. Elleri göklere açık, dizleri üzerine çökmüş olduğu Rabbin sunağın önünden kalktı. Yani elleri gökleri açık, dizlere çökmüş bir vaziyette Süleyman Aleyhisselam burada dua etmiş. Daniel 9. kitap 3. ila 19. ayet kelimesinde Daniel Aleyhisselam: "Buna karşın ey Allah'ımız Rab, suçumuzdan dönüp senin gerçeklerine yönelerek lütfunu dilemedik. Şimdi ey Allah'ımız kulunun duasını, yakarışını işit. Doğruluğumuzdan değil, senin büyük merhametinden ötürü dilekte bulunuyoruz. Ya Rab bağışla. Ey Allah'ım adının hatırı için gecikme." Ve İlyas Aleyhisselam yine Tevrat'ta 1. Krallar kitabında 18. bab 36. ve 37. ayet-i kerimede şöyle söylüyor, ya da şöyle dua ediyor: "Onların yine sana dönmelerini sağla." Yine dönüş. Ve bunlar tabii çeşitli peygamberler. Bunlar şimdi Tevrat'tandı örnekler. Bakın İncil ayetleri. İncil'de tabii çok önemli bir ayet-i kerime. Matta İncil'i 21. bab 22. ayet-i kerime: "İmanla dua ederseniz dilediğiniz her şeyi alırsınız." İmanla dua etmemiz gerekiyor. Ve size Kur'an-ı Kerim'den ayet vermek istiyorum. Daha önce bu ayeti aslında Enam suresi 71. ayet-i kerime. Rabbim şöyle buyuruyor: "De ki muhakkak ki Allah'a ulaşmak o hidayettir ve biz alemlerin Rabbine teslim olmakla emrolunduk." Burada Peygamber Efendimiz ne için dua etmemiz gerektiğini ifade ediyor inşallah. Bunun dışında bir ayet-i kerime daha not almıştım. Yusuf suresi 101.

0: Allah'a teslim olmayı dilememiz lazım. Ve bu teslimiyet bir dilekle başlıyor. Ve inşallah bu örnekleri vermek istiyorum size. Rabbimiz hakikaten bu şekilde ifade etmiş kutsal kitaplarda. Bir ek olarak Peygamber Efendimiz'in bir hadisi şerifini size okumak istiyorum. Çünkü sonuçta o da onun bir duası ve çok ibret diye düşünüyorum. Faydasız ilimden, yükseltmeyen amelden ve kabul olunmayan duadan sana sığınırım ya Rabbi. Tekrar ediyorum. Faydasız ilimden, yükseltmeyen amelden ve kabul olunmayan duadan sana sığınırım ya Rabbi. Ve bu hadisi şerifi yine Peygamber Efendimiz'in başka hadisi şerifleriyle açıklamak istiyorum. Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuşlar. Öğrendiğiniz ilmi hayatınıza tatbik etmedikçe, ilminizle amel etmedikçe ilmin faydasına eremezsiniz. Bu ilk izahatı. Başka bir hadis-i şerifinde bir insanın ilmi artıp hidayeti artmıyorsa o Allah'tan uzaklaşır. Ve hidayetin ne olduğunu Allah Teala iki tane ayet-i kerimede açıklamış. Onunla bağlamak istiyorum. Âl-i İmrân suresi 73 ve Bakara 120 aynı şeyi ifade ediyor. Muhakkak ki hidayet Allah'a ulaşmaktır. Muhakkak ki Allah'a ulaşmak var ya işte o hidayettir. Allah razı olsun.
1: Allah sizden de razı olsun. Claudio Bey, giriş konuşmanızın başlangıcında Yuhanna'nın birinci bölümün sözünden Hz. İsa Aleyhisselam'la ilgili şu ayetleri verdiniz. Allah bizim hayatımızda yaşıyor, uyan kalk ve ben sizin için dua ediyorum diye Hz. İsa Aleyhisselam'ın yaşantısından Yuhanna'nın birinci bölümünü anlatarak örnek vermiştiniz. Ben aynı soruyu size de yöneltmek istiyorum. Peygamberler, Allah Teala'nın bizler için indirmiş olduğu vazifeli peygamberler, nebiler bizim nasıl dua etmemiz istikametinde örnek teşkil etmişlerdir.
2: Evet, Emre Bey söylediği gibi çok iyi, çok tam katılıyorum. Sadece bir şey daha açıklamak istiyorum. Ona söylediği gibi bence Hristiyanlıkta İsa dua bizim ilk öğretmenidir. Emre Bey söylediği gibi İnciller sık sık İsa'nın duasından bahseder. İsa tek başına dua etmek için tek başına sakin bir mesela bir yere çekilmeyi severdi. Sabah erken, gecede, akşam, bütün günde. Özellikle büyük kararlar ve yaşamının dönüm noktaları öncesinden bazen bütün geceyi dua etmekle geçirirdi. Örneğin gibi müjdeyi açıkça duyurmaya başlamasından önce dua edip oruç tutmak için çöle gitti mesela. Ve aynı zamanda İsa dualarıyla Yahudiliğin kutsal yazılarında kök salar.
1: Evet.
2: Kök salar. Eski Hayt'in dua kitabı mezmurların sözlerini direkt olarak ya da kendi ifade şekliyle söyler her zaman. Bir şey daha açıklamak istiyorum. Teorik söylemlerin ile daha hayatıyla havarileri öğretir. Mesih İsa kutsal kitabı hocası idi. Çünkü her dua kişisel olan bile diğer imanlılarla birlik içinde edilmiş olur.
1: Çok teşekkür ederim. Ali Bey, aynı sorunu ya benzer bir şekilde sormak istiyorum. Emre Bey'in ifadelerinden Kur'an-ı Kerim'e ait 3 tane ayet verdi. Enam suresinin 71. Bakara suresinin 100.

0: 20. ve Âl-i İmrân suresinin 73. ayet-i kerimeleri hidayet Allah'a ulaşmaktır diye tarif verdiğini, Kur'an-ı Kerim ayetleri bizlere tarif etti. Hidayetin kişi üzerinde tesis edebilmesi için kişi nasıl dua etmelidir? Ben de bu şekilde bu soruyu size yöneltmek istiyorum.
1: Şimdi peygamberler Allah'ın en öncelikli kulları. En sevdiği kulları. Ama Peygamber Efendimiz'e ki bütün peygamberler için aynı soru konuyorum. Nasıl dua edileceğini bütün peygamberler getirdikleri kitaplarla göstermişlerdir. Yani o kitabın içeriğinde o bütün o dualar hepsi vardır zaten. Bütün yolu göstermiş. Yol haritası orada. Sadece peygamberlerin dilediği şu ki söylediği insanlara Allah'tan Allah'ı dileyin ki bu kitabın kriptosunu çözesiniz. Yoksa düz roman gibi okursunuz hiçbir şey anlamazsınız. Yani mutlak surette Allah-u Teala'nın sizde bazı ayarlar yapması gerekiyor. Onu anlayabilmeniz için. Şimdi Allah-u Teala En'am suresi 52. ayet-i kerimede diyor ki Allah-u Teala ben buradan bakayım. Sabah akşam Rablerinin zatını dileyerek dua edenleri yanından kovma diyor. Onların hesabında senin üzerine, senin hesabından da onların üzerine bir şey yoktur. Artık onları kovarsan o zaman sen zalimlerden olursun. Şimdi bakın, muhatap o değil, peygamber, peygamber efendimiz. Ama bir konuda ikaz ediyor. Allah'ın zatını dileyenleri. O insanlar başka bir şey dilememişler. Dünyayı dilememişler. Sadece Allah'ı dilemişler. Allah, onları sakın yanından kovma diyor. Tercihleri Allah'sa. Burada bir ölçü veriyor bize. Allah'tan Allah'ın zatını dilemek gerektiğini. Bir ölçüsü bu. İkinci durumda da bunu sahabenin gerçekleştirdiğini söylüyor Rad Suresi 22. ayet. Onlar sabırla Rablerinin veçini talep ederlerdi diyor. Allah'ın zatını dilerlerdi diyor. Bakıyoruz sahabe de bunu yapmış aynı şekilde. Sonra Allah-u Teala bunun yanında yani bu iki talebin yanında peygamberlerin de özelliğini söylüyor. O da Tövbe suresinde olacaktı. Diyor ki onların Tövbe 103'te onların mallarından sadaka olarak al ve onunla onları temizle ve tezkiye et ve onlara dua et. Muhakkak ki senin duan onlar için bir sekinettir. Ve Allah semidir ve alimdir. Şimdi bizim sekinet nurunu alabilmemiz kaynağını gösteriyor. Resul'ün duası gerekiyor. Resul'ün duası olmasa biz onu alamayız. Bu istikamette şu andaki dünyadaki kargaşaya ve sükunetin olmadığını da görmemize rağmen görüyoruz ki Resul duası alanlar çok azınlıktalar. Çünkü büyük bir kısım kargaşa halinde, kargaşa yaşıyorlar. Allah-u Teala'nın peygamberler üzerinden bize bildirdiği dua Allah'tan Allah'ın veçini istemek. Dünyayı değil. Ve bunu nasıl isteneceğini sahabelerinin örnekleriyle. Ki biliyorsunuz Hz. İsa'da havariler, Hz. Musa'da nezirler ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri zamanında da sahabe vardı. Yani onlar da hepsi sahabe anlamındaydılar. Onlarda en güzel örnekleri vermiş, onlara yaşattırmış. Duanın, Allah-u Teala diyor ki, ihlasla dua edin diyor. Burada bir ayet-i kerimemiz daha vardı. Çünkü bu konu oldukça beni etkileyen bir konudur. Evet. Evet, Araf 29'da. De ki, Rabbim adaletle davranmanızı ve bütün mescitlerde kendinizi ve içinizi namaza ikame etmenizi, ki namazın bir ismi de duadır biliyorsunuz. Emretti ve dinde ihlasla ona Allah'a dua edin. İhlasla Allah'a dua etmenin açılımı da Allah-u Teala hatırlayabildiğim kadarıyla Kladio Bey'in de desteği olsun inşallah. Bu konuda İncil'de güzel bir örnek vardır. İhlasla nasıl dua edilir? Bir felisili ile bir vergicinin beraber bir mabede girmeleri ve ikisinin de Allah'a dua etmelerini anlatıyor Hazreti İsa Aleyhisselam. Matta'da yanılmıyorsa. Diyor ki, vergici dedi, bizim şu andaki tam kelime karşılığı mafya. Yani her türlü suçu işleyen bir suç makinesi. O Felisili dediği de, dinde biraz
0: ibadetlerini yapmaya çalışan.
1: Yapmaya çalışan değil, yaptığına inanan. Ha. Yani amelleriyle övünen kişi. Şimdi ikisi beraber, ikisi de birbirini tanıyor. Tabii ki gelince, mabedin içerisine girince Felisili eline kaldırıyor. Diyor ki, ey Rab diyor, beni diyor bir katil, tabii Felisili'ye bakarak, vergiciye bakarak, işte zina eden, adam öldüren sayıyor. Biri yapmadığın için sana şükür olsun diyor. O aslında bu arada ben bunları yapmıyorum diyor. Yani sadece övünüyor. Sıra vergiciye geliyor. Fakat başını önüne eğiyor. Rabbine bakacak yüzü yok. Çok suçu var. Bir şeyler söylemek istiyor. Söyleyecek sözü yok. Yine çok suçu var. Sadece elini göğsüne vurarak diyor ki merhamet Rab, merhamet Rab, merhamet Rab diyor. Üç tane. Ve ikisi de kiliseden ya da mabetten çıktığı zaman Felisili girdiği gibi çıkmış. Ama o eşkıya olarak bildiğimiz vergici akpak çıkmıştır, temizlenmiştir. Evet. Neden? Çünkü biri Allah'ın huzurunda amellerine güveniyor, ötekisi merhametine güveniyor Allah-u Teala'nın. Bunu kime örnek veriyor? Bunu ilk kim yapmış? Babamız İbrahim. Adem babamız. İlk yapan o. Şeytanın aldatması sonucunda bir günaha bulaşması ve arkasından Allah-u Teala'nın hesap soruyor. Sana şeytana uymadın mı diyor. Uyma demedin mi diyor. Ondan sonra ama ya Rabbim işte şeytan beni kandırdı falan filan hiçbir şey söylemiyor. Diyor ki Rabbena zelemle enfüsena. Rabbimiz muhakkak ki biz nefsimize zulmettik. Ben de eşim de diyor. Rabbena zelemle enfüsena. Ve illem takfirlene ve terhamna lenakinana minel hasirin. Eğer senin merhametin ve bağışlaman olmazsa bizi ateşten hiçbir şey kurtaramaz. Hiçbir savunması yok. Sadece merhametine sığınıyor. İşte bu merhamete sığınman, ihlasla dua etmenin örneklerini Allah-u Teala kitaplarında göstermiş ve söylüyor. İnsanlar, işte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri de buyuruyor ki, hiç kimse kendi ameliyle cennete gidemez. Sahabe şaşırıyor. Diyor ki, sen de mi ey Allah'ın Resulü? Evet diyor, ben de. Ama Allah beni rahmetine gark etti diyor. Şimdi tabii ki Allah'ın rahmetiyle bu iş çözülecekse Allah rahmetini kimlere veriyor? Ona bakmamız gerekiyor. İşte biliyorsunuz Hazreti Hamza'yı şehit eden Vahşi dediğimiz sonradan da dine giren sahabeden biri olan bir zenci köle diyor ki ben diyor bu dine gideceğim ama Allah müşrikleri affetmez. Ben müşriktim daha önce. Allah diyor haksız yere adam öldüreni affetmez. Ben öldürdüm. Tabi eski halinden bir sürü şeyleri sayıyor. Allah-u Teala Zümer suresi 53. ayet-i kerimeyi indiriyor. Diyor ki ey nefslerine karşı haddi aşan kullarım. Orada ona hitap ediyor. Ona için bir ayet iniyor. Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Demek ki Allah'ın rahmetini nasıl geleceğini söylüyor. O bütün günahlarınızı sevaba çevirmeye, affetmekten bahsetmiyor. Sevaba çevirmeye kadirdir diyor. Peki nasıl Zümer 54'te ve eniyor bir ila Rabbüküm? Allah'a yöner, ona ulaşmayı dile ve eslemi lehu. Ve ona teslim ol. Üzerinize azap gelmeden önce sonra yardım olunmasınız. Demek ki ister ölüm azabı olsun, ister cehennem azabı olsun. Sonuçta gelmeden önce diyorsa hayattayken bunu yapın. Evet. Allah'a teslim olun, ona teslim olmayı dileyin, ulaşmayı dileyin ve ona teslim olun. Üzerinize azap gelmeden önce. Bunu yaparsanız Allah'ın rahmeti gelecek diyor. Elüşten bağladığınız zaman. Demek ki bu verdiği örnek de bize neyi gösteriyor Allah-u Teala hem kitapta hem hadisten birleştirdiğin zaman? Allah'ın rahmetini almadan hiçbirimizin kurtuluşu söz konusu değil, mümkün değil. Zaten bir matematiksel sonuç yapalım. Biz doğduğumuz andan 100 yaşına kadar yaşadığımızı düşünelim. 100 yaşına kadar alnımızı secdeden kaldırmayıp Allah'ın bütün dediklerini harfi harfine yaptığımızı ibadet olarak kabul edelim. Matematiksel sonucu olarak bizim 100 sene cennette kalmamız lazım. O kadar emeğe, o kadar karşılığında mükafat. Hadi 1'e 700 verdi, 700 sene ya da 7000 sene kalmamız lazım. Ama cennette sonsuz bir hayattan bahsediyor. Demek ki bunu bizim kazanmamız söz konusu değil. Bu Allah'ın lütfudur. Bize ikramıdır. O zaman Allah'ın lütfunu ve ikramını ne ile kazanacağız? Allah'ın rızasıyla. Allah'ın rızası bize neyi getirecek? Allah'ın rahmetini getirecek. Bu neye bağlıdır? Allah'a ulaşmayı dilememize. Ruhumuzu ölmeden önce Allah'a teslim etmeyi dilememize. Ve onun veçini her şeyden önce istememize bağlıdır ki peygamberlerin dua konusunda temelde istediği bu. Peki ibadetler gerekmiyor mu? Hayır, gerekiyor. O ibadetleri Allah sevdirecek zaten. Onu zaten yaptıracak. Ama ibadetler yetmiyor. Mutlak surette Allah'ın yardımı gerekiyor, Allah'ın rahmeti gerekiyor. Bir tane daha vardı hatırladığım kadarıyla. O da Carlos Bey'den öğrenmiştim, hatırlıyorum. O anlatmıştı. Havarilerden biri, Paulus olabilir, tam emin değilim. Yani orada hataya düşmeyeyim. İsa Aleyhisselam diğer havarilere diyor ki gidin ona tebliğde bulunun. Davet edin yani Hristiyanlığa, dine davet edin, teslime. Ama o çok böyle ceberut biri, yani astık kestiği kestik biri yani. Havariler korkuyorlar, diyorlar ki biz gidersek bizi öldürür diyor. Yani onu nasıl anlatacağız ona diyor. O da cevap veriyor. Hayır, korkmayın diyor. Dua etmeye başladı. Dua etmeye başladığı noktada artık kibirini indirdi demektir. Aciziyetini gördü demektir. Ve Rabbini Rab mevkine koydu. Artık yalvarmaya başladı. İhtiyaç sahibi. Mal alıcıya satılır. İhtiyaç sahibi olursa Allah-u Teala'nın dinini kabul edecektir. Yoksa kendini müstahını görenen mümkün değildir.
0: Allah değerli Allah. Açıklamalarınız için teşekkür ederim. Claudio Bey, programımızın son dakikalarına geldik. Ben sizin son cümlelerinizi almak istiyorum inşallah.
2: Son şey, bence çok mutluyum çünkü paylaşmak en önemli bir şey. Söylediğimiz gibi bazen birbirimizi tanımlıyoruz. Evet. Bu yüzden kutsal kitaptan o önemli ve ciddi konuda dua, mesela dua beraber paylaşması bence benim inan büyüyor. Evet. Bu yüzden bence inşallah beraber Allah'a yolunda beraber yürüyoruz. Bu dünyada problem var, biliyoruz. Sevgi lazım ve belki çok basit bir örnek veriyoruz. Komşularımız beraber misafirperverlik yaşamamız istiyoruz ve devam inşallah diliyoruz. Teşekkürler.
0: Çok teşekkür ederim. Emre Bey, son cümleleri almak için size bağlanmak istiyorum. Şimdi son ifadelerinizi alabilir miyiz?
3: Allah razı olsun. Ben de çok mutlu oldum. Rabbimiz bütün dualarımızı kabul etmeye hazır ve bu bizim tevekkülümüze bağlı diye düşünüyorum. Rabbimizi vekil kılmamıza bağlı. Ve bu Allah'a ne kadar teslim olursak Rabbimiz o kadar dualarımızı kabul edecektir. Biliyoruz ki öyle Allah'ın sevgili dostları var ki Rabbimiz onların bütün dualarını kabul eder. Ama onlar da sadece Allah'ın kabul edeceği duaları söylerler. Onu bilirler. Ve inşallah biz de en güzel şekilde Allah'a tevekkül sahibi oluruz. Onu vekil kılarız. Allah razı olsun.
0: Çok teşekkür ederim. Ali Bey, son cümleleri yine sizden almak istiyorum.
1: Allah razı olsun Kadir Bey. Çok güzel şeyler söyledi, biliyorsunuz. Aynen fikirdeyiz. Birleşmek ve birbirimizi tanımıyoruz. Konuştukça imanım artıyor dedi. Anlatabildim. Yani bu sevgi oluşması lazım aramızda. Hepimiz Allah'ın yolundayız. Ve ben buradan bütün insanlara şunu hatırlatmaya çalışıyorum. Bütün insanların Allah'tan daha büyük bir dostu yoktur. Bütün insanların. İster inansın, ister inanmasın. İnanmayanlar için bile Allah-u Teala Ahkaf suresi 32. ayet-i kerimede diyor ki, o benim davetçimin davetine icabet etmeyenler Allah'ı aciz bırakacaklar mı zannediyorlar? Bilmiyorlar ki onların da Allah'tan başka dostu yoktur. Yani onların da dostu Allah'tır. O zaman dostumuz Allah'tır. Ve biz insanların Adem babamızdan bu yana düşmanlığını ilan eden bir şeytan gibi bir düşmanımız var. Hepimizin en büyük düşmanı şeytandır. O zaman bütün insanlık olarak anamız bir, babamız bir, dostumuz bir, düşmanımız bir. Niçin ayrıyız ki? Yani hepimiz biriz. İnşallah bu birlikteliği en iyi şekilde idrak edip bu programlarla bütün insanlığa açıklamaya çalışacağız. Çok teşekkür ediyorum. Sizler de olmaktan çok mutluyum.
0: Ben de teşrifleriniz için teşekkür ediyorum. Değerli misafirlerimiz, bu akşam sizlere konuk olmanın mutluluğunu yaşadık. Konumuz duaydı. Duayla birlikte kalın. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz efendim. Allah razı olsun.

El-Fatiha'm ya salavat. Allahümme salli ala Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrolsun ki bir defa daha bir mutluluk sohbetinde bir aradayız. Sevgili kardeşlerim, başka ne var ki? Allah-u Teala insan adı verilen bütün bu mahluklarını, bizleri sadece bir hedefe yönelik olarak yaratmış. Mutlu olalım. Allah'ın bizim için ihsan buyurduğu mutluluğu yaşayalım diye. O Allah ve en çok sevdiği mahluku olan biz insanlardan mutlu olmamızdan başka hiçbir şey istemez. Bütün semavi kitaplar onun için indirilmiş. Bütün nebiler, resuller, mürşitler onun için tayin edilmiş. Ve bütün insanlar mutluluğu yaşayacak bir özellikle yaratılmış. Hanif fıtratıyla. Hanif fıtratı Allah'a teslim olmayı içerir. Ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi, dört faktörü Allah'a teslim etmek. Hanif fıtratının temelinde teslim vardır. Ve bütün semavi kitaplar, Allah'ın nebileri ne indirdiği şeriat kitapları ve dilediğine indirdiği sohbet kitapları, hepsi teslimler yoluyla mutluluğu esas alırlar. Öyleyse bu açıdan baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim bir mutluluk kitabıdır. Mutluluğu her açıdan kavrayan bir muhteşem Allah yapısı. Kur'an-ı Kerim bir saadet davetiyesidir. Kur'an-ı Kerim 2. Bir saadet rehberidir, reçetesidir. 3. Kur'an-ı Kerim bir saadet yani mutluluk garantisidir. Öyleyse daha ne bekliyoruz ki sevgili kardeşlerim? Davetiyi çıkarmış Allah Teala, reçeteyi vermiş, rehber olarak indirmiş Kur'an-ı Kerim'i. Ne yapacağız ve nasıl yapacağız? Ve yetmez, bir de garanti etmiş. Her şey öylesine güzel ki sevgili kardeşlerim, bir mahluk olduğunuzun bilinci içerisinde Allah'a çok şükretmek gereğini duymalısınız. Çok hamd etmek gereğini duymalısınız. Bizleri insan olarak yarattığı için. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki insan olarak yaratılmışız. Yani kainattaki Allah'ın yarattığı bütün mahlukların içinde en üstünü olan
insan. Evvela üstünsünüz diye sevinmeniz gerekmez mi sevgili kardeşlerim? Cinlerden de, meleklerden de, Allah'ın yarattığı ne kadar mahlukat varsa hepsinden üstünsünüz. Neden üstünsünüz? Çünkü Allah Teala sizlere ruh verdi. Kendisinde olan, tekrar kendisine dönecek olan ve size emanet olarak verilen bir ruh hepinizde var. İşte böyle bir dizayn sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah size ruh verdi. İnsandan başka hiçbir mahluk ruh taşımıyor. Ne cinler, ne melekler ruha sahip değiller. Sadece biz insanlar sahibiz. Adem Aleyhisselam'a secde edilmesi bir üstünlük simgesi değil mi? Öyleyse Adem Aleyhisselam'a niçin secde edilmiş? Ayete baktığımız zaman net olarak görüyoruz. Ben onu düzenledim diyor Allah-u Teala. Sevva ettim, dizayn ettim. Şimdi diyor onu ruhumdan üfürdüm. Artık o benim ona üfürdüğüm bir ruh taşıyor. Yani sadece topraktan yaratılmış bir mahlukum olarak değil. Asıl benim ruhumu taşıdığı için ona secde edin diyor Allah Teala. Allah'ın Allah'a geri dönecek olan bir yaratığını, mahlukunu, ruhu bütün insanlar muhtevalarında taşırlar. Onun için üstündürler bütün başka mahluklardan. Başka hiçbir mahlukta ruh yoktur. Öyleyse sevinmemiz gerekmez mi? Kainatın en üstün varlıkları olarak yaratıldık diye. Ve Allah Teala insanı üstün kılmış. Bütün göklerde ve bütün yerlerde neyi yarattıysam, yarattığım her şeyi ey insanlar sizlerin emrine musahhar kıldım diyor Câsiye suresinin 13. ayet-i kerimesinde. Bütün gökler, bütün yerler, göklerle yerlerin arasındakiler, bütün yaratıklar, her şey biz insanlar için yaratılmış ve emrimize verilmiş. Gerçek mi? Evet sevgili kardeşlerim. Peki şeytan da mı bunlardan birisi? Evet. Ne zaman daimi zikre ulaşırsanız, o zaman şeytan sizin elinizde artık bir oyuncaktır. Çünkü üzerinizde tasarruf edebileceği, kullanabileceği hiçbir varlığa sahip olmaz. Unutmayın, şeytan sadece nefsinizin afetlerine tesir edebilir. Öyleyse o afetlerden kurtulduğunuz gün şeytanın size tesiri sıfırlanmıştır. Sizse onu her zaman ömür boyunca artık hep yenecek olansınız. Böyle olduğunu bile bile, nefsinizde afet kalmadığını bile bile, gene size bir şeyler, yanlış bir şeyler yaptırmak için taleplerde bulunacaktır. Ama onu hemen tanıyacaksınız. Ve
her seferinde mağlup olmak mecburiyetinde. O zaman sizin emrinizde değil mi sevgili kardeşlerim? Düşünün, onun dediği mi oluyor? Siz mi onun dediğini yapıyorsunuz? Yoksa o mu sizin dediğinizi yapıyor? O noktada daimi zikre ulaştıktan sonra şeytan artık sizin sadece bir uşağınızdır. Size hiçbir alanda tesir icra etmesi mümkün değildir. Ve sizin gibi insanların çoğalmaması için elinden gelen her şeyi yapar. Mağlubiyet şeytan için çok acı bir sonuçtur. Hep intikam almayı düşler, intikamını da hiçbir zaman alamayacaktır. Çünkü böyle bir fırsatın oluşması mümkün değildir. Nefsini tasfiye etmiş bir insan, nefsindeki bütün afetleri tasfiye etmiş bir insan, şeytanın hakimiyet alanlarını sıfırlamış bir insandır. Buna rağmen şeytan neden o kişinin emrindedir? Çünkü buna rağmen bir hakimiyet alanının artık mevcut olmadığını, size tesir edebilecek hiçbir imkana sahip olmadığını bile bile gene size telkinlerde bulunur. Yanlış bir şeyler yapmanız için. İstisnasız olarak hepsinde yenilmek mecburiyetindedir. Öyleyse o vücut ülkesinde sadece Allah'ın dediği olur. Şeytanın dediği hiçbir zaman artık olmayacaktır. Bu şeytan için o kişinin hayatı boyunca yenilmek, yenilmek ve yenilmektir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ın dostu olun. O dostluk sizi öyle noktalara yükseltir ki insan olmanın haysiyetini, insan olmanın şerefini, insan olmanın Allah katındaki değerini yaşarsınız. Ve Allah'a her an hamd ve şükredersiniz sizi oralara ulaştırdı diye. Biliniz ki siz ulaşmadınız. O ulaştırdı. Ama siz ulaşmanın gayretini gerçekleştirensiniz. Yani bodrum katını inşa edensiniz. Üzerinize 700 katlık sarayı inşa edense odur, Allah'tır. Vardığınız yeri siz elde etmişsiniz gibi sizi mükafatlandırır. 700 katın sahibini mükafatlandırır. Oysa ki o mükafatlandırdığı kişi, insanoğlu, sadece bodrum katı kendi gücüyle inşa edebilmiştir. Geri kalanı hepsi Allah'ındır. İşte bir başka ifadeyle, ne kadar Allah'ınsınız, o kadar kıymetlisiniz. Dikkat edin ki kulvara girdiğiniz anda şeytanınsınız. Neden? Nefsinizde %100 afetler var. Ruhunuzda %100 hasletler var. Ruhunuzda şeytanın hiçbir tesiri yoktur. Nefsinizin ise bütününe tesir etmek imkanının sahibidir. Kolayca tesir edebilir. Hiçbir zorluk çekmez. Bir sultası yoktur ama her dediğini de yaptırır. Neden? Çünkü nefsinizin afetleri şeytanın talepleriyle paralel bir hissiyatın içindedir. Nefsiniz Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkar. Muhtevasındaki 19 tane afet sebebiyle: öfke, kin, kıskançlık, haset, nefret, düşmanlık, iptinalar, pintilik, bütün negatif faktörler nefsinizin kalbindedir.
hepsi Allah'ın emirlerine mutlak olarak karşıdırlar. Bütün afetler. Bir de nehiler cephesinden inceleyin meseleyi. Yasaklar. Allah neyi yasak etmişse onları da yapmak için can atarlar nefsinizin afetleri. Öyleyse şeytan ne ister? Allah'ın hiçbir emrini yapmamanızı ister. Nefsinizin afetleri ne ister? Aynı şeyi. Şeytan ne ister? Allah'ın yasak ettiği her şeyi yapmanızı, nefsinizin afetleri ne ister? Aynı şeyi isterler. Öyleyse kulvara girdiğiniz başlangıç noktasında şeytan size her istediğini hiç güçlük çekmeden rahatlıkla yaptırabilir. Çünkü nefsinizin afetlerine tesir imkanının sahibi. Sahibi diyoruz ama aslında işlev otomatik olarak gerçekleşiyor. Neden? Çünkü nefsinizin de istediği şeyler şeytanın istediği şeylerden farklı değil ki. Onlar zaten o tarzda bir davranış biçimi için yaratılmış. Nefsinizin afetlerini yaratan Allah-u Teala onları bu vasıfta yaratmış. Ruhunuzun hasletlerini yaratan Allah-u Teala onları da tam karşıt vasıflarda yaratmış. Ruhunuz başta sevgi olmak üzere sadece hasletlerden oluşur. Öyleyse ruhunuzun hasletleri neleri içerir? Ruhunuzun hasletleri Allah'ın emrettiği ne varsa onları mutlaka yapmak istemek, yapmak isteyecek şekilde programlanmıştır. Allah neyi yasak ettiyse onları da asla yapmak istemeyen, işlemek istemeyen bir hüviyette yaratılmıştır. Öyleyse ruhunuz Allah ile aynı paralelde devreye girer. Nefsiniz de şeytanla aynı paralelde devreye girer. Bir kuvvetler dengesiyle kulvara girersiniz. Şartlar eşittir. Ama kuvvetler dengesi eşit değildir. Çünkü şeytan size doğduğunuz andan itibaren sesini işittirebildiği halde Allah-u Teala onu yetkiyle mücehhez kıldığı halde Allah hak etmediğiniz sürece sizinle direkt olarak konuşmaz. Allah'ın yolunda kat ettiğiniz her mesafeyi hak etmek mecburiyetindesiniz. Şeytanla ilişkiye giren kişi hiçbir şeyi hak etmek mecburiyetinde değildir. Şeytan onu kendisine ne kadar bend ederse o kadar mutluluk duyar. Allah-u Teala ise sizinle olan ilişkilerinde bütün kapıları kapalı olarak vardır. Her kapısı ayrı ayrı kapalıdır. O kapıların kilitlerini açma yetkisi size verilmiştir. Şeytanın bütün kapıları açık, Allah'ın bütün kapıları kapalı olarak hayata gelirsiniz. Burada iradenizin ne kadar önemli bir mahluk olduğu ortaya çıkıyor. Size kararları aldıran, o kararları tatbikinizde ısrar eden, onları mutlaka gerçekleştirmenizi isteyen bir kuvvet iradedir. İrade istemek demektir. Lügat manası itibariyle irade etmek, istemek. İrade isteyen ve istediğini yaptırma konusunda ısrar eden bir kuvvetin adıdır. Allah'a en son teslim olan bir muhteva taşır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, kulvara nefsinizin kalbinde %100 afetlerle, ruhunuzun kalbinde %100 hasletlerle girersiniz ama
realitede şartlar eşit değildir. Bunun için insanlar huzursuzdur, mutsuzdur. Çünkü Allah Teala sizinle temasa geçmek için sizin talebinizi ister. Talep etmedikçe Allah'la dostluk kuramazsınız. Ama talep ettiğiniz zaman şeytan size mani olamaz. Her şey Allah'a ulaşmayı dilediğiniz noktaya kadar şeytanın hakimiyeti altında cereyan eder. Söylediğim gibi şeytan devamlı sizin iç sesinizi taklit ederek size telkinlerde bulunur ve nefsinizin afetleri de şeytanın taleplerine paralel olarak yaratıldığı için her zaman şeytanın dediklerini yapmak için bir istek duyarsınız iç dünyanızda. Bu nefsinizin afetlerinin talebidir. Doğuşunuzdan itibaren şeytan sizinle konuşmaya başlamıştır. Üstelik de o içinizdeki sesi tatbik, taklit etmek suretiyle devamlı sizi aldatarak size sizin düşüncenizin sesiymiş gibi kendi sesini yutturur iblis. Tabii aslında yutturmasa ne olur da diyebilirsiniz. Çünkü zaten nefsinizin afetleri şeytanın isteklerini yapmaya teşne. Ona yönelik olarak yaratılmış. İşte böyle bir dizaynda hep şeytan hakimdir. Çocuklar, insanlar genellikle yanlış şeyler yaparlar. Bunları yaparken de neden öyle yaptıklarının pek farkına varmazlar. Ama nefsler mutlaka bunu gerektirir. Bu sebeple nefsinizin afetlerinin yüzdesiyle dünya hayatındaki mutsuzluğunuz paralellik göstermez. Mutsuzluğunuz nefsinizin afetlerinin ötesinde bir varlık gösterir. Çünkü şeytan sizinle devamlı temastadır. Kainattaki en zeki, en akıllı mahluklardan biridir. Aklınıza gelmeyecek yollardan size isteklerini yaptırmaya çalışır. Ne zaman üzülürseniz bundan büyük memnuniyet, sevinç duyar. Ne zaman mutlu olursanız o zaman da hasetinden çatlar. Ruhu yoktur. Faziletler, hasletler şeytanda bulunmaz. Yalnız afetlerle doludur. Bütün kötülükler içinde kaynar durur. Kainattaki en büyük düşmanınız, sizi her zaman yere vurmak için elinden geleni ardına koymayacak olan bir varlık, işte o şeytandır. Ve zamanımızda ve bütün daha evvelki devrelerde insanların bir kısmı mutlaka şeytana tapmıştır. Bugün de şeytana tapanlar dünyaya hakim olmak için büyük bir hazırlığın içerisindeler. Okült kültür adeta bugünün modası olmuştur. Okültizm veya okült kültür şeytanın kültürüdür. Büyü kültürüdür. Hüddam kültürüdür. İnsanların birbirini yaralaması için vasıtaları öğretir. Maksat bütün insanları birbirine düşman kılmaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, işte böyle bir standart içinde siz mutlu olmanın aslında bütün imkanlarına sahip olan bir insansınız. Şeytandan bu kadar çok size hakimiyeti alanında bahsettikten sonra bunu söylememizi sakın yadırgamayın.
Unutmayın ki Allah'ın en sevgili mahluklarısınız. Öyleyse şeytanı size musallat eden Allah, ondan kurtulma çarelerinde Kur'an-ı Kerim'de net olarak açıklıyor. Peki macera nasıl başlıyor? Ne demiştik? Şartlara dikkatle bakın, her şeyi yerli yerine oturtun. Allah'a açılan bütün kapılar kapalı. Gözleriniz, gözlerinizde doğuşunuzdan itibaren hicab-ı mesture var, gizli bir perde var. İrşat makamını herhangi bir kişiden ayırt etme yeteneği gözlerinizde yok. Bakıyorsunuz ama göremiyorsunuz. Onun irşat kabiliyetini, onun hidayetçi olduğunu, hidayete ehil vasıflarla donatıldığını göremiyorsunuz. Kulaklarınızda vakra var. Onun söylediklerini kulaklarınız duyuyor. Ama siz zihninize ulaştırıldığı zaman kulaklarınızın duyduğu şeyler, siz onu işitemiyorsunuz, manasına varamıyorsunuz. Hidayete müteallik ne varsa hiçbirinin manasına varamıyorsunuz. Size hiçbir şey söylemiyor hidayet kelimesi, irşat kelimesi, tekamül kelimesi, manevi tekamül. Gelelim kalbinize, kalbiniz de kapalı. Bir defa kalbiniz mühürlü. Birinci kapı, asıl kapı, nurların kalbinize gireceği kapı kapalı, mühürlü. Yetmez. Kalbinizin içinde ekinnet var. Allah'ın irşat makamı vasıtasıyla sizlere ulaştırdığı sözleri anlayabilmenizi, idrak edebilmenizi engelleyen bir engel var nefsinizin kalbinde. Adı ekinnet. Öyleyse gözleriniz Allah'a karşı kapalı, kulaklarınız Allah'a karşı sağır, kalbiniz Allah'a karşı idraksiz, konuşma yeteneğiniz de Allah'a karşı dilsiz hüviyetinde. Neden dilsizsiniz? Söyleyebilmek için öğrenmeniz lazım ama bilmiyorsunuz. Öyleyse Allah'ın lisanını konuşmadığınız için, doğruları söylemediğiniz için Allah Teala sizin için onlar kör, sağır ve dilsizdir diyor. Hangi devredeki sizin için? Başlangıçtaki sizler için bunu söylüyor. 28 basamaklık bir skalada, bir yelpazede, bir spektrumda, bir merdivende birinci basamaktaki insanlar olayları yaşarlar. Ama yanlış değerlendirirler. İkinci basamaktaki işler zaten olayları değerlendirmektir ve olaylar karşısındaki tutumlarını isteseler de istemeseler de sergilemektir. İşte Allah Teala bütün insanları musibetlerle imtihan eder. Onlara musibetler verir ve musibetlerle onları imtihan eder. Ne olur imtihan ederse? İmtihan ederse o insanların bu imtihanlara karşı davranış biçimlerini dikkate alır. Bir kısım insanların kalpleri marazdır, hastadır. Ne yapar bu insanlar? Allah'ın ayetlerini gizlerler. Özellikle hidayeti gizlerler. Ne yapar bu insanlar? Kendileri Allah'ın yolunda değillerdir. Başkalarını da Allah'ın yolundan saptırmaya,
Yani zaten Allah'ın yolunda olmayan insanları Allah'ın yolundan men etmeye, Allah'ın yoluna ulaşmaktan, sırat-ı müstakime ulaşmaktan men etmeye çalışırlar. Allah'a ulaşanları da Allah'ın sırat-ı müstakiminden saptırmaya, dalalete düşürmeye çalışırlar kendileri. Allah'a ulaşmayı dinemedikleri cihetle dalalettedirler. Bazı insanların kalplerinde zevk vardır. Bunlar daha da öteye geçerler. Allah'ın müteşabih ayetlerini özellikle kullanarak, bazen karşılarındaki her ayeti kullanarak insanları Allah'ın yolundan saptırmaya, eğer yola girmişlerse Allah'ın yolundan saptırmaya, eğer girmemişlerse yola girmelerine engel olmaya çalışırlar. Ve ne yazık ki bunu rahatlıkla başarırlar. Kisveleri buna müsaittir. Öyleyse nereye varıyoruz? Bu insanlar, kalplerinde zevk olan insanlar, kalplerinde maraz olan insanlar, kalpleri sadece kasiyet bağlamış, yani kararmış değil, aynı zamanda sertleşmiş olan insanlardır. İşte bunlar Allah'ın kendilerini imtihana sokmasıyla, musibetlerle denemesi sırasında hep Allah'ın uygun görmediği davranış biçimlerini sergilerler. O insanlara dikkatle bakın. Onlar kalplerinde Allah'ın hayır görmediği insanlardır. Temel özellikleri Allah'ın yolunda olmamak bir, iki özellikleri var. İkincisi de başka insanları da Allah'ın yolundan men etmek. Eğer o insanlar Allah'ın yoluna girmişse, bu sefer de o yoldan ayaklarını kaydırıp saptırmaya çalışmak. Dikkat edin, bütün insanlar dalalette olarak doğarlar. Allah'a ulaşmayı dilemedikleri ömür boyunca, dilemezlerse ömür boyunca dalalette kalırlar. Yaptıkları ibadetlerin onları kurtarması hiçbir şekilde mümkün değildir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, şimdi size mutluluğun, hani şu masallarda geçen sihirli formülünü verelim. Sihirli. Aslında sihir kelimesi şeytani bir kelime. Ama masallarda bir marifetmiş gibi anlatılır. Onun için o tabiri kullandık. Sevgili kardeşlerim, sizi mutlulukla mutsuzluk arasındaki köprüden geçirecek olan bir tek taleptir. Sadece tek bir talep. Allah'a ulaşmayı dilemek. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o anda Allah-u Teala onu işittiği, bildiği, gördüğü anda o kişi şeytanın sultasından kurtulmuştur. Şeytan artık ona hiçbir şey yapamaz. Üçüncü basamaktan 21. basamağa kadar Allah-u Teala onu götürecektir. Şeytanın hırsından ağlamasına, dövünmesine Allah-u Teala hiç aldırmaz. Şeytanın hırsından kudurmasına Allah-u Teala hiç aldırmaz. Ve kulunu Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah'a kul olmak istikametinde harekete geçmiştir. Onu Allah'a ulaşmayı dilediği için
mutlaka kendisine ulaştırır. Net olarak diyor ki, Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. İşte kalbinde zevk olmayanlar, kalbinde maraz olmayanlar, Allah'a ulaşmayı dilemeyip de başka insanların da dilemesine mani olanlar, onların sırat-ı müstakime ulaşmasına mani olanlar, sırat-ı müstakimden insanları düşürmeye çalışanlar, onlar Allah-u Teala tarafından seçilmezler. Onlar kalplerinde her şey olanlardır. Ama kalplerinde hayır olmayanlardır. Aslında kalplerinde Allah-u Teala'nın hayır gördüğü insanlar, başkalarını Allah'ın yoluna ulaştırmaya çalışanlar, çalışmasalar bile başkalarını Allah'ın yolundan saptırmaya çalışmayanlar, hepsi seçilirler. Ne yazık ki seçilenlerin hepsi Allah'a yönelmez. Bir kısmı ömür boyunca Allah'a ulaşmayı dilemeyeceklerdir. Başkalarına bir zararları olmayacaktır bu yolda, bilmedikleri için. Yani Allah'a ulaşmak diye bir şeyi öğrenmek gereğini duymamışlardır. Allah-u Teala mutlaka onlara mürşitleri vasıtasıyla, birileri vasıtasıyla mutlaka duyurmuştur. Ama onlar o duydukları şeye inanmamışlardır, tatbik sahasını almamışlardır ve hedefe yürümeyi istememektedirler. Öyleyse Allah-u Teala onları, o insanları negatif olarak değerlendirmez. Kişilerin bilgisizliği, cehaleti yüzünden hedefe ulaşmamaları söz konusu. Kasıt yok. İradelerini özellikle Allah'ın yoluna girmemek istikametinde kullanan insanlar değil bunlar. İradelerini Allah'ın yoluna girmek istikametinde de kullanmıyorlar. Ama özellikle iradeleriyle, bilerek, isteyerek Allah'ın yoluna girmemekte ısrar eden insanlar değil. Onlar da seçiliyor. İradelerini negatif istikamette Allah'a ulaşmayı dilememek istikametinde özellikle kullanan

Şeytanın adımlarına uyanlar, uyumuş olanlar onlardır. Allah'a çağıranların düşmanı onlardır. Nerede birisi Allah'a çağırıyorsa, bir takım insanlar da o Allah'a çağıranları kötülüyorsa, bilin ki Allah'ın düşmanları onlardır. Çünkü Allah Teala bütün insanlara hidayeti, ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı tam 12 defa farz kılmış. Ve o insanlar bu hidayeti de biliyorlar. Bilmelerine rağmen kibirleri onu onlara kabul ettirmiyor. Şeytanın da telkinleriyle yetmez. Başka insanları da kendileriyle birlikte Allah'a isyan ettirmeye çalışıyorlar. Allah'a ulaşmalarına mani olmaya çalışıyorlar. İşte o insanlar seçilmez. Şimdi Allah Teala ne diyor da Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. Onlardan her kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah sadece onları kendisine ulaştırır. Allah'a ulaşmak ne demek? Allah'ın evliyası olmak demek. Allah'ın dostu olmak demek. Böylece Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'ın dostluğunu yaşamak. Hepiniz buna ehilsiniz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte eğer serbest iradeniz devreye girmişse, Allah'a ulaşmayı dilemişseniz, Allah aynı anda bunu işitir, bilir ve görür. Ve deminki konumuzun ruhuna giriyoruz şimdi, aslına giriyoruz. Ne yapar? Çok önemli bir şey yapar. Allah'ın iradelerini kullanmayan insanlara uyguladığı bütün kapalı kapıları Allah Teala açar. Allah'ın kapıları kapalıdır demiştik. Ne demiştik? Gözlerinde kişinin hicab-ı mestura var. Gözler kör. Kulaklarında vakra var. Kulaklar sağır. Kalplerinde ekinnet var. Kalpler idraksiz. Kapıların hepsi, kalp kapısı da, göz kapısı da, kulak kapısı da kapalı ve Allah'ın söylediklerini terennüm etmediği için kişi aynı zamanda dilsiz. Kör, sağır ve dilsiz bir insanı o kişinin talebi üzerine Allah Teala gözleri gören, kulakları işiten, dili konuşan ve kalbi de idrak eden bir hale getiriyor. Süre mi? Birkaç dakika. 5 dakika. Derhal Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin dilediği anda görmüştür Allah Teala. Artık irade, serbest irade, kişinin cüz'i iradesi devreye girmiştir. O kişi Allah'a ulaşmayı diliyor. Mutluluğun kapısını açmıştır o kişi. Derhal Allah Teala gözlerindeki hicab-ı mestureyi alıyor. Kişi görüyor. İrşat makamına baktığı zaman ha diyor, o mürşit. O bana doğruyu anlatacak. Allah'a nasıl ulaşacağımı bana anlatacak. Ben de tatbik edip Allah'a ulaşacağım. Sevinçle, iştiyakla, canla başla Allah'a ulaşmak için koşuyor kişi. İşte Mihr Vakfı'nın değerli mensupları, sizler onlarsınız. Allah'a koşanlar. Kalplerinizde umutla Allah'ın o büyük zevkini ta yüreğinizde hissederek, yaşayarak Allah'a koşanlarsınız. Ne mutlu sizlere, Allah'a koşanlara, iradelerini Allah yolunda sevk edenlere, Allah'a kavuşmak üzere harekete geçenlere.

Neye malik olursunuz? Baş gözleriniz açılır. Artık kör değilsiniz. İrşat makamına irşat makamı olarak bakıyorsunuz. Kulaklarınız açılır. Artık sağır değilsiniz. Sağır değilsiniz bu noktadan itibaren. İrşat makamının söylediklerini işitiyorsunuz, manasına varıyorsunuz. Ve kalbinizdeki ekinleti almıştır Allah-u Teala, yerine ihfat koymuştur. Niçin yapmıştır bu işi? Ne diyor Allah-u Teala? O kendilerine ilim verilenler, irşat makamının sözlerinin haktan inen sözler olduğunu anlasınlar, idrak etsinler diye, işitsinler diye, idrak etsinler diye, onların kalplerine ihbat konulur diyor Allah Teala. Kalplerindeki ekinnet alınır, yerine ihbat konulur diyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ne yaptınız? Bir dilekte bulundunuz. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Serbest iradenizi devreye soktunuz. Bu ne ifade eder? Bu sizin kurtuluşunuzu ifade eder. Çünkü bu dilek sizi evliyalığa mutlaka ulaştıracaktır. O kitaplarda okuduğunuz, menkıbelerini okuduğunuz evliyalardan biri de siz olursunuz. Hangi sebeple? Bir tek sebeple. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz için. İradenizi ilahi yolda kullandığınız için. O iradeyi kullanmadığınız sürece bu istikamette siz kör, sağır ve dilsiz bir ölü kabul ediyorsunuz Allah-u Teala'dan. O işitmeyenler ölüdürler diyor. Körler ölüdürler diyor. İdrak edemeyenler ölüdürler diyor Allah-u Teala. İşte Allah'a kapalı olan bütün kapıları bir dilekle açtınız. Sevgili kardeşlerim, daha kolay bir şey söyleyebilir misiniz bana? Bir insanın cehennemden kurtulmasını, bir insanın cennete mutlaka gitmesini garanti eden Allah Teala bunu nelere bağlamış? Nelere bağlamamış? Neye bağlamış? Sadece bir dileğe, Allah'a ulaşmayı dilemek. Yapacağınız şey bu kadar. Eğer gerçekten dilemişseniz Allah-u Teala sizi mutlaka evliya kılar. Bütün kapalı kapıları açacaktır. Hadi bakalım, bundan sonra ne yapar Allah-u Teala? Kalbinize ulaşır. Kalbinizdeki nur kapısı, nurların kalbinize gireceği kapı, Allah'a dönmesi lazımken, yukarıya dönmesi lazımken şeytana dönük, aşağı dönük. Allah Teala hemen o kapıyı Allah'a döndürür. Bir kapalı kapı daha kullanılır hale geldi, açıldı. Kalır mı orada? Kalmaz. Kalbinizin kapısı, nurların girmesi gereken bu kapı, hem şeytana dönük konumda, hem de mühürlü. Allah Teala kalbinizin, göğsünüzden kalbinize bir nur yolu açar. Çünkü o güne kadar zikir yaptığınız zaman, Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ı zikrettiğiniz zaman, Allah'ın katından gelen rahmetle fazl nurları göğsünüze kadar geliyordu Allah Allah dediğiniz için. Ama bakıyorlar ki göğsünüzden kalbinize yol yok, açılmamış yol. Allah'a ulaşmayı dilememişsiniz. O kapı da kapalı. Yol açılmamış. Ve Allah Teala bu noktada kalbinizin nur kapısını Allah'a çevirdikten sonra göğsünüzden kalbinize bir nur yolu açar. Sonra sizi mürşidinize ulaştırdıktan sonra
yeni bir kapalı kapıyı daha açar. Kalbinizin mührü. Kalbinizin mührünü açar, içindeki küfür kelimesini dışarı alır ve kalbinizin içine iman kelimesini yazar. Ne yapmıştır Allah Teala sevgili kardeşlerim? Kapalı olan bütün kapıları açmıştır ardına kadar. Artık siz Hanif fıtratının bu muhtevasında bir insansınız ki Allah'a ulaşabileceksiniz. Bütün kapalı kapılarınız açılmıştır. Ama bu arada şeytanın kapısı da hala açıktır. Onu kapatmak için ne yapmanız lazım? Zikir yapmanız lazım. Zikir yapılırsa ne olur? Allah Teala gözlerinizi açtı, kulaklarınızı açtı, dilinizi açtı, kalbinizdeki ekinleti aldı, göğsünüzden kalbinize nur yolunu açtı, kalbinizin mührünü de açtı. Ama şeytanın kapısı da açık. Bu noktadan sonra zikir yapmaya başladığınızda ne olur? Bakınız ne oluyor? Bu noktadan sonra irşat makamına ulaşıp tabi olduktan ve kalbinizin mührünü Allah'a açtıktan sonra zikir yaptığınız zaman Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları göğsünüze gelir, Allah'ın açtığı yoldan kalbinize ulaşır, kalbinizin mührü artık açılmıştır, hareketli hale gelmiştir. O mührü Rabbani kapıdan alır, zülvani kapıya kadar bastırır. Rahmetin, fazlın ve salavatın baskısı o mührü zülvani kapıya kadar bastırır ve zülvani kapıyı kapatır. Burada sonuca gidelim. Ne oldu? Allah'ın bütün kapalı kapıları açıldı. Çünkü siz Allah'a ulaşmayı dilediniz. Allah sizi ölüyken diriltti. Zikir yaptığınız sürece şeytanın kapısını da kapattı. Durum tamamen tersine döndü. Başlangıçta neydi? Her yeriniz, her şeyiniz kapalıydı Allah'a. Allah'a açılması lazım gelen bütün kapılar kapalıydı. Ama 14. basamağa geldiğiniz zaman Allah'ın bütün kapıları açıldı. Şeytanın kapısı da gene açık. Ama zikir yaptığınız zaman şeytanın kapısı kapanıyor. Peki daha ileride şeytanın kapısının tamamen kapandığı bir yere ulaşacak mısınız? Evet. Ne zaman daimi zikre ulaşırsanız o zaman o mührü zülmani kapıya indiren rahmetin fazlın ve rahmetin salavatın baskısı kesintisiz olarak devam edeceği için daimi zikirde zikir kesintisi yok. Kesinti yoksa zülmani kapıyı örten mührün üzerine rahmetin, fazlın ve salavatın baskısı siz hayattayken hep devam edecektir, hiç kesilmeyecektir. O zaman zülmani kapının açılması da mümkün değildir. Şeytanın karanlıklarının kalbinize ulaşıp kalbinizi istila etmesi, işgal etmesi mümkün değildir. Asla o karanlıklar kalbinize giremez. Ne olmuştur? Allah'ın başlangıç noktasında kapalı olan bütün kapıları size açılmıştır. Şeytanın kapısı da açıkken artık bir daha açılmayacak şekilde kapanmıştır. İşte mutluluğun temelinde bunlar var sevgili kardeşlerim. Kapılar. Kulvara girdiğiniz zaman bütün şartlar aleyhinizde görünüyor. Ama sonuca ulaştığınız zaman bütün şartları elbette Allah'ın yardımıyla
Ama sizin iradenizin de mutlaka devreye girmesiyle lehinize çevirdiniz. Kapalı kapıların hepsini açtınız, devamlı açık hale getirdiniz ve iki defa dirildiniz. Birinci dirilişte baş gözlerinizdeki hicab-ı mestüre, baş kulaklarınızdaki vakra, kalbinizdeki ekinet alınır. İkinci defa dirildiğinizde kalbinizdeki göz, kalbinizdeki kulak açılır. Birincisinde bu dünyaya dirilirsiniz, ikincisinde bu alemin dışına dirilirsiniz. Bütün alemler önünüzde ufuk ufuk açılır. Allah'ın bir sevgilisi olursunuz. Mutlu bir insan olursunuz. Ondan sonraki bütün ömrünü şartlar ne olursa olsun huzur içinde geçirecek bir insan olursunuz. Sizi hapislere atarlar, sizi mutsuz kılamazlar. Orada daha da mutlu olursunuz. Size ihtiyaç sahibi olan birçok insanın dertlerine deva olduğunuz için Allah'tan aldığınız ihsanlarla, nimetlerle. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, bu kadar güzellik içinde Allah-u Teala'ya nasıl hamd edeceğinizi, nasıl şükredeceğinizi bilemezsiniz. Hep orada eksik bir şeyler hissedersiniz. Kelimeler yetmez, hissiyatınız yetmez ve bir insan olmanın, hudutlu olmanın orada farkına varırsınız. Allah'ın size verdikleri öylesine büyüktür ki, sizin ona verdiğiniz ise öylesine sadece bir sıfırdır ki, ne yaparsanız yapın bu sıfırı biraz daha büyütebilirsiniz. Sonsuzlukla sıfırın mukayesesi. Ona her zaman hayran olursunuz. Şimdi soruyorum size sevgili kardeşlerim, her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatüh.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İslam'dan kopan kavramlar. Bu akşam sizlere İslam'dan kopan kavramların bir tanesinden, Allah'a yönelmekten, bir başka ifadeyle Allah'a ulaşmayı dilemekten, bir başka ifadeyle ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemekten bahsetmek istiyoruz. Aslında hepinizin bildiği gibi dinler yoktur. Bir tek din vardır. Hazreti Adem'den Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kadar gelen tek bir din. Hristiyanlık diye, Judaizm diye, yani Yahudilerin dini diye ve İslam diye ayrı ayrı dinler olmamıştır. İslam, Hazreti İbrahim'in Hanif dininin adıdır. Hanif de İslam anlamına geliyor. Allah'a teslim olmak anlamına geliyor. Hazreti İsa'nın da zamanında yaşanan din gene Hazreti İbrahim'in Hanif diniydi. Hazreti Musa zamanında da yaşanan din gene Hazreti İbrahim'in Hanif diniydi. Öyle miydi? Gelin beraber bakalım ayete. Allah Teala Şura 13'te diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Habibim diyor. Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya verdiğimiz şeriatı sana da vahyetmek suretiyle sizlere de şeriat kıldık. Yani senin şeriatınla, sana verdiğimiz şeriatla, Hazreti İsa'ya verdiğimiz şeriat, Hazreti Musa'ya verdiğimiz şeriat, Hazreti İbrahim'e verdiğimiz şeriat, Hazreti Nuh'a verdiğimiz şeriat birbirinden farklı şeriatlar değildir. Hepsi aynı şeriattır diyor. Şeriattan neyi kastettiğini de açıklığa kavuşturuyor. Dini ayakta tutun diye birinci özellik. Dini ayakta tutun, kıyamda tutun. İkinci özellik ve dinde fırkalara ayrılmayın. Dini ayakta tutun ve dinde fırkalara ayrılmayın diye bunu yaptık diyor Allah Teala. Şeriat kıldık bunun için. Yani tek bir fırka oluşturacaksınız diyor. İşte konumuz da o tek fırkanın oluşturulması bu akşam. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Hazreti İbrahim, Hazreti Musa'dan da, Hazreti İsa'dan da, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den de daha önce yaşamış olan bir peygamberdir. Ve onun şeriatını, ondan evvel Hazreti Nuh'un şeriatını Allah-u Teala Hazreti İbrahim'e vermiş. Hazreti İbrahim'in şeriatını da bu üç dinin sahiplerine vermiş. Hepsi aynı şeriatı yaşamışlar. 5 peygamber, bu peygamberlere Allah-u Teala ulul azm peygamberler diyor. Öyleyse bu peygamberlerin yaşadığı dizayna eğer biraz daha yakın bir noktadan bakarsak, Hazreti İbrahim'in Hanif dinini görürüz. Allah'a teslim dinini görürüz. Esasları 3 esas. 1 vahdet, 2 tevhid, 3 teslim. Allah'ın
tekliği, tek Allah'a inanmak, vahdet. Vahdet-i vücut da tek vücut demektir. Vahdet, teklik, Allah'ın tekliği. Tevhid, o tek olan Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir fırka. İkinci faktör. Ve üçüncü faktör, teslim. Ruhu, veçi yani fizik vücudu, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. İşte kainatın dini bunlardan ibaret sevgili kardeşlerim. Ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek dinin temelidir. Bütün bu teslimlerin başlayabilmesi ise bir taleple %100 ilişkilidir. Dinin olmazsa olmaz şartı, mevcut olmazsa mutlaka insanları cehenneme götürecek olan şartı, Allah'a yönelmek, Allah'a münib olmak veya amenu olmak, Allah'a ulaşmayı dileyen bir inanan kişi olmak, Allah'a ulaşmayı dileyen bir mümin olmak. Aminu kelimesi hem Allah'a ulaşmayı dilemeyen inananlar için kullanılıyor, hem de Allah'a ulaşmayı dileyenler için kullanılıyor. Ayet-i kerimelere baktığımız zaman hangisinin nerede kullanıldığını bir çırpıda hemen görmek mümkün. İşte Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde Allah Teala ey amel olanlar diyor, Allah'a karşı takva sahibi olun. Takva sahibi olun ki diyor, Allah size furkanlar versin ve sizin günahlarınızı örtsün. Anlıyoruz ki buradaki takva sahibi olmak Allah'a inanmanın ötesinde bir olay. Çünkü amel olanlara İnanan birisine sesleniyor. O kişi takva sahibi değilse gideceği yer cehennem. Cennet takva sahipleri için hazırlanmıştır diyor Allah Teala. Kaf suresinin 31, 32 ve 33. ayetleri ve uzlifetül cennet lil muttakine gayri vaid. Cennet takva sahipleri için uzak olmayarak yaklaştırıldı. Yani takva sahibi olmayan kişilerin cennete girmesi mümkün değil. Peki kimler takva sahibi olamazlar? Allah Teala kesin olarak getiriyor. Rum 31'de münibine ileyhi ve yettekuhu ve yekumussalat ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a yönel ve ona karşı takva sahibi ol. Yani kişi Allah'a yönelmedikçe takva sahibi olamaz. Nereden biliyoruz bunun birinci takva olduğunu? Arkasından biliyoruz. Allah'a karşı takva sahibi ol. Yani Allah'a ulaşmayı dilemezsen, Allah'a yönelmezsen takva sahibi değilsin diyor Allah Teala. Takva sahibi olabilmen için Allah'a yönelmen lazım diyor. Zaten takva sahiplerinin, sadece takva sahiplerinin gideceği yer cennettir. Öyleyse devamına bakalım ayet-i kerimenin. Öyle yap ki diyor Allah Teala ve namaz kıl ve müşriklerden olma. Yani kişi eğer Allah'a ulaşmayı dilemez de takva sahibi olmazsa o müşriklerdendir. Müşriklerin gideceği yerse muhakkak ki cehennemdir. Devam ediyor Allah Teala, o müşriklerden olma ki onlar dinlerinde grup grup olmuşlardır, dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır ve her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar diyor. Burada fırkalara ayrılanların 73 fırka olduğunu söylüyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bunların 72'sinin cehenneme gideceğini, bir tek fırkanın kurtuluşa ulaşacağını söylüyor. Onlar şirkte olmayanlar, bu gizli şirk. Kimler onlar? Allah'a ulaşmayı dileyenler.
Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileme kavramı son derece önemli bir kavram. Kişiyi cehennemden cennete alıyor, kişiyi takva sahibi yapıyor. Öyleyse burada Rum 31'deki olayda Allah'a ulaşmayı dileyenlerin şirkten paçalarını kurtardıklarını, şirke düşmediklerini görüyoruz. Şirkte değillerse, Allah'a ulaşmayı dileyerek şirkten kurtulmuşlarsa, onların gidecekleri yer cennettir. Yetmez. Allah-u Teala onları kendisine ulaştıracağına dair de kesin bir söz veriyor herkese. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde muhtevaya dikkatle bakın. Allah'a ulaşmayı dilemek ya da dilememek, cenneti seçmek veya cehennemi seçmek manasına geliyor. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek Kur'an-ı Kerim'de bir amenü kelimesiyle anlatılıyor. Bu söylediğimiz ayet-i kerimede amenü olan kişi yani Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde amin olan kişi takva sahibi değil. Takva sahibi değil, kurtuluşa ulaşabilmesi şarta bağlı. Takva sahibi olmasına bağlı. Öyleyse takva sahibi olmayan kişi şirktedir. Takva sahibi olmayan kişi küfürdedir. Allah'a inanıyor ama küfürden kurtulamamış. Allah'a inanmak hiç kimse için bir kurtuluş değildir sevgili kardeşlerim. Ve hurafelerin devreye girdiği bir standart görüyoruz. Kalbinde zerre kadar imanı olan cehennemde cezasını çektikten sonra mutlaka cennete girer demişmiş Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hayır, böyle bir hadis geçerli değil. Böyle bir hadis sadece mevzu hadistir. O Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ki açık bir şekilde buyurmaktadır ki benim hadislerim tartışılacaktır. Kur'an'a bakın. Hiçbir hadisim Kur'an'a aykırı olamaz. Öyleyse Kur'an'a baktığımız zaman 29 tane ayet-i kerimenin cehenneme girenin orada devamlı kalacağı veya cehenneme girenin orada ebediyen kalacağı ifade ediliyor. İster ebedi kelimesini kullansın Allah Teala, ister orada devamlı kalacaktır desin. Devamlı kalmak bir yerden ayrılmamak demek. Başka bir manası var mı sevgili kardeşlerim? Bu insanlarda bir hastalık var. Asırlardan beri bir takım yanlış şeyler gerçekleşmiş. Kur'an-ı Kerim'i bilmeyen insanlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadislerini Kur'an hükümlerinden önde tutmaya başlamışlar. Ama Kur'an'dan haberleri olmadığı için oluyor bu. Hadisin doğru olduğunu inanıyor insanlar. Kur'an'la karşılaştırmamışlar hiç. Çünkü Kur'an bilgileri yok. Ne demek istiyoruz? Sevgili kardeşlerim, en azından 10 asırdan bu tarafa gelen zaman parçasında 14 asrın en az 10 asrında Kur'an tamamen saf dışı kalmış. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den Kur'an'ı öğreniyorlardı. Kur'an'ı öğreniyorlardı. Kur'an'ın hem lafzını öğreniyorlardı hem de lafzın altında yatan 7 tane ruhu öğreniyorlardı. Ve bugün din öğretimi
şu 10 asır, en azından 10 asırdan bu tarafa din öğretimi, Kur'an öğretiminin tamamen dışında kalmış. Demişler ki, insanları korkutmuşlar. Siz Kur'an'ı anlamaya çalışmayın, çarpılırsınız ha. Kur'an'ı öğrenmek öyle kolay bir iş değildir. Boş verin siz Kur'an-ı Kerim'i. Bakın, büyükleriniz ne yazmışlarsa onları öğrenin. O kadarı yeter size. Tıpkı şimdi orta yolu izleyenler gibi. Ne fazlasını git ne de eksik yap. Aman sen orta yoldan git. Orta yoldan gitmesi tavsiye edilen kişi soruyor. Peki ne yapmam lazım? Bir, namaz kılacaksın. Farz. Gerçekten farz. İki, oruç tutacaksın. Farz. Gerçekten farz. Zekat vereceksin. Farz. Gerçekten farz. Kelime-i şehadet getireceksin. Farz. Gerçekten farz. Ve İslam'ın böylece 5 şartını uygulayacaksın. Namaz kılmak, oruç tutmak, param varsa hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek ve zekat vermek. Bu 5 tane şartı diyorlar, tatbik ettin mi doğru posta cennete gidersin. Biz de diyoruz ki hiç kimse İslam'ın 5 şartıyla cennete gidemez. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de insanları niçin yarattığını söylüyor Zariyat Suresi'nin 56. ayet-i kerimesinde. Diyor ki ve ma halektel insi vel cinni illa liyabudun. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık diyor. Başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık diyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a kul olmak, Allah'a ulaşmayı dilemeden hiç kimseye nasip olmaz. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'ın kulu olabilirler. Şimdi amin olmak kelimesine tekrar dönüyoruz. Neydi? Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesindeki amin olan kişiyi gördük ki bu Allah'a ulaşmayı dilememiş, takva sahibi değil çünkü. Takva sahibi olabilmesi için Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. O zaman bu kişi gene adı aminu. Tam 7 tane aminu olmak var Kur'an-ı Kerim'de. Allah'a ulaşmayı dilemek birinci kademe aminu olanlar için. Mürşide ulaşıp tabi olmak ikinci kademe amini olanlar için, ruhu Allah'a teslim etmek üçüncü kademe amini olanlar için, fizik vücudu teslim etmek dördüncü kademe amini olanlar için, nefsi teslim etmek beşinci kademe amini olanlar için, muhlis olmak altıncı kademe amini olanlar için ve iradeyi Allah'a teslim etmek yedinci kademe amini olanlar için geçerli. Her biri aminu kelimesiyle ifade ediliyor Kur'an-ı Kerim'de. Öyleyse biz sadece cehenneme giden amin olanlarla cennete giden amin olanları ayırdı diyoruz şimdi. Gördük ki burada Enfal Suresinin 29. ayet-i kerimesindeki kişi Allah'ın cennetine gidebilecek olan amin olan birisi değil. Çünkü takva sahibi olmamış. Peki gelin sizinle beraber Yunus suresinin 62, 63, 64. ayetlerine bakalım. Diyor ki Allah Teala Yunus 62, 63, 64'te Ela inne evliya Allahu la hafun aleyhim ve la hum yahsenun ellezine aminu ve kanu yettekun lehumul büşra fil hayatet dünya ve fil ahireti. O Allah'ın evliyası, dostları var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmayacaklardır. Öyleyse cennete girecekleri kesin, korku da olmaması mutlak olarak garanti ediyor cenneti. Onlar aminudurlar ve takva sahibi olmuşlardır diyor Allah Teala. İşte amin olanlardan takva sahibi olanlar
burada. İlk takva, çünkü onlara korku yoktur diyor. Eğer korku olsaydı, o zaman onların gideceği yer cehennem olacaktı. Cehennem korkusuna sahip olacaktı. O zaman o amin olan kişi cennete girebilen birisi olmayacaktı. Burada Allah Teala açıkça bu amin olan kişi için onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmayacaklardır diyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse iki nevi insan var. Allah'a ulaşmayı dilemenin dışında Allah'a inanan ve inanmayan. İnanmayanlar mutlaka cehenneme gidecekler. Ama inananların da Allah'a ulaşmayı dilemeyen kesimi gene Allah'a inanmasına rağmen, hatta ibadetlerini yapmasına rağmen gene ne yazık ki cehenneme gidecek. İşte burada Allah'a ulaşmayı dilemenin ne kadar büyük bir, Allah'ın indinde ne kadar büyük bir kavram olduğunu sizlere anlatmak için, dinimizden ne kadar önemli bir şeyin koptuğunu anlatmak için bunu söylüyoruz. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemiyor kişi. Dilemezse dilemez. Ne olacak yani mi diyorsunuz? Dilemezse o kişinin gideceği yer cehennemdir. Bir, o kişi Allah'ın ayetlerinden gafildir. İki, hangi ayetler böyle söylüyor? İşte Yunus suresi 7 ve 8. ayetler. İnnellezine la yercune likaena ve radu bil hayatet dünya ve etme'ennü biha ellezine hum an ayatina gafilun ilaike mevahümün naru bima kânü yeksibun. Diyor ki Allah Teala, onlar ki bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı kesin şekilde dilemezler. Sonra ne diyor Allah Teala? Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor. Kim bu insanlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Allah'a mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel ulaştırmayı kesin şekilde dilemeyenler. Allah'ın ayetlerinden gafirler birinci özellik. Ve onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir diyor Allah Teala. Cehennemdir diyor. İki, Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin gideceği yer cehennem. Öyleyse o kişi ne yaparsa yapsın, ağzıyla kuş tutsun, hiçbir şey ifade etmez sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin cehennemden kurtulması mümkün değildir. Ve hangi tür diplomanın sahibi olursa olsun, o kişi Allah'ın ayetlerinden gafildir. Yeter mi? Hayır, yetmez. Burada iki tane özellik bulduk sadece. İki özellik de Rum suresinin 31 ve 32. ayetlerinde var. Birisi, Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi takva sahibi değildir. İkincisi de şirktedir. İkisi de cehenneme gitmenin iki ayrı işareti. Münibine ileyhi ve yettekuhu ve kumustelat ve la tekunu minel müşrikin diyor Allah Teala. Rum 31. Allah'a yönel, yani Allah'a ulaşmayı dile ve Allah'a karşı takva sahibi ol. Ve namaz kıl, müşriklerden olma. O müşriklerden olma ki diyor Rum 32'de Allah Teala, onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri grup grup olmuştur. Hizipler oluşturmuşlardır. Her hizip kendi elindekiyle ferahlanır. Kimmiş bunlar? Müşrikler. 73 fırkadan 72'sini ne yazık ki müşrikler oluşturacak. Şu anda oluşturmuş durumda.
dünya üzerinde 72 tane fırka tespit edilmiş durumda. Ayrı ayrı dinler, ayrı ayrı inançlar, her türlü inancı konunun içine almış bu konunun incelemesini yapanlar. 73. fırkada her birinin içinde Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu küçük gruplar. 73. fırka. İşte Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi başlangıçta iki faktörün sahibiydi. Şimdi neydi? Gideceği yer cehennemdi. Allah'ın ayetlerinden gafildi. Şimdi ne oldu? İki tane daha ilave edildi. Takva sahibi değil, bir ve bu kişi için söz konusu olan şey şirkte olmak. Takva sahibi değil, bir, şirkte, iki, gideceği yer cehennem, üç ve bu kişi Allah'ın ayetlerinden gafil. O kadar mı? Hayır, o kadar değil. Allah Teala böyle insanlar için ayrı ayrı açılardan birçok konuyu birden gündeme getiriyor. Bu insanlar şeytanın kulları, Allah'ın kulları değil. İşte Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi وَالَّذ۪ينَ اَشْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِي diyor Allah-u Teala. Onlar diyor Allah-u Teala tağuta kul olmaktan kul iken kul olmaktan iştinav ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Neden? Ne yapmışlar? Allah'a yönelmişler, Allah'a ulaşmayı dilemişler. Onlar Allah'a ulaşmayı dilediler diyor Allah-u Teala. Onlara müjdeler vardır diyor, kullarımı müjdele. Neymiş? Şeytanın, tağutun, insan ve cin şeytanların kuluymuş. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler ve tağutun, insan ve cin şeytanların kulu olmaktan kurtarmışlar paçayı, Allah'ın kulu olmuşlar. Ve onlara müjdeler var. Hem cennet müjdesi, hem dünya müjdesi. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi, Allah'ın kulu değildir, tağutun kuludur, şeytanın kuludur. Beşinci özellik. Altıncı özellik, aynı zamanda şeytanın dostudur. Allah'ın dostu değildir, şeytanın dostudur. Allah'ın dostu kimdir? Allah'a ulaşmayı dileyen müminler. İşte müminlerle kafirlerin mukayesesi. Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesi. Allahu veliyyüllezine amenu yuhricuhum minezzulümati ilen nuri. Allah aminu olanların, Allah'a ulaşmayı dileyen müminlerin dostudur. Dilemeseydi o kişinin gideceği yer cehennem olacaktı. Tabiatıyla tağutun dostu olacaktı, şeytanın dostu olacaktı ve Allah'ın dostu olmayacaktı. Ama burada Allah'ın dostu olan müminlerden bahsediyor. Aminu olanların, Allah'ın dostu olanları. Yani Allah'a ulaşmayı dileyen müminler onların dostudur. Onları, yani onların kalplerini zulmetten nura çıkarır diyor Allah-u Teala. Onları, yani onların kalplerini zulmetten nura çıkarır. Sonra bu zulmetten nura kalplerini çıkardığı kişilerin dışında da elbette birileri var. Onlardan bahsediyor Allah Teala. Vellezine keferu evliyahum tagute yuhricunhum minen nuri ila zulumati. Ve onlar ki tagutun dostudurlar. O kafirler ki
tağutun dostudurlar. Onlar da tağut tarafından nurdan zulmete götürülürler. Öyleyse kafirler açık açık geçtiğine göre tağutun dostları kafirler, diğerleri mutlaka müminler, hem de Allah'ın dostu olduklarına göre kalpleri zulmetten nura ulaştığı cihetle bunlar Allah'a ulaşmayı dilemişler, mürşitlere ulaşmışlar, tabi olmuşlar, ruhları Allah'a doğru yola çıkmış, Allah'a ulaşmış ve kalpleri %100 zulmetle doluyken %51 nura kavuşmuş, Allah'a ulaştıkları yere kadar anlatıyor. Ve bundan sonra bu kişiler tağut tarafından kandırılmış ve kalplerindeki nur Allah'a ulaşmayı dilemekten vazgeçtikleri için zikirleri yavaş yavaş, Allah'a ulaşmayı dedikten sonra zikirleri yavaş yavaş aşağı doğru indiği için, Allah'ın koruyucu kalkanı kalktığı cihetle şeytan onun üzerinde bir tesir icra ettiği için adım adım bu kişiyi kandırmış, kalbinde oluşmuş olan Allah'ın nurları adım adım yok olmuş. Bu kişi nurdan zulmete götürülmüş tağut tarafından. İsimleri kafirler. İki nevi insan var. Allah'a ulaşmayı dileyenler, müminler, Allah'a ulaşıncaya kadar geçen süre içindeki müminler bunlar. Sonra nura ulaştıktan sonra kalpleri tağut tarafından nurdan aşağı düşürülenler, kafirler. İşte sevgili kardeşlerim, mümin olmak ya da kafir olmak bu tarzda bir dizayn içeriyor. Bütün insanlar için Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren kişinin cennete girecek olan bir mümin olması söz konusu. Ama Allah'a ulaşmayı dilemezse Allah'a inanması onu hiçbir zaman cehennemden kurtaramıyor. Bu açıdan bakıldığı zaman Kur'an-ı Kerim kavramları son derece önemli kavramlar. Ve Allah'a ulaşmayı dilemek konunun en büyük faktörü. Öyleyse bir ayete daha bakalım beraberce. Tek fırkanın müminler olduğunu, geri kalan fırkaların şeytanın kulu olduğunu bir defa daha anlatıyor. Hangi ayet-i kerime? Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor ki Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde, şeytan insanlara olan vaadini, hedefini, gayesini kıyamet günü yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular. Ne görülüyor? Bir tek fırka müminler, geri kalan bütün fırkalar kafirler. Müminleri oluşturan tek bir fırka. Şimdi tekrar bakalım Rum suresinin 32. ayet-i kerimesine. O şirkte olanlar ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Şirkte olanlar. Bunlardan sadece bir tanesi şirkte olmayanlar, 73 fırkadan birisi, geri kalan 72 tanesi şirkte olanlar. Şirkte olmayanlar için sadece bir tek faktör konmuş: Allah'a ulaşmayı dilemek, yani Allah'a yönelmek. Başka hangi özelliği var Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin? Bir başka özelliği hüsranda olması. Allah Teala Yunus suresinin 45. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki, kim Allah'a mülaki olmayı inkar ederse onlar hüsrandadırlar ve onlar hidayette değildir. İki kavram daha. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi hüsranda ve hidayette değil.
Bu ayet Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin Allah'a ulaşmayı inkar ettiklerine göre dilemeleri tabiatıyla hiçbir zaman söz konusu olmaz. Dilemeyen kişinin hem hüsranda olması söz konusu hem de hidayette olmaması söz konusu. Hidayette olmadığına dair bu ayet-i kerime var. Peki bu kişinin dalalette olduğuna dair de ayet-i kerime var mı? Elbette var. İşte Allah Teala açık bir şekilde Ra'd suresinin 27. ayet-i kerimesinde şunları söylüyor. Allah dilediğini dalalette bırakır. Dikkat edin buradaki ifadeye. Allah dilediğini dalalette bırakır deyince Allah Teala Allah insanlardan seçer, şunu dalalette bırakır, bunu dalalette bırakmaz değil. Allah dalalette olan kişiyi dalalette bırakır. Yani kim Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa onların hepsi dalalettedir. Ve Allah Teala da onları o dalalette olduğu şekilde bırakır. Peki dalalette bırakmayı dilemediği kişi kimdir? Ondan sonra geliyor kim olduğu. Kim de diyor Allah'a mülaki olmayı dilerse, Allah'a yönelirse, Allah'a münib olursa, Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Öyleyse sadece iki nevi insan var. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler dalaletteler. Allah'a ulaşmayı dileyenler dalaletten kurtulanlar, Allah'a ulaşanlar. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin dalalette olduğu kesinlik kazanıyor. Öyleyse Yunus suresinin 45. ayet-i kerimesine göre Allah'a ulaşmayı dilemeyenler hidayette değiller. Burada da dalalette olduğu bir defa daha vurgulanıyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin dalalette olduğu bir defa daha vurgulanıyor. Öyleyse bu Allah'a ulaşmayı dileme, münip olma kavramının yönelmek demek münip olmak. Yünip olmak, yünip kelimesi, münibine kelimesi, münip kelimesi bunu anlatıyor. Allah'a yönelmek. Peki Allah'a yönelmek, bunun Allah'a ulaşmayı dilemek olduğunu nereden biliyoruz? Allah Teala böyle olduğunu kesin olarak ispat ediyor. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesiyle diyor ki Allahu yeştebi ileyhi men yeşâü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse Allah onları kendisine ulaştırır. Yehdi ileyhi kendisine ulaştırır. Ona kendisine ulaştırır. Men o kişiyi yunib. Yönelmiş olan kişiyi. Allah'a yönelmiş olan kişiyi kendisine ulaştırır. Öyleyse yunib olmak, münib olmak veya münibine kelimesiyle ifade edilsin. Hepsi Allah'a yönelmektir. Yöneldiği yer Allah'tır ki Allah onu yöneldiği yere yani kendisine ulaştırıyor. Zaten kendisine yöneleni diyor. Yehdi ileyhi kendisine ulaştırır, ona ulaştırır. Men o kişiyi yünip. Yönelen kişiyi başından alırsak Allahü yeştevi ileyhi men yeçayı. Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. Onlardan kim Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır diyor. Yönelen kişiyi Allah kendisine ulaştırır. Seçtikleri henüz yönelmemişler ama başka insanları Allah'ın yolundan caydırmak diye bir niyetleri yok. Allah'a ulaşmayı dilememişler henüz ama dileyebilirler. Dilemeyebilirler de
Ama eğer bu kişiler Allah'a ulaşmayı dilemedikten başka, başka insanları da Allah'ın yolundan caydıranlar, Allah'ın yolundan men edenler, Allah'ın yolundan ayıranlar olsaydı, o zaman onlar asla Allah Teala tarafından seçilmeyecekti.

Asıl öyleyse Allah'ın dilemesi ve kulun dilemesi ikisi birlikte bir sonuç oluşturuyor. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Görüyoruz ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi aynı zamanda dalalette. Bir ayet-i kerimeyle hidayette değil, bir başka ayet-i kerimeyle dalalette. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin durumu Allah-u Teala'nın katında hazin. Bu kişi mutlaka cehenneme gidecek. Bu kişi kafir. Bu kişi tağutun kulu, şeytanın kulu, Allah'ın kulu değil. Bu kişi şeytanın dostu, tağutun dostu, Allah'ın dostu değil. Allah da ona dost değil. Öyleyse böyle bir insanın durumuna bakıyoruz. Burada birçok faktörü bir arada görüyoruz. Toplu halde bakalım duruma. Allah Teala şöyle buyuruyor. Söyle saydıklarımızdan Rum suresinin 31. ayet-i kerimesine göre takva sahibi değil. Rum 32'ye göre şirkte etti 2. Bakara 257'ye göre kafir, aynı zamanda Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesiyle Rum 31'i birleştirdiğimiz zaman gene kafir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi 73 fırkadan 72'sini oluşturuyor. Sadece 73. fırka kurtuluşa ulaşıyor. 72 fırka kafirler. Sebe 20'de kurtulanlardan bir tek fırka olduğu ifade ediliyor. Bakara 257'yi hatırladınız. Allah ameli olanların dostudur. Onları zulmetten nura çıkarır. O kafirlere gelince onlar da tağutun dostudur. Tağut onları nurdan zulmete götürür diyor. Burada aynı zamanda dördüncü faktör tağutun dostu. Gene Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesi. Tağutun kulu Allah'ın kulu değil, tağutun kulu başlangıçta Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi Zümer 17. Dalalette Rad suresinin 27. ayet-i kerimesi. Hüsranda Yunus suresinin 45. ayet-i kerimesi. Aynı zamanda hidayette değil, Yunus suresinin 45. ayet-i kerimesi. Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde 7'de Allah'ın ayetlerinden gafil, 8'de gideceği yer cehennem. 10 oldu. 11. faktör, bu kişinin amelleri boşa gider. Zümer suresinin 65. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin, yani hüsranda olanların amellerinin boşa gideceğini söylüyor. Zümer 65, hüsranda olanların amellerinin boşa gideceğini söylüyor. Müminin suresinin 102. 103. ayet-i kerimesi, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin, burada hüsranda olanlar ifadesi kullanılıyor, hüsranda olanların

günahları sevaplarından fazla olanlar olduğunu söylüyor. Ve birinci tarif, hüsranda olanlar günahları sevaplarından fazla olanlar. Müminin 103. Kimin günahları sevaplarından fazla ise kıyamet günü, onlar hüsrandadırlar diyor. Gidecekleri yer cehennemdir, ebediyen orada kalacaklardır diyor. Şimdi burada günahları sevaplarından fazla olan kişilerin hüsranda olduğu söyleniyor. Ve Allah Teala hüsranda olanların amellerinin boşa gittiğini söylüyor. Öyleyse günahları sevaplarından fazla olanlar, hüsranda olanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyi inkar edenler olduğu da Yunus suresinin 45. ayet-i kerimesinde söyleniyor. Birleştirelim. Yunus 45'te günahları sevaplarından fazla olan, hüsranda olan kişilerden bahsediliyor. Yunus 45, Allah'a ulaşmayı dilemeyen, bunu inkar eden herkesin hüsranda olduğunu söylüyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hüsranda. Hüsranda olanlar günahları sevaplarından fazla olanlar. Müminin suresinin 103. ayet-i kerimesi. Bu hüsranda olanların amellerinin boşa çıkacağı da Zümer 65'te ifade edilmiş. Öyleyse 3. ayet-i kerimeyi devreye almayalım. Sadece Yunus suresinin 45. ayet-i kerimesine bakalım. Ne diyor Allah Teala? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler hüsrandadır. Zümer 65 ne diyor? Hüsranda olanların amelleri boşa gider diyor. Kehf suresinin 103, 104, 105. ayetlerinde de Allah Teala buyuruyor ki size amellerinizi hasara uğratacak olan şeyi haber vereyim mi? Onlar en güzelini yaptıklarını zannediyorlardı. Onlar Allah'a mülaki olmayı inkar ettiler ve Allah'ın ayetlerini inkar ettiler. Onların amelleri heba oldu diyor, boşa gitti diyor. Demek ki kim Allah'a mülaki olmayı inkar ederse, bir başka ifadeyle Allah'a ulaşmayı dilemezse, onların amelleri boşa gidiyor. Ve 12. faktör, bu insanlar fıskta. Hadis suresinin 27. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki, amene olanlara ecirlerini verdik, diğerleri fıstı olanlardır diyor. Sadece amene olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler ecirlerini almışlar. Sevgili kardeşlerim, bundan 14 asır evvel gördük ki Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde bütün sahabe üzerlerine farz olan Allah'a ulaşmayı dileme keyfiyetini yerine getirmişler. Farz mı? Allah'a ulaşmayı dilemek farz mı? Elbette farz. İşte Allah Teala farz olduğunu söylüyor. Münibine ileyhi ve yettekuhu, ona yönel ve ona karşı, Allah'a karşı takva sahibi ol. Farz.
Allah Teala buyuruyor, üzerinize azap gelmeden önce Allah'a yönelin ve Allah'a teslim olun. Münibine ileyhi ve eslimu lehu. Münibine kelimesi gene Allah'a yönelme, ileyhi, ona yönelin ve eslimu lehu, ona teslim olun. Min kabliyen yetiyekümün azabı, üzerinize azap gelmeden önce. İster cehennem azabı deyin, ister kabir azabı deyin, netice değişmiyor. Bu dünya hayatında olması lazım gelen bir şey. Allah'a yönelmek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Öyleyse üzerimize farz mıymış? İki oldu. Bir üçüncü farz daha var. Allah Teala buyuruyor ki vettebi sebila men enabe ileyye. Kim bize ulaşmayı dilerse, bize yönelirse, sen de onun yoluna tabi ol. Sen de bize yönel. Lokman suresi 15. ayet-i kerime. 3 ayet-i kerimede Allah'a yönelmek, Allah'a ulaşmayı dilemek farz. Gördük ki bütün sahabe Allah'a yönelmişler, Allah'a ulaşmayı dilemişler. Gördük ki 12 ayet-i kerimede Allah'a ulaşmayı dileyenler takva sahibi değiller, şirkteler, kafirler, tağutun dostları, tağutun kulları, dalaletteler, hüsrandalar, Allah'ın ayetlerinden gafiller, gidecekleri yer cehennem, hidayette değiller, amelleri boşa gider, onlar fıstıdırlar. 12 ayrı cepheden Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkesin durumunu verdik. Ve bugün Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir kavram artık dinde mevcut değil sevgili kardeşlerim. Asırlarca evvel İslam dinindeki Allah'a ulaşmayı dileme kavramı bütünüyle dinden atılmış, devre dışı kalmış. Sevgili kardeşlerim, bu Kur'an'dan ve İslam'dan kopan kavramları incelemekte inşallah devam edeceğiz. Zamanımızın en önemli konusu şimdi bu oldu. Müjdeden sonra. Öyleyse bu konuların üzerinde çok daha ciddiyetle durmak mecburiyetindeyiz. İslam'dan neler kopmuş, neler koptuğunu adım adım hep beraber göreceğiz. Bu akşam sizlere sadece Allah'a ulaşmayı dileme kavramının İslam'dan kopmasıyla insanların neler kaybettiğini anlattık. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Neşirin şey. Her şey ne kadar güzel. Ne kadar harika değil mi anne?
1: Evet, çok güzel sevgili kızım. Bunun için Allah'a çok şükretmeliyiz. Çünkü bütün bunları bizim için O yarattı.
0: Bizim için mi yarattı?
1: Evet, bizim için yarattı. Sen mutlu olasın diye, bütün çocuklar mutlu olsun diye, gördüğün bütün bu güzellikleri O yarattı.
0: O zaman ben Allah'ı çok seviyorum anne. Onu çok seviyorum.
1: Bütün bu gördüğün kuşlar, kelebekler, çiçekler, hepsi Allah'ı çok seviyor. O kadar çok seviyorlar ki, devamlı Allah'ın şarkısını söylüyorlar.
0: Allah'ın şarkısını mı söylüyorlar? Allah'ın şarkısı mı var?
1: Elbette var. Yerler, gökler, her şey, her şey onun şarkısını söyler.
0: Peki bu şarkıyı ben neden duymuyorum anne?
1: Duyarsın kızım. Yeter ki şuranla, kalbinle dinle.
0: Gerçekten mi?
1: Elbette. Kalbinle dinlersen her şeyi duyabilirsin. Senin kalbini de Allah dinliyor.
0: Oo, öyle mi? Allah benim kalbimi mi dinliyor?
1: Evet kızım. Devamlı senin kalbini dinliyor.
0: O zaman hep güzel şeyler düşünmeliyim. Allah benim kalbimi dinliyorsa ona her şeyimi anlatabilirim.
1: Neler anlatacaksın bakalım?
0: Ona bütün kalbimle onu ne kadar çok sevdiğimi söyleyeceğim. Ona annemi ve babamı, bana verdiği için teşekkür edeceğim. Ona bu güzel çiçekleri, kelebekleri, kuşları verdiği için teşekkür edeceğim.
1: Aferin benim kızıma. Sen çok güzel kalpli bir kızsın.

0: güzel kelebekler.
1: Kalbinle dinle kızım. Kalbinle dinle.
0: Peki anne. Harika. Duyabiliyorum. Duyabiliyorum. Duyabiliyorum. İnanamıyorum. Harika. Duyabiliyorum.
2: Duyabiliyorum anne, duyabiliyorum. Allah'ın şarkısını söylüyorlar. Kalbimle dinleyince duydum anne. Bütün bu kuşlar, çiçekler, her şey bu şarkıyı mı söylüyor?
1: Elbette sevgili kızım. Her şey bu şarkıyı söyler.
0: Allah,
1: kainatın en büyük şarkısı. Bu şarkı söyleyene mutluluk verir, sevgi verir, güzellik verir. Canlılık verir.
0: Ne güzel, ne güzel bir şarkıymış bu. Ha, o zaman ben de bu şarkıyı söyleyeceğim. Mutlu olmak, sevdalı olmak, güzel olmak, iyi olmak. Hem de Allah'a sevgimi göstermek için.
1: Elbette. Şimdi gidip bu şarkıdan haberi olmayanlara bunu duyuracağım. Onlar da mutlu olsunlar istiyorum çünkü.

olsan söyle güzel kelebek. Sen de Allah'ın şarkısını söylüyor musun? Evet söylüyor. Şuna bak. Sevimli bal arısı, sen de Allah'ın şarkısını söylüyor musun? Ne güzel. O da söylüyor. Her şey, her şey onun adını söylüyor. Allah! Ne güzel, ne müthiş bir şey. Bayıldım bu şarkıya.

0: Baba, baba, ben bugün çok güzel bir şey öğrendim.
1: Sevgili kızım, neymiş bu öğrendiğin güzel şey? Söyle bakalım.
0: Allah'ın şarkısını öğrendim baba. Çiçekler, kelebekler, kuşlar, her şey. Ama her şey Allah'ın şarkısını söylüyormuş. Ne güzel bir şey değil mi? Harika değil mi?
1: Evet, bu gerçekten çok harika bir şey. Çok güzel bir şey.
0: Sen de duymak ister misin baba? Kalbinle dinleyeceksin. Kalbinle dinleyeceksin. Dinle baba. Duyuyor musun? Şarkılarını duyuyor musun?

0: güzel.
1: Evet, duyabiliyorum. Harika.
0: Ne kadar güzel. Her şey Allah şarkısı söylüyor, öyle değil mi baba?
2: Elbette kızım. Bütün her şey Allah şarkısı söyler. Çünkü her şey onunla güzel. Aferin benim kızıma. Çok güzel öğreniyorsun.
0: Ben şimdi gidip bu öğrendiğim şarkıyı bütün herkese anlatacağım baba.
3: Şimdi izninle baba. Ya büyük baba. Büyük baba.
2: Oo. Elif kızım gelmiş. Nasılsın benim güzel torunum? Hoş geldin.
3: Hoş buldum büyük babacığım. Çiçekler için su getirdim.
2: Çok iyi etmişsin Elif kızım. Bu çiçeklere su verelim ki bir an önce büyüsünler. Büyüsünler ki onlar da diğerleri gibi mutluluktan Allah'ın şarkısını söylesinler.
0: Allah'ın şarkısını mı? Büyük baba, sen de mi o şarkıyı biliyorsun?
1: Elbette, biliyorum. Bu biz insanların da mutluluk şarkısıdır. Sevgimizin şarkısıdır. Bu şekilde bizleri yaratan ve bizlere bu güzellikleri veren Allah'a teşekkür etmiş oluruz.
0: Harika, ne güzel. Ben de Allah'a teşekkür etmek için hep bu şarkıyı söyleyeceğim.
3: Ne güzel şeyler öğreniyorum. Çok mutluyum.
2: Elbette sevgili Elif kızım. Kim bu şarkıyı söylerse o çok mutlu olur. Böylelikle içindeki o güzel kalbi neşeyle, sevgiyle dolar. Beyaz nurlarla dolar. Ve kalbin Allah'ın sana verdiği mutluluklarla pırıl pırıl olur. Allah'a

0: Bugün ne güzel şeyler öğrendim anne.
1: Mutluluğun şarkısını, Allah'ın şarkısını öğrendim.
2: Ben Allah'ı çok seviyorum anne. Onu çok seviyorum. Hep onun şarkısını söyleyeceğim.
3: Aferin sana sevgili kızım. Sen çok iyi bir çocuksun. Çok akıllısın. Allah'ın şarkısını söyledikçe mutluluğun artacak, sevgin artacak ve Allah seni daha da çok sevecek.
2: Yaşasın. Bugün ne güzel bir gün. Her şey ne kadar güzel.
4: Böylelikle sen de Allah'ın çok sevdiği insanlardan bir ermiş evliya olursun inşallah.
2: Ermiş evliya ne demek anne?
3: Sevgili kızım, çok tatlısın. Allah'ın şarkısını çok söyleyen, içindeki güzel ruhunu Allah'a ulaştıran kişiye denir.
2: Allah'ın şarkısını söylersen ruhum Allah'a mı ulaşır?
3: Elbette. Allah buna çok sevinir ve sana içinde daha güzelini verir. Seni ruh gibi tertemiz, saf, güzel sevgiyle dolu melek yapar.
2: Öyle mi? Gerçekten mi? Melek gibi mi olacağım? Yaşasın. O zaman ben hep Allah'ın şarkısını söyleyeceğim anne. Allah'ı çok seveceğim.

0: Meryem her yaz anneannesinin köy evine gelirdi. Kırmızı çatılı, mavi pencereli, kocaman meyve bahçesi olan güzel bir ev. Meryem sabah erkenden uyandı, elini yüzünü yıkadı. Koşup anneannesine sarıldı.
1: Meryemciğim, seni çok seviyorum. Gece uykusu sana yaramış.
2: Anneanneciğim, gece rüzgarın sesi beni çok korkuttu.
1: Peki, korktuğun zaman kimin yanında olmasını istersin?
2: Annemin, babamın ya da senin anneanneciğim. Bir de Allah'ın.
1: Allah hep bizim yanımızda. En güçlü dostumuz ve koruyucumuzdur. Eğer biz Allah'tan yardım istersek, her işimizde bize kolaylık verir, yardım eder. Allah bütün insanları çok ama çok sever.
2: Allah'tan yardım nasıl istenir anneanneciğim?
1: Allah'a dua ederek ama her işimizde onun adıyla başlayarak. Bütün kalbinle Allah'tan yardım iste.
3: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim de.
2: Şimdi biz ne söyledik?
3: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlarım dedik.
2: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Yemek yerken, bir şey içerken, evden çıkarken, her işine başlarken
3: Euzubillahimineşşeytanirracim.
1: Bismillahirrahmanirrahim dersen Allah seni daha çok sever ve işlerinde sana yardım eder.
0: Anneannesinin kahvaltı hazır çağrısı üzerine sofraya oturdular. Meryem şöyle bir durdu.
2: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim
0: dedi. Dedesinin yaptığı sofra duası ile kahvaltı başlamış oldu. Meryem ballı ekmeğini iştahla yerken Allah'a teşekkürü bir görev bildi.
2: Beni sevdiğin ve bana ballı ekmeği verdiğin için sana çok teşekkür ederim.
0: Meryem içinde artan mutluluk ve coşkuyla.
2: Seni çok seviyorum Allah'ım.

0: Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz musibetler. Birinci sualimiz, yaşadığımız musibetlerin sebebi nedir? Allah Teala musibet kelimesini isabet kelimesiyle aynı istikamette kullanıyor. Aynı kökten geldiği için isabet eden bir şey demek. Birçok insan musibeti şer olarak telakki eder, üzülür. Halbuki o musibetten Allah Teala'nın bir muradı vardır. Kişiyi hidayete erdirmek ister. Her sene bütün insanlar Allah Teala tekrar tekrar aynı şansı, aynı imkanı verir. Bu musibetler kendilerine isabet ettiklerinde Allah'a ulaşmayı dilerlerse cennetin anahtarını almışlardır. İşte Bakara Suresi'nin 156. ayet-i kerimesinde وَالَّذ۪ينَ اِذَا اَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Onlara bir musibet isabet ettiği zaman biz muhakkak ki Allah içiniz, ona ulaşmak, teslim olmak için yaratıldık ve muhakkak ona döneceğiz. Yani bir kere daha söyleyelim. Biz muhakkak ki Allah içiniz ve ona ulaşmak, teslim olmak için yaratıldık. Muhakkak ki ona döneceğiz. Allah Teala bu meyanda Tövbe Suresi'nin 126. ayet-i kerimesinde onlar senede bir iki kere imtihan edildiklerini görmüyorlar mı? Sonra tövbe etmiyorlar, Allah'a yönelmiyorlar ve onlar zikir yapmıyorlar. Allah'ın ismini ard arda tekrar etmiyorlar. İşte bu ayet-i kerimede bahsi geçen kişiler imtihan olunmalarına rağmen Allah'a yönelmeyenler, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler ve bunun doğal sonucu zikir yapmayanlar. Ama aynı Allah'a ulaşmayı dileyenler başka bir ayet-i kerimede anlatılmış mı? Evet. Bakara 155-156'da وَنَبْلُوَكُمْ بِشَيْنْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِنْ اَمْوَالِ وَاَنْفُسِ وَسَمَرَتْ وَبَشِرِ مِنَ السَّابِرِينَ. Sizi mutlaka korku, açlık ve mal, can eksikliğinde imtihan ederiz. Sabredenlerin müjdeleri kimdir o sabredenler? İşte onlara bir musibet isabet ettiği zaman ona ulaşmak, ona teslim olmak için yaratıldık diyenler. İmtihan olmak tabii asli bir emir değildir. Asli emir Allah'a kul olmak, teslim olmaktır. Yaratılış gayemiz budur. وَمَا خَلَقْتَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اللّٰهَ لِيَعْبُدُونَ. İnsanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize abd olsun diye yarattık. Yaratılış gayemiz abd olmak ama imtihanlar birer vasıta. Asli emir, hedef emirler Allah'a kul olmak ve teslim olmaktır. İşte Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah Teala başlangıç noktasında seçilmeyenler ve seçilenler diye iki grup insandan bahsediyor ikinci basamakta. Seçilmeyenler kendileri Allah'a ulaşmayı dilemeyen, başkasının da dilemesine mani olanlar. Allah fesat çıkaranları seçmiyor. Allah kübere ve saadetleri seçmiyor. Allah hidayeti gizleyenleri seçmiyor. Allah Resul ayetlerle alay edenleri seçmiyor. Allah zulmani ilmelle amel edenleri seçmiyor. Geri kalan insanlar hepsi seçiliyor. İşte seçilmeyenler 1, 2, 3, 4, 5 şu anda ekrandaki slaytımızda görüyorsunuz. Geri kalan insanlar hepsi seçiliyor. Her devirde seçilmeyenler insanların %10'dan azı, seçilenler %90'dan fazlası. Ama bu seçilen %90'dan fazla insan da onlardan %10'dan azı ancak Allah'a ulaşmayı diliyor. Geri kalanların üzerine delalet hak oluyor. Onlar ne yazık ki gerekli dersi almıyorlar. Allah bizi imtihan olayım diye yaratmıştır. Bu bir hürafedir, bu bir bidattir. Allah bizi kul olalım diye yaratmıştır. İmtihan olalım diye değil. İkinci sual, Allah-u Teala imtihanları nefsimizdeki afetlerin farklılığına göre mi dizayn eder? Evet. Allah herkese farklı imtihanlar yaşatır. Herkes neye layıksa onun imtihanını alır. Allah zalimin zulmüne müsaade ettiği zaman mazlumun üzüntü çekmesi için değil, mazlumun derecat kazanması için bunu yapıyor. Bir de nefsin afetlerini tanıması için yapıyor. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz, Ya Rabbim beni zalimlerden değil mazlumlardan yaz buyurduğuna göre mazlumun üzüntü çekmesi değil, derecat kazanması ve nefsin afetlerini tanıması için. O kişi bunu bilirse o olaydan sonra nefsinin o afeti konusunda daha dikkatli olur. Bir defa daha şeytana yenilmemek için kendi kendine çareler bulur. Çözümler üretmeye çalışır, gayret eder. Nefsimizin afetlerini tanıdığın zaman mutsuzluğunuza isim koyabileceksiniz. Çünkü bütün mutsuzluklar nefsimizin afetlerinden kaynaklanıyor. Üçüncü sual, Allah Teala eğer toplumlar Allah'ın dizayn ettiği musibetlerden gerekli dersi çıkarmazsa ne olur? Kasas suresinin 59. ayet-i kerimesine baktığımız zaman مَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى يَبْعَثَ فِي اُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكَ الْقُرَى إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمِينَ. Senin Rabbin ülkelere, onların ana şehirlerine, onların ayetlerimizi okuyan bir Resul göndermedikçe helak edici olmadı. Biz onun halkı zalim olmadıkça ülkeleri helak edici helak etmiyoruz. Lut kavmi, Ad kavmi, Nuh'un kavmi helak olan kavimler. Öyleyse Allah'ın sünnetullahı nasıldır? Ülkelere, onların ana şehirlerine. Ülkeler var ana şehirlerine. Onlara ayetlerimizi okuyan bir Resul göndermedikçe helak edici olmadı. Allah Teala'nın emirlerine karşı gelmenin had safhada olduğu noktalarda hep helak vardır. Kavimlerin helak edilmesi onların çeşitli alanlardaki ahlak alanında olsun, zaman alanında olsun, para alanında olsun, Allah'ın emirleri, yasakları istikametinde olsun, israfıyla alakalıdır. Helak ettiği beldelere Allah Teala önce Resulünü göndermiş, onlara açıklamalarını yapmış, kurtuluşu göstermiş, doğru yol göstermiş ama insanlar Resulün açıklamalarını kabul etmemişler. Resul'e o ayetlerle alay etmişler. Allah Teala da sadece bu böyle olan kavimleri yok etmiş. Gerçekten de baktığımız zaman helak olan kavimler İsra 16'da bir ülkeyi helak etmek istediğimiz zaman onun o ülkenin mutraflarına, refah içinde olan ileri gelenlerine, zenginlerine emrettik. Buna rağmen orada fesat çıkarttılar. Yani helak sebebi kendileri ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olanlar. Buna rağmen orada fesat çıkardılar. Böylece Allah o sözü üzerlerine hak oldu. Onu, o ülkeyi helak ederek yok ettik. seçilmişlerdir. Ama seçilmelerine rağmen Allah Resulünü gönderiyor. Onlara ayetleri tilavet ediyor ama bunlar fesat çıkarıyorlar. İşte o zaman o kavmi helak ediyor. Lüt kavmi, Ad kavmi, böyle Nuh kavmi helak olan kavimler arasında Kur'an'da yer almış durumda. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelttik. Bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah Teala'nın tüm insanlardan beklediği şey, yaşadığımız musibetlerden gerekli dersleri alarak Allah'a yönelip Allah'a ulaşmayı dilememiz. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Dua etmek.
3: Allah koruyor bizi musibetlerden dua edersek.
4: Günah işlemeyiz bence yani. Hani onun yolundan gideriz.
1: Allah bizi yaratırken bize ruhundan üfürmüş. Bu ruhu yaşarken ona ulaştırıp teslim etmemizi emretmiş. Hiç bunu duymuş muydunuz?
3: Öyle mi? Çağrıştırıyor. Onun verdiği gibi ameliyatımızı teslim etmek.
1: Yaşarken ulaştırmak dersin.
3: Yaşarken de dua etmemiz gerekir. Namaz kılmamız. 5 vakit namaz Allah'a ulaşmak için.
1: Ruhumuz bizden ayrılıp Allah'a ulaşırsa yaşarken biz ermiş kullarından oluyoruz, Allah'ın evliyası oluyoruz. Bunu yaşamak ister miydiniz?
4: Yaşamak isteriz tabii.
3: Demek ki Allah'ın ermiş kulu olmak çok yüce bir şey.
2: Bilemedik biz öyle o şeylere erebilir miyiz?
1: Seven sevdiğine koşarmış. Allah bizim onu çok sevmemizi, ona koşmamızı, ona ulaşmayı dilememizi istiyor. Allah'a böyle dileklerde bulunuyor musun?
4: Allah'ım diyorum, sen diyorum, ben diyorum, kötü yoldan, hani kötü yola sürükleme. Hani senin izinden gitmek istiyorum. Hani kötülük yapmak istemiyorum. Hani belayı benden uzak tut. İnsan yatarken hani düşüncesi komple boşalıyor. Kafada hiçbir şey olmadığı için direktmen ona yöneliyor zaten.
3: Erenlerin, evliyaların yüzü göz hürmetine bizi de onların makamına ulaştı diye dua ederim ben.
2: Güzel hayat yaşasın, günahlarından arınsın, gitsin istemez mi insan?
3: Allah'ım seni çok seviyorum, yaşarken kavuşmak istiyorum.
0: Misafirimi senin izinden gitmek istiyorum, kötülük yapmak istemiyorum, belayı benden uzak tut diye dua ettiğini söyledi. Başımıza gelen musibetler kader midir? Musibet, yani bize isabet eden şey Allah Teala tarafından gelebilir. İlahi iradenin mahsulü olabilir. Sünnetullah tarafından gelebilir. Külli iradenin mahsulü olabilir. Veya bir başkasının cüz'i iradesi tarafından vücuda getirilebilir. Hepsi bize isabet eden bir musibettir. Tekâbün 11'de وَمَا أَسَابَ مُسِبَةٍ اِلَا بِذْنَا. Bunlar hepsi Allah'ın izni tahtında cereyan ediyor. Bu hepsi de kader. İster ilahi iradenin mahsulü olsun, ister sünnetullah tarafından gelsin, ister bir başkasının külli iradesi, cüz'i iradesi tarafından vücuda gelsin, hepsi bir musibet ve kader tahtında gerçekleşiyor. İsabet eden şey eğer bize derecat kazandıran bir şeyse bizim için hayırdır. Eğer bize derecat kaybettiren bir olaysa şerdir. Şer, kaza sebebiyle vücuda geldiği halde kader sebebiyle de hiçbir zaman oluşmaz. Kader hayrı oluşturur ama faydalı sağlayan bir isabet de olabilir. Kader sebebiyle kimsenin derecat kaybetmesi mümkün değil. Kader sebebiyle derecat kazanabiliriz, bir faydaya ulaşabiliriz. Ama serbest irademizle işlediğimiz olaylardan derecat da kazanabilir, derecat da kaybedebiliriz. Musibetler yaptıklarımızdandır. Bütün şerler nefsimizdendir. İşte ayet-i kerimeler gayet açık ortada. Nisa 62 elleriyle işlediklerinden dolayı. Hac 10 ellerinin takdim ettikleri şeyler sebebiyle. Şura 30 ellerinizin kazandığı yaptıkların sebebiyle. Nisa 79 aynı şekilde. Araf 23, Yusuf 53 hepsi bizim yaptıklarımızın bir neticesi olarak karşımıza çıkıyor. Konumuzla ilgili bir videomuz var. Halkımıza sorular yönelttik. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Kur'an-ı Kerim'de musibete uğrayan kişilerin Allah'ın ayetlerine tabi olup müminlerden olmak için bir resul, bir mürşit talep ettiklerini görüyoruz. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
2: Ben Allah'la araba kimseyi koymuyorum. İbadetimi yapıyorum güzel güzel.
4: Din öğretmenleri, bizi Allah yolunda şey yapan hocalar deniliyor bence.
3: Sevgili Habibimiz Muhammed Mustafa'dan. Biz onu biliyoruz yani mürşidin şey olarak.
1: Bir mürşidi kamilden ders alsak bizde ne gibi değişiklikler olur?
4: Bence çok değişiklikler olur ya. Mesela emek vererek bir şey yapan bir insan hani dışarıdan geliyor mesela onu çalıyor gidiyor. Örnek veriyorum ne bileyim hani adamın emek verdiği bir şeyi alıyor gidiyor. Farklı insanlar var insanları kötü yola sürüklüyor. Hani Allah yolunda değiller yani.
1: İnsanları Allah yoluna sürükleyecek birileri
4: lazım evet.
3: Cinimize bağlı olurduk herhalde bilmiyorum. Çok mesmele çekmeyen insanlarımız var. Herkes yani öğrense herkes kimisi bilmiyordu. Duaları bile bilmeyenler var. Çoluklar, çocuklar, yeni yetişenler.
2: Ders deyip de hani biz öyle bir şey yapmıyoruz ama mahalle ortamında sohbet hocalarımız var. Onlarla görüşüyoruz yani.
4: Kötü yoldan bilen ne şey yapar hani varsa bir hani yanlış bir hareketimiz bile varsa hani bilmeden hani farkına varmadan hani o bizi doğru yola güzel şeyler hani bizi götürür bence yani. Kötü alışkanlıklarımızdan uzaklaştırır.
1: Hacet namazı kılıp sormayı düşünür müsünüz?
3: Sorarım ben hacet namazı kılıyorum ama öyle şey bir şey de sormadım hiç. Çoluma çocuğuma diye böyle niyet diye kılıyorum geceleri yatar. Evet onu hiç niyetlemedim öyle.
0: Bir misafirimiz mürşit konusunda ders almıyoruz ama mahalle ortamında sohbet hocalarımız var. Onlarla görüşüyoruz, onlara ifade ediyoruz. Dini konularda yol gösteren insanlarla mürşitlerin vasfı aynı mıdır? Tabii ki değil. Öğretmen öğretir, mürşit öğretmekle kalmaz, yaşatır. Bir öğretmen falanca okulu bitirerek öğretmen olmak şerefine erer ama Allah'ın mürşidi Allah'ın üniversitesinden doktora almak mecburiyetindedir. Onu mürşit yapan bir hiçbir üniversite değildir. O makama bütün mürşitler eğer gerçek anlamda mürşitlerse Allah tarafından tayin edilmişlerdir. İşte Allah'ın mürşitleri bu vasıfların sahipleri olan insan-ı kamillerdir. Kemaletini tamamlayıp insan-ı kamil olmak şerefine ermiş olanlardır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadis-i şerifinde evliyaya tabi olan şakirlerden olmaz buyuruyor. Öyleyse evliya arada birisi değil. Ne yapmıştır o? Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Allah'ın tayin ettiği mürşide tabi olmuştur. Ruhunu Allah'a ulaştırmış. Bizi gücünü Allah'a teslim etmiş, nefsini Allah'a teslim etmiş, irşada ulaşmış ve iradesini de Allah'a teslim ederek Allah tarafından irşada memur ve mezun kurulmuştur. Nebi mürşitler, Nebi Resuller aynı zamanda mürşittir. Son Nebi Resul, son Nebi mürşit, Nebi'ye Sultan-ı Peygamber Efendimiz'dir. Ondan sonra kıyamete kadar hep devam edecektir. İnsanlar içerisinde her devirde en üst seviyedeki kişi devrin imamıdır. Allah Teala devrin imamlarını kavim resulleri arasından seçiyor. İşte Ali İmran 179'da kavim resulleri arasında Allah'ın seçtiği ve gaybi kendisine bildirdiği devrin imamına kim iman ederse takva sahibi olursa Allah Teala onu en büyük ücretle mükafatlandırır. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi Allah Teala'nın kendisine 7 Furkan 12 Nisan'la huşu sahibi kıldığı kişi Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece hacet namazı kılarsa Allah ona mürşidini gösterir. Bu mürşid Fusilat 33'e göre men ahsana kavlen men da'a ila Allah ve amile salihan ve kâle inni minel müslimîn. Allah'a davet eden, nefs tasfiyesi yapan, ben teslim olanlardan diyenden daha güzel sözü kim vardır? İşte gördüğünüz gibi Allah-u Teala'ya davet ediyor kişi ve bu davete muhatap olan insan Allah'a ulaşmayı dilerse kurtuluşa eriyor. Gafletten kurtuluyor. Hüsrandan kurtuluyor, sardisi olmaktan kurtuluyor, şirkten kurtuluyor, küfürden kurtuluyor, delaletten kurtuluyor, şeytanın kulu olmaktan kurtuluyor, başkasına düşman olmaktan kurtuluyor, dinde fırkalara ayrılmaktan kurtuluyor, Bütün bunlar hepsi düşmanlıktan kurtuluyor. Takva sahibi oluyor, mümin oluyor, hidayet eriyor. Tek bir dilek. Öyleyse herkesin tek bir dilekle hedefine ulaşabilmesi mümkün mü? Evet. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemesi. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Allah razı olsun.
5: Esselamun Aleyküm Rahmetullahi ve Berekatü. Cabbar Hocam, sizi çok ama çok seviyorum. Kalbimden inşallah. Efendimizin nimetiyle. Bir sualim vardı. Bir Arap atasözünde Allah'ın gülü dikenli yarattığına isyan edeceğinize dikenler arasında gül yarattığına şükredin deniyor. Bu sözü açıklar mısınız? Allah razı olsun. Esselamu Aleyküm Rahmetullahi ve Berekatü.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Hepinize mutluluklar diliyoruz. Çok güzel bir söz. Allah'ın gülü dikenli yarattığına isyan etmek yerine Allah'ın dikenler arasında gül yarattığına şükretmek. Mutlu olmak için o kadar çok sebebimiz var ki bu kadar Allah'ın nimetine şükredecek yerde İsyan edenler, bizi yaratan Allah-u Teala bize öyle bir hazine vermiş ki hepimiz birer trilyoneriz. Gerçekten de her zaman şükredecek o kadar çok şeyimiz var ki. Şükretmek yerine küfredenler ne oluyor? İşte iblisin tesiri altında Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Şeytan denilen mahluk insanlara ne yapıyor ediyor? O siyah noktayı gösteriyor. Bir deney yapılmış sınıfta, 30 kişilik sınıfta. Beyaz bir sayfa ortasında kalem ucuyla bir siyah nokta konulmuş ve her bir öğrenciye göstermiş. Ne görüyorsun bu sayfada? Hepsi o siyah noktayı göstermiş. Sonuçta bitiminden sonra hoca demiş ki işte bu sayfanın %99,5'u bembeyazdı. Sadece ortasında bir siyah nokta vardı ve beyaz sayfayı göremediniz. Niye görememişler? Şeytanın tesiri altında şeytan o siyah noktayı hep insanlara gösteriyor. Halbuki işte o dikenler arasında gül o beyaz kısma tekabül ediyor. Her zaman, her zaman, her zaman şükredecek çok şeyimiz var ki tarifi gayrimümkünsüz. Ama iblis şükretmek yerine bizi küfre zorluyor işte. Arap suresinin 16-17. ayet-i kerimesinde beni azdırmana yemin ederim. Senin sıratın müstakimine oturacağım. Sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından gireceğim. Onların çoğunu şükredici bulmayacaksın. Şükür nedir? Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'in hadis-i şerifte, kutsal hadiste bildirdiği gibi beni zikretmek şükretmektir. Zikredenler Allah'ı sevenlerdir. Zikirde sevenler Allah'ı sevenlerdir. Zikri sevmeyenler Allah-u Teala'yı da sevmeyenlerdir. Ey adamın o diyor, beni ancak benden başkasını unutan zikreder. Başkasını unutarak beni zikret ki aradaki perdeyi açarak seni zikredeyim. Beni dilinle zikret ki seni rızanla zikredeyim. Beni kalbinle zikret ki seni bana kavuşturarak zikredeyim. Beni küçülük zikret ki seni üstün kılarak zikredeyim. Beni bollukta zikret ki seni darlıkta zikredeyim. Beni mücadele zikret ki seni müşahede ile zikredeyim. Beni kulca zikret ki seni Rabça zikredeyim. Beni fena zikret ki seni beka ile zikredeyim. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah Teala yaşadığımız musibetlerden etkilenmeyip devamlı mutlu olmak istiyorsak Allah'ı çok zikretmemizi emrediyor. Sizce zikir yapmanın önemi nedir?
2: Zikir, namaz kılmak, ne bileyim, dua etmek. Ediyoruz zaten onları.
3: Peygamberimiz Allah'ımıza daha bir yakın. Zikirle onu beri getiriyor.
4: Aile olarak biz yemek yerken falan hep Allah'a şükrediyoruz onu, yemeden önce.
1: Kur'an'daki en büyük ibadet sizce hangisidir?
3: Namaz.
1: Allah Teala Ankebut 45'te zikrullah denen ibadetin, Allah Allah Allah diye Allah'ı zikretme ibadetinin en büyük ibadet olduğunu söylüyor. Bu konuda ne düşünürsün?
3: Doğru. Allah demek daha yakın Allah'a.
4: Aklıma hep geliyor zaten. Yani yapmadan önce hep hani insan hayaller kuruyor. Hani hayaller kurunca ne oluyor? Onların gerçekleşmesi için örnek hemen beyin oraya gidiyor. Ne oluyor? Dua ediyoruz. Hani hep ismini ağzımıza alıyoruz, dile getiriyoruz.
1: Devamlı zikredebilir miyim?
2: Yani.
3: Ederim.
2: Biz ediyoruz da yani.
3: Gözüm açık diyor muyum? Allah diyor yani.
1: Evet, daimi olarak zikretmemizi istemiş. Ayaktayken, otururken, yanınızı yatarken devamlı Allah'ı zikredin buyuruyor.
3: Buyur kana bir Allah diyor.
1: Başınıza gelen olayların sizi mutsuz ettiği oluyor mu?
4: Oluyor. Olduğu zaman da mesela yine Allah'ın ismini alıyorum ağzıma.
3: Ben çok etkileniyorum olaylardan, hastalıklardan. Küçük bir dedikodu olsa ben çok etkileniyorum.
1: Kesintisiz bir zikretsek Allah'ı, o olaylardan hiç etkilenmeyecek, kesintisiz mutlu olacak bir insan olur mu?
3: Oluruz. Oluyorum da. Zikir ettikçe o şeyler gidiyor başımda. Rüsubetle. Allah deyince hiçbir şeyim kalmıyor.
0: Bir misafirimiz ben olaylardan çok etkileniyorum dedi. Yaptırdığımız olaylardan tesir almamak mümkün müdür? Evet, nefsimizi tasfiye edersek, yani zikirle afetleri tamamen temizlersek olayların negatif tesirini almayız. Allah-u Teala

0: olaylar değildir. Önemli olan olayları insanlar üzerinde uyandırdığı tesirdir. Siz Kemal değerlerinde ilerledikçe olayların üzerindeki tesirinin sıfıra doğru yaklaştığını göreceksiniz. Evet. Etrafımızdaki insanlarla kavga etmek yerine zikre sarılırsak, onlarla dostluğu perçinlesek, gerçekleştirirsek, o zaman hep huzur ve mutluluğu yaşarız ve olayların bizi mutluluğa ulaşan bir vasıta olduğunu net olarak görürüz. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü Muhterem Hocam. Hürmetle ve hasretle ellerinizden öperim. Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Müsaade ederseniz bu sualim olacak. Yunus Emre Hazretlerinin gerçek erin bu yolda yokluktur sermayesi sözündeki. Yokluktan maksat nedir? Allah razı olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü.
0: Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz hepinizi çok seviyoruz, mutluluklar diliyoruz. Bir kere daha suali tekrar edecek olursak, Yunus Emre Hazretlerinin gerçek erin bu yolda yokluktur sermayesi. Sözündeki yokluktan maksat nedir diyor kardeşimiz. Tasavvufun yolu yokluktan geçer. Kim kalben Allah'a ulaşmayı dilerse, yoklukta olan Allah'ın zatına seyri sülükle ulaşır. İnsan yoklukların içinde yaşamaya kendisini alıştırırsa, o zaman problemleri varlıklarla ilişkisini en düşük noktasına ulaştırır. Eğer dünya nimetlerinde kişinin gözü yoksa, kalp gözünün ve baş gözünün göreceği bütün alanlar manevi sahaları kaplar. Yokluğun bütün boyutlarıyla oluştuğu yerde varlık sadece manevi varlıklar standardındadır. Allah bizim gözümüzü öyle bir doyurur ki dünya varlıklarının artık bizim için bir değeri kalmaz. Dinlemeden anladık, anlamadan dinledik. Gerçek erin bu yolda yokluktur sermayesi. Ama Yunus Emre bir sözünde daha söylüyor. Ne yokluğa yerinirim, ne varlığa sevinirim. Bana seni gerek seni diyor. Öyleyse dinlemeden anladık, anlamadan dinledik. Dinlemeden anlayanlar, anlamadan dinleyenler.

Allah razı olsun. Suallere geçiyoruz inşallah. Azerbaycan'dan bir kardeşim muhterem hocam, kalben Allah'a ulaşmayı diledim. Tebliğ yapabilir miyim? Bu konuda ne buyursunuz? Evet, kalben Allah'a ulaşmayı diledim diyor. Dilediysen o zaman 12 Nisan 7 Furkan'da Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece hacet namazı kılarak Allah'ın sana gösterdiği mürşide tabi olmalısın. Tövbeni gerçekleştirmelisin. Ve tebliğ yapabilmen için mürşidin ayak iziyle o zaman hizmetlerine başlayabilirsin. Ama öncelikle ayaklarınızın sabit kadem olmasını istiyorsanız, kalben ulaşmayı diledikten sonra Allah-u Teala'nın kalbinize koyduğu mürşid sevgisiyle mürşidinizi Allah'tan isteyin. Allah'ın gösterdiği mürşide tabi olun. Ve onun emirleri istikametinde hizmetlere başlayın. İkinci sual Amasya'dan bir kardeşim muhterem hocam. Bu zamanda evliya olmak mümkün müdür? Evliyalık, velilik doğuştan mıdır? Çok büyük günahlar işlemiş kişiler de evliya olabilir mi? Herkes evliya olabilir. Sadece kendileri Allah'a ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan, seçilmeyenler veya başka bir şekilde

şeytanın dostları, tağutlar Allah'a dost olamaz. Kapılar herkese açıktır ve veli olmak bir dilektir. Ermiş-i evliya olmak ancak ruhumuzun bizden ayrılarak seri sürükle Allah'a ulaşmasıyla gerçekleşir. Ama kim kalben ulaşmayı dilerse o Allah'ın dostudur ama henüz ermiş veli değildir. Ermiş veli olabilmesi için mutlaka mürşidine tabi olması ve 78 aylık süre içerisinde ruhunun Allah'ın zatına ulaşmasını gerektiriyor ki tabinin hepsi bu standarda ulaşmışlardı. Çok büyük günah işlemiş olsalar dahi evliya olabilirler mi? Evet. İşte Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz 100 kişinin katili tövbe edersem Allah benim tövbemi kabul eder mi? Evet diyor. Falan yerde Allah'ın kulları var. Oraya gidersen tövbeni orada gerçekleştirirsen Allah tövbeni kabul eder. Hemen yola koyuluyor ama yolda ömrü vefa etmiyor. Emaneti teslim ediyor. Gittiği yer cennet. Cennet Allah kullarının ahiretteki mekanıdır. Cennet Allah dostlarının ahiretteki mekanıdır. Cennet Allah'a ulaşmayı dileyenlere. Öyleyse ne kadar günah işlese dahi Allah ayet-i kerimede bizim affımızdan ümit kesmesinler. Kayseri'den bir kardeşim muhterem hocam, bütün ömrünü ibadette geçirmiş son nefeste vesvese gelerek inkar etmiş olan kişi cehennemlik midir açıklayabilir miyiz? Hayır sevgili kardeşlerim. Ne yaparsanız yapın, kalben ulaşmayı dilemezseniz o ibadetin hepsi boşa gider. İşte 7 ayet-i kerimede amelleri boşa gidenlerden bahsediyor. Kehf 105 onlar Rabbinin ayetlerini ve mülaki olmayı inkar ettiler. Amelleri boşa gitti. Zümer 65 şirk koşarsan amelin boşa gider diyor. Ve hangi sebeplerle amelleri boşa gitmiş? Bu ayetler net olarak bize söylüyor. Öyleyse her şeyden önce ayetlere iman etmek ve lika Allah'ı tasdik etmek asıldır. Kimdir ayetlere iman eden, lika Allah'ı tasdik eden, Allah'a ulaşmayı dileyen, 12 tane insanla mürşidine tabi olan kişi? Allah razı olsun. Zuhruf suresinin veya Zümer suresinin 33. ayet-i kerimesi. Evet. Zümer 33. وَالَّذ۪ي جَاءُ بِصِدْقِ وَسَدَقَ بِهِ اُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ Hakikat ile gelen, Allah'a ulaşmayı dilemeye davet eden ve onu tasdik edenler, Allah'a ulaşmayı dileyen işte onlar takva sahipleridir. İşte görüyorsunuz ki hakikat ile gelen, Allah'a ulaşmayı dilemeye davet eden وَالَّذِي جَاءَ بِصِدْقِ وَسَدَقَ بِهِ hakikatte gelenler Allah'ın mürşitleri وَسَدَقَ بِهِ ve onu tasdik edenler işte onlar takva sahipleridir. Takva sahipleri kurtuluştadır. Rize'de bir kardeş muhterem hocam, Hazreti Ali'nin sen kendini küçük bir cisim mi sanırsın ama en büyük alemde sen gizli, sen alem sende gizlidir sözünü açıklar mısınız? Hazreti Ali'nin şöyle biliyoruz. Derdin var sende onu bilmiyorsun. Dermanın var sende onu görmüyorsun. Bütün kainat senin için yerleştirmiş. Sen kendini küçük bir şey mi zannediyorsun? Evet, derdimiz nefsimizin afetleri, dermanımızla Rabbimizin zikri.
ve gerçekten bir gün yokluktan Allah-u Teala kainatı gösterirse kainatın bir insan vücudu şeklinde olduğunu net olarak verebiliriz. Evet, şu anda kainat slaytımıza bakıyoruz. Kainatı cinsiyetsiz bir insan o şeklinde yarattı Rabbimiz. Biz bu kainat şeklindeki, insan şeklindeki kainatın dünya gezegeninde yaşıyoruz. Dünya gezegeni tam kainatın kalbine tekabül ediyor. Kainatın kalbinden, dünya gezegeninden arş-ı âlâya ulaşan sırat-ı müstakim, sebil-i reşad, tarik-i müstakim diye yol var. Yine buradan başlayan, esfel-i safirinde biten tarik-i cehim, sırat-ı cehim ve sebil-i gay var. Aksar eden bir kalbin tatmin olması ne demektir? Kalp nasıl mutmain olur? Açıklar mısınız? Nefsimizin 19 afetinden bir tanesi de hırs ve şehvettir. Nebiyyü Sultanı Peygamber'in hadis-i şerifinde hırstan sakının, hırs sebebiyle Adem babamız eşi yeryüzüne indirildi. Ama hırs afetinin kontrol altında aldığı yer mutmainne kademesidir. Kişinin zikirle, 7 kalp şartına sahip olan kişinin yaptığı zikirlerle Allah'ın katından gelen ve nefsimizin manevi kalbine %2 rahmet, %28 fazıl dolmasıyla tahakkuk eden bir nefs tezki kademesidir. Kalbin mutmain olması. Yani o kişi o noktada Ya Rabbim iyi daha fazlasını vermedin, verseydin azardım. İyi ki daha azını vermedin, vermeseydin isyan ederdim. Allah Teala'nın kendisine verdiklerinin optimal olduğunu idrak eden ve ona göre davranan birisidir inşallah. İstanbul'dan bir karşı muhterem hocam, kişinin Allah katındaki değerinin ölçüsü nedir? Açıklar mısınız? Kişinin Allah katındaki değerinin ölçüsü takvadır. Allah Teala Hücurat Suresi'nin 13. ayet-i kerimesinde Ya eyven nasu inna halaknakum min zekerin ve unsa ve cehalnakum şuhuva ve kabaye te'arefu inne ekremekum indallahi etkâkum. Sizi bir erkek ve bir kadınla yarattık. Sizi milletler ve kabilelere ayırdık. Birbirinizi, soyunuzu, babalarınızı tanıyasınız. Allah'ın indinde en çok kerim olanınız, ikram olanınız, en şerefli olanınız, ırk ya da soy olarak değil, en çok takva sahibi olanınızdır.

Allah razı olsun. Hatay'dan bir kardeşim muhterem hocam. İslam'ın beş şartını yerine getiren bir insan nefs sesi yapabilir mi, açıklar mısınız? Hayır. İslam'ın beş şartını yerine getiren bir insan ne yaparsa yapsın nefs sesi yapamaz. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın zatından bize üfürülen ruh alelade bir olay değil. Nefs ve fizik vücutta dünyaya gelen kişi Allah ruhundan firiyor. Ve ruh bir emanettir. Allah emanetini geri istiyor Nisa 58'e göre. اِنَّ اللّٰهَ يَعْمُرُكُمْ عَنْ تُعَدِّ الْاَمَانَةِ اِلٰى اَلْيَا Allah emanetleri sahibi olan Allah'a iade etmenizi emreder. Kabul edelim ki davete muhatap oldunuz ve emaneti teslim etmeye karar verdiniz. Ben de ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Ruhun hayattayken Allah'a ulaşabilmesi nefsin tezkiyesine bağlı. Nefs tezkiye olmadan ruh Allah'ın zatına ulaşamaz. Onun için Allah Resulü kul olmak duanın kabul edilerek ruhun Allah'a yükselmesidir. Dolayısıyla İslam'ın beş şartının içerisinde Allah'a ulaşma dileği, ruhun dünyasında Allah'a ulaşması yok. Vasıta emirlerden oluşur. Vasıta emirlerde hiç kimse nefs tezkiyesini yapamaz. Nefs tezkiyesinin olması olma şartı ölmeden evvel hayattayken o kişinin ruhunu Allah'ın zatına ulaşma şartıdır. Kulağa düşen dilektir. Ruhu kendisine ulaştıran Allah'tır. Ama kişi Allah'a ulaşmayı dileyecek. İslam'ın beş şartının içerisinde de Allah'a ulaşma dileği yok. Bu olmadığı için mürşide ulaşmak da söz konusu değil. Kala kala sadece vasıta emirler kalıyor ve o vasıta emirlerine ne yazık ki kimse nefs tezkiyesini yapamaz. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutlu Kur'an'ın sonunda bizleri birlikte kıldı. Bir başka her an Kur'an, her an mutlu Kur'an'da tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gece de kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Bizler dünya üzerinde sevginin hakim olduğu nadir topluluklardan biriyiz. Bizi birbirimize bağlayan şey Allah sevgisi. Diyorsunuz sevmek. Hoşlanmaktan başlıyor olay. Hoşlanmak, sevmek, aşık olmak ve hayran olmak. Dört ayrı safayı ifade ediyor. Hoşlanmak konunun başlangıcı. İnsanlar vardır sevgili kardeşlerim. İlk defa tanışırsınız. Hoşlanmazsınız. Davranış biçimleri ya da fikirleri size ters gelir. Herkes kendi dizaynına göre konuşur. Kendi tabiatının, sahip olduğu donelerin ışığı veya karanlığı altında vardır. Allah'ın yolundaysa bu bir ışıktır. Ama girememişse Allah-u Teala'nın yoluna, en azından Allah'a ulaşmayı dilememişse, o karanlık bir dünyada yaşıyor demektir. Orada karanlıklar var. Orada huzursuzluk var. Orada mutsuzluk var. İnsanı yaratan Allah'tır. Ve yarattığı insanın en güzel standartlarda mutlu olması için onu yaratmıştır. İşte insanlara düşen şey Allah'ın bu mutluluk hedefini gerçekleştirmektir. İç dünyanız bunu ister çünkü bu Allah'ın istediği şeydir. Mutlu olmak ister herkes. Huzur içinde yaşamak ister. Ama bunun şartları var. Bu şartların en başında gelen şey başkalarını sevmektir. Sevgili kardeşlerim, sevgisiz bir dünyada hiç kimse mutlu olamaz. Sevgi kalbin gıdasıdır. Kalp adı verilen sistem sevgiyi mutlaka muhtevasına alır. Şu dünyada en çok nefret eden insandan en çok seven insana kadar milyarlarca insan sıraya konulabilir. Sevgili kardeşlerim, insan kendisine bir sorsa, ben mutlu mu olmak istiyorum, yoksa mutsuz mu olmak istiyorum? Böyle bir sualin karşılığında hiç kimse ben mutsuz olmak istiyorum diyemez. Bu eşyanın tabiatına aykırıdır. Allah-u Teala insanları sevgi bazında yaratmış. Birbirini seven bir aile dünyadaki mutluluğu en güzel yaşayanlardan bir aile olur. Sevgili kardeşlerim, arkasında ne var diye baktığımızda, mutluluğun arkasında sevginin en büyük boyutta yer aldığını görürüz. Mutlu olan ailelere dikkat edin. Ailede herkes birbirini sever.
Böyle olan ailelerin yeni başında birbirinden nefret etmeye kadar giden, birbiriyle her gün kavga eden, birbirini az seven insanların da vücuda getirdiği aile birimlerini göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, bir sualimiz var. Mutlu musunuz? Eğer mutlu değilseniz, kendinizi check ettiniz mi? Kontrol ettiniz mi? Neden mutsuzsunuz? Ve bu mutsuzlukta ne kadar payınız var? İnsan tabiatı kendisini mutsuz kılan bütün sebepleri başkalarına mal etmeye yöneliktir. Sakın siz de onlardan birisi olmayın. Kendinizde arayın kabahati. Olaylar dizisini üst üste tamamladığınız zaman hep siz başka birinin yaptığı bir olay sebebiyle ondan pek hoşlanmadığınızı ifade edersiniz. Ve bunu doğru bir şey olarak kabul edersiniz. Güzel, buraya kadar güzel. Ama o kişinin size öyle davranmasına, sizi rahatsız eden bir şekilde davranmasına sebebiyet veren şey, sakın sizin ona karşı davranışlarınız, daha evvelki davranışlarınız olmasın. İşte burada durun. Atalarımız demişler, iğneyi kendine batır, ondan sonra çuvaldızı başkasına batırabilirsen batırırsın. Sevgili kardeşlerim, hep soruyoruz. Sevmek varken, mutlu olmak varken neden nefret? Neden mutsuzluk? Arkasında bütün boyutlarıyla bir mahluk görünüyor. İblis, şeytan, gene Allah'ın yarattığı cin tayfesinden birisi. İnsanları da yaratan Allah, cinleri de yaratan Allah. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala insanları da cinleri de mutlu olsunlar diye yarattı. Hedefi bu. Ama bu yaratılış standardının muhtevasında Allah Teala'nın insanları ve cinleri serbest iradeyle vücuda getirmesi söz konusu. Kararlarını kendileri verecekler, davranışlarını diledikleri biçimde gerçekleştirecekler ve yaptıklarından bu sebeple kendi iradeleriyle hareket etmeleri sebebiyle mesul olacaklar, mesuliyeti taşıyacaklar omuzlarında. Bu mesuliyet bir insanı sonsuz mutluluklara götürebilen bir mesuliyet olur. Eğer bir insan nefsini tezkiye etmişse, daha sonra da tasfiye etmişse, nefsindeki bütün afetler yok olmuşsa, onlar düşmanlarına da iyi davranan insanlar olacaktır. Onların bile kendilerine çok zarar vermelerine rağmen kötü davranışlarına mukabele etmeyeceklerdir. Sevgili kardeşlerim, nefs
rahat rahat herkese kötülük edebilir. Bunu isteyebilir. Nefrette intikam hissi vardır. İntikam almaya çalışır. Sevgide eğer sevgi boyutları o kişiyi kaplamışsa üst standartlarda o zaman kendisine düşman olan, ona en büyük kötülükleri yapan insanları da nefrete asla ulaşmadan o kişiyi belki daha az, çok daha az sevecek ama sevecektir. Nefret etmeyecektir. Sevgili kardeşlerim, insanlar mutlu olmak isterler. Bunun için yaşarlar. Huzur içinde bir dünya hayatını gerçekleştirmek temel hedefleridir. Dikkat edin ki şeytan sadece nefsinizin afetlerini kullanabilir. Kim daimi zikre ulaşırsa o nefsinin bütün afetlerini yok edebilen birisidir. O zaman nefsinde afet kalmamıştır. Kalmamışsa başkalarına kötülük edebilecek bir talebi hiçbir zaman o kişi gerçekleştirmeyecektir. Hiçbir zaman böyle bir istek duymayacaktır. Ona kötülük edilebilir. O kendisine kötülük edenlere de kötülük edemez. Ona hakarette bulunabilirler. İftirada bulunabilirler. Ama o bunlara önem vermez. Onları onların seviyesinde bir davranışla asla mukabele etmez. Onlarla bir alışverişi yoktur. Onlara düşman olması mümkün değildir. İnsanlar İki taraftan birine ister istemez tabi olurlar. Ya Allah'ın tarafındadırlar ya da Allah'ın tarafında olamamışlarsa şeytanın tarafındadırlar. Bir başka ifadeyle aldıkları ilham Allah'tandır veya şeytandandır. Allah'tan ilham alanlar, Allah'tan vahiy alanlar, onlar başkalarının kötülüğü istikametinde bulundukları seviyeye göre daha az bir davranış biçiminin sahipleridir. Daimi zikre ulaştıktan sonra ise artık bu mümkün değildir. Onlar başkalarına bir kötülük yapamazlar. Ruhlarını, beçlerini ve nefslerini
Allah'a teslim ettikten sonra en üst safhada iradelerini de Allah'a teslim etmişlerdir. O zaman kendilerine kötülük yapanlara aynı standartta bir davranışta cevap vermeleri hiçbir zaman mümkün değildir. Onlar Allah'ın kontrolündedirler. Allah'ın yönetimindedirler. Sevmeyi öğrenmişlerdir. Hayatları bu dairenin içindedir. Onlar nefslerinde hiç afet kalmadığı zaman nefret dairesini tamamen terk ederler. Onların hayatları artık sadece sevgi dairesi içinde geçer. Başkaları mı? Onlara kızabilir. Onlardan nefret edebilir. Ama onlar kendilerine kızanlardan, kendilerinden nefret edenlerden nefret etmezler. Onlardan intikam almayı düşünmezler. Onların kin, nefret, düşmanlık konularındaki hastalarını, negatif hastaları Allah sevgiye dönüştürmüştür. Ve onlar huzur içinde yaşayacak olanlardır. Sevgili kardeşlerim, isteseniz de istemeseniz de her saniye hayatınız devamlı olarak azalıyor. Her geçen dakika hayatınızın geçmiş olan bir dakikasıdır. Allah'ın tayin ettiği süreç içinde yaşayabilirsiniz. O süreç tamamlandığı zaman herkes gibi bütün insanlar ölecektir. Eskilerden güzel bir söz. Baki kalan bu kubbede bir hoş seda imiş. Yani bu dünya gök kubbenin altında bir yaşam yeridir. Bu kubbe deyince gök kubbeyi yani gökleri kastediyor şair. Ve hoşsa da geçmişi düşündüğü zaman oradaki konuşmalar işte onları bir hoş seda olarak yaşamak, geleceğe götürebileceğiniz güzel bir şeyleri vücuda getirmek, huzur içinde yaşamak, mutlu olmaktır. Mutlu olmakla nefsin afetlerinin yok olması arasında tam bir ilişki söz konusudur. Afetlerinizin yok olması. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki Allah'ı tanırsınız. Ondan hoşlanırsınız. Sonra onu seversiniz. Ama önemli olan son safhadır. Son safha Allah'a karşı hayranlık duyulur. Son safhada duyduğunuz şey
Allah'a karşı duyduğunuz şey hayranlıktır. Başka insanlara gidince onlardan önce hoşlanırsınız, sonra seversiniz Allah'ın yolunda. Sevgili kardeşlerim, Allah hepinizi mutlak olarak sever. İster ki hep en güzel davranışlarla davranın. Hep içinizde Allah'ın sesi çınlar. İnsanların yaptığı bütün kötülüklerde mutlaka Allah onlara içlerindeki sesle yapmamaları gerektiğini belirtecektir. Sevgili kardeşlerim, insan öyle bir mahluktur ki başkalarına yardım ettikçe, onları mutlu ettikçe kendisi daha çok mutlu olur, huzuru yaşar, saadeti yaşar. Neden? Hep etrafınızda insanlar vardır. Her birine verdiğiniz mutluluğun aynını Allah da size yaşatır. Hatta iki katını da yaşattığı olur. Ama etrafınızdaki herkese karşı en güzel davranışlarda bulunursanız, hepsinin mutluluğundan pay alacağınız cihetle mutluluğunuz çok üst derecelere çıkar. Sevgili kardeşlerim, neden mutsuz olasınız ki? Neden başkalarına kötülük edip sonra vicdan azabı duyasınız ki? Tam aksine insanları sevindirin. İnsanları mutlu etmeye çalışın. Onların mutluluğunu, her birinin mutluluğunun eşitini Allah da size yaşatsın. Ne kadar çok insana, ne kadar çok mutluluk verebilirseniz, Allah da size onlara verdiğiniz mutluluğu yaşatacaktır. Sevgili kardeşlerim, bu dünya ne yaparsanız yapın belli bir süre yaşayabileceğiniz bir dünyadır. 100 sene yaşayın. 150 sene yaşayın. Ama sonunda öleceksiniz. Ölüm mutlaka gelip sizi bulacak. O zaman hesaba çekildiğinizi göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, bu hesapta aklanmak da var. Bu hesapta kara bir tablonun oluşması da söz konusu olabilir. Kimin günahları sevaplarından fazlaysa, onlar için gidilecek yer cehennemdir. Kimin sevapları günahlarından çoksa, onlar da mutlaka Allah'ın cennetine girerler. Sevgili kardeşlerim, eğer severseniz kötülük edemezsiniz. Severseniz siz dünyada mutlu bir hayat yaşarsınız.
Huzur içinde bir dünya hayatı. İşte insanlar nefslerinin afetlerine dayalı davranışlarla başkalarına zarar verirler, onları rencide ederler, onları üzerler, huzursuz kılarlar. Ama Allah da onlara huzursuzluğu yaşatır. Huzursuzluk veren Allah Teala tarafından huzursuzlukla cezalandırılır. Kim kötülük etmişse bedelini hemen arkasından ödemek mecburiyetindedir. Bir vicdan azabı onu saracaktır. Bir başka ifadeyle Allah Teala bütün olayların hemen arkasından o olayın bedelini kişiye ödetir. Sevgili kardeşlerim, Allah için yaşayan insanlar başka insanları sevenlerdir. Onların üzülmelerine gönülleri razı olmayanlardır. Eğer birisini üzerlerse bundan kendileri de üzüntü duyarlar. Sevgili kardeşlerim, sevmeyi en güzel standartlarda yaşamalısınız. Allah'ın sizi insan olarak yaratmaktaki gayesinin bütün insanlara hizmet olduğunu unutmamalısınız. Ne demek istiyoruz? Siz başka insanlara hizmet ettiğiniz zaman, yardım ettiğiniz zaman onlar bundan mutluluk duyarlar. Ama siz de onların duyduğu mutluluğun aynını Allah'ın size yaşatmasıyla yaşarsınız. İş dünyanızda farkına bile varmadan bir huzurun, bir mutluluğun gelip sizi yakaladığını göreceksiniz. Başkasına her mutluluk verdiğiniz an bunu siz de mutlaka yaşarsınız. Bunun bir gerçek olduğunu kendinize ispat ettiğiniz noktadan itibaren siz artık mutlu olmak isteyen birisi olacaksınız. Bunun yolunumsa başkalarını mutlu etmek olduğunu öğreneceksiniz. O zaman dünyada düşmanınız kalmayacak. Yani sizin düşman olarak kabul ettiğiniz kimse kalmayacak. Ne demek? Onlar size düşmanca davranabilirler. Ama siz onları düşman olarak o zaman göremezsiniz. Nefsinizin kalbindeki bütün afetler yok olduktan sonra size düşmanlık edenlere sadece acırsınız. Onların cehennemde çekecekleri size gösterilir. O zaman onlara gerçek anlamda acırsınız sevgili kardeşlerim. Ne yazık ki onları değiştirmek, onları güzele sevk etmek, onların da sizin gibi başkalarına mutluluk veren insanlar olmasını sağlamak sizin elinizde olmayacaktır.
Hiçbir zaman başka insanlara hükmedemezsiniz. Gayretleriniz onları ikna yoluyla olabilir sadece. Kim bir başkasına güzel bir davranışla davrandığı takdirde davranırsa, ondan da güzel bir davranışın geri dönmesi eşyanın tabiatına uygun olan sonuçtur. Öyleyse sizin güzel davranışlarınız, başkalarına mutluluk ulaştıran davranışlarınız, başkaları için mutluluk kaynağıdır. Karşılığında onlar da size mutluluk verecek davranışlarda bulunacaklardır. O zaman Allah Teala'nın neden başkalarına güzel davranışlarda bulunmanız lazım geldiği konusundaki emirleri verdiğini daha üst seviyede bir yaşantıyla idrak edeceksiniz. Sizin için mutluluk ve huzur kaynağı olacak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevmeyi yaşamalısınız. Sevmek hepiniz için en güzel duygu. Sevilmeyi satın almak isteyen herkes bunun bedeli olan sevmeyi ödemelidir. Nasıl çarşıya pazara çıktığınız zaman parayı verirsiniz, karşılığında da ihtiyacınız olan şeyi satın alırsınız. İşte tıpkı bunun gibi sevginin bedeli sevgidir. Severseniz bu zaten davranışlarınızdan açık bir şekilde belli olur. Nefret de öyledir. İşte Allah-u Teala'nın hepinize emrettiği, tasavvuf mensuplarına emrettiği şey, sizden nefret edenleri de sevebilmenizdir. O zaman onlara kızamazsınız sevgili kardeşlerim. O zaman onlara sadece acırsınız. Sadece bu dünyada yaşadıklarını ve hayatlarının bu dünyada biteceğini düşünen insanlardır onlar. Ama sonsuz bir cennet hayatı veya bir cehennem hayatı sizin bir tek dileğinize bakar. Allah'a ulaşmayı dilerseniz, gerçek anlamda bir dilek sizi mutlaka cennet saadetine ulaştırır. Bu dilek sizi mürşidinize tabiyete götürür. Tabiyetle beraber nefs tezkiyesinin tezkiyesi başlar. Ve nefsiniz tezkiye olana kadar, yani %51 nurla dolana kadar Allah sizi boş bırakmaz. O gerçekleştirir bunu. Gayesi nedir? Başlangıçtaki sıfır noktaya sizi tekrar ulaştırmak. Başlangıçtaki sıfır nokta neydi? Nefsinizin kalbi %100 afetlerle doluydu. -100. Ruhunuzun kalbi ise %100 hasletlerle doluydu. +100. 100 ve 100, biri negatif, biri pozitif olarak terazinin sağ ve sol taraflarını temsil eder. Netice sıfırdır. Denge sağlanmıştır. Biri aşağıda, biri yukarıda değildir. İkisi aynı hizadadır.
100'e karşılık 100. Buna 90'a karşı 100'den yaparsanız taraflardan birinin ağır geldiğini, diğerinin yukarıda kaldığını göreceksiniz teraziler. Allah Teala insana ruhundan üflüyor. %100 hasret. Nefsi de bir vücut olarak ona veriyor. %100 afet. %100 afete mukabil %100 hasret dengeyi sağlıyor. Ama Allah Teala böyle bırakmıyor ki sizi. Diyor ki size verdiğim ruh var ya, o emanettir. O emaneti bana ulaştırmakla mükellefsiniz diyor Allah Teala. Kim o emaneti Allah'a ulaştırırsa o zaman onda pozitif bir değer kalmıyor. İşte bunu sağlamayı Allah Teala başka bir dengeyi kurmakla oluşturuyor. O nefsinizin kalbindeki afetleri 7 kere 7, 49, 7 tane gök katı boyunca %7'lik nur birikimleriyle nefsinizin kalbi fazılarla dolacaktır. Ve başlangıçta aldığınız %2 rahmet birikimiyle de nefsinizin kalbindeki nurlar ruhunuzu Allah'a ulaştırır. O noktaya kadar nefsinizin kalbine bu nurları yerleştiren de Allah'tır. Size zikri bir sevgi halesi içinde yaşatır. Zikri isteyerek, bilerek, severek yaparsınız. Ta ki ruhunuz Allah-u Teala'ya ulaşsın. Ve o noktada %2 artı %7 kere 7, 49 nur birikimi nefsinizin kalbinde %51 nurun husule gelmesini ve yerleşmesini sağlar. Başlangıçta neydi nefsinizin kalbi? %100 afetti. Kapkaranlıktı. Şimdi yarıdan biraz daha fazla aydınlanmış oldu. Bu dengeyi sağlamaktan muradı ne Allah-u Teala'nın? Çünkü o başlangıçta size o dengenin aynını vermişti. Nefsinizin kalbi %100 afetle doluydu. Ama ruhunuzun kalbi de hasretle doluydu. Gene yüze karşı yüzlük bir denge ya da 50'ye karşı 50'lik bir denge söz konusuydu. Toplamı yüz ediyordu. Öyleyse Allah-u Teala başlangıçtaki dengeyi, teraziyi, adalet terazisini nefsinizin afetlerine karşı hasretler vermekle sağlayan Allah, sizin de ruhunuzu Allah'a göndermenizden sonra geriye kalan nefsinizin afetlerinin %51'e ulaşmasına kadar geçen devrede o bunları gerçekleştirir. Sizi aynı dengeye kısa bir zaman içerisinde mutlaka ulaştırır. Eğer gerçekten Allah'a ulaşmayı dilemişseniz, ruhunuz Allah'a ulaşıncaya kadar nefsinizin kalbi başlangıçtaki %2 yurtlarla beraber ruhunuzun gök katlarında yükselmesi boyunca %2 devamlı artacaktır. İşte böyle bir sonuç neticede %51 nura karşılık 49 artı 2. %51 eder. Geriye %49 kalır. Nefsinizin kalbi %49 nurlarla dolu. %51'de %49 afetlere dolu. %49 afetlere karşılık %49 artı 2 yani %51 nur. İşte aynı denge bir defa daha sağlanmıştır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizlere doyum olmaz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Bir sohbetin daha sonuna ulaştık. Sizlere olan sevgimizin boyutunu sözlerimizden anlıyorsunuz. Hepinizi çok ama
çok seviyoruz. Allah Teala'nın hepinize sonsuz mutluluklar ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammedin bin alim şeytan. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir defa daha bir Kur'an tefsiri konusunda birlikteyiz. Kasas suresinin 78. ayet-i kerimesinden inşallah başlıyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kale innema utituhu ala ilmin indi. Evelem ya'lem ennallâhe kat ehleke min kablihi minel kuruni men huve eşeddu minhu kuvveten ve ekseru cem'a ve la yus'elu en zunu bihi mül mücrimun. Kelimeler gale dedi, innema sadece ancak utituhu o verildi ala ilmin, ilme karşılık ilim sebebiyle, ilim üzere indi benim yanımda bende mı ve lem yalem ve bilmez enne olduğu Allah'a Allah kat olmuştu, ehleke helak etti. Min den kablihi ondan önce. Minel kuruni nesillerden men kim hüve o eşeddü daha kuvvetli minhu ondan. Kuvveten kuvvet ve ekseru ve daha çok cem'an toplayarak ve la yüselu ve sorulmaz andan. Zunubihim onların günahları, el mücrimun, mücrimler, suçlular, günahkarlar. Karun, o yani servet, ancak bendeki ilim sebebiyle bana verildi dedi. Ondan önce Allah, Allah'ın ondan daha kuvvetli, güçlü olan ve ondan daha çok şey toplayan nesillerden helak etmiş olduğunu bilmiyor mu? Ve mücrimler günahlarından sorulmaz. Allah'ın ondan daha kuvvetli olan ve ondan daha çok şey toplayan nesilleri, yani zenginleri helak etmiş olduğunu bilmiyor mu? Allah Teala burada diyor ki Hazreti Harun, bu servet ancak bana bendeki ilim sebebiyle verildi. Oysa ki Allah Teala ondan önce daha nice nesilleri hem de Karun'dan daha fazla, ondan daha güçlü olan ve ondan daha çok şey toplayan nesilleri, zenginleri helak etmiş olduğunu bilmiyor mu diyor Allah Teala. Ama arkasındaki cümle ilginç bir cümle ve mücrimler günahlarından sorulmaz diyor. Mücrim

mücrimlere günahlarından sorulmaz diyor Allah Teala. Ne demek istiyor? Bu ifade Mahkeme-i Kübra diye insanların hayallerinde canlandırdığı bir efsanenin geçerli olmadığını söylüyor. Yani kimseye Allah Teala, ey benim kulum hadi gel bakalım, anlat bakalım neler yaptın, senin günahların şunlar şunlar şunlar, söyle bakalım kendini nasıl müdafaa edeceksin demeyecek kimseye. Kimseye sual etmek söz konusu değil. Neden değil? Çünkü bütün hayatımız A'dan Z'ye, doğuşumuzdan ölümümüze kadar yaptığımız bütün fiilleri kapsayan bir hayat filmini dolduracak. Bütün davranış biçimlerimiz, bütün fiillerimiz orada görünürken aynı zamanda düşüncelerimiz de görünecek. Hangi olayı hangi düşüncenin tesiri altında gerçekleştirdik ve o olayın oluşmasındaki taammüt miktarı, kasıt miktarı ne kadardır? Bunları hesaplayan bir de mizan var ortada. Hiçbir şekilde milyarda bir yanlışlık yapması mümkün olmayan bir sistem oluşturulmuş. Herkes kendi mahkemesini kendisi takip ediyor. O gün kıyamet günü hayat filmini, kendi hayat filmini izliyor. Bütün konulan rakamların mizandakine eşit olduğunu, böylece kendisine hiçbir damla bile zulmedilmediğini görüyor. Ve insanların zannettiği gibi bir mahkeme kurulup da herkes Allah-u Teala'nın karşısına çıkıp orada hesap vermeyecek. Tam aksine onların diyor Allah-u Teala ağızlarını mühürleriz diyor. Konuşmalarına müsaade etmeyiz diyor. Uzuvları söyler diyor neler yaptıklarını. Yani orada hayat filmlerinde uzuvlar neler yaptıklarını gösterecekler. Ve derecat da pozitif ve negatif dereceler olarak değerlenecek. Negatif derecatı fazla olanların gideceği yer cehennem. Nakıs fazla, kırmızı rakamlar fazla, sol taraf fazla. Kimin de sevapları fazlaysa yeşil rakamlar, sağ taraftaki rakamlar fazla, onların da gidecekleri yer cennet. Sual falan söz konusu değil. Onun dışında bir başka Mahkeme-i Kübra yok. Mahkeme-i Kübra o, herkes aynı anda mahkeme olduğu için. Milyarlarca insan aynı anda mahkeme oluyor. Herkes kendi hayat filmiyle haşır neşir neticeyi görüyor. Ve neticede mutlaka önce cehenneme girecek. Cehennemde kalanlar kalacak. Çıkabilenler cennetlere dağılacak. Ve Kasas Suresi 79. ayet-i kerime. Fe harece ala kavmihi fi ziynetihi. Kalellezine yuridunel hayatet dünya. Ya leyte lena misle ma utiye karunu innehu lezu hazzun azim. Ve artık böylece harece çıktı. Ala kavmi, onun kavmine, kendi kavmine, fi içinde, zinetihi, onun ihtişamı, süsü. Gale dedi, ellezine onlar, yuriduna isterler, el hayatet dünya. Dünya hayatı. Ya ey leyte, keşke, lena, bize, bizim, misle kadar gibi, ma şey. Utiye verildi. Karunu Karun. İnnehu muhakkak ki o. Le gerçekten su sahip. Hazin azim en büyük haz. Böylece ziyneti ile, mücevherleri ile, altınları ile, büyük bir ihtişam ile kavminin karşısına çıktı. Dünya hayatını isteyenler, keşke karına verilenler kadar bizim de olsaydı. Muhakkak ki o gerçekten en büyük hazın, en büyük hazinelerin sahibidir. Ne görüyoruz? Karun'u görüyoruz. Karun, kavminin karşısına çıkıyor hazineleriyle. Yüzlerce insanın taşıdığı altınlarıyla,
bir yerlere ulaşıyor Karun. Ve kavminin karşısına çıkıyor ve tüm hazinesiyle birlikte. Tabii dünya malıyla mutluluk olacağını zannedenler de ah keşke Karun'a verilenler bize de verilmiş olsaydı diyorlar. Bir kısmı hasetle, bir kısmı gıptayla bakıyorlar Karun'un hazinelerine. Oysa ki paranın eğer lüzumundan fazla verilirse nasıl bir dert olduğundan haberdar değiller. İnsanları Allah'tan uzaklaştıran en büyük vasıta paradır. Eğer kişi Allah yolunda değilse para onun başına büyük belalar açar. Açabilir. Ve 80. ayet-i kerime Kasas suresi Bismillahirrahmanirrahim ve kâlellezîne utul ilme feyle kum sevabullahi hayrun li men amene ve amile salihan ve la yulakkaha illes sabirun. Ve kâle ve dedi, ellezine onlar utu verildi, el ilme ilim. Ve leküm size yazıklar olsun. Sevabullahi Allah'ın sevabı, hayrun daha hayırlı, li için, men, kim, kimse, kişi, amene iman etti ve amile salihan ve salih amel. Nefs tezkiyesi yaptı ve la yulakkaha ve ona mülaki olmaz, kavuşmaz. İlla hariç ancak es-sabirun, sabredenler. Ve ilim verilenler, size yazıklar olsun. Amini olan ve salih amel, nefs tezkiyesi yapanlar için Allah'ın sevabı daha hayırlıdır. Buna hayırlı sevaba sabredenlerden başkası mülaki olmaz, kavuşturulmaz dediler. İşte kendilerine ilim verilenler, mutluluğu yaşamakta olanlar. Allah'a ulaşmayı dilemişler. Sonra ne yapmışlar? İrşad makamına ulaşmışlar, tabi olmuşlar. Nefs tezkiyesi yapmışlar. Evvela Allah'a ulaşmayı dilemişler. Allah 12 tane insanla mürşitlerine ulaştırmış. Ve bu dizayn içerisinde Allah'a ruhlarını ulaştırmışlar. Allah'ın evliyası olmuşlar. İşte ilim verilenler diyor ki bu insanlar için Allah'ın sevabı daha hayırlıdır. Onlar mutluluğu yaşarlar. Nefsleri tezkiye oldukça mutluluk oranı her gün biraz daha artar. Buna sabredenlerden başkası mülaki olmaz diyorlar. Durulmaz. Ne demek sabredenlerden başkası? Bütün afetler nefsin kalbindeki tezkiye ile azalırken sabırsızlık afeti de azalacaktır. Ve kişi her gün biraz daha sabretmesini öğrenecektir. Allah razı olsun. Ve 81. ayet-i kerime fe hasefna bihi ve bi dari il arda ve ma kâne lehu min fiyetin yensurunehu min dunillahi
ve ma kâne minel muntasirin. Ve artık böylece hasefna yere geçirdik. Bihi onu ve bidarihi ve onun evini el arda yer. Ve artık böylece ma kâne olmadı. Lehu ona, onu minden fiyetin bir topluluk. Yensurunehu, ona yardım ederler. Min dunillahi, Allah'tan başka. Ve ma kâne olmadı değildi. Min yer. El muntasirin, yardım edilenler. Kur'anlar. Onu ve onun sarayını yere geçirdik. Onun Allah'tan başka yardım edecek bir dost grubu yoktu. Ve korunanlardan yardım edilenlerden olmadı. Allah Teala Harun'u, o debdebesi içinde gururlanan, kibirlenen Harun'u ve onun sarayını yere geçirmiş. Harun böylece o devredeki dünyanın en zengin adamı ölmüş ve kendisine hiç kimse yardım etmemiş. Serveti başka insanların hasetini çekmiş. Gıpta edenler de var servetine ama hasettekiler çok. Ya da gıpta edenler olsaydı, yani ya Rabbi ona verdiğin gibi bana da ver diyenler gıpta edenlerdir. Ona verme bana ver diyenler haset edenlerdir. Eğer gıpta edenler de olsaydı orada fazla sayıda, onlar mutlaka ona yardım edeceklerdi ama hiç kimse yardım etmemiş. Büyük bir kısmı haset edenler. Serveti sebebiyle kendilerinden farklı ve üstün olduğu için onu sevmeyenler, onu kıskananlar, ona haset edenler. Ve 82. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim ve asbehellezine temennev mekânehu bil emsi yekulûne vey ke ennallâhe yebsutur rızka limen yeşâ'ı min ibadihi ve yaktir. Levla en mennallahu aleyna le hasefe bina ve ke en nehu la yuflihul kafirun. Ve asbaha, ve sabahladı, oldu. Ellezine, onlar temennev, temenni ettiler, dilediler. Mekanehu, onun yeri. Bi el emsi, dün yekulune derler. Vey, vay, hayret. Kennehu, onun gibi, bunun gibi demek ki, öyleyse Allah'e Allah yepsütü genişletir, bahseder. Er rızkı rızkı li için e ya da kişiye men kimse limen kimse için kişi için yeşâ'yı diler min den da ibadihi onun kulları. Ve yaktırı ve takdir eder, daraltır. Levla olmasaydı.
en menne Allah'ı, Allah'ın nimetlendirmesi aleyna bize ve elbette mutlaka hasefe yere geçirdi. Bina, bina bizi vey, vay hayret etmek. Kennehu onun gibi, bunun gibi. Demek ki, öyle ki, öyleyse la yuflihu felaha ermez el kafirun kafirler. Ve dün onun yerinde olmayı temenni edenler sabahlayınca vay Allah kullarından dilediğinin rızkını genişletir ve daraltır, takdir eder. Eğer Allah bizi nimetlendirmiş olmasaydı mutlaka bizi de yere geçirirdi. Vay öyleyse kafirler felaha ermez diyecekler. Allah kullarından dilediğinin rızkını genişletir, dilediğini daraltır. Eğer Allah bizi nimetlendirmiş olmasaydı, mutlaka bizi de yere geçirirdi. Yer ile yeksan ederdi. Vay! Demek ki kafirler felaha ermez diyecekler. Öyleyse herkes ibret aldı. Karun'un sarayının ve kendisinin yerle bir olmasına ibretle baktılar. Ve gördüler ki rızkı genişleten ve daraltan Allah'tır. Ve kişi o kadar sahibi, servetin sahibi olsa da hem sarayı hem de kendisi mahvolabiliyor. Allah muhakkak ki her şeye kadirdir. İnsanlar için her olayda ibret vardır. Karun'un da bir sonu oldu. Sarayının ve kendisinin. Yerle bir olması sonucuna ulaşıldı. 83. ayet-i kerime Tilke darül ahiret tu nec'aluha lille zine la yuridune uluven il ardi ve la fesada vel aki betu lil muttekin. Tilke bu, işte bu eddaru el ahireti, ahiret diyarı, ahiret yurdu. Nec'aluha onu kılarız. Li ellezine onlara la yuriduna istemezler uluven üstünlük fi el ardı yeryüzünde ve la ve olmaz değil fesaden fesat ve el akibetü ve akibet sonuç li el muttakin takva sahiplerinin.

Onu yeryüzünde üstün olmak ve fesat çıkarmak istemeyenlere tahsis edeceğiz. İşte bu ahiret yurdu ki onu yeryüzünde üstün olmak ve fesat çıkarmak istemeyenlere tahsis edeceğiz. Akibet, güzel sonuç, muttekilerindir, takva sahiplerindir. İşte Allah Teala burada güzel ahlaktan bahsediyor. Üstün olmak nefsin en büyük afetidir. Üstün olmak tutkusu. Başka insanlara üstünlüğünü kabul ettirmek. Onlardan üstün olduğunu onlara her zaman yukarıdan bakmakla yaşayan insanlar, başka insanları kendilerinden aşağı gören kibir sahipleri, işte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah-u Teala'nın hepinizden istediği şey tevazudur. Alçak gönüllüktür. Başka insanlara üstün olmak konusundaki hırs, nefsin afetidir. Öyleyse nefs üstün olmak ister, üstünlüğünü ispat etmek ister. Başkalarına bu sebeple hep ters davranır, yanlış davranır. Sırf üstün olduğunu ispat edebilmek için. Nefs devamlı şeytanla işbirliği halindedir. Ve şeytan herkese başkalarından üstün olmak için sebepler vücuda getirir. Ve o zavallı insanlar da hep bu istikamette bir faaliyetin sahibi olurlar. Aslında her nefsani üstünlük taslayan kişi Allah'ın katında kaybedenlerdendir.

Öyleyse Allah Teala burada iki unsurdan bahsetmiş. Birisi üstün olmak isteyenler, ikincisi fesat çıkarmak isteyenler. Kimdir fesat çıkarmak isteyenler? Allah'a ulaşmayı dilemeyi engelleyenler. İnsanların ruhlarını sırat-ı müstakime ulaştırmasına mani olanlar. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'ya hamd ve şükrederiz ki Allah-u Teala bize bunları öğretiyor. Fesat çıkarmak. Kimdir fesat çıkaranlar? Kendileri Allah'a ruhlarını ulaştırmak istemeyenler, bu fesat çıkarmak değildir. Başkalarının da Allah'a ruhlarını ulaştırmaktan men edilmesi hali fesat çıkarmaktır. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemeyebilir. Dilemezse gideceği yer cehennemdir. Ama sadece kendi günahı kadar, günahları toplamı kadar bir muhtevayı hangi cehennem içeriyorsa o cehenneme gidecektir. Yedi kat cehennemin aşağı doğru indikçe katları daha büyük azap sahiplerini ihata eder. Öyleyse fesat çıkaranlar kimlerdir? Kendileri Allah'a ulaşmayı dilememekle kalmayıp, başka insanların da Allah'a ulaşmayı dilemelerine mani olarak, onların sırat-ı müstakime ulaşmalarına engel olmak. Onları Allah'ın yolundan men etmek. İşte bu işi yapanlar, başka insanların da felaketine sebebiyet verenler, onlara Allah-u Teala yeryüzünde fesat çıkaranlar diyor. Ama ne üstün olmak isteyenler ne de fesat çıkarmak isteyenler, onlar takva sahibi olamazlar. Tam aksine takva sahipleri Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Allah'a ulaşmayı dilemeden hiç kimse takva sahibi olamaz. İşte bakın ne diyor Rum Suresi 31 ve 32. ayetler. Münibine ileyhi ve yettekun ve yekumus salat ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a ulaşmayı dile, yani Allah'a yönel ve takva sahibi ol. Allah'a yönelmedikçe, Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hiç kimse takva sahibi olamaz. Bu birinci takvadır. Ve bu takvanın sahipleri bundan sonraki takvaları birer birer yaşayacak olanlardır. Takva sahipleri bu hastalıklardan kurtulma gayreti içinde olanlardır. Allah'a ulaşmayı diledikleri zaman henüz o afetleri yok olmamıştır. Ama nefs tezkiyesine başlayınca Allah'ın katından gelen rahmet fazla selavat onların kalplerini adım adım doldurmaya başlayacak ve bu insanlar o istikamette bir yerlerin sahibi olacaklar. Adım adım Allah yolunda ilerleyecekler. 21. basamakta ruhlarını Allah'a ulaştıracaklar. 22. basamakta ruhları Allah'ın zatında yok olacak. İşte sevgili kardeşlerim bu. Bu takva sahibi olmanın 3. kademesidir. 3. takva ruhun Allah'a ulaşması. Allah Teala hepinizi
mutlaka takva sahibi kılar Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda. Bismillahirrahmanirrahim 84. ayet-i kerime Men ca'e bil haseneti fe lehu hayrun minha ve men ca'e bis seyyiati fe la yüzellezine aminus seyyiati illa ma kânu ya'melûn. En kim ca'e geldi bi hasene bi ile el haseneti hasene iyilik sevap fe artık o zaman lehu onun için hayrun daha hayırlı minha ondan. Ve men ve kim ca'e geldi bi esseyyati seyyat kötülük ile fe o zaman la yüzda cezalandırılmazlar ellezine onlar amilu yaptılar esseyyati kötülük illa ancak den başka mâkânı olmadılar ya'melûn yaparlar yapıyorlar. Kim hasenat ile pozitif derecelere gelirse o takdirde ona ondan daha hayırlısı vardır. Ve kim seyyat ile negatif derecelere gelirse İşte o zaman kötü amel yapanlar yaptıklarından başkasıyla cezalandırılmazlar. Burada Allah Teala kim diyor bir derecat kazanırsa o onun için daha hayırlısı vardır. Çünkü kazandığı derecatın 10 katını Allah Teala ona verir. Yetmez. Mürşidine ulaştıktan sonra bu 100 kat olur ve 700 kata kadar yükselir. Öyleyse bütün haseneler kat kat misliyle mükafatlandırılır. Kim de bir seyyiat ile gelirse seyyiat ile negatif derecelerle gelirse ona sadece yaptığı kadar ceza verilir. Yaptığı derecat kadar. Yani bir derecelik ceza kaybedilen bir dereceye karşılık tatbik edilir. Yani derecat kaybedenlerin cezası kaybettikleri derecelerin karşılığı kadardır. Ayet 85 Bismillahirrahmanirrahim. İnnellezî ferada aleykel Kur'âne ne le reddüke reddüke ilâ me'ad me'ad kul Rabbi ya'lemu men ca'e bil huda ve men huve fi dalalin mubin. İnne muhakkak o ellezi o ki farada farz kıldı. Aleyke senin üzerine sana el Kur'an'ı Kur'an'ı. Ve elbette radduke seni döndüren ila meadin dönülecek yere kul de ki Rabbi Rabbim. Alemu en iyi bilir men ca'e gelen kişiyi bi el hüda hidayetle. Ve men ve kimseyi hüve o fi içindeki dalalin dalayet mübinin apaçık. Muhakkak ki Kur'an'ı sana farz kılan elbette seni dönülecek yere döndürecek olandır. Yani cennete ulaştıracak olandır. De ki kimin hidayet ile geldiğini ve kimin apaçık dalalette olduğunu Rabbim daha iyi bilir.

insanlar için dinlenecek yer mutlaka söz konusudur. Öyleyse dinlenecek yer ya cehennemdir ya cennettir. Kıyamet günü yapılan hesaplaşmada sol taraftaki günahlardan sağ taraftaki sevaplar, sol taraftaki seyyiatten sağ taraftaki hasenat fazlaysa o kişinin gideceği yer Allah'ın cennetidir. Eğer tersi söz konusuysa, seyyiat hasenattan fazlaysa, günahlar sevaplardan fazlaysa o zaman gideceği yer cehennemdir. Öyleyse kimin sevapları fazlaysa o cennete girer, kimin günahları fazlaysa o cehenneme girer. İşte Allah-u Teala bunu Müminin Suresinin 102 ve 103. ayetlerinde anlatıyor. Müminin 102'de kıyamet günü mizanlar kurulur diyor. Kimin sevapları ağır gelirse onların gidecekleri yer, girecekleri yer cennettir. Müminin 103. Kimin de sevapları hafif gelirse, yani günahları ağır gelirse, onların gidecekleri yer cehennemdir. Ebediyen cehennemde kalacaklardır. Onlar hüsranda olanlardır diyor Allah-u Teala. Ve Kasa suresinin 86. ayet kerimesi. Ve ma kunte tercu en yulka ileykel kitabı illa rahmeten min rabbike fela tekunenne zahiren lil kafirin. Ve ma kunte tercu ve sen ümit etmezdin en yulka ilka edilmesi ulaştırılması ileyke sana el kitabı kitap illa ancak rahmeten bir rahmet olarak min rabbike Rabbinden. Fe artık öyleyse la tekunenne sakın olma zahiren yardımcı liel kafirin kafirlere. Rabbin tarafından sadece bir rahmet olarak bu kitabın sana ilka edileceğini, ulaştırılacağını sen ümit etmezdin. Öyleyse sakın kafirlere yardımcı olma. İşte kafirlere yardımcı olmamak söz konusu. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın müminlere yardım etmesi Allah-u Teala tarafından emrolunuyor. Bismillahirrahmanirrahim. 87. ayet-i kerime ve la yesuddûneke yesuddûneke en ayetillâhi bade iz unzilet ileyke ved'u ila rabbike ve la tekunenne minel müşrikin ve la yesuddunneke ve sakın seni alıkoymasınlar an ayetullahi Allah'ın ayetlerinden bade sonra iz olduğu zaman unzilet indirildiği zaman ileyke sana ved'u ve çağır davet et ila rabbike Rabbine ve sen ve la tekunenne ve sen olma minel müşrikin müşriklerden sana indirildikten sonra Allah'ın ayetlerinden sakın seni alıkoymasınlar. Allah'ın ayetlerinden seni alıkoymalarına müsaade etme. Ve Rabbine davet et. Allah'a ulaşmaya çağır.
Allah'a ulaşmayı dilemeye çağır ve sakın müşriklerden olma.

burada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e müşriklerden olma diye hitap ediyor Allah-u Teala. Ne demek istiyor? Hangi şirk bu? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ikinci bir ilah kabul etmesi hiçbir şekilde mümkün değil. Putlara tapması da mümkün değil. O zaman ne kalıyor geriye? Şirkin bir başka türlüsü, nefsin afetlerine tabi olması hali. Allah'ın emirlerinin ve yasaklarının dışına çıkması hali. Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesindeki hevalarını kendisine ilah etme keyfiyeti, o da bir şirk müessesesi olarak değerlendiriliyor. Allah'ın ayetlerinden alıkonulduğu takdirde böyle insanlar Allah'a değil, şeytana davet ederler. Rabbine davet etmediği takdirde hevasına uyduğu için müşriklerden olursun diyor Allah-u Teala. Câsiye Suresinin 23. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala ne diyordu? Habibim, o hevalarını kendilerine ilah edinenleri görüyor musun? Allah onları onların ilimleri üzere dalalete bırakır. Ne yapmış bu insanlar? Hevalarını kendilerine ilah edinmişler. Bir ilah varken Allah-u Teala, hevalarını ikinci bir ilah yapmışlar, şirke düşmüşler. Ve 88. ayet-i kerime Allah-u Teala buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَا تَدْعُوا مَا اللّٰهِ اِلَٰهًا اَحَارًا لَا اِلَٰهَ اِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ حَالِكٌ اِلَّا وَجْهَهُ وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَلَا تَلُوا ve tapma, ibadet etme me Allah'ı Allah'la beraber ilahen ilah ahare öteki diğer. La ilahe ilah yoktur. İlla'den başka hüve o. Kullu her şeyin şey halikun helak olucu illa ancak veçehu onun veçi onun zatı lehu onun el hukmu hükmü hüküm ve ileyhi ve ona turcaun döndürüleceksin. Ve Allah ile beraber başka bir ilaha dua etme. Ondan başka ilah yoktur. Onun zatı hariç her şey helak olucudur. Hüküm onundur ve ona döndürüleceksiniz.

Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir Kur'an tefsiri konusu inşallah burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

Bismillahirrahmanirrahim. Allah fena sözün açıkça söylenmesini sevmez. Kendisine zulüm yapılan kişinin söylemesi hariç. Ve Allah en iyi işitendir, en iyi bilendir. Şayet bir hayrı açıklarsanız ya da gizlerseniz veya bir kötülüğü affederseniz o zaman muhakkak ki Allah da affedicidir. Her şeye kadirdir. Muhakkak ki onlar Allah'ı ve onun Resullerini inkar ederler ve Allah'la onun Resulleri arasında ayrım yapmak isterler. Ve bir kısmına inanırız, bir kısmını inkar ederiz derler. Ve de bunların küfürle imanın arasında bir yol ittihaz etmek isterler. İşte onlar gerçek kafirlerdir. Ve biz kafirler için alçaltıcı azap hazırladık. Ve onlar Allah'a ve onun Resullerine iman ettiler. Ve onların arasından birini diğerinden ayırmazlar. İşte onlar ki onlara ecirleri yakında verilecek. Ve Allah gafurdur, mağfiret edendir, günahları sevabı çevirendir, rahimdir, rahim esması ile tecelli edendir, merhamet edendir. Kitap ehli senden kendilerine gökten bir kitap indirmeni istiyorlar. Oysa Hazreti Musa'dan bundan daha da büyüğünü istemişler. O halde bize Allah'ı açıkça göster demişlerdi. Bunun üzerine zulümlerinden dolayı onları yıldırım yakaladı, helak etti. Ardından kendilerine belgeler, açık mucizeler geldikten sonra da Buzayı ilah edindiler. Buna rağmen onları bundan, bu suçlarından dolayı affettik ve Hazreti Musa'ya apaçık sultan, güç ve delil verdik. Ve onların misaklarından dolayı Tur'u, Tur Dağı'nı onların üstüne yükselttik, kaldırdık. Ve onlara, bu kapıdan secde ederek girin dedik. Ve onlara, cumartesi gününde hudutları aşmayın dedik. Ve onlardan çok kuvvetli misak, kesin söz aldık. Fakat bu ceza, onların misaklarını nakzetmeleri, bozmaları ve Allah'ın ayetlerini inkar etmeleri, peygamberleri haksız yere öldürmeleri ve onların kalplerimiz örtülü sözleri sebebiyledir. Hayır, tam aksi. Allah küfürlerinden dolayı onların kalplerinin üzerine mühürledi. Böylece onların pek azı hariç iman etmezler, edemezler. Ve onların inkarları ve Hazreti Meryem'e olan sözleri çok büyük iftiradır. Ve onların muhakkak ki Allah'ın Resulü Meryem'in oğlu İsa Mesih'i biz öldürdük sözleri çok büyük iftiradır. Ve onu öldürmediler ve onu asmadılar. Fakat öldürülen adam onlara Meryem'in oğlu İsa Mesih'e benzer olarak gösterildi. Ve muhakkak ki onun hakkında ihtilafa, anlaşmazlığa düşenler ondan bu hususta mutlaka şüphe içindeler. Onların onunla ilgili olarak zanna tabi olmaktan başka bir ilimleri, bilgileri yoktur. Ve onu kesinlikle öldürmediler, öldüremediler. Hayır, Allah onu kendisine yükseltti. Ve Allah azizdir, üstündür, güçlüdür, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ve ancak kitap ehlinden olanlar, onu tekzip eden Yahudiler ve Allah'ın oğlu diyen Nasraniler, ona ölümünden önce mutlaka iman edecekler. Ve o, kıyamet günü onların üzerine şahit olacak. Artık Yahudilerin yaptıkları zulümlerden ve birçok kişiyi Allah'ın yolundan men etmeleri, alıkoymaları sebebiyle, kendileri için helal kılınmış olan temiz ve güzel şeyleri onlara haram kıldık. Ve bu, ondan, ribadan nehyedilmiş oldukları halde riba, faiz almaları ve insanların mallarını haksızlıkla yemeleri sebebiyledir. Ve onlardan kafir olanlar için elim azap hazırladık. Fakat onlardan ilimde derinleşmiş olanlar ve müminler sana indirilene ve senden önce indirilene inanırlar. Ve namazı ikame edenler, zekatı verenler, Allah'a ve ahiret gününe inananlar, işte onlara büyük ecir vereceğiz. Muhakkak ki biz Hazreti Nuh'a ve ondan sonraki peygamberlere vahyettiğimiz gibi sana da vahyettik. Ve Hazreti İbrahim'e, Hazreti İsmail'e, Hazreti İshak'a, Hazreti Yakup ve torunlarına, Hazreti İsa'ya,
Hazreti Eyyub'a, Hazreti Yunus'a, Hazreti Harun'a ve Hazreti Süleyman'a da vahyettik. Ve Hazreti Davud'a Zebur'u verdik. Ve daha önce sana kıssa etmiş olduğumuz bahsettiğimiz Resullere ve sana bahsetmediğimiz Resullere de vahyettik. Ve Allah Hazreti Musa'yla kelimelerle hitap ederek konuştu. Onlar müjdeleyici ve uyarıcı Resullerdir ki, insanların Resullerden sonra Allah'a karşı bizi uyaran ve müjdeleyen bir Resul gelmedi diye hüccetleri, delilleri olmasın. Ve Allah azizdir, hakimdir. Öyle ki Allah sana indirdiği şeyi, Kur'an'ı kendi ilmiyle indirdiğine şahitlik eder. Ve melekler de şahitlik ederler. Ve Allah şahit olarak kafidir. Muhakkak ki inkar edenler ve Allah'ın yolundan alıkoyanlar, saptırmış olanlar, mürşidlerine ulaşmadıkları için uzak bir dalaletle sapmışlardır. Muhakkak ki inkar edenleri ve zulmedenleri, başkalarını da mürşide ulaşmaktan men edip saptıranları Allah mağfiret edecek değildir ve yola, Allah'a ulaştıran sırat-ı mustakime hidayet edecek değildir. Ancak cehennem yoluna hidayet eder, ulaştırır. Onlar orada ebediyen kalacak olanlardır. Ve bu Allah için kolaydır. Ey insanlar! Resul size Rabbinizden hak ile gelmişti. Öyleyse aminu olun, ölmeden önce ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dileyin. Bu sizin için hayırlıdır. Ve şayet inkar etseniz bile, yeryüzünde ve göklerde olanlar, her şey muhakkak ki Allah'ındır. Ve Allah alimdir, en iyi bilendir, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ey kitap ehli! Dininiz hakkında haddi aşmayın. Allah'a karşı haktan, doğrudan, gerçekten başka bir şey söylemeyin. Mesih İsa, Meryem'in oğludur ve sadece Allah'ın Resulü ve onun kelimesidir. Ruhul Kudüs, onu Meryem'e ilka etti ve o, kendisinden Ruhul Kudüs bir ruhtur. Öyleyse Allah'a ve onun Resullerine iman edin. Ve üçtür demeyin. Baba Allah, Oğul Allah ve Ruhul Kudüs diye üç Allah vardır demeyin. Vazgeçin. Sizin için hayırlıdır. Allah sadece tek ilahtır. Onu çocuk sahibi olmaktan tenzih edin. Göklerde ve yeryüzünde olanlar her şey O'nundur. Ve vekil olarak Allah yeter. Mesih, Allah'a kul olmaktan asla çekinmez ve mukarrebin, Allah'a yakın olan melekler de Allah'a kul olmaktan çekinmezler. Ve kim ona kul olmaktan çekinir ve kibirlenirse, artık onların hepsini Allah kendi huzurunda toplayacaktır. Fakat amenu olan, ölmeden önce ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyen ve ıslah edici amel, nefs tezkiyesi yapanlara ise, onların ecirleri, mükafatları onlara ödenir ve Allah onlara kendi fazlından daha da artırır. Ve kulluk etmekten çekinen ve kibirlenen kimselere ise elim azapla azap edilir. Ve onlar kendileri için Allah'tan başka bir dost ve bir yardımcı bulamazlar. Ey insanlar! Rabbinizden size bir burhan, kesin delil gelmiştir. Ve size apaçık bir nur indirdik. Böylece Allah'a amenu olanları, ölmeden önce ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyenleri ve ona, Allah'a sarılanları ise Allah kendinden bir rahmetin ve fazlın içine koyacak ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı mustakime hidayet edecektir, ulaştıracaktır. Senden fetva istiyorlar. De ki, Allah kelale, anne ve babası ve çocuklarına

0: Allah şaşırırsınız diye size beyan ediyor, açıklıyor. Allah her şeyi en iyi bilendir.
1: Maide Suresi Medine'de nazil olmuştur, 120 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Ey amenu olanlar, Allah'a ulaşıp teslim olmayı dileyenler! Yaptığınız akitleri yerine getirin ve ihramdayken avı, avlanmayı helal saymamakla beraber size okunacak olanların dışında kalan dört ayaklı hayvanlar sizin için helal kılınmıştır. Muhakkak ki Allah dilediği şeye hükmeder.
0: Ey amenu olanlar! Allah'a ulaşıp teslim olmayı dileyenler! Allah'ın koyduğu şeriat hükümlerine, haramaya, hediye olarak Kabe'ye gönderilen kurbanlıklara, gerdanlıklı, boyunları bağlı kurbanlık develere, Rablerinden bir fazıl ve onun rızasını isteyerek Beytel Haram'a gelenlerin güvenliğine saygısızlık etmeyin. Ve ihramdan çıktığınız zaman avlanabilirsiniz. Sizi Mescid-i Haram'dan alıkoymalarından, çevirmelerinden dolayı bir kavme beslediğiniz kin, sakın sizi haddi aşmaya sevk etmesin. Bir ve takva üzerine yardımlaşın. Günah ve düşmanlık üzerine yardımlaşmayın. Allah'a karşı takva sahibi olun. Muhakkak ki Allah, ikabı, azabı şiddetli olandır.

Ölmüş hayvan, kan, domuz eti ve Allah'tan başkasının adına boğazlanan, kesilen, boğularak, vurularak, yüksek bir yerden yuvarlanarak veya boynuzlanarak ölen ve de yırtıcı hayvan tarafından parçalanıp yenen hayvan, ölmeden kesilmesi hariç ve putlar adına boğazlanan hayvanlar ve fal oklarıyla kısmet aramanız size haram kılındı. İşte bunlar fısktır. Bugün kafirler sizi dininizden döndüremedikleri için yeise kapıldılar. Artık onlardan korkmayın, benden korkun. Bugün sizin dininizi kemale erdirdim ve üzerinizdeki nimetimi tamamladım. Sizin için din olarak İslam'dan razı oldum. Artık kim açlık tehlikesiyle günaha meyletmeksizin zarurette yemek zorunda kalırsa, muhakkak ki Allah gafurdur, rahimdir. Sana kendileri için nelerin helal kılındığını soruyorlar. De ki, sizin için temiz ve iyi şeyler helal kılındı. Allah'ın size öğrettiğini onlara öğreterek yetiştirdiğiniz avcı hayvanların sizin için tuttuklarını artık yiyin ve üzerine de Allah'ın adını anın ve Allah'a karşı takva sahibi olun. Muhakkak ki Allah hesabı çabuk görendir. Bugün size iyi ve temiz şeyler helal kılındı ve kendilerine kitap verilenlerin yemeği size helal, sizin yemeğiniz de onlara helaldir. Ve müminlerden iffetli hür kadınlar ve sizden önce kendilerine kitap verilenlerden iffetli kadınlar, zina etmeksizin, gizli dost tutmaksızın namuslu bir biçimde mehirlerini verdiğiniz takdirde sizlere helaldir. Ve kim imanı inkar ederse artık onun ameli boşa gitmiştir. Ve o ahirette hüsrana uğrayanlardandır.''

0: Yüzlerinize ve dirseklerinize kadar ellerinizi yıkayın ve başlarınıza mesedin ve ayaklarınızı da topuklarınıza kadar yıkayın. Eğer cünüp iseniz o takdirde iyice yıkanıp temizlenin, boy abdesti alın. Eğer hasta veya yolcu iseniz veya biriniz tuvaletten gelmişse veya kadınlara dokunmuş, temas etmiş ise, eğer su bulamazsanız o zaman temiz bir toprağa teyemmüm edin. Ve de ondan yüzlerinize ve ellerinize mesedin, sürün. Allah size güçlük çıkarmak istemez, sizi temizlemek ve sizin üzerinizdeki nimetini tamamlamak ister. Umulur ki böylece siz şükredersiniz. Allah'ın sizin üzerinizdeki nimetini ve işittik ve itaat ettik dediğiniz zaman onunla sizi bağladığı misakınızı hatırlayın. Allah'a karşı takva sahibi olun. Muhakkak ki o göğüslerde, sinelerde olanı en iyi bilir. Ey amenu olanlar! Allah'a ulaşmayı, teslim olmayı dileyenler! Allah için kavvamin olun, hakkı ayakta tutun. Adaletli şahitler olun. Ve bir topluluğa karşı duyduğunuz kin sizi adaletten saptırmasın. Adil davranın. O takvaya en yakın olandır. Allah'a karşı takva sahibi olun. Muhakkak ki Allah yaptıklarınızdan haberdar olandır. Allah amenu olup ıslah edici ameller, nefs tezkiyesi ve tasfiyesi yapanlara vaat etti. Onlar için mağfiret ve ecrun azim, en büyük mükafat vardır. Ve inkar edip ayetlerimizi yalanlayanlar, işte onlar alevli ateş, cehennem halkıdır. Ey amenu olanlar! Allah'a ulaşmayı, teslim olmayı dileyenler! Allah'ın sizin üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Bir kavim size ellerini uzatmaya kalktığı zaman, Allah onların ellerini sizden çekmişti. Ve Allah'a karşı takva sahibi olun. Ruhunuzu, vecihinizi, fizik vücudunuzu, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim edin. Müminler artık Allah'a tevekkül etsinler, güvensinler. Ve andolsun ki Allah İsrailoğullarından misak almıştı. Ve onlardan 12 nazır görevlendirdik. Ve Allahu Teala, eğer namazı mutlaka ikame ederseniz, zekat verirseniz ve Resullerime iman edip onlara yardım ederseniz ve Allah'a Allah için güzel bir borç verirseniz, muhakkak ki ben sizinle beraberim ve de mutlaka sizin günahlarınızı örterim ve sizi mutlaka altından ırmaklar akan cennetlere koyarım dedi. Artık bundan sonra sizden kim inkar ederse mutlaka sevva edilmiş, Allah'a ulaştırmak üzere dizayn edilmiş yoldan sapmış olur. Misaklarını bozmaları sebebiyle biz de onları lanetledik. Kalplerini de kapkaranlık yaptık. Onlar kelimeleri yerlerinden tahrif ederler, değiştirirler. Nasihat olundukları şeylerden nasiplerini almayı unuttular. Onlardan pek azı hariç devamlı onların hainliklerine maruz kalırsın. Yine de onları affet ve hoş gör. Muhakkak ki Allah muhsinleri sever. Ve muhakkak ki biz Nasara'yız diyenlerden misaklarını aldık, gene de uyarıldıkları hususlardan, kendilerine hatırlatılan şeyden bir pay almayı nasiplerini unuttular. Bu yüzden kıyamet gününe kadar aralarına düşmanlık, kin ve nefret saldık. Allah yakında onlara yapmış olduklarını haber verecek. Ey kitap ehli, kitap sahipleri! Kitaptan çoğunu gizlemiş olduğunuz ve çoğundan vazgeçtiğiniz şeyleri size beyan eden bir Resulümüz gelmiştir. Size Allah'tan bir nur ve apaçık bir kitap gelmiştir. Allah Celle Celaluhu rızasına tabi olan kişiyi onunla Resulü ile teslim yollarına hidayet eder. Kendi izniyle onları karanlıktan aydınlığa, zulmetten nura çıkarıp sırat-ı mustakime hidayet eder, ulaştırır. Andolsun ki muhakkak ki Allah Meryem oğlu Mesih'tir diyenler kafir olmuşlardır. De ki, öyleyse Allah Meryem oğlu Mesih'i, annesini ve yeryüzünde bulunanların hepsini helak etmek isterse, Allah'tan bir şeyi önlemeye kimin gücü yeter? Göklerde
1: yerde ve ikisinin arasında bulunan her şeyin mülkü Allah'ındır. O dilediğini yaratır. Allah Celle Celaluhu her şeye kadirdir. Ve Yahudiler ve Hristiyanlar, biz Allah'ın oğulları ve onun sevdikleriyiz dediler. De ki, o halde niçin Allah size günahlarınızdan dolayı azap ediyor? Hayır, siz onun yarattıklarından bir beşerseniz insansınız. O dilediğini mağfiret eder, dilediğine de azap eder. Göklerin, yerin ve ikisinin arasında bulunan her şeyin mülkü Allah'ındır. Ve varış O'nadır. Ulaşılacak makam O'nun zatıdır. Ey kitap ehli! Resullerin, peygamberlerin fetret devrinde aralarının kesildiği zamanda sizlere gerçekleri açıklayan Resulümüz, elçimiz gelmişti. Bize bir müjdeleyici ve de uyarıcı gelmedi dersiniz diye dememeniz için. Oysa size müjdeleyici ve uyarıcı bir Resul gelmişti. Allah her şeye kadirdir. Ve Hazreti Musa kavmine şöyle demişti. Ey kavmim! Allah'ın sizin üzerinizdeki nimetini, içinizden peygamberler kıldığını ve sizi hükümdarlar yaptığını ve alemlerden hiçbirine vermediği şeyi size verdiğini hatırlayın. Ey kavmim! Allah'ın sizin için farz kıldığı kutsal yere girin ve düşmandan kaçıp arkanıza dönmeyin. İşte o zaman hüsrana uğrayanların haline dönersiniz. Dediler ki, ey Musa! Şüphesiz orada zorba bir kavim var. Muhakkak ki biz onlar oradan çıkıncaya kadar asla oraya girmeyiz. Eğer oradan çıkarlarsa o zaman elbette biz oraya gireriz. Allah'ın kendilerine nimet verdiği korkanların arasından iki adam şöyle dedi. Onların üzerlerine kapıdan girin. Böylece oradan kapıdan girdiğiniz zaman muhakkak ki siz galip gelirsiniz. Eğer müminseniz artık Allah'a tevekkül edin, Allah'a güvenin. Onlar, ey Musa, muhakkak ki biz onlar orada olduğu sürece ebediyen asla oraya girmeyiz. Artık sen ve Rabbin gidin, böylece ikiniz savaşın, biz mutlaka burada otururuz dediler. Hazreti Musa dedi ki, ey Rabbim, muhakkak ki ben kendimden ve kardeşimden başkasına sahip değilim. Artık fasık kavimle bizim aramızı ayır. Allah Celle Celaluhu buyurdu ki, artık muhakkak ki orası onlara 40 yıl haram kılınmıştır, yasaklanmıştır. Onlar yeryüzünde şaşkın dolaşacaklar. Sen artık fasık kavim için üzülme. Ve onlara Adem'in iki oğlunun haberini, kıssasını, aralarında geçen olayı hakkıyla oku. Allah'a yaklaştıracak kurban sunmuşlardı. Kurban, ikisinin birinden kabul edilir ve diğerindense kabul edilmez. Kurbanı kabul edilmeyen, seni mutlaka öldüreceğim dedi. O da, Allah sadece takva sahiplerinden kabul eder dedi. Gerçekten eğer sen beni öldürmek için elini bana uzatırsan, ben seni öldürmek için elimi sana uzatacak değilim. Muhakkak ki ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım. Gerçekten ben, benim günahımla kendi günahını yüklenmeni, böylece ateş halkından olmanı dilerim. Ve zalimlerin cezası işte budur. Bunun üzerine nefsi, onu kardeşini öldürmeye kandırdı, kolay ve zevkli gösterdi. Böylece onu öldürdü. Sonra hüsrana uğrayanlardan oldu. Sonra Allah ona, kardeşinin cesedini nasıl gömeceğini göstermek için yeri eşeleyen bir karga gönderdi. Yazıklar olsun bana. Bu karga gibi olup böylece kardeşimin cesedini gömmekten aciz mi oldum dedi. Sonra da pişman olanlardan oldu. İşte bundan dolayı Tevrat'ta İsrailoğullarına şöyle yazdık. Kim bir kişiyi bir kişi karşılığında olmaksızın veya yeryüzünde bir fesada karşılık olmaksızın öldürürse muhakkak ki o bütün insanları öldürmüş gibidir. Kim de bir kişinin hayatını kurtarmak suretiyle yaşatırsa bütün insanları yaşatmış gibi olur. Ve andolsun ki Resullerimiz onlara apaçık delillerle geldi. Sonra da şüphesiz onlardan birçoğu bundan sonra gerçekten yeryüzünde aşırı giden müsrifler oldular. Allah ve onun Resulü ile harp edenlerin ve yeryüzünde fesat ve bozgunculuk çıkarmaya çalışanların cezası ancak öldürmeleri veya asılmaları ya da ellerinin ve ayaklarının çapraz kesilmesi veya bulundukları yerden sürülmeleridir. Bu onların dünyadaki rezilliğidir ve ahirette ise onlara büyük azap vardır. Onları sizin yenerek ele geçirmenizden önce tövbe edenler hariç. Artık Allah'ın gafur, mağfiret eden olduğunu, rahim, rahmet nuru gönderen olduğunu biliniz. Ey amenu olanlar! Allah'a ulaşmayı, teslim olmayı dileyenler! Allah'a karşı takva sahibi olun ve ona ulaştıracak vesileyi isteyin. Ve onun yolunda cihad edin. Umulur ki böylece siz felaha erersiniz. Muhakkak ki o kafir olanlar, eğer yeryüzünde olanların hepsi ve onunla birlikte bir misli daha onların olsa, kıyamet gününün azabından kurtulmak için onları feda edecek olsalar, fidye olarak verseler, onlardan kabul edilmez. Ve onlar için acı azap vardır. Ateşten çıkmak isterler ve onlar oradan çıkacak değillerdir. Ve onlar için daimi azap vardır. Ve hırsızlık yapan erkek ve kadının yaptıklarına karşılık olmak üzere Allah'tan bir ceza olarak ellerini kesin. Ve Allah azizdir, hakimdir. Hüküm ve hikmet sahibidir. Artık kim yaptığı zulümden sonra tövbe ederse ve ıslah olursa, o takdirde muhakkak ki Allah onun tövbesini kabul eder. Muhakkak ki Allah gafurdur, rahimdir. Göklerin ve yerin mülkünün Allah'ın olduğunu bilmiyor musun? Dilediğini azap eder ve dilediğini mağfiret eder. Ve Allah her şeye kadirdir.

Ey Resul! Ağızlarıyla iman ettik deyip, kalpleri iman etmeyenlerden, küfürde yarışanlar seni üzmesin. Ve Yahudilerden dinleyenlerin bir kısmı, sana gelmeyen başka bir kavme yalan söylemek için dinleyenlerdir. Kelimeleri sonradan yerlerinden kaydırıp değiştirirler ve eğer size bu verilirse o zaman onu alın, eğer böyle verilmezse o takdirde kaçının derler. Ve Allah kimin fitne içinde kalmasını dilerse artık sen onun için Allah'tan bir şeye asla mani olacak değilsin. İşte onlar öyle kimselerdir ki Allah onların kalplerini temizlemeyi dilemez. Onlar için dünyada bir rezillik vardır. Ahirette de onlara büyük azap vardır. Yalan söylemek için dinleyenler, çok haram yiyenler, sonra da Tevrat'ın hükmüne razı olmayıp eğer sana gelirlerse, o takdirde onların arasında hüküm ver veya onlardan yüz çevir. Ve eğer onlardan yüz çevirecek olursan, artık sana asla hiçbir şeyle zarar veremezler. Ve şayet aralarında hükmedecek olursan, o takdirde adaletle hükmet. Muhakkak ki Allah, muksitin, adil olanları sever. Ve içinde Allah'ın hükümleri bulunan Tevrat onların yanındayken, seni nasıl hakem yapıyorlar? Sonra da bundan verdiğin hükümden dönüyorlar. Ve işte onlar mümin değillerdir. Muhakkak ki Tevrat'ı biz indirdik. Onda hidayet ve nur vardır. Kendileri Hakk'a teslim olmuş peygamberler, Yahudilere onunla hükmeder. Rabbaniler, kendilerini Rablerine adamış olanlar ve ahbar olanlar da zahitler, Yahudi alimler, hahamlar, Allah'ın kitabından korumakla görevli olduklarıyla hüküm verirler ve onlar onun üzerine şahitler oldular. Artık insanlardan korkmayın. Benden korkun ve benim ayetlerimi az bir değere satmayın. Ve kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse, o takdirde işte onlar kafirlerdir. Onun içinde Tevrat'ta onlara cana can ile, göze göz ile, buruna burun ile, kulağa kulak ile, dişe diş ile ve yaralamalara karşı kısas olduğunu yazıp farz kıldık. Kim onu bağışlar da kısas hakkından vazgeçerse, artık o kendisi için günahlarına kefaret olur. Ve kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse, o takdirde işte onlar zalimlerdir. Onların izleri üzerine Tevrat'tan ellerinde bulunanı tasdik edici olarak Hazreti Meryem'in oğlu İsa'yı gönderdik. Ve ona içinde bir hidayet ve bir nur olan Tevrat'tan ellerinde bulunanı tasdik eden ve muttakiler, takva sahipleri için hidayete erdirici ve vaaz edici, öğüt verici olan İncil'i verdik. Ve İncil sahipleri Allah'ın onda İncil'de indirdiği ahkamla hükmetsinler. Ve kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse, o takdirde işte onlar fasıklardır. Ve ey Muhammed! Sana ellerindeki kitapları tasdik edici, doğrulayıcı ve onu koruyucu olarak bu kitabı hak ile indirdik. Artık onların aralarında Allah'ın indirdiğiyle hükmet ve sana haktan gelenden ayrılıp da onların hevalarına uyma. Sizden hepiniz için tek bir şeriat ve açık bir yol belirlemiştik. Ve Allah dileseydi elbette sizi tek bir ümmet yapardı. Ancak bu sizi verdikleriyle denemek içindir. O halde hayırlarda yarışın. Sizin hepinizin dönüşü Allah'adır. O zaman hakkında ayrılığa düştüğünüz şeyleri size haber verecek. Ve onların aralarında Allah'ın indirdiğiyle hükmet. Onların hevalarına uyma. Allah'ın sana indirdiği şeylerin bir kısmından seni fitneye düşürmelerinden sakın. Bundan sonra eğer haktan yüz çevirirlerse, o takdirde bil ki artık Allah bazı günahları sebebiyle onları bir musibete uğratmak istiyor. Muhakkak ki insanların çoğu gerçekten fasıklardır. Onlar hala cahiliyet devrine ait hükmü mü istiyorlar? Ve yakın sahibi olan bir kavim için Allah'tan daha güzel kim hüküm verir? Ey amenü olanlar! Allah'a ulaşmayı dileyenler!
Yahudi ve Hristiyanları dostlar edinmeyin. Onlar birbirinin dostlarıdır. Ve sizden kim onlara dönerse, onları dost edinirse artık o mutlaka onlardandır. Muhakkak ki Allah zalimler kavmini hidayete erdirmez. Böylece kalplerinde maraz, hastalık bulunanların Yahudi ve Hristiyanları dost edinip olaylar tersine dönerse bize bir musibet isabet etmesinden korkuyoruz diyerek onların aralarında koşuştuklarını görürsün. Oysa ki Allah'ın katından bir fetih veya bir emir getirmesi umulur ki böylece onlar da kendi içlerinde gizledikleri şeye pişman olurlar. Ve amenu olanlar, Allah'a teslim olmayı, ulaşmayı dileyenler, kendilerinin mutlaka sizinle beraber olduğuna Allah'a kasem ederek var güçleriyle yemin edenler bunlar mı derler. Onların amelleri boşa gitti. Böylece hüsrana uğrayan kimseler oldular. Ey amenu olanlar! Allah'a ulaşmayı dileyenler! Sizden kim dininden dönerse, o zaman Allah onun yerine başka bir kavim getirecektir. Öyle ki Allah onları sever ve onlar da onu, Allah'ı severler. Müminlere karşı daha alçak gönüllü, kafirlere karşı daha izzetlidirler. Başları dik, vakarlı, şereflidirler. Allah'ın yolunda cihad ederler. Hiçbir kınayanın kınamasından korkmazlar. İşte bu Allah'ın fazlıdır. Onu dilediğine lütfedip verir. Allah vasidir, fazlı ve lütfu geniştir, alimdir, her şeyi en iyi bilendir. Sizin veliniz, dostunuz sadece Allah ve onun Resulü ve amenu olup namazı kılan, zekatı veren kimselerdir ve onlar rükû edenlerdir. Ve Allah'a ve onun Resulüne ve amenu olanlara dönen kimseler artık muhakkak ki Allah'ın taraftarlarıdır, onlar galip olanlardır. Ey amenu olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler! Sizden önce kendilerine kitap verilmiş olanlardan, dininizi alay ve oyun konusu edinenleri ve de kafirleri, veliler, dostlar edinmeyin. Ve eğer müminlerseniz, Allah'a karşı takva sahibi olun. Ve namaza çağırdığınız, ezan okuduğunuz zaman, onu oyun ve alay konusu edindiler. Bu, onların akıl etmeyen, aklını kullanmayan bir kavim olmaları sebebiyledir. Onlara şöyle söyle: ey kitap ehli! Bizi sadece Allah'a, bize indirilene ve daha önce indirilene iman etmemizden dolayı mı çekemiyorsunuz? Ve muhakkak ki sizin çoğunuz fasıklarsınız. De ki, bundan daha şerli olup Allah'ın katında kesinleşmiş olan cezayı size haber vereyim mi? Onlar, Allah'ın lanetlediği ve gadap duyduğu ve onlardan maymunlar, domuzlar yaptığı ve tağuta kul ettiği kimselerdir. İşte onlar, mekanı en kötü olanlar ve sevva edilmiş yoldan en çok sapanlardır. Ve onlar size geldikleri zaman, iman ettik dediler. Oysa onlar, küfürle girip, küfürle çıkmışlardır. Ve Allah, onların gizlediklerini çok iyi bilir. Ve onlardan birçoğunun günahta, düşmanlıkta ve haram yemekte birbirleriyle yarıştıklarını görürsün. Yaptıkları şey ne kötü. Rabbaniler ve hahamlar onları günah olan sözlerinden ve haram yemekten men etmeli değiller miydi? Yaptıkları şey ne kötü. Yahudiler, Allah'ın eli bağlıdır, Allah cimridir dediler. Onların elleri bağlandı. Ve bu sözlerinden dolayı lanetlendiler. Hayır, bilakis onun iki eli de açıktır. Nasıl isterse öyle infak eder, verir. Ve Rabbinden sana indirilen şey, ilahi buyruklar, mutlaka onlardan birçoğunun azgınlığını ve küfrünü artırır. Ve biz onların arasına kıyamete kadar sürecek düşmanlık ve kin ilka ettik, ulaştırdık. Her ne zaman harp için bir ateş yaktılarsa, Allah onu söndürdü ve onlar yeryüzünde fesat çıkarmak için çalışırlar. Ve de Allah fesat çıkaranları, bozgunculuk yapanları sevmez. Eğer kitap ehli amenu olup Allah'a ulaşmayı dileyip takva sahibi olsalardı, elbette onların günahlarını örterdik
ve onları mutlaka naim cennetlerine koyardık. Ve eğer kitap ehli Tevrat ve İncil'i ve Rablerinden kendilerine indirileni gereği gibi uygulasalardı, yerine getirselerdi, mutlaka onlar hem üstlerinden hem de ayaklarının altından nice nimetler yerlerdi. Onlardan bir kısmı evliyalık mertebesine ulaşmış, henüz daimi zikre ulaşmamış, muktesid olan bir ümmettir. Ve fakat onlardan birçoğunun yaptıkları şey ne kötü. Ey Resul! Rabbinden sana indirileni tebliğ et, duyur. Eğer bunu yapmazsan, o takdirde onun risaletini sana gönderdiğini tebliğ etmemiş, duyurmamış olursun. Ve Allah seni insanlardan korur. Muhakkak ki Allah, kâfirler kavmini hidayete erdirmez. De ki, ey ehli kitap! Tevrat'ı, İncil'i ve size Rabbiniz tarafından indirileni yerine getirip uygulamadıkça siz bir şey, bir din üzerinde değilsiniz. Ve sana Rabbinden indirilen mutlaka onların birçoğunun azgınlık ve küfrünü artırır. Artık sen kâfirler topluluğuna üzülme. Muhakkak ki âmenû olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler ve Yahudiler, Sabiler ve Nasranilerden, Hristiyanlardan kim Allah'a ve ahir gününe iman eder ve nefsini ıslah edici ameller, nefs tezkiyesi yaparsa, onlara artık korku yoktur ve onlar mahzun da olmazlar. Andolsun ki biz, İsrailoğullarından misak aldık ve onlara Resuller gönderdik. Onlara her Resul gelişinde, nefislerinin hevalarına uymadığından dolayı, bir kısmını yalanladılar ve bir kısmını da öldürdüler. Ve yaptıklarının bir fitne olmayacağını sandılar. Böylece kör ve sağır, hakkı görmez ve işitmez oldular. Sonra Allah onların tövbesini kabul etti. Sonra yine onlardan birçoğu kör ve sağır oldular. Ve Allah onların yaptıklarını en iyi görendir. Andolsun ki, muhakkak ki Allah, o Meryem oğlu Mesih'tir diyenler kafir olmuşlardır. Oysa Mesih, Hazreti İsa onlara şöyle demişti. Ey İsrailoğulları! Benim Rabbim ve sizin Rabbiniz olan Allah'a kul olun. Muhakkak ki kim Allah'a şirk, eş, ortak koşarsa, o takdirde Allah ona cenneti haram etmiştir ve onun varacağı yer ateştir. Ve zalimler için bir yardımcı yoktur. Andolsun ki Allah üçün üçüncüsüdür, üç ilahtan biridir diyenler kafir olmuşlardır. Ve tek bir ilahtan başka bir ilah yoktur. Ve eğer bu söyledikleri sözlerden vazgeçmezlerse, onlardan bu sözlerinde ısrar edip kafir olanlara mutlaka elim azap dokunacaktır. Hala Allah'a tövbe edip ondan mağfiret dilemiyorlar mı? Ve Allah gafurdur, rahimdir. Meryem oğlu Mesih, Hazreti İsa sadece bir Resul'dür. Ondan önce de Resuller, elçiler gelip geçmiştir. Ve onun annesi Sıddık'tır. Çok doğru ve iffetlidir. İkisi de diğer insanlar gibi yemek yerlerdi. Bak, onlara ayetleri nasıl açıklayıp beyan ediyoruz. Sonra da bak, nasıl Allah'tan döndürülüyorlar. De ki, Allah'tan başka size zarar ve fayda, yarar vermeye gücü yetmeyen, malik olmayan şeylere mi kul oluyorsunuz? Ve Allah, o en iyi işitendir, en iyi bilendir. De ki, ey kitap ehli, dininizde haksız yere taşkınlık yapıp haddi aşmayın. Ve daha önce dalalete düşmüş ve birçoklarını da dalalete düşürmüş ve de sevva edilmiş, yoldan sapmış olan bir kavmin hevalarına uymayın. İsrailoğullarından inkar edenler, Hazreti Davud aleyhisselam ve Meryem oğlu İsa'nın diliyle lanetlendiler. Bu, onların isyan etmeleri, taşkınlık yapıp haddi aşmaları sebebiyledir. Yaptıkları kötülüklerden birbirlerini vazgeçirmeye, mani olmaya çalışmıyorlardı. Yaptıkları şey ne kötü! Onlardan birçoğunun kâfirlere döndüğünü, dost olduğunu görürsün.
Nefislerinin onlar için takdim ettiği ise Allah'ın onlara öfkelenmesi ki ne kötü şey. Ve onlar azap içinde devamlı kalacak olanlardır. Ve eğer Allah'a ve Nebiye, peygambere ve ona indirilene iman etselerdi, onları dostlar edinmezlerdi. Fakat onlardan birçoğu fasıklardır. Amenu olanlara karşı insanlardan en şiddetli düşman olarak mutlaka Yahudileri ve Allah'a şirk koşanları, müşrikleri bulursun. Dostluk bakımından amenu olanlara en yakın olarak da muhakkak ki biz Nasraniyiz diyenleri bulursun. Bu, onların arasında keşişler ve ruhbanların bulunması ve onların kibirlenmemesi, büyüklenmemesi sebebiyledir.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Finlandiya 6. kez dünyanın en mutlu ülkesi seçildi. Eşit gelir seviyesiyle dünyanın en mutlu ülkeleri sıralamasında yıllardır üst sırada olmasına rağmen İskandinav ülkeleri ve Finlandiya'da da açıklanamayan intihar vakaları meydana geliyor. Yani kısacası İskandinav ülkeleri intihar vakalarının en çok görüldüğü yerlerin başında geliyor. O zaman bu İskandinav ülkelerinin içinde bulunduğu rafa onların mutluluğu olabilir mi? Tabii ki hayır. Evvela insanı yaraten Allah'tır. Allah Teala hangi ülkede olursak olalım insanı bir fizik vücutla yaratmış. Hicr 26'da bir nefse dizayn etmiş Şems 7'de ve Secde 9'da da zatından ruh sürmüş. Tevrat'ta da İnsan üç vücut ve serbest iradenin sahibidir. İncil ayetlerine göre de insan üç vücut ve serbest iradenin sahibidir. Kur'an ayetleriyle de insan üç vücut ve serbest iradenin sahibidir. Ve Allah-u Teala'nın insanlardan istediği tek şey mutluluk. Ama Allah-u Teala'nın insanlar için vaaz ettiği mutluluk, üç alemde kavganın sıfırlandığı sırf ve sükun halini yaşamaktır. İç dünyamızda nefsle ruh arasında kavga var devamlı. Nefsin afetleriyle ruhun hasretleri arasında devamlı bir diyalektik kavga var. Dış dünyamızda toplumsal dizayn içerisinde ferdin toplum içinde yer alan diğer insanlarla kavgası var afetler sebebiyle. Ve Allah'la ilişkilerinde o kişi Allah'ın emirlerine itaat etmeyen, yasakları işleyen bir yapıda devamlı huzursuz ve mutsuz. Ama kişinin Allah-u Teala'nın kendisi için vaaz ettiği mutluluğu tedirici basamaklar içerisinde adım adım gerçekleştirdiğini görüyoruz. Evvela Allah-u Teala'nın kutsal kitaplarda farz kıldığı şey ruhun Allah'a ulaşması. Ruhun Allah'a ulaşması Allah'ın garantisine gerçekleşiyor ve nefsin manevi kalbinde %51 nurla o kişi %51 oranda kavgasını bitiriyor. İnsanlarla olan ilişkisinde de İnsanlarla barışık bir durumda, Allah'la olan ilişkileri henüz alt kademede bir durumdadır. Ama eğer kişi fizik ucunda da Allah-u Teala'ya teslim ederse, o zaman iç dünyasındaki diyalektik kavganın sona ermesi %81 oranında gerçekleşir. Toplumla olan barışık seviyesi daima pozitif istikamette Allah'ın bütün emirlerine itaat yasak olan fiilleri işlemeyen durumda. Ne zaman o kişi daimi zikre ulaşır, nefsini Allah'a teslim ederse, işte o zaman üç alemde kavganın tamamen bittiği sulh-ı sükun halini yaşamaya başlar. İç dünyasında mutluluk, diyalektik kavganın sona ermesiyle, dış dünyamızdaki mutluluk, başka insanlar için yaşamak suretiyle, Allah'la ilişkilerimizdeki mutluluk da Allah'ın bütün emirlerine itaat, yasak olan fiillerin işlenmemesiyle gerçekleşir. Ve bu kişiyi gerçekten Allah'ın istediği mutlu hedefe ulaştırır.

El-Fatiha ve as-salavat Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Allah bizleri birlikte kıldı. Hurafelerden bir tanesi de dünyada rahat yoktur ifadesiyle. La rahate fid dünya. Bu söz Kur'an-ı Kerim'e ters düşmektedir. Allah Teala bizim dünya hayatında mutlu olmamızı, mutlaka cennete gitmemizi, cennette de mutluluğu devam ettirmemizi emreder. Mutluluk denilen bir müesseseyi yok farz etmek hep bir yanlış anlayışın mahsulüdür. Nedir bu yanlış anlaşılma? İnsanın manevi tekamülünün korkuya dayalı olduğu zannediliyor. İnsan Allah'tan korkarsa Allah korkusu insanları kemale erdirir diye bir yanlış düşünce ne yazık ki asırlar boyunca insanları meşgul etmiş ve herkes inanmış ki dünyada rahat yoktur. İnsanlar hep huzursuz bir dünya hayatı geçireceklerdir. Ve de İslam'ın 5 tane şartını yerine getirip cennete gideceklerdir. Cennette rahat edeceklerdir. Öyle bir müessese ki neresinden baksanız her tarafı yanlış sevgili kardeşlerim. Evvela İslam'ın 5 tane şartıyla kimse cennete giremez. İslam'ın 5 tane şartı hiç kimseyi bu dünyada mutluluğa ulaştıramaz. Eğer ölçüleri buysa, dünyada rahat yoktur, İslam'ın 5 şartına dayalı olarak söylüyorlarsa, bunun doğru olduğunu biz de ifade etmek isteriz. İslam'ın 5 şartı kimseyi mutluluğa ulaştıramaz. Bu sebeple o insanlar dünyada rahat yüzü göremezler. Hep huzursuz olacaklardır. Huzursuz bir standart içinde bu dünyada yaşayacaklardır. Ve mutsuz bir dünya hayatından sonra gidecekleri yerde cehennemdir. Ne dünyada rahat var onlar için, ne ahirette rahat var. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya gelince bunun tamamen tersine bir şeyi üzerimize farz kılmış. Diyor ki, ey insanlar, bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Madde 1. Mürşidinize ulaşıp tabi olacaksınız. Madde 2. Buraya kadar başkalarından farklı bir durumunuz büyük ölçüde olmaz. Allah'a ulaşmayı dileyene kadar insan huzursuzdur, sıkıntıdadır. Allah'a ulaşmayı diledikten sonra farklı olaylar cereyanı başlar. Bu da mürşide ulaşıncaya kadar kişiye bir mutluluğu, insanın mutluluk diyebileceği bir hüviyette, bir oranda, dozajda vermez. Ama ne zaman ki nefs tezkiyesine başlarsınız, nefsinizin afetleri birer birer azalmaya başlar. Nefsinizin afetleri azaldıkça mutluluğunuz artar. Ve Allah Teala bütün insanlara cennet saadetinin üçüncü katını, birinci kat cenneti değil, daha üst cenneti olan ikinci cenneti değil, daha üst seviye cennet olan üçüncü kat cenneti Allah Teala garanti eder bütün insanlara. Dünya mutluluğunun da %51'ini garanti eder. İkisi birbirine özdeştir. Bir insanın nefsinin kalbindeki afetler %51 azalmadıkça
O kişinin ruhu Allah'a ulaşamaz. Allah'a ulaşamazsa o kişi mutluluğu yaşayamaz. Bir insan ya ruhunu Allah'a ulaştırmayı diler veya dilemez. Dilemezse ne bu dünyada ne de öbür dünyada mutluluğu yaşayamaz. Ne dünya saadetine ulaşabilir ne de ahiret saadetine, yani cennet saadetine ulaşabilir. İkisi de mümkün değildir. Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse ne olur? Allah'a ulaşmayı dilerse Allah mutlaka onu kendisine ulaştırır. İşte Rad suresinin 27. ayet-i kerimesi. Diyor ki Allah Teala, Allah dilediğini dalalette bırakır. Yani dalalette olan kişiyle Allah ilgilenmez. Onu kendi haline bırakır. Ama diyor, o dalalette olanlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Öyleyse Allah Teala'nın verilmiş bir sözü var. Sadece bu ayet-i kerimede değil, Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde de Allah Teala aynı şeyi söylüyor. Diyor ki Allah yeştevi ileyhi men yeşayü ve yehti ileyhi men yunib. Allah dilediğini, kullarından dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah bu sözü verdiğine göre iki tane sonuçla karşı karşıyayız. Bir insanın ruhu Allah'a ulaşmışsa nefsinin kalbindeki afetlerin %51'i yok olmuştur. Bu demektir ki o insanı mutsuz kılacak olan afetlerin yarısından fazlası artık yoktur. Yani o insan dünya hayatında davranış biçimlerinde %51'sini doğru davranış biçimleri olarak gerçekleştirebilecek olan bir noktaya ulaşmıştır. Öyleyse hayatının yarısı mutlaka mutlulukla geçecektir. O kişi %50'den fazla bir huzuru ve mutluluğu mutlaka yaşar. Bu o kişinin dünya mutluluğudur. Nefsinin afetleri %51 oranında azaldığı için bu kişi mutluluğu mutlaka yaşayacaktır. Neden? Nefsin afetleri Allah'ın emrettiği şeyleri yapmamayı, yasak ettiği fiilleri ise mutlaka işlemeyi isterler. Ve bütün insanların nefsleri başlangıçta sadece afetlerle doludur. Böyle olduğu için de bu afetler bir problem olarak çıkıyor karşımıza. Allah neyi emrederse yapmak istemeyen, yasak ettiği fiilleri ise mutlaka işlemek isteyen bir özelliğin sahibi nefsimiz. Muhtevasındaki afetler sebebiyle. Ama başlangıçta bir de ruhumuz var. Ne var ki sevgili kardeşlerim, eğer biz Allah'a ulaşmayı dilersek, Allah Teala bizimle meşgul olmaya başlar. Ve de mürşidimize ulaştığımız zaman ruhumuz vücudumuzdan ayrılır. Ve Allah'a doğru yola çıkar. Yani nefsimizin Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkan, yasak ettiği fiilleri ise işlemek isteyen afetlerine karşı artık ruhumuz yoktur. Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmek isteyen, yasak ettiği fiilleri asla gerçekleştirmeyecek olan ruhumuz bizden ayrılmıştır. Allah'a doğru yolculuğa çıkmıştır. Bu yolculuğun adına seyri sülük denir. Ruhumuz Allah'a ulaşıncaya kadar yolculuğu devam eder. Allah'ın zatına ulaşır, Allah'ın zatında yok olur. Ne zaman ruhumuz Allah'a ulaşır? Nefsimizin kalbinde ilk
%2 rahmet birikiminin ötesinde. Her %7 fazıl nefsimizin kalbine girip yerleşirse ruhumuz bir gök katı mutlaka yükselir. İşte başlangıçta ruhumuz vücudumuzun içinde bir denge unsuru olarak var. Nefsimizin kalbi %100 afetlerle dolu, ruhumuzun kalbi %100 hasletlerle dolu. Bu sebeple ruhumuz gündüzü, nuru, nefsimiz geceyi, karanlığı temsil eder. Bütün afetler karanlıkla temsil olunurlar. Ve dengede bir hayata başlarız. Hayat başlangıç noktamızda Allah'a ulaşmayı dinemeyen bir insanın nefsinin kalbindeki afetlere, %100 afetlere karşı ruhunun kalbindeki %100 hasletler birbirinin zıt kutupları olarak faaliyettedir. Dengeyi sağlamaya çalışırlar. İşte Allah'a ulaşmayı dilemeyen bütün insanların nefsleri %100 afetlerle dolu olduğu için şeytan da o afetlere tesir etmek imkanının sahibi olduğu için devamlı kişiyi kötü şeyler yapmaya zorlar. Ve kişi yanlışlıklar yapar. Allah'ın emirlerini yerine getirmez. Getirmedikçe Allah o kişiyi cezalandırır. Ruhta nefse huzursuzluk verir. Allah o kişiye azap verir. Ruhta nefsi huzursuz kılar. Bu kişi bu sebeple rahat değildir, huzurlu değildir. Eğer bir insan İslam'ın 5 tane şartıyla hareket ediyorsa, bu insanın rahata ve huzura kavuşması mümkün değildir. Onun için böyle insanlar için söylenmiş bir söz, o insanlar için geçerlidir. Onlar için dünyada rahat yoktur. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse dünya üzerinde rahata kavuşamaz. Ama dünyada rahat yoktur sözü herkese teşbih edildiğinde herkes için geçerli değildir. Dünyada rahat vardır. Allah'ın emirlerine itaat eden bir insan için dünyada rahat mutlaka vardır sevgili kardeşlerim. Öyleyse ne demek istiyoruz? Nefsin afetleri sebebiyle bir kişinin huzursuz bir ortamda yaşaması söz konusudur. Şeytan devamlı olarak insanları tahrik ederek yanlış şeyler yapmasına sebebiyet verir. Arkasından da Allah-u Teala kişiye azap eder. O kişi namazlarını kılmaz, İslam'ın 5 tane şartını yerine getirmez. Getirmezse azaplanır Allah-u Teala ona. Azap verir. Başkalarına kötülük eder, gene azapla karşı karşıyadır. Aynı zamanda ruhunda nefse huzursuzluk vermesi söz konusudur. Yaptığı her yanlışın arkasından. Devamlı cezalanan bir insan, o ceza müddetince, kendisine huzursuzluk yaşatıldığı sürece, elbette mutlu olamaz, rahat olamaz. Öyleyse, dünyada rahat yoktur sözü. Sadece dinlerini Allah'ın emrettiği biçimde yaşayamayanlar için geçerlidir. İnsanlar dinlerini yaşayamıyorlarsa, din yaşanıyor diye İslam'ın 5 tane şartını yerine getiriyorlarsa, o insanlar mutluluğu yaşayamaz tabii. Onlar için gerçekten de dünyada rahat yoktur.
Eğer bu sözü kendilerine göre söylemişlerse onlarla alakadırlar. Tamam. Ama dünyada rahat yoktur sözü topluma teşmil edilmiş durumda. Bütün dünyanın, dünyada yaşayan insanlara ve İslam alemine ait olan bir sözdür ki bu geçerli değildir. İslam alemindeki yaşantı iki ayrı tarz gösterir. Gerçekten İslam'ı yaşamaya çalışanlar için iki ayrı yol ne yazık ki oluşmuştur. Kur'an'da iki yol yoktur, bir tek yol vardır. Bu iki yoldan bir tanesi tasavvuftur, diğeri şeriattır. İnsanlar böyle isimlendirdikleri için onların tabirleriyle konuşuyoruz. Tasavvufsa Kur'an'ın ta kendisidir. Tasavvuf Kur'an'ın bütünüdür. Şeriat sanedilen İslam'ın beş şartını yaşamaksa Kur'an'ın sadece hiç kimseyi rahata kavuşturamayacak olan bir kısmını temsil eder. Öyleyse dizaynı ona göre yapalım. İnsanların Allah'a ulaşmayı dileyen kesimine bakalım. Bunlar dünyada rahat edebilirler mi? Onlar için dünyada rahat mutlaka vardır. Huzur vardır, mutluluk vardır. Ahirette ise mutlak olarak cennet vardır. Öyleyse bir insan Allah'a ulaşmayı dilemiyor. 80 sene yaşamış. 65 yıl İslam'ın 5 şartını gerçekleştirmiş. Namaz kılmış, oruç tutmuş, zekat vermiş, hacca gitmiş. Kelime-i şehadet de getirmiş sık sık. Buna rağmen bu kişinin gideceği yer cehennemdir. Ve bu kişi Allah'ın emirlerini yerine getirmiyor. Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Huzursuzluktan kurtulması mümkün değildir. Bu sebeple İslam'ın 5 tane şartı o kişi hiçbir zaman tatmin edemeyecektir. Huzuru ve mutluluğu yaşaması mümkün değildir. Nefsinin kalbi %100 afetlerle doludur. Ve devamlı bu afetler o kişiyi rahatsız eder, huzursuz kılar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Dünyada rahat yoktur sözünü kendileri için söylüyorlarsa, İslam'ın 5 şartında yaşayanlar için ve de dinle alakası olmayan insanlar için söylüyorlarsa, bunun geçerliliği söz konusudur. Ama Allah Teala insanları dünyada rahat etmesinler diye yaratmamıştır. Dünyada da rahat etsinler diye, ahirette de rahat etsinler diye, asıl ifadesiyle dünyada da mutluluğu yaşasınlar diye, ahirette de mutluluğu yaşasınlar diye yaratmıştır. Bütün insanlar Allah'a ulaşmayı diledikleri takdirde hangi şartlar içinde olurlarsa olsunlar mutlaka bir mutlu devreyi gerçekleştirirler. İşte bu mutlu devre o insanın Allah'a ulaşmayı dilemesinden ruhunu Allah'a ulaştırdığı noktaya kadar geçen devredir. Neden böyle bir ayrım yapıyoruz, ondan sonraki devreleri katmıyoruz işin içine? Çünkü Allah'ın sözü var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu kendisine ulaştırır. Ulaştırırsa ne olur? Ulaştırırsa o kişi dünya hayatını yaşarken mutluluğu giderek artar. Günün yarısından daha fazla bir süresini dünya hayatını yaşarken mutluluk içinde geçirir bu kişi. Öyleyse bunlar için dünyada huzur vardır. Yetmez, bu kişi öldüğü zaman, ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra ölmüşse, üçüncü kat cennete girer. Allah'a ulaşmayı dilediği an birinci kat cennetin sahibidir. Mürşidine tabi olduğu zaman ikinci kat cennetin sahibidir.
nefsini ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman üçüncü kat cennetin sahibidir. Nefsinin kalbindeki afetlerin yarıdan fazlası yok olduğu için bu noktaya kadar o kişi dünya saadetinde yarısından fazlasına sahiptir. Dünyada rahatın var olduğunu kesin olarak bu kişi yaşar. Beraberce bakalım. Birinci basamak, insanlar olayları yaşar, herkes yaşar. İkinci basamak, olayları değerlendirirler. Herkes değerlendirir, tavırlarını koyarlar. Bunların arasında öyle insanlar vardır ki hem Allah'a ulaşmayı dilemezler, hem başka insanların da Allah'a ulaşmayı dilemelerine mani olurlar. Onlar hariç ötekileri Allah Teala seçer. O seçtiklerin içinde küçük bir grup, %10'dan çok daha azı Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. İşte Allah'a ulaşmayı dileyenler sevgili kardeşlerim. Onlar için mutlaka saadet vardır. Beraber görelim. Onlar için dünyada rahat yok mudur? Dünyada rahat varsa neden vardır? Bu insanlar Allah'a ulaşmayı diledikleri an Allah Teala onların üzerinde rahim esmasıyla tecelliye başlar. Bu tecelli o kişinin irşat makamına baktığı zaman onu görmeyen

bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemediği sürece Allah Teala'nın indinde kördür, sağırdır ve dilsizdir. Ama Allah'a ulaşmayı dilerse Allah Teala onun gözlerindeki hicab-ı mestureyi alır, görme hassasının mührünü açar, semi hassasının mührünü açar. Kulaklarındaki vakrayı alır, işitme hassasının mührünü açar. Kalbindeki ikinliti alır, kalbin mührünü açar ve kalbin içine iman kelimesini daha ileride yazmak üzere kalbin içine ihbat koyar. İdrak etme hassası, irşat makamının söylediklerini idrak etme hassası ile kişi donatılır. Ve bundan sonra Allah Teala kişinin kalbine ulaşıp o kalbi Allah'a döndürür. Sonra Allah Teala o kişinin göğsünü yarar, göğsünden kalbine bir nur yolu açar ve kişi zikir yapmaya başlar. Allah, Allah, Allah, Allah diye kişi zikir yapmaya başlar. İşte böyle bir insan bu zikre başladığı noktadan itibaren Allah'ın söylediklerini birer birer yerine getirmek üzere daha uygun bir ortama gelir. Neden? Çünkü Allah'ın katından gelen rahmetle farz nurları zikir yaptığı zaman gelen bu nurlar göğsüne gelmiştir kişinin. Göğsünden Allah'ın açtığı yarıktan geçerek kalbe ulaşmıştır. Ama kalbin içine girmeleri sadece %2 kadar mümkün olur. Sadece rahmet nuru kalpte kalabilir. Rahmetle faz beraberce gelmesine rağmen sadece %2'ye kadar rahmet nuru kalbe yerleşebilir. Daha kalbe iman yazılmamıştır. İşte bu %2 rahmet ile kişi hacet namazını kılarak Allah'tan mürşidini sormak imkanına sahip olur. Sorar, Allah mutlaka ona mürşidini gösterir. Kişi Allah'ın kendisine gösterdiği bu mürşide ulaştığı zaman tabiyetini gerçekleştirir. Ve ne olur? Bu noktaya kadar bu kişi Allah Teala'dan 12 tane ihsan almıştır. Ama bu noktada 7 tane nimet alacaktır. 1. Devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine gelir, yerleşir. Ruh da vücudu terk ederek ana dergaha, önce mürşidin, tabi olduğu mürşidin dergahına, oradan da ana dergaha ulaşacaktır. Oradan da gök katlarına birer birer çıkmak üzere harekete geçecektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerde bu nokta mürşide tabiyet çok önemli bir yerdedir. Kişiye sağladığı şeyler devrin imamının ruhunun kişinin başının üzerine gelmesi 1. Kişinin ruhunun Allah'a doğru yola çıkması 2. Allah'ın o kişinin günahlarını sevaba çevirmesi 3. O kişinin nefs tezkiyesine başlaması 4. O kişinin kazandığı dereceler 1'e karşı 10 iken bu noktada 1'e karşı 100 olur.

Nefs, zikir sebebiyle afetleri devamlı kapı dışarı edip, Fazıl ismindeki nurlar kalbe dolmaya devam ettiği için afetler giderek azalmaya başlar kişide. Bu afetlerin %7 azalması, %7 fazla girmesiyle mümkündür o kişinin kalbine. Ne yapar kişi? Zikir yapar. Allah, Allah, Allah, Allah diye zikir yapar. Zikir boyunca Allah'ın katından rahmetle faz, rahmetle salavat gelir. Yarıktan geçerek kalbe ulaşır. Kalbe Allah Teala iman kelimesini yazmıştır. O iman kelimesinin manyetik alanı, fazlın manyetik alanının tersidir. Bu sebeple fazıllar nefsin kalbinde toplanmaya, birikmeye başlarlar. İşte bu nefsin kalbindeki birikim, o kişinin kalbinin giderek aydınlanmasına, nurların, afetlerin, karanlıkların yerini almasına sebebiyet verir. Ve ilk %7 fazıl birikimine kişi nefsi emmaredededir. Ruhu zemin kattan birinci gök katına ulaşır. Devrin imamının dergahında daha üst katlara da çıkabilecek olanlarla beraber bu ruhta yola çıkar ve bu yolculuk sırasında önce %7 nur birikimiyle birinci gök katına ulaşır. Daha yukarıya çıkamaz. Ötekiler yükselirler. Sonra ikinci defa %7 nur birikimiyle ikinci gök katına çıkar. Nefsinin kalbindeki nurlar arttıkça o oranda bir mutluluğu kişi yaşamaya başlar. Üçüncü defa %7 nur birikimi, ruhun üçüncü kata çıkışı. Birincisi nefsi emmare, ikincisi nefsi levame, üçüncüsü nefsi mülhime. Kişi Allah'tan ilham almaya başlar. Dördüncüsü nefsi mutmainne. Kişi doyuma ulaşır. Allah'ın verdiği paranın, imkanların kendisi için yeterli olduğundan emindir. Eğer Allah Teala bana daha fazla para verseydi ben mutlaka azardım. Daha az verseydi o zaman da Allah Teala'ya şükretmezdim. Ya Rabbi bana neden bu kadar az para veriyorsun diye. Belki de Allah Teala'ya serzenişte bulunurdum diye kişi düşünüyor ve kazandığı paranın Allah Teala tarafından optimal kılındığını kesin olarak biliyor. Buna kesin olarak inanıyor. Ruhu dördüncü gök katında. Sonra ruhun beşinci gök katına çıkması söz konusu ve nefsin kalbindeki afetlerde %35 azalmış oluyor fazıllar açısından. Sonra bu beşinci kademede kişi Allah'tan razı oluyor. Altıncı gök katında Allah da o kişiden razı oluyor. Ve yedinci kademede kişinin ruhu nefsin kalbinde %49 fazıl, %2 rahmet olmak üzere %51 nur oluştuğu zaman ruh yedinci gök katına ulaşıyor. Yedinci gök katın 7 tane alemini aşıyor ve bu 7 alemi geçtikten sonra Sitret-i Müntaha'ya ulaşıyor ve oradan Allah'ın zatına yükseliyor zikir hücrelerindeki zikir hayatını tamamladığında. Allah'ın zatına ulaşan ruh Allah'ın zatında yok oluyor. Bu makam fena fillah makamıdır. Ne olmuştur? Kişinin nefsinin kalbindeki nurlar %51 olmuştur. Başlangıçta sıfır olan nurlar, yani Allah'ın emirlerini yerine getiren, bundan zevk alan, Allah'ın yasaklattığı fiilleri işlemeyen, bundan da huzur duyan bir insan var karşımızda. En azından %51 oranında, %2 rahmet girmişti, %49'da fazla girmişti kalbine. %51 oranında kalbi nurlarla dolu olan bir insan bu. Davranışların da %51'i doğru davranışlar.
Böylece her doğru davranışın sonunda huzuru yaşar, mutluluğu yaşar. Kim bir başkasına iyilik yaparsa, bir faydada bulunursa veya bir ibadet yaparsa Allah-u Teala'nın yolunda, Allah ona huzur verir, mutluluk verir. Ruh da nefsi rahatlatır. Ruh nefse huzuru sağlar. Allah da o kişiye mutluluğu yaşatır. Öyleyse mutluluk denilen şey bir bütündür. Kesintisiz bir mutluluk olmalıdır. Kişinin iç dünyasında, dış dünyasında ve Allah ile olan ilişkilerinde hepsinde kişi mutlu olmalıdır. Bunlardan bir kısmında mutlu olmak hiç kimseyi mutluluğa ve huzura ulaştıramaz. Öyleyse bu kişi ruhunu Allah'alaştırdığı zaman mutluluğun %50'sini, 50'den daha fazlasını, %51'ini yaşamaya başlar. Bu insan rahattır, huzurludur ama bu rahatlık ve huzur yarı yarıyadır. Bunun bütünlenmesi söz konusu olacaktır. Şu noktada ruhumuz Allah'a ulaşmıştır. Allah Teala bize verdiği bir söz vardı, o sözünü yerine getirmiştir. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Bunu gerçekleştirmiştir Allah Teala ve bunu yaparken bizi Allah'a ulaşmayı dilediğimiz andan itibaren öyle bir perdeyle perdeler ki şeytanın ivası, şeytanın bizi yoldan çıkarmak üzere yaptığı gayretlerin hiçbirisi Allah'ın koruması altında olduğumuz için bize tesir etmez. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse dilediği an Allah'ın koruması altına girmiştir. Ne zamana kadar devam eder? Ta ki ruhunu Allah'a ulaştırsın. Bu süreç içerisinde şeytanın o kişiye bir tesirde bulunmasını Allah Teala kesinlikle önler. Evvelce nefsin karşısında %50 nefsin afetine karşılık, geri kalan %50 de ruhun hasletleriydi. Bütünü oluşturuyordu ikisi. Ruh Allah'ın güzelliklerini yaşatmaya, nefs de şeytanın çirkinliklerini yaşatmaya gayret ediyordu. Başlangıçta böyle bir eşitlik vardı. Allah-u Teala'ya ulaşmayı diledikten sonra ruh Allah'a doğru yola çıktığı için vücuttaki denge bozulmuş gibi görünüyor ama aslında bozulmuyor. Çünkü Allah-u Teala o kişinin ruhunu kendine ulaştırana kadar o kişiyi kendi muhafazası altında tutar ve mutlulukların en güzelini yaşatır. Öyle ki bazen kişi camları açıp mutluyum diye bağırmak ister. Böyle bir insan rahat değil midir? Ruhu Allah'a ulaşıncaya kadar kişi mutlak bir saadetin içinde yaşar. Bu dünya saadetidir. Eğer bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş de mürşidine ulaşamadan evvel ölmüşse birinci kat cennetin sahibi olur. Cennette de mutlu olacaktır. Rahatı cennette de devam edecektir. Eğer mürşidine tabi olup ölmüşse ikinci kat cennetin sahibidir. Eğer ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra ölmüşse üçüncü kat cennetin sahibidir. Öyleyse bu kişi hem dünya hayatında ruhunu Allah'alaştırdığı zaman %50'den daha fazla mutlu, hem de üçüncü kat cennete ulaşacaktır. Cennet saadetini yaşayacaktır bu kişi. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir insan için dünyada gördüğünüz gibi rahat vardır. Bu kişi yeter ki Allah'a ulaşmayı dilesin. Ama İslam'ın 5 şartı vardır, biz onu yerine getiririz, geri kalanını asla yapmayız diyenler için dünyada rahat gerçekten yoktur.
Ama cennette de rahat yoktur onlar için. Onların cennete girmesi de mümkün değildir. Dünyada rahat olmadığı da kesindir. Nefsleri %100 afetlerle dolu bu insanların. Ve Allah-u Teala her yaptıkları yanlıştan sonra devamlı Allah'ın emirlerini yerine getirmiyorlar. Devamlı azaptılar. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işliyorlar. Onun için de azaptılar. Allah-u Teala onlara her iki açıdan da azap veriyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Demek ki Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan için dünyada rahat varmış. Bu kadar mı? Hayır, bu kadar değil. Ruhun Allah'a ulaşmasından sonra Allah Teala koruyucu kalkanını üzerimizden kaldırır. Şeytan bizimle tekrar uğraşmaya başlar. Ama eğer bu kişi zikrini aynı seviyede tutabilirse, o noktaya kadar hangi mutluluğu yaşamışsa o kadar saadet içinde, yani hayatının %50'den fazlası mutlu geçerek hayatını devam ettirir. Ama dünyada yarı yarıya rahat eder, mutluluğu yaşar. Ama bu kişi eğer zikrini arttırırsa o zaman daha öteye geçecektir. Yavaş yavaş yükselen zikir sebebiyle nefsinin kalbindeki afetler %49'a düşmüştü zaten ruhu Allah'a ulaştığı zaman. Daha sonra adım adım kişinin zikri günün yarısını geçecektir. O zaman kişi zahit olacaktır. Dünya mutluluğu büyük ölçüde artacaktır. Nefsinin kalbindeki afetler daimi zikre ulaştığı zaman ya da fizik vücudunu Allah'a teslim ettiği zamandan bahsedelim evvela. Fizik vücudunu Allah'a teslim ettiği zaman nefsinin kalbinde %81 nur vardır. Bunun manası o kişinin Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmesidir. Muhsinler makamında fizik vücudun tesliminde olay bu. Ama kişi fizik vücudunu Allah'a teslim etmeden evvel bir yere ulaşmıştır. Nefsinin kalbinde afetler vardır ama bu afetler onu üzebilecek bir tesiri icra edemezler o kişi ruhunu Allah'a ulaştırana kadar. Ulaştırdıktan sonra sıkıntı başlayabilir ama kişi zikrini arttırmaya devam ederse yaşadığı mutluluğun daha ötesini yaşar. Öyle ki fizik vücudunu Allah'a teslim ettiği zaman nefsinin kalbinde %81 nur doludur. O kişinin mutluluğu da bu seviyeye mutlaka yükselir. Hatta daha öteye yükselir. Çünkü böyle bir noktada bu kişi Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmek ister. Getirir de yasak ettiği fiilleri nefsinde hala %19 afet mevcut olmasına rağmen işlemez. Emrettiklerini ise mutlaka zevkle yerine getirir. İbadetlerini yaparken bundan da zevk alır bu kişi. Fizik vücudun tesliminde o kişinin fizik vücudu Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeye, yasak ettiği fiilleri işlemeye başlar. İşte bu o kişinin dünya hayatını yaşarken rahatsızlıktan çok büyük ölçüde kurtulduğunu ifade eder. Bundan sonraki aşamada ise rahatsızlıktan tamamen kurtulan bir noktaya ulaşılır. Kişi ulul elbap olur. Daimi zikrin sahibi olur. Bu sebeple nefsinin kalbinde hiç afet kalmaz.
bu kişi yeni bir hüviyete kavuşur. Burada o kişinin dünyada rahat ettiği %100 rahata kavuştuğu kesindir. Ne olur kişinin durumu? Bu kişi daimi zikrin sahibidir, birinci özellik. Bu sebeple nefsinin kalbinde hiç afet kalmamıştır. Onu rahatsız edecek olan, davranışlarda bulunmaya sevk edecek, itecek olan, ne Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemeye çağıracak olan, ne de Allah'ın emrettiği şeyleri yapmamaya çağıracak olan bir nefsin afetlerinin daveti hiçbir zaman söz konusu olmayacaktır. Çünkü nefsin afetleri tamamen yok olmuş, yerine %98 fazıl, %2 rahmet nuru gelip kalbe yerleşmiştir. Bu kişi dünyadaki rahatı dört başı mamur olarak her saniye mutluluğu yaşayarak devam ettirir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görülüyor ki Allah Teala ile olan ilişkilerimizde yeni bir noktadayız. Kişi mutluluğu dört başı mamur yaşıyor. Nefsinin kalbinde hiç afet kalmamış. Bu sebeple yaşıyor. Öyleyse dünyada rahat yok muymuş? Bu kişi hayatının her saniyesini zevkle, mutlulukla geçiriyor. Daha ötesi var ihlas makamı, daha ötesi var salah makamı. Dünya rahatı bu iki makamda da en üst boyutta devam eder. Kişiyi huzursuzluğa sevk edebilecek olan faktörler tamamen yok olmuştur. O kişi rahatı bütün boyutlarıyla yaşar. Öyleyse dünyada rahat yoktur sözü, dünyada rahat etmeyenler için kullanılmıştır. Onlar Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için onu hak etmişlerdir. Ama bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilediler ve dünya mutluluğunu önce ruhlarını Allah'a ulaştırıncaya kadar %51 hüviyetinde oluşturdular. Allah'a ulaşmayı diledikten sonra tabii. Ondan sonra da bu rakam %100'e yükseldi. Çünkü bütün sahabe irşat makamının sahibi olmuşlardı. İşte irşat makamının sahibi olmadan evvelki son durum o kişinin ulu'l-elbab olmasıdır. Nefsinin kalbindeki afetler sıfırdır. Ve Allah-u Teala ona kalp göze hediye etmiştir. Kalp kulağa hediye etmiştir. Allah'ın bütün söylediklerini o kişi artık işitir. Allah'la karşılıklı muhabereye girmiştir. Bu kişi ehli tezekkür olmuştur. Ehli hikmet olmuştur. Ve ehli hayır olmuştur. Ehli hayır olmasının sebebi daimi zikirde oluşu. Ehli hikmet oluşunun sebebi ise o kişinin daimi zikre ulaştığı için Kur'an-ı Kerim'in ruhunu öğrenmesi söz konusudur. Hangi ayete baksa o ayetin 28 basamaktan hangisine oturduğunu hemen fark edebilir. Hakemlik veya hakimlik ettiği zaman da en güzel şekilde, en adaletli şekilde hakimliği ve hakemliği gerçekleştirir. Çünkü bütün suallerini Allah'tan sorar, aldığı cevabı aynen iletir. Daimi zikrin sahibi olduğu için her saniye hayır kazanmaktadır. Bu sebeple ehli hayır da olmuştur. Dünya saadetini bütün boyutlarıyla bu kişi yaşar. Daha sonra iradesinde Allah'a teslim ederek irşat makamına tayin edecektir. Mutluluğu en üst boyuta çıkacaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükür olsun ki her geçen gün her şey en güzel standartlarda vücut bulur.
sevgili kardeşlerim. Görülüyor ki dünyada rahat vardır. Dünyada mutluluk, enine boyuna %100 mutluluk yaşanabilir. Öyleyse dünyada rahat yoktur sözü sadece bir hurafedir. İnsanlar dini mahvetmişler, dinin bütün temel unsurlarını devre dışı bırakmışlar. İslam'ı İslam'ın 5 şartına indirgeyerek kolunu kanadını kırmışlar, bitkisel hayata sokmuşlardır. Öyle olan insanlar için dünyada gerçekten rahat olmaz. Ama kendilerinin sözü, dünyada rahat yoktur sözü, Allah'ın yoluna girip de Allah'a ulaşmayı dileyen ve ruhunu, veçini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim eden insanlar için dünyada mutluluk olmamasını bir tarafa bırakın, bu insanlar hayatlarının her saniyesini mutluluk içinde geçirecek olanlardır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte bir hurafe daha yıkıldı. Dünyada rahat yoktur sözü bütünüyle geçersizdir. Allah Teala'nın istediği şey insanları rahatsız kılmak değil, mutlu kılmaktır. Bunun için de kanunu koymuştur. Herkes bana ulaşmayı dileyecek diyor. Herkesin ruhunu ben Allah'a ulaştıracağım. Ondan sonra fizik vücutlarını bana teslim edecekler. Mutlulukları %80'i aşacak. Daimi zikre ulaşacaklar. Mutlulukları %100 olacak. Her an mutlu insanlar olarak yaşayacaklar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hurafeler bir bir yıkılıyor. Ama ne yazık ki bunların hepsi dilimize girmiştir. İnsanlar da bunu doğru saymaktadırlar. Evliyalığın da ancak Allah'tan korkarak gerçekleşeceğini zanneden bu insanlar büyük bir yanılgının içindedirler. Korkan korktuğundan kaçar. Seven sevdiğine koşar. Allah Teala da ruhumuzun kendisine ulaştırılmasını emrediyor. Üzerimize farz kılmış. Öyleyse dünyada rahat yoktur hurafesi burada sıfırlanmıştır sevgili kardeşlerim. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El Fatiha ve az salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Rabbi aleyhim ve rahmetin. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: müjde. İmam İskender Alemihir'in Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali çıktı. İslam unutulan özüne, teslimiyete yeniden kavuşuyor. İmam İskender Alemihir bu Kur'an mealiyle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin döneminde yaşanmış 7 safa ve 4 teslimden oluşan gerçek İslam'ı en doğru şekilde sizlerle buluşturuyor. Cenneti, cehennemi, kıyameti, ahireti, fiziği ve ötesini ama en önemlisi hiçbir şeyin eksik bırakılmadığı bu Kur'an mealinde derdinizin devasını, ruhunuzun gıdasını, dünya ve ahiret saadetinizi, Allahu Teala'nın gerçek reçetesini bulacaksınız. Bu Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali küçük ve büyük boy olarak iki farklı seçenekle hazırlandı. Kur'an'da, Tevrat'ta ve İncil'de Hanif dinini anlatan kitapçık da hediye.
1: Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Allah ile birlikteyiz. Sizlerle birlikteyiz. Hepimiz bütünün birer parçasıyız. Sevgili kardeşlerim, bu sonsuz kainatta bir küçücük dünya adı verilen bir gezegende yaşıyoruz. Yani sonsuz da bir. Düşünelim sevgili kardeşlerim. 100 milyar galaksiden bahsediliyor. Galaksilerin sayısı 100 milyar çevresinde. Her bir galakside yaklaşık olarak 100 milyar yıldız var. Bu bir tek galaksinin, bu kadar galaksinin, 100 milyar galaksinin bir tanesindeki bir milyarlarca yıldızın içinde bir yıldız bizim dünyamız. Sonsuzun ne kadar da biriyiz, siz düşünün sevgili kardeşlerim. Ama hamdolsun Allah Teala hayat vermiş bu dünyaya. Allah Teala bize dinimizi öğretmiş. Allah Teala bize mutluluğu öğretmiş. Ve biz de sizlerle mutluluk üzerine konuşuyoruz. Allah Teala istiyor ki herkes mutlu olsun. Herkes huzur içinde yaşasın. Herkes birbirinin dostu olsun, birbirini sevsin. Bu sevgi yumağı içinde herkes bir mutluluk yeri açsın kendisine. İşte sevgili kardeşlerim, Allah Teala hepinizden ama hepinizden sadece bir tek şey ister. O istediği şey sizlerin mutlu olmanızdır. Mutlu oluşunuzdan başka hiçbir şey istemez. Hepinizi çok sever sevgili kardeşlerim Allah-u Teala. Allah-u Teala hepinizi çok ama çok sever. Çünkü siz insan olarak yaşıyorsunuz, yaratıldınız ve doğar doğmaz Allah-u Teala sizlere ruhundan üfürdü. Şu anda ruhunuzu Allah'a teslim etseniz de, Allah'ın ruhu sizde de olsa netice değişmez. İnsansınız. Allah'ın ruhundan üfürdüğü kainattaki yegane mahluk insan. Allah Adem Aleyhisselam'a ruhundan üfürmek gibi kainatın en büyük şerefini vermiş. Yani Adem Aleyhisselam Allah'ın ruhunu taşıyan bir insan. Sonra da onu Allah'a tekrar iade etmiş tabii. Ruhunu, daha sonra fizik vücudunu, daha sonra nefsini, daha sonra iradesini. Sevgili kardeşlerim, bu teslimlerin her birisi mutluluğun basamaklarında yükselmek, daha mutlu, daha mutlu, daha mutlu olmaktır.
Dünyadaki en mutlu insanlar, iradelerini de Allah-u Teala'ya teslim edebilenlerdir. Onların iç dünyalarında tam bir sulh ve sükun oluşur. Peki onların da düşmanları yok mudur? Vardır. Ama onun için bir anlam ifade etmezler. Bir üzüntü kaynağı olamazlar. Bir huzursuzluk vücuda getiremezler. Sevgili kardeşlerim, şeytan insanlara tesir etmek suretiyle hep insanlar arasında kavgayı başlatmak ister, anlaşmazlık çıkarmak ister, insanların birbirine düşmesini, birbirini yaralamasını, hatta öldürmesini ister. İnsana karşı olan kini kıyamete kadar tükenmeyecektir. Neden? Çünkü insan yüzünden cennetten kovuldu. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala insanın ruhundan üfürmek lütfunda bulunduğu insanın, insana da verilen bu mahlukun mutlu olmasını istiyor. Düşün ki kainatta bir tek mahluka, insana Allah Teala ruhundan üfürmüştür. Ne meleklerde Allah'ın ruhu üfürmesi vardır, ne de cinlerde. Aslında cinlerde de Resuller var. Ama Allah'ın ruhu üfürdüğü hiçbir cin mevcut değil. Ama insanların hepsine Allah Teala doğar doğmaz ruhundan üfürüyor. Nefaha fihi ruhi diyor. Ve onların içine ruhumdan üfürdüm diyor Allah Teala. Bütün insanların içine ruhundan üfürmüş. Üfürürse ne olur? Üfürürse insan olur. Sadece insan bu şerefe layık kılınmış. Üfürürse ne olur? Üfürürse Allah o kişiyle birlikte olur. Şimdi bütün insanlara Allah Teala ruhundan mutlaka üfürdüğüne göre o zaman bu haydutlar, bu caniler nasıl oluşuyor sevgili kardeşlerim? İnsanlar birbirlerini öldürüyorlar. İnsanlar çalıyorlar. İnsanlar olmadık kötülükler yapıyorlar birbirlerine. İnsan olarak yaratılmışlar. Allah'ın ruhunu taşıyorlar bünyelerinde. Bu kötü hedeflere yönelik olan insanların elbette ruhlarını Allah'a ulaştırmaları, fizik vücutlarını teslim etmeleri, nefslerini teslim etmeleri, iradelerini teslim etmeleri söz konusu değil. En azından bu işleri yaparken bu işlemleri, cinayeti, hırsızlığı, yol kesenliği işlerken bulundukları hüviyet onların Allah ile beraber olmadıklarıdır. Onların da ruhu var ama ruhlarını devre dışı bırakmışlar. Hep işleri sıkılıyor, sıkıntı içindeler. Aslında bu ruhun o kişiye yaptığı azabı ifade eder. Bir başkasına istemeden de olsa bir kötülüğünü dokunduğu zaman mutlaka üzüntü duyarsınız sevgili kardeşlerim. İşte onlar başkalarına bilerek isteyerek kötülük yapan ve bundan ızdırap duymamış gibi davrananlardır. Oysa ki Allah-u Teala'nın herkeste vicdan azabı dediği bir müesseseyi uyguladığını biliyoruz. Öyleyse A'ya kötülük eden bir kişi A ile B'ye kötülük eden kişiden daha az üzülür.
A'ya kötü davranan bir kişi, A'ya, B'ye, C'ye kötü davranan kişiden daha üzülür. Çünkü sevgili kardeşlerim, her yaptığımız kötülüğün karşılığı Allah-u Teala tarafından bize bir vicdan azabı standardı içinde mutlaka geri döner. Öyleyse neden sevgili kardeşlerim herkese onların mutlu edeceği şeyleri, onların mutlu olacağı şeyleri ulaştırmak yerine neden insanlar onları mutlu edecek şeylerle meşguller? Arkasında sadece şeytan var sevgili kardeşlerim. Şeytan ister ki A, B'ye kötü davransın. Bu sebeple B huzursuz olsun. A da vicdan azabı duysun. Sevgili kardeşlerim, bir insan bir başkasına bilerek, isteyerek kötülük ettiği zaman vicdan azabı onun yakasını bırakmayacaktır. O kişi huzursuzluğu yaşayacaktır. Halbuki başkalarıyla ilişkilerinde sadece onlara yardıma çalışan, yardım eden, başka insanlara her an iyilik etmek için imkan arayan, fırsat arayan, böyle bir fırsatı bulur bulmaz onu değerlendirip başka insanları mutlu eden, bir hüviyet kazanmak Allah'ın temel emridir. Allah ister ki bizden, hepimizden, etrafımızdaki bütün insanlara onları mutlu edecek davranışlar ulaştırılsın. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın hepinizi sevdiğini bilin. En az sevdiğinden en çok sevdiğine kadar herkesi sever. Allah kimseden nefret etmez. Allah sadece sever. Ama cezalandırmak onun kanunlarının gereğidir. Kişiye vicdan adlı bir müesseseyi yükleyen Allah Teala o kişi yanlış yaptığı zaman, başkalarına azap verdiği zaman, başkalarını huzursuz ettiği zaman o kişiyi huzursuz eder. Vicdan azabı bir kişiye yapılan haksız davranışının bedelini o haksız davranan kişiye ödeten azabın adıdır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ın dizaynı içerisinde mutluluk adı verilen bir müessese var. Ve bu mutluluk müessesesi siz başkalarına yardımcı olduğunuz sürece, başkalarının mutluluğu için çalıştığınız sürece, hedefiniz bu olduğu sürece sizi daima huzur içinde yaşatır. Başkaları sizi yanlış anlasa da huzurunuz devam eder. Çünkü huzur ve niyet arasında tam bir ilişki vardır. Niyeti halis olan bir insan başka insanların mutluluğu için yaşar. Ve onlara ulaştırabildiği her mutluluğun arkasından Allah Teala bu mutluluğu yaşatan kişiye, karşısındakinin mutluluğuna sebebiyet veren kişiye mutluluk verir. Birisi Allah'tan gelen mutluluktur. Mutluluk verene verilir. İkincisi kişiden gelen mutluluktur. O mutluluğu başkasına yaşatana ait olan bir sebep olma işlemidir.
Sevgili kardeşlerim, ne olur sanki hepimiz kendimizi etrafımızdaki insanların başkalarının mutluluğuna adasak, onların her birini mutlu etmek için çalışsak, ne kaybederiz ki sevgili kardeşlerim? Hiçbir şey kaybetmeyiz ama o kadar çok şey kazanırız ki. Başkalarını mutlu ettiğiniz, onlara huzur verdiğiniz her an asıl mutluluğu, huzur veren, mutluluk veren siz yaşarsınız. Düşünün ki etrafınızdaki herkese mutluluk vermek için yaşıyorsunuz. O zaman siz gerçek anlamda mutlu bir insansınız. Huzur içinde bir dünya hayatınız olacaktır. Ve başkaları sizinle beraber oldukları zaman mutluluğu yaşayacaklardır. İç dünyaları sizi birçok defa denedikten sonra onlara sizin onları mutlu etmek için yaşadığınızın silinmez damgasını vurur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ya başkaları tarafından sevilirsiniz ya da sevilmezsiniz. Sevilmenizin arkasında sizin onları sevmeniz vardır. Sevilmenizin arkasında sizin onlar için yaşamanız vardır. Sevilmemenizin arkasında sizin Rabbena hep bana diyenlerden olmanız vardır. Sevgili kardeşlerim, insanlar da ne derler ki? Başkaları kendileri için bir menfaat ağacıdır. Onlardan devamlı faydalanırlar. Faydalanacaklardır. Ve faydalanmaya çalışırlar. Bu aldatmak seviyesine kadar yürüyebilen bir müessese. Sevgili kardeşlerim, hayat istesek de istemesek de Allah'ın bizim için tayin ettiği hayatı yaşayacağız. Öyleyse bu hayat ya mutlu olarak geçer ya da mutsuz olarak. Şimdi ben size dersem ki, ey benim sevgili kardeşlerim, hepinizi çok seviyorum ve size şunu söylemek istiyorum ki mutlu olmak sizin elinizdedir. Anahtarı da son derece basit ve kolay. Sadece başkalarını mutlu etmek için yaşayacaksınız. Bu kadar basit. Etrafınızdaki herkes bir şeylerden mutlu olur. İşte yapmanız lazım gelen şey o nesnenin ne olduğunu hemen öğrenmek. Kime güzel davranırsanız, kimi sevdiğinizi davranışlarınız ifade ederse, eğer sizin yüzünüz başkalarına karşı hep güler gülüyorsa, hayatınızı onların mutluluğuna adadıysanız, o zaman onlar sizinle beraber olmaktan mutluluk duyacaklardır. Ama siz asıl kârlı çıkan sizsiniz. Çünkü siz hayatını başkalarının mutluluğuna adamış olan birisiyseniz, devamlı etrafınızdaki insanlar sizin davranışlarından mutluluk yaşayacaklardır. Ama onların yaşadığı mutluluğun aynısı size de yaşatılır. Rabbimiz tarafından. Etrafınızda 10 kişi varsa her birine mutluluk vermişsiniz. Her birinin yaşadığı mutluluğun 10 katını siz yaşıyorsunuz demektir. Öyleyse öksürseniz de insanları mutlu etmek için hep imkanınız vardır. Öyle değil mi? Mesela ben demin öksürdüm. Sevgili kardeşlerim, ara sıra sizlere takılmadan edemiyorum.
Ama şunu çok iyi biliyorum. Sizlerle birlikte olmak, sizleri sevmek, bir başka ifadeyle sizler için yaşamak, öylesine güzel bir şey ki sevgili kardeşlerim. Sizler için yaşamak, benim için başkaları için yaşamaktır. Hepiniz etrafınızdaki insanlar için yaşamayı hedef ittihad ederseniz, yani kendinizi onların mutluluğuna adarsanız, herkes sizin davranışlarınızdan sadece mutluluk duyarsa, o zaman sevgili kardeşlerim siz Allah'ın emrettiği dizaynın sahibisiniz. Allah Teala hepimizden etrafımızdaki herkesi mutlu etmemizi ister. Dikkat edin ki siz insanları mutlu ettikçe onların sizin verdiğiniz mutluluk sebebiyle gülen yüzleri sizin mutluluk anahtarınızdır. Sizin davranışınızla bir huzur duyan karşınızdaki kişi sizin için de bir huzur vesilesidir. Çünkü ona huzur verdiğinizi derhal fark edersiniz. Bu da sizin içinizi aydınlatır, ısıtır. Allah'a daha yakın hissedersiniz kendinizi. Sevgili kardeşlerim, ya şeytana yakın olmak ya da Allah'a yakın olmak. Hangisi? Bizim naçizane tavsiyemiz, başkaları için yaşayın. O zaman Allah'a yakın olursunuz. Kim kendi kör nefsi için yaşarsa, o hep sıkıntı çeker sevgili kardeşlerim. Hiçbir zaman mutlu olamaz. Hayat her saniyesi biz istesek de istemesek de devam eder. Ta ki ölünceye kadar. Bir, bu hayatı yaşarız. Başkalarını mutsuz ederiz. Biz de onlara verdiğimiz mutsuzluk kadar mutsuz oluruz. Etrafınızda 10 kişi varsa her gün karşılaştığınız, konuştuğunuz, onların her birine huzursuzluk veriyorsanız, her birinin yaşadığı huzursuzluğu siz de yaşarsınız onlara yaşattığınız için. Onların her birinin yaşadığı mutsuzluğun, huzursuzluğun 10 katını siz yaşarsınız. Ama onlara verdiğiniz şey huzursa, mutluluksa, hayatınızı başkalarını mutlu etmeye vakfetmişseniz, adamışsanız, o zaman siz dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olursunuz. Allah Teala da sizi mutlu eder. Etrafınızda sizlerden mutluluğu alan insanlar da sizi mutlu eder. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala insanları sevmenizi istiyor. Severseniz sevilirsiniz. İnsanlar başkaları tarafından kötü muamele gördükleri zaman işlerinden geçen şey onlara kötü davranmak olur. Neden sevgili kardeşlerim? Doğrusu bu mu? Asla. Siz size kötülük edene iyilik edebiliyor musunuz? Siz size kötülük eden kişiyi mutlu etmek için bir şeyler yapmayı istiyor musunuz? Bunu yapabildiğiniz zaman bundan büyük huzur duyacağınızdan emin olun. Size kim kötülük ederse özellikle ona en güzel davranışları sergilemelisiniz. Onu mutlu etmeye çalışmalısınız.
yaptığı kötülükleri görmezlikten gelebilir misin? Böyle yapıp yapamadığınız sizin davranışınızdan belli olur. Eğer size kötülük eden, bağırıp çağıran, hakkınızda konuşan kişiye siz aynı hüviyette müdahale etmiyorsanız, aynı hüviyette onun davrandığı gibi bağırarak, çağırarak, ona hakaret ederek geri dönmüyorsanız ona, o zaman sizi Allah'ın huzurunda tebrik ediyoruz. Olmanız lazım, gelen hüviyettesiniz. Allah yolunda olan bir kişinin davranışı her zaman bu olmalı. Sevgili kardeşlerim, sizi sevmeyenlere ve kötülük edenlere de güzel davranabiliyor musunuz? Onları incitmemeyi başarabiliyor musunuz? İşte Allah-u Teala'nın sizden beklediği budur. Öyle bir insan ancak Allah'ın dostudur. Allah'ın dostu olmak, bir davranış biçimleri dizisiyle kendisini mutlaka ispat eder. Kim Allah'ın dostuysa, o başkalarının da dostudur. Onun elinden, dilinden başkaları rahatsızlık duymaz. Allah'ın sevdiği insanlar elinden ve dilinden başkalarının rahatsızlık duymadığı insanlardır. Allah'ın daha çok sevdikleri ise elinden ve dilinden başkalarına daima güzellikler taşıyan, etrafındaki insanlara huzur veren insanların davranış biçimleridir. Öyleyse bütün bunlar birer vaka olduğuna göre, hayatımızın gerçekleri bunlar olduğuna göre huzursuz olanlara sesleniyoruz. Neden huzursuzsunuz? Çünkü başkalarını huzursuz ediyorsunuz.

ödemek mecburiyetinde kalırdı. Sevgili kardeşlerim, buna karşılık siz ona kötülük etmezseniz, elinize fırsat geçmesine rağmen çok güzel bir iş yaparsınız. Ama bunun daha ötesi var. Kötülüğe iyilikle mukabele etmek. Ne zaman size kötülük eden birisine en güzel bir davranışla bir iyilik etmek imkanı doğarsa ve bunu kullanırsanız, o kişiye, o size kötülük eden kişiye o iyiliği yaparsanız, o zaman o kişi size hissettirmemeye çalışsa bile bu güzel davranışı asla unutamayacaktır ve kendisini kınayacaktır. Ben ona şöyle şöyle şöyle kötü davranışlarda bulundum. Ama o bana kötülük etmek için eline fırsat geçtiği halde bunu kullanmadı. Bana kötü davranmadı. Başkalarından da benim hakkımda kötü söylediğini hiç duymadım. Sevgili kardeşlerim, işte böyle bir intiba uyandırmalısınız insanlar üzerinde. Başkaları size kötülük edebilir. Ederlerse siz kaybeden değil kazanan olursunuz. Çünkü size yapılan her kötü davranışın arkasından siz derecat kazanırsınız. Kötülük yapan derecat kaybeder, iyilik yapan derecat kazanır. Kötülük yapana kötülük etmeyen kişi, o kendisine kötülük ettiği için derecat kazanmıştır. O kazandığı derecat kendisinde kalmıştır. O da aynı kötülüğü ona yapsaydı, kazandığı dereceyi negatif derecat kazanarak yok edecekti, sıfırlayacaktı. Ama sevgili kardeşlerim, öyle yapmamak onu Allah huzurunda sevgili kılar. Kim kötülüğe, kötülükle mukabele etmezse Allah Teala tarafından sevilir. Kim kötülüğe İyilikle mukabele etmek hedefinin sahibi ise, bunu gerçekleştirirse, o zaman o kişi kötülüğe karşı kötü davranmayandan daha çok sevinir Allah Teala tarafından. Çünkü bu, kendisine kötülük edene sadece kötü davranmamakla kalmamış, ona bir güzel davranışla en güzel hediyeyi vermiştir. Kötülük gördüğü kişiye iyilik yapmak, İşte en güzel davranış budur sevgili kardeşlerim. Ve de kötülük edene verilebilecek olan en sağlam, en güzel ders de budur. İşte bu dersi verirken buradaki gayenin ne olduğuna dikkatle bakalım. Eğer kişi nefsine tabi olsaydı, kendisine kötülük edildiği için mutlaka o kişiye kötülük yapmak ihtiyacını duyacaktı, muhtemelen yapacaktı. Ama kim kendisine kötülük yapılmasına rağmen kötülük yapana bir kötülük yapmayı düşünmezse, hatta bir fırsat geçerse eline, ona iyilik ederse, iyilik yapmak için fırsat ararsa, bu kendisine kötülük yapan kişi için Allah'ın bir büyük nimetidir. Sevgili kardeşlerim, istesek de istemesek de hayat geçiyor. Hayatımız devam edip geçiyor sevgili kardeşlerim. Yaşlanıyoruz. Bu geçen zaman dilimi içinde kime hangi iyilikte bulunmuşsak o kadar çok derecat kazanmış oluruz. Ama kim bu geçen hayat dizaynı içerisinde başkalarına kötülük ediyorsa,

Siz davranışlarda bulunuyorsa, onları üzecek davranışlarsa bunlar, o zaman bu kişi derecat kaybeder. Etrafındaki insanlara yazık etmek bir tarafa, asıl kendine yazık eder. Etrafında 10 kişi olsa, her birine bir kötülük yapsa, onların her birinin 10 katı kadar kötülük etmiştir onlara. Sevgili kardeşlerim, insanları mutlu etmek varken neden mutsuz etmek? Ve dolayısıyla bunun sebebiyle neden kendisinin de mutsuz olmasına sebebiyet vermek? Olur mu sevgili kardeşlerim? Çok mantıksız gelmiyor mu size? Kim böyle bir davranışın içindeyse ona bu kaseti dinletin. Haksız yere başkalarını üzen herkes mutlaka vicdan azabı denilen bir azapla Allah Teala tarafından azaplandırılır. Bu Allah'ın değişmesi mümkün olmayan bir kanunudur. Herkes de otomatik olarak çalışır. Allah Teala insanları bu mekanizmadan mutlaka etkilenecek şekilde yaratmıştır. Kim bir başkasına kötülük ederse mutlaka bir üzüntüyü yaşayacaktır. İnsanların insana bunun nispeti değişebilir. Yapılara icabı. Ama mutlaka kim başkasına bir kötülük ederse o bir hüzün, üzüntü mutlaka yaşar. Bu üzüntünün seviyesi insana göre farklı olabilir sadece. Allah Teala diyor ki Allah hesabı çabuk görendir diyor. Öyleyse bir hesap görme müessesesi var. Sevgili kardeşlerim, yaptığınız her kötü davranışın karşılığında derecat kaybedersiniz. İşte yaptığınız kötülüğün bedeli ödenmiştir. Her derecat kaybeden insan bunun iç huzursuzluğunu mutlaka yaşar. Bir başka adı vicdan azabıdır. Sevgili kardeşlerim, insanları mutlu etmek varken, onlara huzur vermek varken, bunu yaşamanın, başkalarına huzur vermeyi yaşamanın mutluluğu söz konusuysa, neden başkalarına azap vererek, huzursuzluk vererek biz de mutsuz olalım ki? Kim başkalarına huzursuzluk verirse kendisi de huzursuz olur. Kim başkalarını üzerse bundan kendisi de üzüntü duyar. Ne kadar gizlemeye çalışırsa çalışsın, bu eşyanın tabiatına uygun olan yegane sonuçtur. Başka türlüsü de mümkün değildir. Öyleyse kim başkalarını huzursuz ediyorsa bunun bedelini mutlaka kendi vicdanında ödeyecektir. Neden böyle bir insan olalım ki? Eğer hayatımızı başkalarının mutluluğuna adarsak, bizden başkalarına ulaşan her dakika onlara huzur vermekse, mutluluk vermekse, sevgili kardeşlerim, her şeyin en güzeli o zaman bizim için olmaz mı? Elbette olmaz. Başkalarına huzursuzluk veriyorsak biz hiçbir zaman huzuru yaşamayız. Ama biz başkalarına huzur veriyorsak onların üzerinde vücuda gelen mutluluktan daha fazlasını biz yaşarız. Çünkü ona sebebiyet veren biziz.
etrafınızda birçok insan varsa, belki etrafında 5-10 kişi mutlaka vardır. Her birine mutluluk veriyorsa bu kişi, her birine verdiği mutluluğun karşılığını mutluluk olarak yaşayacağı için büyük huzur duyacaktır bunda. Sevgili kardeşlerim, yaşamak başkalarına mutluluk vermenin adıdır. Allah'ın dostları için isim budur. Neden başkalarını mutlu ederek mutluluğu yaşamak varken başkalarını mutlu ederek mutluluğu yaşayalım? Yanlış olmaz mı sevgili kardeşlerim? Hepinizi çok ama çok sevdiğimizi bir defa daha belirterek sözlerimizi burada tamamlıyoruz inşallah. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatühü. Hepinizi çok ama çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde, Allah'ın sohbetinde birlikteyiz. Biliniz ki sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, Allah'ın hepinizden sadece bir tek dileği var. Tek bir dilek. Sizlerin mutluluğunuz. Allah'ın ortaya koyduğu bütün kaideler, kanunlar, emirler, nehiler hep aynı hedefe yöneliktir. Sizin mutluluğunuz. Şu kainatlar var ya, Allah'ın vücuda getirdiği altı alem, zahiri alem, onun zıttı olan berzah alemi, gayb alemi, onun zıttı olan berzah alemi, emr alemi ve zulmani alem ya da gökler alemi ve yerler alemi, altı alem. Peki yedincisi var mı? Var ama alem değil. Allah ilmiyle ve rahmetiyle bütün bu alemleri kaplamış durumda. Sevgili kardeşlerim, sözüme dikkat edin. Zatıyla değil, ilmiyle ve rahmetiyle. Allah Teala Mümin Suresinin 7. ayet-i kerimesinde diyor ki, o arşı tutan meleklerle, o meleklerin etrafındaki kişi, yani devrin imamı, Allah'ı tesbih ederek derler ki, ya Rabbi, senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. Kim tövbe edip senin yoluna girmişse, sen onlara mağfiret mi girmişse ve böylece imanı artan bir mümin olmuşsa, sen onlara mağfiret eyle. Onların yani günahlarını sevaba çevir. İşte bütün arşı tutan melekler ve onların etrafındaki kişi hepsi Allah'ı tesbih ederler diyor Allah Teala. Ve bunları söylerler diyor. Kim tövbe eder de senin yoluna girerse sen onlara mağfiret eyle, yani günahlarını sevaba çevir ve onları cehennem ateşinden koru. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın sizden istediği tek bir şey var. Bu tövbeye sebebiyet verecek olan, ruhunuzun vücudunuzdan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkmasını temin edecek olan bir başlangıç noktası. İşte o başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dilemenizdir sevgili kardeşlerim. Kim Allah'a yönelirse o Allah'a ulaşmayı dilemiş olur. Allah'ın da sözü var, onları mutlaka kendisine ulaştırır. Öyleyse Allah Teala'nın sizden istediği şey sadece sizin hem cennet saadetine hem dünya saadetine sahip olmanızdır ve bunu garanti ediyor. Ne karşılığı? Üçüncü kat cenneti size garanti ediyor. Dünya mutluluğun mutlak olarak yarısını, %51'ini garanti ediyor. Ne karşılığı? Bir tek dilek karşılığı. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Sevgili kardeşlerim, altını çizerek yüzlerce defa söyledik ki, yüzlerce defa sevgili kardeşlerim, eğer Allah'a ulaşmayı dilemezseniz dedik, sizde bir emanet var dedik. Allah'ın ruhu sizde emanet. Her gün yaptığınız yanlış davranışlarla zaten o emanete hep ihanet etmektesiniz. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o kişi ruhunu hayatta olduğu sürece Allah'a geri gönderemez.
ve emanet kendisindeyken ölür. Oysa ki ruhunuz bir emanettir. Allah Teala diyor ki biz emaneti yerlere, dağlara ve göklere teklif ettik ve onlar emaneti yüklenmekten kaçındılar. Biz emaneti insana teklif ettik. İnsan emaneti yüklendi. O insan cahildir ve nankördür diyor Allah Teala. İnkar eder. Öyleyse emaneti yüklenen bu iki vasıf sebebiyle sadece fizik vücut değil, şu vücut değil, bunun içinde meknuz bulunan nefsiniz. Nefsinizin iki afetini vererek Allah Teala sadece fizik vücudunuzun, bir mekan olan fizik vücudunuzun ruha sahip çıktığını değil, onunla beraber nefsinizin de emaneti kabul ettiğini söylüyor. Üç vücudunuz var. Ruhunuz, Allah'ın ruhu sizde bir emanettir. Ama aynı zamanda sizde olduğu sürece o sizin ruhunuzdur. Allah'ın ruhu sizde olduğu sürece sizin ruhunuz hüviyetine girer. Ama aslında Allah'ın ruhudur ve Allah emanetini geri ister. Diyor ki Nisa suresinin 58. ayet-i kerimesinde اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدُّ الْاَمَانَاتِ اِلَى اَهْلِهَا. Allah emanetleri o emanetlerin sahibine tevdi etmenizi, yani teslim etmenizi emreder. Emanetin sahibi Allah. Emanet sizdeki ruh, sizin ruhunuz ama aslında Allah'ın nur ruhu. Secde suresinin 9. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor, biz insana ruhumuzdan üfürdük. Allah'ın ruhunu Allah size üfürmüş. Bütün insanlara üfürülen Allah'ın ruhudur. Şeytanın da çekemediği en büyük faktör budur. Bu yüzden hepinize devamlı diş biler. Çünkü sizler hiçbir cinde, hiçbir melekte, hiçbir başka yaratıkta mevcut olmayan Allah'ın ruhuna sahipsiniz. Sizde olduğu sürece o sizin ruhunuzdur. Ama sizden bağımsızdır. Dilediği zaman vücudunuza girer, dilediği zaman vücudunuzdan çıkar, ne girdiğini ne çıktığını hissedemezsiniz. Sonra sevgili kardeşlerim, Allah Teala sizi o kadar çok seviyor ki emanetini kendisine istiyor. Ama bir büyük mükafat karşılığı. Nedir o mükafat? Emaneti kim Allah'ın zatına ulaştırırsa o emanet Allah'ın zatında yok olur. Bunu gerçekleştiren kişi üçüncü kat cenneti kazanmıştır. 5-6 aylık bir zaman süresi de bunun için yeterlidir. Bunu gerçekleştiren kişi dünya mutluluğunun da %51'ini kazanmıştır. Yarısını, mutluluğu her gün günün yarısından daha fazla yaşar bu kişi. Buraya kadar sevgili kardeşlerim Allah garanti etmiş. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. İşte Allah Teala Rad suresinin 27. ayet-i kerimesinde diyor ki Allah dilediğini dalalette bırakır. Yani o kişi dalalettedir. O kişi Allah'a ulaşmayı dilemezse Allah da onu dalalette bırakır. Ama onlardan diyor kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a yönelirse, yani Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır diyor Allah Teala. Öyleyse yapmanız lazım gelen bir tek şey var. Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah'a ulaşmayı dilemek.
Yani Allah'ın ruhunu Allah'a teslim etmeyi dilemek. Yani ruhunuzu onun gerçek sahibi olan, sizde bir emanet olarak bulunuyor ruhunuz, onun gerçek sahibi olan Allah'a teslim etmenizi Allah Teala istiyor. Ve sevgili kardeşlerim, siz yapmayacaksınız, merak etmeyin. O yapacak. O sizi öyle bir dizayna sokacak ki hiçbir güçlük çekmeden ruhunuzu kendisine ulaştıracak. Hiçbir güçlük çekmeyeceksiniz sevgili kardeşlerim. Neyiniz eksikse onları Allah tamamlayacak. Siz sadece bir dileğin sahibi olacaksınız. Allah'a ulaşmayı dilemek. İşte Şura Suresinin 13. ayet-i kerimesi. Allahu yeştevi ileyhi men yeşayu ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini, dilediği kişiyi kendisine seçer ve o seçtiklerinden kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır diyor. Allah'a ulaşmayı dileyeni Allah kendisine ulaştırır diyor. Dikkat edin, Allah Teala bu iki ayet-i kerimeyle kendisini sorumluluk altına sokmuş. Allah Teala diyor ki Allah'ın sözünde hulf olmaz. Allah'ın sözünde değişiklik, onu yerine getirmemek mümkün değildir diyor Allah Teala. Hulf oluşmaz diyor. Hilaf yoktur diyor. Allah söz verdi mi mutlaka yerine getirir diyor. Ne istiyor Allah Teala sizden? Sizin mutluluğunuzu istiyor. Sadece mutluluğunuzu. Sevgili kardeşlerim, mutluluk nedir diye sorduğumuz zaman diyorlar ki sen bize mutluluğu soruyorsun ama biz zaten mutluyuz kardeşim diyorlar. Çok güzel, hay Allah razı olsun diyoruz. Ama diyoruz, mesela çok yakınınızdan en yakın olan birisi öldü. Üzülür müsünüz? Üzülmez miyiz diyorlar. Tabii üzülürüz. Yoksa diyorlar sen üzülmez misin? Sevgili kardeşlerim, hasta oldunuz, öleceksiniz. Üzülür müsünüz? Evet diyorlar, elbette üzülürüz. Bu dünya tatlı, kimse bu dünyadan ayrılmayı istemez. Sevgili kardeşlerim, öbür taraflara giderseniz eğer, o zaman bu dünyadan daha güzel yerlerin var olduğunu göreceksiniz. Evvela şu ölü saydıklarınız var ya, onlar ölmüş değiller. Ölen onların fizik vücutları, şu vücutları ölüyor. Toprağın altına giren sadece fizik vücut, o da kıyamet günü zaten fizik vücut olarak da yeniden canlanacak. Hiç kaybedilen bir şey yok sevgili kardeşlerim. Ve her gece nasıl nefsiniz uykuya daldığınızda sizi terk ediyorsa ve rüya adı verilen bir gerçeği yaşıyorsanız, ne dedim? Hı? Rüya adı verilen bir gerçeği yaşıyorsanız dedim. Ne yani, rüya gerçek midir mi diyorsunuz? Evet, gerçektir. Rüyalarınızı nefsinizle yaşarsınız ve her gördüğünüz şey o alemin gerçeğidir. Hangi alemde bulunuyorsanız o sırada onun gerçeğidir. İşte eğer rüyanızda şu fincanı yerinden alabiliyorsanız, buna dokunabiliyorsanız, içindeki çayı içebiliyorsanız, yeşil çay, o zaman berzah alemindesiniz sevgili kardeşlerim. Bunun manası bir harika. Sizden evvel ölmüş olanlarla bir defa mutlaka berabersiniz. Ama onların yanında değilsiniz, başkalarının yanındasınız. Yani sizden evvel hepsi ölmüşler, orada yaşıyorlar. Yeter mi? Hayır, yetmez. Sizin gibi o gece uykuda, sizin fizik vücudunuz uykudayken oraya giden başka nefsler de var. Gene bu dünyada hayattalar o sırada ama oradalar. Onları da görürsünüz. Ortam
%100 fiziktir. Masaya dokunursunuz, mikrofona dokunursunuz, bardağa dokunursunuz, içindekini içersiniz ve rahmetli olan annenize, babanıza, ablanıza sarılırsınız, konuşursunuz. Dünyaya ait olan eski günlerden bahsedersiniz. Hepsi %100 gerçektir. Dört dörtlük gerçekler. Hani ölmüşlerdi? Ölenler fizik vücutlar. Bir defa daha söyleyeyim, o da öldü sayılmaz. Fizik vücutlar da öldü sayılmaz. Neden? Çünkü kıyamet günü hepsi öldükleri haliyle yeniden dirilecekler. Öyleyse onlara sorulacak. Ey aziz kardeşim, ne kadar kaldın şu yer altında? Yarım saat, belki biraz daha fazla diyecekler. Oysa ki kıyamete kadar ne kadar sürenin geçeceği belli değil. Ama onlara, hepimize öyle gelecek. Kıyamet günü yeniden diriltildiğimiz zaman. Sevgili kardeşlerim, şu dünya yaşamaya değer bir yer. Eğer Allah'ın hakikatlerini öğrenebilirseniz, hele hele hayatınıza tatbik edebilirseniz, dünya yaşanmaya değer muhteşem bir yerdir. Mutluluğunuzu dört dörtlük olarak yaşadığınız bir dünya hayatı sizi bekliyor. Ama dikkat edin ki sahibiniz Allah'tır. Ve o sahibiniz sizi sadece Allah'a kul olasınız diye yarattı. Bilir misiniz ne demek Allah'a kul olmak? Mutlu olmak demek. Neden kul olmaktan bahsediyor Allah Teala? Çünkü Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda Allah'ın kulu olursunuz. Tağutun kulu, şeytanların kulu olmaktan kurtulursunuz. Allah'ın kulu olursunuz. Öyle mi? Gerçekten mi? Peki, işte Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi. وَالَّذ۪ي نَجْتَنَبُ الْتَاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا اَنَعْبُ اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِرْ اِبَاد۪ي diyor Allah Teala. Sahabeden bahsediyor. Onlar şeytana, tağuta, insan ve cin şeytanlara, şeytanlara kul olmaktan kurtuldular. Niye kurtulmuşlar? Ne yapmışlar? Allah'a ulaşmayı dilediler diyor. Allah'a yöneldiler diyor. Allah'a ulaşmayı dilediler. Onun için şeytana kul olmaktan kurtuldular. Onlara müjdeler vardır diyor. Kullarımı müjdele diyor. Ne olmuş? Ne olmuş? Şeytana kul olmaktan kurtulmuşlar. Allah'a kul olmuşlar. Kullarım diyor Allah Teala. Bütün sahabe tağutun kuluyken, insan ve cin şeytanların, yani şeytanların kuluyken, bütün şeytanlar cin tayfasındandır. Cinler de zaten cindir. Şeytanlar, cinler hepsi aynı statüye tabi. Dumansız ateşten, yani enerjiden yaratılmışlardır. Biz insanlar, biz topraktan yaratıldık sevgili kardeşlerim. Ey benim sevgili kardeşlerim, canlarım, ciğerlerim, aziz dostlarım. Her şey o kadar güzel ki, bunları Allah'ın bize yaşattığı o muhteşem şeyleri dile döküp de kelimelerle size anlatabilmek o kadar zor ki kardeşlerim. Anlatılamaz ki, kelimeler yetmez ki. Ama o gökleri görmelisiniz. Herkese açık kapılar. Belli kademelere ulaştığınız zaman onların mükafatını mutlaka alırsınız sevgili kardeşlerim. Daimi zikre ulaştığınız zaman Allah'la konuşmaya başlayacaksınız. Bu sizin en tabii hakkınızdır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala diyor ki daimi zikrin sahipleri için li ulil elbab yeskurunallaha kıyamen kuuden ve ala cunubihim. Ulil elbab kullarım ki diyor Allah Teala, ulil elbablar ki onlar ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikrederler diyor. Yani daimi zikrin sahipleridir. Eğer bir insan üç halde bulunabilir: şu andaki gibi oturuyor, akşamki gibi yatıyor ve buraya gelirken gibi yürüyor ayakta. Ayaktadır, oturuyordur veya yatıyordur.
Yatarken yan üstü yatmanızı istiyor Allah Teala. Neden? Sağ kulağınızı yastığa dayayacaksınız ve yastıkta biraz sağa sola oynatacaksınız kulağınızı ve kulağınızdaki basınç sebebiyle kalbinizin atışlarını bu şekilde Allah kelimesi olarak çifteceyle kalbinizin Allah kelimesini tekrar ettiğini duyacaksınız. Onunla uyuyun ve zikrederek uyuyun. O ses kulağınızda çınlarken siz de Allah, Allah, Allah, Allah diye sessiz sesinizle içinizden Allah kelimesini tekrar edin. Bir gün, günlerden bir gün mü? Ne olacak o gün? O gün uyurken zikirle uyuyacaksınız. Uyanırken de o yastığa dayalı kulağınızda hala Allah kelimesinin kalbinizde tekrarlandığını göreceksiniz. İşte o zaman daimi zikre o gece adım attınız demektir. Her gece aynı olayı yaşayacaksınız. Daimi zikir sizin ulul-elbab olmanızı ifade eder. Olsun diyeceksiniz. Ne olmuş ulul-elbab olmuşsam? Ulul-elbab olmuşsanız ne olur biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Allah'la konuşmaya başlarsınız. Diyor ki Enbiya Suresinin 73. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala, biz senden evvel de erkekler gönderdik. Emrimiz de emrimizle hareket etsinler diye, emirlerimizi yapsınlar diye. Diyor ki Allah Teala Fes'elu ehlez zikri in kuntum la ta'lemun. Ayet-i kerimenin sonu böyle bitiyor. Eğer bilmiyorsanız zikir ehline sorunuz. Ehli zikir, işte onlar daimi zikrin sahipleri. Neden zikir ehline sorunuz? Çünkü onlar Allah ile daimi konuşurlar. Sevgili kardeşlerim, sual istemez misiniz? Siz bu cehalet ehlinin söylediklerine aldırmayın. Onlar derler ki Allah'la konuşmak mı? Bu üşütmüş, hafif tertip oynatmış kafayı. Kafayı yemiş. Allah Teala da onların söylediğini hiç söylemiyor. Tam aksini söylüyor her zaman. Şu işe bakın. Eğer diyor bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Neden? Çünkü Allah Teala diyor ki senden evvel de erkekler gönderdik. Kendilerine vahyettiğimiz emirlerimizi yerine getiren erkekler. Kendilerine vahyettiğimiz erkekler gönderdik. Ondan sonra diyor bilmiyorsanız zikir ehlini sorun, zikir ehlini sorun. Biz onlara vahyederiz diyor. Siz de onlardan öğrenirsiniz. İşte böyle sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sevgili kardeşlerim, sizleri o kadar çok seviyorum ki geride kalanlar olursa aranızdan onlar için üzülüyorum. Herkes mutluluğa ulaşmak için eşit imkanlara sahiptir. Kulvara herkes eşit şartlar altında girer. Hayat bir yarıştır. Ama en azından üçüncü kat cennet ve dünya saadetinin yarısı Allah-u Teala tarafından garanti edilmiş. Ama şu ulul-elbab'tan da biraz bahsetmeden geçmeyelim. Kimdir ulul-elbab? Daimi zikrin sahipleri. Özellikleri ne? Tam 4, 3 daha 7 tane özellik. Birinci özellik zaten isimlerinin konduğu özellik. Daimi zikrin sahipleri. Onlar uyurken de, uyanıkken de her an işlerindeki sesle, işlerinde bir ses Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye kalplerinin çift atışında
Allah kelimesini devamlı tekrar eder. Uyurken de, uyanıkken de, yatarken de, yürürken de, koşarken de hep kalp Allah'ı zikreder. Kesintisiz bir zikir söz konusudur. O kişi daimi zikrin sahibidir, birinci özellik. İkinci özellik, bu yüzden daimi zikrin sahibi olduğu için kalbine her an Allah'ın nurları gelmektedir. Kalbin devamlı nur gelimi sebebiyle kararması mümkün değildir. Kalpteki bütün afetler kapı dışarı edilmiştir. Ve zulmani kapı rahmetin, fazlın ve salavatın üç nur devamlı olarak girer kalbe. Baskısıyla zulmani kapıyı hiçbir zaman terk etmeyecektir. O kişi hayatta olduğu sürece zulmani kapı açılmayacaktır. O kişi zikirsizlik alan noktasına tekrar geriye asla dönmeyecektir. Ve daimi zikirde olan kişi bu sebeple kalbi daima nurlarla dolu olduğu için başlangıçtaki karanlıklardan, yani nefslerin afetlerinden hiçbir şey kalmamıştır nefsinin kalbinde. Afetlerin tümü yok olmuştur nefsin kalbinden, kapı dışarı edilmiştir. O kişi hayattayken bir daha dönmesi de mümkün değildir. Öldükten sonra zaten hiç giremez. Sevgili kardeşlerim, daimi zikrin sahibinin demek ikinci özelliği varmış. Neymiş o? O kişinin kalbinde hiç afet kalmıyormuş. Kalmazsa ne olur? O kişi kesintisiz bir mutluluğun sahibi olur. Ya. Neden? Mutluluk sevgili kardeşlerim kesintisiz bir haldir. Bir sulh ve sükun halidir. Kavganın yok olduğu bir ortamı ifade eder. Ve de sevgili kardeşlerim hem iç aleminizde kavga bitmiş olmalıdır. Nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga. Hem dış aleminizde kavga bitmelidir. Sizin de başka insanlar arasındaki kavga. Bu sözüme dikkat edin. Kavgayı siz bitiriyorsunuz. Onlar bitirmiyorlar. Onlar ömür boyunca size düşman olmakta devam edeceklerdir. Onlar varsınlar, etsinler. Ama siz onlara karşı düşman olamazsınız sevgili kardeşlerim. Hiçbirine kin duyamazsınız. Daimi zikre ulaştığınız zaman Allah Teala kalbinizdeki kini, öfkeyi, nefreti, düşmanlığı, kıskançlığı hepsini sizden alır. Sevgili kardeşlerim, sizi Allah'a en yakınlardan kılar. En yakınlarda siz olduğunuz için başkalarını kıskanamazsınız. Sevgili kardeşlerim, nefsinizin afetleri olmadığı için de kıskanamazsınız. İşte onun için diyorum, her şey öyle güzel ki. O güzellikleri yaşamak istemez misiniz sevgili kardeşlerim? Her şey sadece bir dileğinizle başlar. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Şuradan kalbinizden bir niyaz, bir talep, sıcacık bir talep. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ölmeden evvel bu hayattayken ulaştırmak istiyorum. Ölümden sonra biliyorum ki herkesin ruhu sana zaten ulaşacak. Ama ben bu dünyadayken sana ruhumu ulaştırmak istiyorum. Sen diyorsun ki kim bana ruhunu ulaştırmak isterse ben onun ruhunu kendime ulaştırırım. Yeter ki o bana ulaşmayı dilesin. Böyle diyorsun, öyle değil mi yüce Allah'ım? Diyor kişi. Öyleyse ben işte bu kalbimden bir taleple sana yakarıyorum, yalvarıyorum. Ya Rabbi beni de kabul eyle. Ben de sana ruhumu ulaştırmak istiyorum. İşte sevgili kardeşlerim, bir kişi böyle bir niyazla Allah'a ulaşmayı dilerse
Muhtemeldir ki bu dilek sahihtir. Peki dileği gerçek anlamda mı söylemiştir? Bütün kalbiyle Allah'a ulaşmayı dilemiş midir kişi? Yani gerçekten Allah'a ulaşmayı dilemiş midir demek daha doğru. Eğer dilemişse netice hemen belli olur. Ne olur? O kişi birdenbire kendinde değişiklikler görür. Namazı doğru dürüst yapamayan, kılamayan, sevemeyen bu kişi ansızın namazı sevmeye başlamıştır. Namaz onun için bir zevk olmuştur. Orucu tutarken büyük ölçüde açlık hisseden ve iftar olmadan orucunu bozmak için çok taleplerin içinde olan bu kişi birdenbire oruçluyken açlık duymamaya başlar. İftar sofrasında belki olağanüstü bir iştahı açılır. Çok büyük bir zevk alır iftar sofrasında yemek yemekten. Ama oruç boyunca iftara kadar açlığı hissetmez. Büyük bir zevkle iftar saati geldiğinde sofranın başına oturur ve yemek yemekten de büyük zevk alır, iştahla yer. Demek ki bu kişi oruç tuttuğu zaman açlığı hissetmiyor. Demek ki bu kişi namaz kılmaya birdenbire zevkle dalıyor. Namaz kılmak onun için bir zevk haline alıyor. Zikir yapmak da ona büyük zevk vermeye başlıyor. Zekat verirken belki de eskiden hiç vermiyordu. Eğer veriyorsa belki de istemeyerek veriyordu. Aslında bu para bana lazım. Etrafımdaki insanlara onu vermek yerine ben kendim ancak harcasam daha iyi değil mi diye düşünen kişi zekatını ve birini bir an evvel vermek için sebep arar. Bu hale gelir. Parası artık ona onu tutsak edememektedir. Onu esir edememektedir. O parasına hakim olmuştur. Bu bana helal değil diyerek %2,5 yani 1/40 zekat, 1/40 o verir kişi. Zevkle verir. Hac onun için bir zevk olur. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demek bir zevktir. Allah'a ulaşmayı dilemek de bir zevktir. Ve özellikle ve özellikle ve özellikle zikir yapmak o kişi için doyulmaz bir zevktir. Allah'a ulaşmayı dilediği an o kişi tağutun kulu olmaktan kurtulmuştur. Allah'ın kulu olmuştur. Sevgili kardeşlerim. Öyleyse Allah'ın kulu olmak ne zaman başlar? Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an başlar. İster sesle dileyin Allah-u Teala'dan ama talep kalbinizden olsun. İster sessiz olarak dileyin. Fısıltıyla dileyin. Kalbinizdeki talebi dilinizle de vücuda getirin. Sessiz bir şekilde. Netice hiç değişmez sevgili kardeşlerim. Her ikisinde de Allah-u Teala duyar sizi. Duyar duymaz Allah-u Teala mutlaka harekete geçer. Derhal üzerinizde tesire başlar Allah-u Teala. Size 7 tane Furkan verir. Görmeyen gözlerinizi, gözlerindeki görme hassasını açar. Diyeceksiniz ki ben Allah'a ulaşmayı dilemeden de görüyordum. Hayır, görmüyordunuz. İrşat makamını irşat makamı olarak görmüyordunuz. Herhangi bir insan olarak görüyordunuz. Onun irşada memur ve mezun kılındığını bilmiyordunuz. Herhangi bir kişi olarak diyordunuz, görüyordunuz onu. Sağırdınız söylediklerini, anlamıyordunuz.
bu noktadan sonra anlamaya başlayacaksınız. Çünkü o kulaklarınızdaki vakrayı alacak, işitme hasınızın mührünü açacak. Gözlerinizdeki hicab-ı mestureyi, gizli perdeyi kaldıracak. Görme hasınızın üzerindeki ikinci bir perdeyi de kaldıracak. İşaret. Bir hicab-ı mestüre var, gözlerinizin üzerindeki perde, uzvun üzerindeki perde. İkincisi bir başka perde, görme hastanızın, basar hastanızın üzerindeki perde. Kulaklarınızda, uzuvlarınızda vakra isimli bir engel var. Onu alıyor Allah-u Teala. İşitme hastanızın, mühürlü olan işitme hastanızın mührünü açıyor. Kalbinizin mührünü açıyor. Kalbinizdeki ekinleti alıyor. Kalbinize ihbatı koyuyor Allah-u Teala. İdrak etmeyi önleyen müessesenin alınması, idrak etmeyi sağlayan yeni bir müessesenin kalbinize konulması, Allah'ın bir lütfu keremi, sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerde tahakkuk eder. İşte sevgili kardeşlerim, Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala bunları söylüyor. Allah size Allah'a ulaşmayı dilerseniz furkanlar verir diyor ve sizin günahlarınızı örter. Ne demek yani? Yani ben günahları işleyeceğim, her türlü günahı işleyeceğim. Ondan sonra da gerçekten karar vereceğim ki ben Allah'a ulaşmayı dilemek durumuna derhal girmeliyim. Ve gerçekten Allah'a ulaşmayı dileyeceğim. Ondan sonra da Allah-u Teala günahım ne olursa olsun onları örtecek ha. Olur mu böyle, olur mu diyor kişi. Biz de diyoruz ki olur, olur. Aynen böyle olur. Allah günahlarınızı örter sevgili kardeşlerim. Bütün günahlarınızı örter. Günahın mahiyeti ne olursa olsun Allah-u Teala bütün günahları örter. Yeter ki o kişi Allah'a ulaşmayı dilesin. Yani ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilesin. Peki bu Allah'a ulaşmayı dilemek diyorsun. Bu yani üzerimize farz mı bu? Evet, farz sevgili kardeşlerim. Bir, Rum suresi 31. ayet-i kerimeyle farz. Münibine ileyhi ve tekuhu ve ekumu salat ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve Allah'a karşı böylece takva sahibi ol ve namaz kıl ve müşriklerden olma. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse o Allah'a karşı takva sahibi oluyor. Ve dile emri var olduğu için, Allah'a yönel emri var olduğu için münibin eyleyhi, ona münip ol, ona ulaşmayı dile diyor Allah Teala, üzerimize farz. Peki bunu Allah Teala farzın hükmü nedir? Farzın hükmü Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de hangi konuyu bir emir olarak nitelendirmişse o bir farzdır. Hüküm budur. Öyleyse bunun bir emir olduğu açıklanmış mı Kur'an-ı Kerim'de? Elbette açıklanmış. Allah'a ulaşmayı dilemenin bir emir olduğu kesin açıklanmış. Allah Teala Allah'a ulaşmanın bir emir olduğunu söylüyor. Vellezine yesulune ma emerallahu bihi en yusale. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Demek ki ruhumuzun Allah'a ulaştırılması, ölmeden evvel ulaştırılması üzerimize farz. Şimdi biz Allah'a yönelmenin üzerimize farz olduğu ayetleri inceliyoruz. Birincisi Rum suresinin 31. ayet-i kerimesini. Münibine ileyhi ve ettekuhu. Ona yönel, ona ulaşmayı dile ve böylece ona karşı takva sahibi ol.
Peki Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesi ne diyor? Ve enübü ila rabbikum ve eslimu lehu min kabli en yetiyekümün azabe. Üzerinize azap gelmeden önce, yani kabir azabı gelmeden önce de deseniz, cehennem azabı gelmeden önce de deseniz, her ikisi de dünya hayatında olduğunu gösteriyor olayın. Üzerinize azap gelmeden önce Allah'a yönelin, Allah'a ulaşmayı dileyin ve Allah'a teslim olun. Yoksa yardım alınmazsınız diyor Allah Teala. Üzerinize azap gelmeden önce, yani bu dünya hayatında diyor. Bu dünya hayatını yaşarken diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ulaşmayı dileyin. İkinci defa emroldu. Ve enübü ilâ rabbikum. Rabbinize yönelin. Rabbinize ulaşmayı dileyin diyor Allah Teala. Üçüncü ayet-i kerime Lokman 15. Vettebi sebihla men enabe ileyye. Kim bana yönelmişse sen de onun takip ettiği yolu takip et. Sen de onun yoluna tabi ol diyor Allah Teala. Demek ki Allah'a ulaşmayı dilemek üç defa üzerimize farz kılınmış Allah Teala tarafından. İşte bu farzı yerine getiren kişi, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, Allah'a ulaşmayı dilediği an cehennemden elini eteğini çeker. Artık o kişi cehennemde hiçbir zaman azap çekmeyecektir. Herkes gibi kıyamet günü o da cehenneme gidecektir. Aynı gün cehennemin bütün katlarını görüp Allah'a sonsuz şükürler ve hamdler ederek Allah'ın kendisini cehennemine değil de cennete aldığı sebeple sonsuz hamd ve şükür ederek Allah Teala'ya cehennemi aynı gün terk eder. Ve cennetine ulaşır. Dikkat edin ki kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse Allah onu mutlaka üçüncü kat cennetine kadar götürecektir. O kişiye furkanlar verdikten sonra onu mürşidine ulaştıracaktır. O zaman ruhu vücudundan ayrılacaktır. Nefs tezkiyesine başlayacaktır kişi. Nefsi her %7 kademede tezkiye oldukça ruhu ilk %7 nur birikiminde, fazla birikiminde birinci gök katına, ikinci defa %7 nur birikiminde ikinci katına, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa nur birikimlerinde yedinci gök katına ulaşır ve yedinci gök katında 7 tane alem geçerek Sitretül Münteha'ya kadar yatay bir yolculuk yapar ruh. Sitretül Münteha'dan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşır. İşte bunun adı seyri suluktur. Detaylarını defalarca çok geniş bir şekilde sizlere verdik. Gök katlarında neler olup bittiğini bizim kadar siz de öğrendiniz. Görmediniz ama öğrendiniz ne olduğunu. Biz de öğrendik. Bir küçücük farkımız var. Buradan Allah-u Teala bize gösterdi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey çok mu güzel yoksa bize mi öyle geliyor? Öyleyse ne yapacakmışsınız bakalım? Ne yapacakmışsınız? Allah'a ulaşmayı dileyecekmişsiniz. Eğer dilerseniz o zaman ne demek istediğimi göreceksiniz. Dünyanız birdenbire renkli bir dünya olacak sevgili kardeşlerim. Huzursuzluğunuz bütün boyutlarda sona erecek. Huzura kavuşacaksınız. Mutluluk sizin de hakkınız sevgili kardeşlerim. O hakkınızı kullanın. Allah Teala sizi de seviyor. Kim suçlar işlerse, hangi suçu işlerse işlesin, Allah mutlaka onu da sever. Ama suçun büyüklüğüne göre daha az, daha az, daha az sever. Ama sever. Öyleyse herkesi kurtarmak ister. İstediği şey de atla deve değil yani. Sadece bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Dileyen kişi dilediği anda Allah-u Teala'dan yardım alır. Allah
o kişiye evvela furkanlar verir. Bu furkanlarla o kişiyi irşat makamına karşı onu irşat makamı olarak gören, söylediklerini irşat makamının sözleri olarak dinleyen ve yerli yerine oturtabilen ve kalbine indirdiği zaman da kalbiyle her boyutta idrak eden bir hüviyet kazanır. Ve de bundan sonra Allah-u Teala onun kalbine ulaşır, kalbinin nur kapısını Allah'a çevirir, göğsünü yarar Allah-u Teala, göğsünden kalbine bir nur yolu açar, o kişiyi, o kişinin ruhunu, nefsini ve fizik vücudunu ve nefsini Allah'a teslim etmek için o kişinin göğsünü yarar, göğsünden kalbine bir nur yolu açar. O kişi zikir yaptığında Allah'tan gelen rahmetle fazladan rahmet nurları kalbe ulaşır ve sızar. %2 rahmet oluştuğu zaman o kişi huşu sahibi olur. Bütün bunları yapan Allah'tır. Buradan huşu sahibi olan kişiye Allah Teala mürşid seviyesini verecek, mürşidine ulaştıracaktır. O kişi Allah'a ulaşmayı dilemeden belki de mürşidlerden nefret eden birisi idi. Ama Allah'a ulaşmayı dilerse dilediği andan itibaren o kişi bir mutlu dünyanın sahibi olur. Mürşidine tabi olduğu zaman ne olur? Başının üzerine devrin imamının ruhu gelir yerleşir ve onun ruhuna seslenir. Senin Allah'a ulaşma günün geldi. Vücudu terk et bakalım şimdi. Ruhunuz sevinçle, zevkle, huşuyla vücudunuzu terk eder. Vücudunuzdan ayrılır. Ana dergaha, evvela tabi olduğu kişinin dergahına, oradan da ana dergaha ulaşır. Yani devrin imamının dergahına. Orada önlerinde Kur'anları olan, onlardaki sıralarda önde erkekleri, arkada hanımları görür ruhlar olarak. Orada cinleri de görür.

beşinci, altıncı, yedinci gök katlarını görecektir. Gördükçe Allah'a şükrü, hamdi devamlı artacaktır. Yedinci gök katına ulaşınca ruhu oradan yedi tane alemi geçecek ve Sitret-i Münteha'dan ruh Allah'ın zatına, yedinci alemden sonra Allah'ın zatına ulaşacaktır. İşte bu vuslattır. Bir emanet olan, sizde bir emanet olan Allah'a ait ruhun gerçek sahibine dönüşüdür. Allah'a ruhunuz teslim olmuştur. Zaten Allah'ın ruhuydu. Ruh sahibine, emanet sahibine ulaştı. Sevgili kardeşlerim, buraya kadar olan bütün bu olaylar dizisini Allah Teala sizlere, hepinize garanti ediyor. Sadece siz Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Göreviniz bu kadar. Geri kalanı ruhunuzun hayattayken Allah'a ulaşması, nefsinizin, kalbinizden nurlar sıfırken %51 nura ulaşması, o güne kadar irşat makamına karşı kör olan gözlerinizin, sağır olan kulaklarınızın, idraksiz olan kalbinizin körlükten, sağırlıktan ve idraksizlikten kurtulmasıyla birlikte her gün idrakinizin daha çok artışıyla ruhunuzu Allah'a ulaştırmanız, Allah buraya kadarını garanti ediyor. Ruhunuzun Allah'a ulaşması gerçekleşince Allah'ın zatında ruhunuz kaybolur. Allah'a ait olan ruh, emanet, sahibine ulaşmış ve aslına rücu etmiştir. Onun için Allah Teala Fecr suresinin 29. ayet-i kerimesinde ruh için irci'i ila rabbiki diyor. Rabbine rücu et. Rabbine geri dön diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ruhunuzun Allah'a döndüğü bir ortamda bunu siz mi yaptınız sualini sorun kendinize, bakacaksınız ki hayır, siz yapmadınız. Size zikir sevgisini veren, zikri bir zevk olarak yaşatan o Allah'tı. Size namaz sevgisini veren, namazları zevk haline getiren gene o Allah'tı. Sizin için etrafınızdaki insanları dost kılan, sizi onlara dost kılan gene o Allah'tı. Ve siz mutsuz bir insanken, çeşitli günahlar işleyen bir insanken, o günahlardan sizi, günahlarınızı sevaba çevirerek hem de kurtaran gene o Allah'tı. Başınızın üzerine devrin imamını bir muhafız olarak koyan gene o Allah'tı. Kalbinizi açarak kalbinizin içine iman kelimesini yazan gene o Allah'tı. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın sonsuz ihsanlarıyla ve nimetleriyle en güzele ulaştınız. Güzeller güzeli Allah'tır. Diyor ki vallahu indehu hüsnül meab. Allah'ın katındaki en güzel sığınak Allah'ın zatıdır diyor Allah Teala. Allah'ın katındaki en güzel sığınak, bütün güzellikler Allah'ın katındadır. Oradaki en güzel sığınak da Allah'ın zatıdır. İşte sevgili kardeşlerim,

kardeşlerim, Allah Teala size bu garantiyi veriyor. Bir tek dileğiniz, Allah'a ulaşmayı dilemeniz, Allah'ın sizi kendisine ulaştırması için yeterli. Ve de burada nefsinizin kalbi %51 nurla dolu olduğu için her gün günün yarısından daha fazla bir zamanı mutlaka mutlulukla geçireceksiniz. Davranış biçimleriniz doğruları aksettirecek %51 oranında, yanlışları aksettirecek %49 oranında. Bunun manası mutsuzluğunuzdan daha çok mutlusunuz demektir. Sevgili kardeşlerim, burası sizin için bir mutluluk noktasıdır. Ruhunuzun Allah'a ulaştığı ve ermiş evliya olduğunuz bir noktadasınız. İşte buraya kadar Allah'ın garantisi altındadır kişi. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse bu noktaya mutlaka ulaştırılır. Mutlaka Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır ve zatında o ruhu yok eder. Allah'ın ruhu Allah'a tevdi edilmiştir. Emanet sahibine iade ve teslim edilmiştir. Mutluluk da sıfırdan %51'e ulaşmıştır. Şeytanın hakimiyeti kalkmıştır. Nurlar kalbe hakim olmuştur. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Anlatılabilir mi bunlar? Yaşanmadan anlatmak neyi ifade eder ki? Ama hepiniz için bütün kapılar ardına kadar açık. Eğer Allah'a ulaşmayı dilerseniz mutlaka Allah sizi kendisine ulaştırır. Bunu garanti ediyor. Kim bana ulaşmayı dilerse diyor, ben onu kendime mutlaka ulaştırırım. Öyleyse hadi ne duruyorsunuz sevgili kardeşlerim? Allah'ın Kur'an-ı Kerim'in dediği, Kur'an-ı Kerim'de dediği gibi hadi koşun, hepiniz koşun. Arzı yerlerle gökler kadar olan cennetlere koşun diyor Allah Teala. 7 kat cennete koşmanızı istiyor. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda 1. kat cennet garanti edilmiştir. 14. basamakta mürşidinize ulaştınız, tabi oldunuz, 2. kat cennet sizin. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdınız, 3. kat cennet sizin. Dünya saadetinin de %51'i. Aa benim canlarım, sevgili kardeşlerim, gönül dostlarım, can dostlarım. Allah Teala karşılıksız verendir. İşte siz sadece bir dileğin sahibisiniz. O ise sizi günün yarısından daha fazla bir zaman dünya mutluluğuna ulaştırdı. Cennet saadetinin de 3. katına ulaştırdı. Bir hiç sebebiyle, sadece bir dileğin sahibi olduğunuz için siz dilediniz, geri kalan her şeyi Allah yaptı. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizin bütün bu güzellikleri yaşayarak ama hepinizin Allah'a ulaşmayı dilemesini ve bütün bu güzellikleri yaşamasını, bu güzellikleri yaşayarak mutluluğun ne olduğunu hissetmesini, idrak etmesini Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha me as-salavat Allah ve salallahu aleyhi ve sellem.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah Teala bizleri birlikte kıldı. Sizleri çok seviyoruz sevgili kardeşlerim. Çok ama çok. Bu sevgi gün geçtikçe artmakta. Allah'ın yolunda çok mesafeler kat ettiniz. Allah'ın bize öğrettiklerini en güzel şekilde değerlendirmekte kalmadınız. Artık çok kardeşimiz bütün Allah'ın güzelliklerini başkalarına anlatabilecek bir noktaya ulaştılar. Bu bizi çok mutlu ediyor. Her tarafta kardeşlerimiz Kur'an ayetleriyle konuşuyorlar. Bu bizim alameti farikamızdır. Allah Teala bize Kur'an'ı öğretti. Neden Allah Teala bize Kur'an öğretti? Çünkü bundan 14 asır evvel İslam Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz tarafından, Peygamber Efendimiz tarafından Kur'an'la öğretildi insanlara. O yalnız Kur'an ayetlerini söyledi. Kur'an'la hükmetti. Hep dilinde Kur'an vardı. Her olay üzerine Allah Teala ona ayetler indiriyordu. Kur'an ayetleri bunlar bir peygambere, bir nebiye indirilen mukaddes kitapların sonuncusu olan Kur'an'da yer almaktadır. Peygamberlere indirilen kitaplar şeriat kitabıdır. Onlar da emredici ve cezayı müstelzim hükümler yer alır. Onlar peygamberlere indirilir. Ve Kur'an-ı Kerim peygamberlere indirilen kitapların sonuncusudur. Peygamberlere Allah Teala şeriat kitapları indirir. İçinde şer'i hükümler vardır. Onunla hükmetsinler diye o peygambere o kitap indirilmiştir. Hazreti Musa'ya Tevrat indirilmiştir. Hazreti İsa'ya İncil indirilmiştir. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e de Kur'an-ı Kerim indirilmiştir. Hepsi de Allah'ın kitabıdır. Hepsi 7 safa ve 4 teslimi mutlaka ihtiva eder. 1. Allah'a ulaşmayı dilemek. 1. safa, 3. basamak. 2. Mürşide ulaşıp tabi olmak. 14. basamak. 2. safa. 3. Ruhun hayattayken Allah'a ulaşması, Allah'ın zatında yok olması. 20. 1. basamak ulaşma, Allah'ın zatında yok olma, 22. basamak, 3. safa. Dik yokuşun açılması, zikrin 18 saati çıkması günde ve fizik vücudun Allah'a teslimi, 4. safa, nefsin kalbi %80'den fazla nurlarla doluyor. Sonra 5. safa var, ullelbap olmak, daimi zikre ulaşmak. Nefsin kalbinin tamamen afetlerden kurtulması, kişinin ulul elbab olması, lüplerin sır hazinelerinin sahibi olması, Allah'la konuşmaya başlaması. Sonuç kademe, ulul elbab makamı, ihlas makamı ve salah makamının üçü de Allah ile konuşmak yetkisinin sahibidir.
Allah Teala diyor ki Ali İmran Suresinin 7. ayet-i kerimesinde, o Allah ki sana kitabı indirdi. Onda muhkem ayetler de var, müteşabih ayetler de var. Muhkem ayetlerin hükümleri bellidir. Ama müteşabih ayetlerde kalplerinde zevk olanlar, o müteşabih ayetleri kendilerine göre yorumlayarak insanları Allah'ın yolundan saptırırlar diyor Allah Teala. O müteşabih ayetlerin sırrını Allah'tan başka normal standartlarda kimse bilmez. Rusuf sahipleri olan rasuhun da derler ki o ayetler Allah'ın katındandır. Ve onların sırrını sadece ulul elbab tezekkür edebilir diyor Allah Teala. Ulul elbabın tezekkür edebilmesi şarta bağlı bir müessesedir. Ulul elbab Allah ile konuşma yetkisinin sahibi olanlardır. Şimdi bakıyoruz muhtevaya. Ulul elbab kimdir? Allah Teala Ali İmran 190-191'de diyor ki li ulul elbab yeskurun Allah'a kıyamen kuuden ve ala cunubihim. Ulul elbab ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur onlar için diyor. Ulul elbab için ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur. Bir insan üç halde bulunabilir. Ya oturuyor, ya ayakta, ya da yatıyor. Üç halin üçünde de zikir halinde olan bir insan daimi zikirdedir. İşte son üç makam, Ulul Elbab makamı, İhlas makamı ve Salah makamı, bu makamların hepsinin sahibi daimi zikirdedirler. Ama onlar arasında da fark vardır. Ulul Elbab, daimi zikirde bulunan ama henüz Allah-u Teala'ya tövbe-i nasuhla tövbesini gerçekleştirmeyen o kişilere denir. Lüklerin sahipleridir. Ama bu lüklerin sahiplerinden her kim tövbe-i nasuhu gerçekleştirirse, Allah-u Teala onu tövbe-i nasuhla tövbe etmeye davet ederse, o kişi bunu gerçekleştirdiği anda artık o kişi muhlis olur. Allah-u Teala tarafından davet edilmeden hiç kimse tövbe-i nasuhta bulunamaz. Tövbe-i nasuh, mensuh olmayan, değiştirilemeyen bir tövbedir. Son tövbedir. Bu tövbeyi yaptıktan sonra şeytanın o kişiye tesir etmesi artık imkansızdır. Allah Teala'nın söylediği şey şu, İblis'e, sen benim muhlis kullarımı yoldan çıkartamazsın diyor. Sen benim muhlis kullarımı yoldan çıkartamazsın diyor. Demek ki tövbe-i nasuh öyle bir tövbe ki artık o kişinin Allah'ın yolundan ayrılabilmesi mümkün değildir. Bunu engelleyen bir statü var orada. Peki daha ötesi var mı? Var. Kim muhlis olursa o noktadan sonra Allah o kişinin günahlarını örter. O kişiye salah nuru verir. O kişinin günahlarını, örttüğü günahlarını sevaba çevirir. Ve o kişinin bunu yaptıktan sonra, günahlarını sevaba çevirdikten sonra iradesini de Allah Teala teslim alır. İradesini de teslim aldığı bu kişi artık irşat makamının
sahibi olmak yeteneğine ulaşmıştır. İşte Allah Teala o zaman o kişiyi irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşat makamının sahibi kılar. İrşada memur olmak, Allah'tan aldığı emirleri yerine getirmek demektir. Bir insanın irşada memur ve mezun kılınmasında birinci şart Allah'ın emirleri vermesi, irşada memur ve mezun kılınan kişinin o aldığı emirleri yerine getirmesi demektir. Ve buradaki muhtevada kişinin irşada memur ve mezun kılınması, irşat yetkisinin gene Allah'ta olduğunu gösterir. Allah ona emirlerini gönderir. O kişi Allah'tan aldığı emirleri birer birer gerçekleştirir. Allah'ta mezun kılınmaksa Allah Teala tarafından izin verilmek demektir. O kişinin irşada irşad etmek yetkisinin Allah Teala tarafından kendisine izin verilerek gerçekleştirmesine müsaade edildiği manasına gelir. Bu kişi iradesini Allah'a teslim ettikten sonra o kişinin zikri artık zikir olmaktan çıkar. Çünkü iradesi yoktur ki kendi iradesiyle Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ı zikretsin. Ama külli irade o kişinin üzerinde tesir sahasını oluşturmuştur. Allah kelimesi devam etmektedir. Ama o kişinin iradesiyle değil. İlahi iradenin ve külli iradenin o kişi üzerinde tesir etmesiyle tahakkuk eder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde bir gün bu noktaya ulaşanlar olacak aranızdan ve Allah Teala'nın sevgili kulları olacaklar. İşte Allah Teala'nın hepiniz için hedef gösterdiği son nokta burasıdır. İradenizi de Allah'a teslim etmek, ilahi iradenin ve külli iradenin sizin iradenizi teslim etmesi ve zikri daiminizin tesbihe dönüşmesi. Artık sizin iradenizde bir zikir olmayacak. Külli irade bu zikri sizden alacak ve devam ettirecek. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe bu hedefe ulaşmıştı. Bu hedefin, iradenin teslimini gerçekleştirme hedefinin arkasında ne vardır? İrşad makamı vardır. Kişi irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşad makamının sahibi olur. İşte Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesi, o sabikunel evveline var ya, o evvelki sabikunlar, hayırlarda yapılan müsabakalarda en önde gelenler, onlar sahabe. Onların bir kısmı ensardandı, Medine'deki yardımcılardan, bir kısmı muhacirindendi. Mekke'den Medine'ye göç edenler. Bir de onlara ihsanla tabi olanlardandı diyor Allah Teala. Sabikun el-evvelin, demek ki ensara veya muhacirine tabi olanlar. İhsanla tabi olanlar. Ne demek ihsanla tabi olmak? Bir insan Allah'a ulaşmayı dileyerek de mürşidine tabi olabilir. Allah'a ulaşmayı diler, hacet namazını kılar,
mürşidini Allah'tan sorar. Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece 12'den sonra kalkar, boy abdesti alır, hacet namazını kılar ve Allah'tan mürşidini ister. Allah Teala ona mürşidini gösterir. O zaman o kişi Allah'ın kendisine gösterdiği mürşide ulaşıp veya bu bir mürşit vekili de olabilir. Bulunduğu yerde onun gideceği mürşit yoksa başka mürşitler olabilir. Onu alakadar etmez. Onun gideceği mürşit orada değilse, bulunduğu yerde değilse o zaman bir mürşit vekilini Allah Teala tayin eder. Kişi gider, ona tabi olur. Tabiyet asıldır. Neden asıldır? Çünkü ruhun vücuttan ayrılabilmesi yalnız tabiyetle gerçekleşir. O kişinin günahları önce örtülür, sonra da sevaba çevrilir. Bu sevaba çevrilen günahlar o kişi için bir mutluluk vesilesidir. Bu öyle bir yoldur ki Allah'a ulaşmayı dileyip de bir insan mürşidine tabi olduktan sonra o kişi ruhunu nasıl Allah'a ulaştırdığını hiç anlayamaz bile. 7-8 aylık bir devre içerisinde ruhu 7 tane gök katını diğer ruhlarla beraber aşacak. 7. gök katında 7 tane alem geçecek. Allah'ın zatına ulaşacak. Sitetil müntahadan yukarıya doğru dikey bir yolculukla ve Allah'ın zatında ifna olacaktır. Fani olacaktır. Yok olacaktır. İşte bu vuslattır. Ruhun sahibi olan Allah'a geri dönmesidir. Allah'a ulaşmasıdır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey o kadar güzel ki Allah-u Teala'ya hamd edecek, şükredecek o kadar çok şeyimiz var ki Allah Teala bizi seçmiş, bize öğretmiş bütün bunları sizlere öğretelim diye. Şimdi öyle bir devreyi yaşıyoruz ki öğrettiğimiz kardeşlerimiz bizim söylediklerimizin hepsini bizden daha güzel bir şekilde anlatabilecek seviyelere geldiler. Bu bizi ne kadar mutlu ediyor biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Allah Teala'nın yolunda hizmet etmek, Allah'ın insanları mutluluğa götürecek olan bütün o muhtevayı insanlara öğretmeleri, onların da bunu tatbik ederek mutlu olmaları, huzura kavuşmaları, bu konunun başka bir yolu olmadığı için bizi mutlu ediyor. Bizi yaratan Allah. Ruhumuzla, veçimizle, nefsimizle bizi yaratan Allah. Ancak o yaratan Allah bizim mutluluğumuzun hangi standartlarda gerçekleşebileceğini bilir. Sadece o. O zaman o Tevrat'ı indirmiş, onda anlatıyor. Bir insanın nasıl ruhunu, veçini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim edeceğini onda anlatıyor. Ondan sonra İncil'e aynı hakikatleri koymuş. 7 safa ve 4 teslimi İncil'de göstermiş Allah-u Teala. Sonra da Kur'an-ı Kerim'de göstermiş. Bunların hepsi aslında Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Tevrat'ta da Allah Teala o dinin, Tevrat'taki dinin, Hazreti Musa'ya Allah'ın öğrettiği dinin, Hazreti İbrahim'in Hanif dini olduğu ifade ediliyor.
İncil'de de Hazreti İbrahim'in Hanif dininin öğretildiği ifade ediliyor. Kur'an-ı Kerim'de de Allah Teala İslam dini için bu din Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir buyuruyor. Ve 7 Safa ve 4 tane teslim. İşte böyle bir dizaynda mutluluğu yaşamak isteyen bütün insanlar için kapılar ardına kadar açıktır. Mutluluğa yelken açmak bir tek dilekle gerçekleşecektir. O kişi ellerini Allah-u Teala'ya açacak. Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Senin bunca ermiş evliyan var. Benim de ruhumu sana ulaştır. Ben de bunu bütün kalbimle, yürekten diliyorum. Ne olur Yüce Allah'ım, beni mahrum etme bundan. Bu abdest alıp da bunu Allah-u Teala'dan isteyen herkes için Allah'ın kapıları mutlaka açılır. Bir tek şartı var Allah-u Teala'nın, bu talebin kalpten, gönülden bir talep olması. Bir kişi surete, ya Rabbi ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. İşte bir sürü adamlar diyorlar ki, biz ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı diledik, ulaştırdık. Ben de istiyorum, benim de ruhumu ulaştırıver. Sevgili kardeşlerim, böyle olmaz. Allah bizi yaratandır. Ona saygımız olması lazım. Hacet namazımızı kılmalıyız. Önce boy abdestini almalıyız. Allah'tan ruhumuzu Allah'a ulaştırmak istediğimizi talep etmeliyiz. Ve ikinci safhada gene aynı şeyi yapmak mecburiyetindeyiz. Mürşidimizi Allah'tan sormak için. Hacet namazı kılacağız, boy abdest alacağız ve mürşidimizi Allah-u Teala'dan soracağız. Allah-u Teala dünya üzerinde birçok mürşidi şu anda hayatta yaşatıyor. Sevgili kardeşlerim, tayin Allah'ındır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, en güzel standartlarda Allah için olun. Allah için yaşayın. Allah Teala'nın sizi en güzeli ulaştırması için talepte bulunun, duada bulunun ve mutlaka Allah sizin için de bir kapı açacaktır. İşte bir insanın ruhunu Allah'a ulaştırması Allah'ın mutlaka gerçekleştireceği bir husustur. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse şuradan kalpten bir dilekle Allah'a ruhunu ulaştırmayı dileyen herkesin ruhunu Allah kendisine ulaştıracağını garanti etmiştir. İstisnası yoktur. Talep eden herkesin ruhunu mutlaka Allah-u Teala kendisine ulaştırır. Öyleyse bu dilekle hareket edip Allah-u Teala'dan bu güzelliği talep etmek bütün insanların mutlaka gerçekleştirmesi lazım gelen bir husustur. Bu talep o olayın mutlaka gerçekleştirmesini sağlar, kalpten bir dilek olması kaydıyla. Peki bir insan anlayabilir mi dileğinin kalpten olduğunu ve olmadığını veya olmadığını? Elbette anlayabilir. Eğer o kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse ama hayatında hiçbir değişiklik olmamışsa o zaman Allah'a ulaşmayı dudaklarıyla dilemiş demektir. Ağzıyla dilemiş demektir. Ama kim Allah'a ruhunu ulaştırmayı diledikten sonra kendisinde bir değişiklik görür de dünyanın en mutlu geçireceği 7-8 aylık bir devreye girerse o devrede o kişinin bütün negatif faktörleri devre dışı kalır. Allah-u Teala onu koruması altına alır. Şeytanın onu tesir etmesine asla müsaade etmez. Ve bu 7-8 aylık devrede o kişi dünyadaki en mutlu insanlardan biri olur. Öyleyse
Allah-u Teala'dan talepte bulunan kişi burada derhal anlar. Talebi kabul edilmiş mi, edilmemiş mi? Mutluluğu yaşamaya başlamışsa o kişinin talebi Allah-u Teala tarafından kabul edilmiştir. O kişi o devreyi hayatı boyunca bir daha unutamaz. Hayatının en mutlu günleri olacaktır o 7-8 aylık devre. Öyleyse yapılması lazım gelen şey bir dilektir ve mutluluğu yaşamaktır. Mutluluk nedir? Mutluluk bir kavganın bitmesidir. Üç ayrı cephede Allah'a ulaşmayı dileyen herkes şu anda üç ayrı cephede kavga veriyor. İş dünyasında nefsiyle ruhu devamlı bir çatışma içinde. Çünkü ruhu Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek, yasak ettiği fiilleri asla işlemek istemez. Nefsi ise Allah'ın emrettiği hiçbir şeyi yapmak istemez, yasak ettiği bütün fiilleri de işlemek ister. İşte böyle iki düşman kardeşin iç içe yaşadığı bir bünyesi var insanoğlunun. İki birbirinin tamamen zıttı olan varlıklar birbiriyle devamlı kavga halinde olacaktır. Birisi Allah'ın ruhudur. Sadece güzelliklerle donanmıştır. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek ister ruh. Yasak ettiği fiilleri asla işlemek istemez. Ama bir de onun tam zıttı olan nefs var. Nefsimiz de %100 afetlerle doludur. Ve öyle bir denge kurmuş ki Allah-u Teala rakam değişmiyor. İki grupta birbirine eşit. Ama bu muhtevadaki 19 afetle 19 haslet arasında yüzde değişimleri var. Birinci haslet birinde %90 olsun. Buna karşılık birinci afet %10 olsun. Toplam mutlaka 100 edecek. İkincisinde farklı bir sonuçla karşı karşıyasınız. Bunun da %80 ile 20 olduğunu düşünelim. Ama öyle bir netice olacaktır ki 19 tane afetin yüzer puanlık sonuçları 1900 eder. 1900'lük bir devre afetlerde olacaktır bir muhteva. 1900'lük bir muhtevada hasletlerde olacaktır. Ama oran birincisinde 90'a karşılık 10, ikincisinde 45'e karşı 45, üçüncüsünde 60'a karşı 40. Böyle bir değişik atmosfere rağmen denge mutlak olarak sağlanır. Neticede afetler toplamı ile hasletler toplamı mutlaka birbirine eşittir. İşte bu başlangıç noktasıdır sevgili kardeşlerim. Eğer nefsinizin afetlerini yok etmek konusunda bir gayretin sahibi olmazsanız bu denge hep sürer. İçinizdeki savaş da hiç bitmez. Hiçbir zaman mutlu olamazsınız. Ama ne zaman nefsinizin afetlerini yok etmek konusunda savaşa girerseniz Allah'a ruhunuzu ulaştırmayı dilemek bu savaşa girmeniz demektir. Böyle bir muhtevada siz en güzeline ulaşacaksınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah bize bunları öğretti. Bu savaşa başlayan kişi zikir yapmaya başlar. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sessiz zikir veya diye sessiz zikir. Hatta dilini bile kımıldatmadan kalbindeki sesle diyen kişi böyle bir zikir de gerçekleştirebilir. Allah hepsini duyar.
Ve kim Allah'ı zikrederse Allah Teala o kişiye başlangıçta %2, rahmet gönderir. Sonra %98'e kadar yükselen fazıl nurlarını gönderir. O kişinin nefsinin kalbinde nurlar çoğaldıkça kişi emmare, levvame, milhime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerinden geçer. %7, her %7 nur birikiminde ruh bir gök katı aşar ve sonunda 7. katta 7 tane alem geçerek Allah'ın zatına ulaşır. İşte bu vuslattır. Sevgili kardeşlerim, önemli mi? Nefsinizin kalbindeki afetlerin %51'i bu muhtevada yok olur. Başlangıçta hem nefsinizde %100 afetler vardı, hem de ruhunuzda %100 hasletler vardı. Bir denge söz konusuydu. Ama ruhunuz mürşidinize tabi olduğunuz zaman vücudunuzu terk edip gider. Burada bir kaos varmış gibi görünür. Ama Allah Teala buna müsaade etmez. Çünkü nefsiniz ruhunuzla beraber bulunduğu sürece şeytan nefsinize devamlı tesir etmeye çalışacaktır. Ama ruhunuzdaki hasletler bu savaşmada mutlaka hüküm ferma olacaklardır. Devamlı bir kavga olacaktır iç dünyanızda ruhunuzun hasletleriyle nefsinizin afetleri arasında ve nefsinizin afetleriyle beraber şeytan da nefsinizin afetleriyle beraber şeytanla da aranızda bir kavga devam edecektir. Ama şeytanın sizin gayretiniz varsa, mürşidinize ulaşmışsanız, nefs tezkiyesi yapıyorsanız, şeytanın üzerinizdeki hakimiyeti hep sıfırlanacaktır. Gayretiniz, zikir yaptığınız sürece şeytanın size bir tesir etmesini mutlaka önler. Sevgili kardeşlerim, bu muhtevada Allah-u Teala'nın güzelliklerine bakın. Her şeyi Allah-u Teala sizin için kılmış, size en güzeli göstermiş, hep sizin için her şey. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah için olun. Allah için yaşayın. Allah için hedeflere yürüyün. Ve her şeyin en güzeli sizlerin olsun. Böyle bir dizaynda nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga sizin zikrinizle bir gün tamamlanacaktır. O devrede, ruhunuzla nefsiniz arasındaki devrede, bu kavga devresinde, yani ruhunuzun Allah'a doğru yola çıktığı seyri sülük devresinde, Allah'ın koruyucu kalkanı üzerinizde olduğu için şeytanın size bir tesir icra etmesi mümkün değildir. Bu ise kesintisiz bir mutluluğu, dünyadaki en mutlu 7-8 ayı yaşamanızı ifade eder. Sonra ruhunuz Allah-u Teala'ya ulaşacaktır. Koruyucu kalkan devre dışı kalacaktır ama nefsinizin kalbinde de %51 nur birikimi gerçekleşmiş olacaktır. Afetlerle hasletlerin dengesi gene eşitlenecektir. Böyle bir noktada serbest bırakılacaksınız. Ama şeytanın size tesir etmek yetkisi de geri dönmüş olacak. O zaman daha güzel ulaşabilmeniz, bir takım hedeflere yaklaşmanızı
sağlamanız halinde mümkündür. Zikrinizi daha çok arttırdığınız takdirde daha mutlu olursunuz. Bu rakam %80'i aştığı zaman fizik vücudunuz da Allah'a teslim olur. %100'e ulaştığı zaman nefsinizi de Allah'a teslim etmek söz konusu olur. Sonunda Allah-u Teala iradeniz de teslim olur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha me as-salavat Allah'a salallahu aleyhi ve sellem.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha sizlerle birlikteyiz. İslam'da yerleşmiş olan bir mevzu hadis söz konusu. Güya Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuşlar ki, kimin kalbinde zerre kadar iman varsa o kişi bir süre cehennemde yandıktan sonra mutlaka cehennemden çıkıp cennete girecektir. Böyle bir hususun Kur'an'a göre vücut bulması imkansızdır. Sevgili kardeşlerim, her şeyden evvel şunu bir defa daha altını çizerek ortaya koymak istiyoruz. Biz sizi Kur'an ahlakına davet ediyoruz. Biz sizleri Kur'an'daki İslam'ı yaşamaya davet ediyoruz. Biz sizleri Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem devrinde yaşanan, tam olarak yaşanan Kur'an'daki İslam'a davet ediyoruz. Bu Kur'an'daki İslam 7 safa ve 4 tane teslim içerir. Birinci safa Allah'a ulaşmayı dilemektir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi cehennemden ebediyen kurtulmuştur. Bir dilek. Sadece bir tek dilek. Ya Rabbi, senin bunca ermiş evliyan var. Ben de Yunuslar gibi, Mevlana'lar gibi, onlar gibi bir ermiş evliya olmak istiyorum. Ruhumu hayattayken sana ulaştırmak istiyorum. Ya Rabbi, bu talebimi kabul buyur. İşte her kim şuradan, kalbinden sıcacık bir taleple Allah-u Teala'ya ulaşırsa, o kişi birinci kat cennete mutlaka sahiptir. Ne yapmıştır? Bir dilekte bulunmuştur. Ya Rabbi, ben ruhumu hayattayken sana ulaştırmak istiyorum. Zaten ulaştıracak olan sensin. Benden bu talebi yapmamı bekliyorsun. Ben de işte sana talepte bulunuyorum ya Rabbim. Talebimin kalbi olduğunu düşünüyorum. Öyle olduğuna inanıyorum. Bu kalpten olan talebimi kabul eyle ya Rabbim. İşte sevgili kardeşlerim, kim böyle bir talepte bulunursa, o kişinin ruhunu Allah mutlaka kendisine ulaştırır. Bu kişi daha Allah'a mülaki olmayı, yani ruhunu Allah'a ilka etmeyi, ulaştırmayı dilediği an cehennemden kurtulmuştur. Birinci kat cennetin sahibi olmuştur. Dilediği an, ertesi gün ölse, o kişinin mutlaka o dilediği gün günahları örtüleceği için o kişi mutlaka Allah'ın cennetine girecektir. Ama bu kişi yaşarsa, birkaç ay içinde mürşidine ulaşır. Talepte bulunursa çok daha kısa bir zamanda mürşidine ulaşır. Tabi olduğu an mürşidi Allah gösterir. Allah'ın gösterdiği mürşide tabi olduğu an ikinci kat cennetin sahibidir. Tabi olduğu an daha bir şey yapmamıştır. Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Allah ona mürşidini göstermiştir. Talebi üzerine hacet namazını kılıp sormuştur Allah-u Teala'ya. Ve gösterdiği mürşide ulaşıp tabi olduğu an ikinci kat cennetin kişi sahibidir. Sonra tabiyet onu mutlaka Allah'a ulaştıracaktır. Tabi olduğu anda ruhu vücudundan ayrılır ve Allah'a doğru yola çıkar. İşte seyri sülük isimli bir yolculuk noktalanacaktır Allah'ın zatında. Kişinin ruhu Allah'a ulaştığı zaman bu kişi üçüncü kat cennetin sahibi olur.
Bu Allah-u Teala'nın bir lütfu keremidir. İkramların en cömertidir. Ne demek istiyoruz? Sevgili kardeşlerim, bir hedefe ulaşmak için bir emek sarf edersiniz. O emeğinizin karşılığını alırsınız dünyada. Hani diyoruz ya, ne ka ekmek, o ka köfte. İşte neyi Allah-u Teala'ya ulaştırırsanız, neyi talep ederseniz, ona Allah-u Teala sizi ulaştırır. Bu taleplerin başlangıç itibariyle en büyüğü, en muhteşemi Allah'a ulaşmayı dilemektir. Burada bir muhteşem olayla karşı karşıyasınız. Siz sadece bir dilekte bulunacaksınız. Allah sizi kendisine ulaştıracak. Öyleyse Allah-u Teala mürşidine ulaştığınızda, mürşidinize tabi olduğunuzda ikinci kat cenneti, ta ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınızdaki siz ulaştırmayacaksınız, Allah'a ulaştıracak. Üçüncü kat cennet size nasip kılacak. Sonra fizik vücudunuzun teslimi, dördüncü kat cennet. Nefsinizin teslimi, beşinci kat cennet. Muhlis olmak, altıncı kat cennet. Yani tövbe-i nasuhullah'a tövbe etmek, altıncı kat cennet. Neticede iradenizi de Allah'a teslim ediyorsunuz. Yedinci kat cennet, adın cennetlerinin sahibi oluyorsunuz. Ama daimi zikre ulaşmak hiç de kolay bir şey değildir. Deneyen görecektir. Fakat Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin hiçbir güçlük çekmeden ruhunu Allah'a mutlaka ulaştırması söz konusudur. Daha doğru bir ifadeyle Allah'ın o kişinin ruhunu kendisine ulaştırması söz konusudur. İşte bundan 14 asır evvel bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilediler. Hepsi dilemiş. Hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırmış. Evvela kainatın en büyük mürşidine tabi olmuşlar. Allah'a ulaşmayı diledikten sonra. Sonra da hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Sonra mı? Sonra fizik vücutlarını teslim etmişler, nefslerini teslim etmişler, muhlis olmuşlar. Yani irşad olmuşlar. Sonra da iradelerini Allah'a teslim etmişler. Hepsi irşat makamının sahibi olmuş. Onlar için cehennem asla. Öyleyse sahabe ile münafıkları birbirine karıştırmayın. Sahabenin içinde yaşayıp da onlar gibi gösteren kendilerini ama onlardan olmayan birçok insan da olmuş. İşte sevgili kardeşlerim, bir sonuca ulaşıyoruz. Bu sonuç, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutlaka üçüncü kat cennetin sahibi olur. 7-8 aylık bir ömrü varsa bu hedefe mutlaka Allah Teala onu ulaştırır. Peki konumuz cehennemdi. Kimler cehenneme gider? Kimler cehenneme girer? Bir tek karşılık. Allah'a mülaki olmayı dilemeyen herkesin gideceği yer cehennemdir. Muhteva ne olursa olsun, o konunun önemli olmayan bir tarafı. Neden? Çünkü Allah Teala kesin olarak koymuş kanunu. Diyor ki Yunus suresinin 7 ve 8. ayet-i kerimelerinde, اِنَّ الَّذ۪ينَ illikâena ve radu bil hayâtet dünya ve tme'ennü biha ellezîne hum an âyâtina gâfilûn. Ulâike mevâhimün nâru bimâ kânû yeksibûn. Onlar ki bize diyor Allah Teala mülaki olmayı, yani ruhlarını hayattayken bize ulaştırmayı kesin şekilde gerçekleştirmezler. Asla bize ruhlarını ulaştırmayı dilemezler. Onlar asla ruhlarını bize ulaştırmayı muhakkak surette, kesin surette ruhlarını bize ulaştırmayı dilemezler.
Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir. Başka bir şey söylemeye gerek görmüyoruz. Şu günah işleyen şu cehenneme gider, bu günah işleyen bu cehenneme gider diye kafanızı onları doldurmak istemiyoruz. Ama bir husus var ki bugünün İslam alemi bundan haberdar değil. Allah'a mülaki olmayı dilemek. Dilemeyen onun gideceği yer cehennem. Allah'a mülaki olmak demek, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmak demek. Bu talebin sahibi olmayan kişinin gideceği yer cehennemdir. Ne yaparsa yapsın cehennemden kurtulması mümkün değil. İşte bu baz üzerine kurulan bir İslam dünyası var. Ve 14 asır sonra Kur'an'ın bu temel şartı Allah'a mülaki olmayı dilemek, yani münip olmak, tamamen unutulmuş. İslam, 7 safa 4 teslimden oluşan İslam'ı ihtiva eder. Ve şeytan 7 safayı da 4 teslimi de tereyağdan kıl çeker gibi devreden çıkarmış ve İslam alemini

Ama ya Allah Teala bize bunları öğrettiyse, Arapçayı bilmeyen bir insan Kur'an'ı nereden öğreniyor da sizlere, hepinize, bütün din alemlerine sesleniyorum, hepinize öğretme seviyesinde bir öğrenimi bu adam nereden ediniyor? Şeytan mı bize öğretti sizin felaha ermenizin şartlarını? Onları size söylemek ve sizleri kurtarmak, cehennemden kurtarmak. Bir suç mu ki bize bu kadar iftiralar ediliyor? İblisin sizlere nasıl bir oyun oynadığının farkında değil misin? Farkında değil misiniz ey din adamları? Şimdiye kadar size hiç kimse gelip de Allah'a ulaşmayı dilemezsen cehenneme gidersin. Allah'a ulaşmayı dilemezsen dalalettesin. Allah'a ulaşmayı dilemezsen küfürdesin. Allah'a ulaşmayı dilemezsen şeytanın kulusun. Allah'a ulaşmayı dilemezsen şeytanın dostusun. Allah'a ulaşmayı dilemezsen gideceğin yer cehennemdir. Allah'a ulaşmayı dilemezsen hüsrandasın. Allah'a ulaşmayı dilemezsen küfürdesin. Dedi mi? Biz bunları size Kur'an ayetleriyle öğrenmek üzere, öğretmek üzere teçhiz edildik Allah-u Teala tarafından. Anlamıyor musunuz? Bu devirdeki kurtarıcı biziz. Sizin bilmediğiniz hakikatlerle size yolunuzu gösteriyoruz. Var mı bizim dışımızda bu vasıfların sahibi bir adam, gösterebilir misiniz? Öyleyse konumuzun ruhuna giriyorum. Cehenneme giren kişi, ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi mutlaka cehenneme girer. Cehenneme giren kişi de öyle söyledikleri gibi, leblebi gibi cehennemde biraz kavrulduktan sonra oradan çıkıp hop Allah'ın cennetine asla giremez. Böyle bir olay mümkün değildir Kur'an-ı Kerim ayetlerine göre. Din adamlarıyla konuşurken bize Kur'an'ı anlatma diyorlar. Biz de diyoruz ki o Kur'an ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onunla emretti. Ve bize verilen emir de size Kur'an'ın unuttuğunuz ayetlerini öğretmektir. Evet, aynen bu kelimeyi kullanıyoruz. Öğretmektir. Çünkü siz onları bilmiyorsunuz. Bilmemekle sizleri suçlamıyoruz. Çünkü okuduğunuz okullarda size din öğretmekle vazifeli olanlar da bilmiyor. Sonuca geliyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Gideceğiniz yer cehennemdir. Yetmez. Bırakınız başka bütün sebepleri devre dışı bırakıyorum. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemeyi bilmediğiniz için ve bu ülkenin insanına öğretmediğiniz için 70 milyondan fazla insanın şu anda cehenneme doğru yol aldığı bir ülkede yaşıyorsunuz. Siz din adamları Kur'an'ı öğrenmekle vazifelisiniz ve onlara Kur'an hakikatlerini öğretmekle vazifelisiniz. Bırakınız Kur'an hakikatlerinin hepsini. Ama bunu öğretemezseniz Allah'a milaki olmayı dilemeyi öğretemezseniz, siz öğrenemezseniz, tatbik edemezsiniz, o zaman siz zaten bunu yapmayacağınız için cehennemden kurtulamazsınız. Ama omuzlarınızda şu anda en büyük vebal var. Bu ülkenin dışında hiç kimse bizim anlattığımız şeyleri dünyaya bildirmiyor. Bu görev bizim görevimiz, anlamıyor musunuz? Ve

70 milyondan fazla insanın cehenneme girmesinin arkasında sizin vebaliniz var. Sizin omuzlarınıza yüklenecek bunlar. Bir ümidiniz var. Cehenneme girseler bile, biz de girsek bile, cehennemde Allah-u Teala bizi biraz cezalandırdıktan sonra biz Allah'a inanıyoruz. Kalbinde zerre kadar iman olan insan cehennemden çıkıp cennete gireceğine göre biz de gireceğiz diye düşünüyorsunuz ama hiçbiriniz cehennemden çıkıp cennete giremezsiniz. Tam 29 tane ayet-i kerime söyleyeceğiz size şimdi. Tam 29 ayet-i kerime. Hepsi de cehennemden bahseden, cehennemden çıkıp da cennete girmenin mümkün olmadığını söylüyor. Birinci ayet-i kerime. Araf 36. Ve ayetlerimizi yalanlayan kimseler ve onlara karşı kibirlenenler, işte onlar ateş ehlidirler. Ve onlar orada ebediyen devamlı kalanlardır. Hum fiha halidun diyor Allah Teala. Onlar orada devamlı kalanlardır. Ahzab suresinin 64. ayet-i kerimesi. İnna Allah le'anel kafirine ve e'addelehum se'ira. Gerçekten Allah kafirleri lanetlemiş ve onlar için çılgın bir ateş hazırlamıştır. Ahzab 65. Halidine fiha ebeda. Onlar orada ebediyen kalacaklardır. Üçüncü ayet-i kerime. Ali İmran 116. Hiç şüphesiz o kafirlerin ne malları ve ne de evlatları onlara Allah'tan bir şeye, cezaya karşı koymaya yetmez. İşte onlar ateş ehlidir. Orada devamlı kalacaklardır. Hüm fiha halidun. Bakara 39. Vellezine keferu ve kezzebu bi ayatina ulaike ashabun nar hum fiha halidun. Ve bizi inkar edip ayetlerimizi yalanlayanlara gelince işte ateş halkı onlardır ve orada ebediyen kalacaklardır. Beşinci ayet-i kerime. Bakara 81. Bela men kesebe seyyaten ve ahatat bihi hatiyetuhu ve ulaike ashabun nari hum fiha halidun. Hayır. Kim günah kazanmış da hataları kendisini kuşatmışsa işte onlar ateş halkıdır ve içinde devamlı kalacaklardır. 6. Bakara 217. Türkçesini okuyoruz. Sana haram Adem ve onun içinde yapılan savaştan soruyorlar. De ki o ayın içinde büyük bir günah vardır. Yani orada savaşmakta. Allah yolundan saptırmak ve onu inkar etmek, Mescid-i Haram'ı yasaklamak ve kendi halkını oradan Mekke'den sürüp çıkarmak ise Allah katında daha da büyük günahtır. Fitne, adam öldürmekten daha da büyük bir suç ve günahtır. Eğer onların güçleri yetse, sizi dininizden döndürünceye kadar sizinle savaşmaktan geri kalmazlar. Sizden kim dininden döner de bu halde ölürse, o kafir olarak ölmüştür. O takdirde onların amelleri dünyada ve ahirette boşa gitmiştir. İşte onlar ateş halkıdır ve onlar orada devamlı kalacaklardır. 7. ayet-i kerime Bakara 257. Allah amini olan Allah'a ulaşmayı dileyen kişilerin dostu ve yardımcısıdır. Allah veliyyüllezine aminu yuhricuhum mine zulümati ilen nuri. Vellezine keferu evliyahumit tagute yuhricunehum minen nuri ile zulümati. Ulaike ashabin narı hum fiha halidun. Allah iman eden o kimselerin dostu ve yardımcısıdır. Onları, onların nefsini, kalplerini zulmetten nura çıkarır. O kafir kimseler ki, onlar tağutun dostlarıdır. Onlar nurdan zulmete çıkarılırlar. İşte onlar ateş halkıdır. Onlar orada ebedi kalıcılardır. 8. ayet-i kerime Bakara 275.
O kimseler ki faiz yerler, onlar kabirlerinden ancak şeytan çarpmış bir kimse gibi kalkarlar. İşte onların bu duruma düşmeleri şüphesiz ki alışveriş faiz gibidir demelerindendir. Oysa Allah alışverişi helal, ticareti helal, faizi haram kılmıştır. Artık Rabbinden bir öğüt gelir de faizden vazgeçerse artık geçmişi kendisine, işi de Allah'a kalmıştır. Affeder veya etmez. Kim de faize dönerse işte onlar ateş ehlidir ve onlar orada ebedi kalacaklardır. 9. ayet-i kerime ve yine 6. Şüphesiz kitap elinde ve müşriklerden inkar edenler içinde sürekli kalıcılar olmak üzere cehennem ateşindedirler. İşte onlar yaratılmışların en kötüleridir. Ve sürekli kalıcılar olmak üzere cehennem ateşindedirler. 10. ayet-i kerime Cin suresinin 23. ayet-i kerimesi. Ve daha haline fiha ebeda kullanmış Allah Teala. Allah tarafından olan tebliğ ve onun verdiği risaleti hariç her kim Allah'a ve Resulüne karşı gelirse, isyan ederse onun cezası cehennem ateşidir. Orada ebediyen kalırlar. 11. ayet-i kerime Enbiya 99. Lev kâne hâulâi âliheten ma meraduha ve kullun fiha halidun. Eğer onlar gerçekten ilahlar olsaydılar oraya girmeyeceklerdi ve hepsi orada ebediyen kalacak olanlardır. 12. Haşr 17. Sonunda onların akıbetleri şüphesiz ateşin içinde ikisinin de süresi olarak kalıcı olmalarıdır. İşte zalim olanların cezası budur. Ennehuma finnâri hâledeyni fîhâ diyor Allah-u Teala. Mücadele 17. Ne malları ne çocukları onlara Allah'a karşı hiçbir şeyle yarar sağlamaz. Hüm fîhâ hâledûn. Onlar ateş halkıdır. İçinde süresiz kalacaklardır. Ülâike ashâbün nâru hüm fîhâ hâledûn. 14. Muhammed 15. Takva sahiplerine vaat edilen cennetin misali şudur ki içinde bozulmayan sular ırmaklar, tadı değişmeyen sütten ırmaklar, içenler için lezzet veren şaraptan ırmaklar ve süzme baldan ırmaklar vardır. Ve orada onlar için meyvelerin her türlüsünden ve Rablerinden bir mağfiret vardır. Hiç böyle mükafatlanan bir kişi ateşin içinde ebedi olarak kalan ve bağırsaklarını parça parça koparan, kaynar sudan içen kimseler gibi mi olur? Ateşin içinde ebedi olarak kalan, Kemen hüve halidun fin nari. 15. ayet-i kerime müminin 103. Ve men hafetme mezunuhu fe ulâkellezîne hasule enfüsehum fî cehenneme hâlidûn. Ve kimin mizanı hafif gelirse işte onlar nefslerini hüsrana düşürenlerdir. Onlar cehennemde ebediyen kalacak olanlardır. 16. ayet-i kerime mümin 76. Utfile ebvâbe cehenneme hâldîne fîhâ fe bîse mesvel mütekebbirîn. İçinde ebedi kalıcılar olarak cehennemin kapılarından girin. Utfile ebvâbe cehenneme hâldîne fîhâ. Artık mütekebbirlerin konaklama yeri ne kötüdür. 17. Nahl 29. Fethule ebvâbe cehenneme hâldîne fîhâ. Hadi orada ebediyen kalmak üzere cehennem kapılarından girin. Nebe 21. İnne cehenneme kânet mirsâda. Nebe 22. Gerçekten cehennem bir gözetleme yeridir. Nebe 21. Nebe 22. Taşkınlık edip azanlar için son bir varış yeridir. Nebe 23. Lâbisîne fîhâ ahkâba. Bütün zamanlar boyunca içinde kalacaklardır. 19. Ayet-i Kerime Nisa 14. Kim Allah'a ve peygamberine isyan eder, kim Allah'a ve Resulüne isyan eder ve onun sınırlarını aşarsa daimi kalmak üzere ateşe atılır. Onun için alçaltıcı bir azap vardır. Yutfülhü naren haliden fiha. 20. ayet-i kerime ve men yaktül müminen müteammiden ve cezahu
cehennemu haliden fiha. Ve gadiballahu aleyhi ve lanehu ve adelehu azaben azima. Ve kim bir mümini tamamen kast ederek öldürürse, onun cezası içinde ebediyen kalacağı cehennemdir. Ve Allah'ın gazabı ve laneti onun üzerindedir. Allah onun için büyük gazap hazırlamıştır. Nisa 169, İlla tarika cehenneme haldine fiha ebeda. Sadece cehennem yoluna ulaştırır. Allah onları, onlar orada ebediyen kalacaklardır. İkinci ayet-i kerime Rad suresinin 5. ayet-i kerimesi. Eğer acayip buluyorsan bil ki asıl onların biz toprak olduğumuz zaman mı gerçekten mutlaka yeniden halk edileceğiz sözleri acayip şaşılacak şeydir. İşte onlar Rablerini inkar eden kimselerdir. Ve işte onlar boyunlarında demir halkalar olanlardır. Ve işte onlar ateş ehlidir. Orada ebedi kalanlardır. Ülâki ashabin nârühüm fîhâ hâlidûn. 23. ayet-i kerime Tegabin 10. Vellezîne keferû ve kezzebû bi âyâtinâ ülâki ashabin nârü hâlidine fîhâ ve bilsel masîr. İnkar edip ayetlerimizi yalanlayanları görünce onlar da içinde sürekli kalıcılar olmak üzere ateşin halkıdırlar. Ne kötü bir dönüş yeridir o. İçinde ebediyen kalmak üzere ateş halkıdırlar. Ülâike ashabın nârü haldine fîhâ. 24. ayet-i kerime Tövbe 17. Müşriklerin Allah'ın mescitlerini imar etmeleri olmaz. Kendilerinin küfürlerine şahitler iken işte onların amelleri heba olmuştur. Ve onlar ateşte ebedi kalacak olanlardır. Tövbe suresi 63. ayet-i kerime 25. ayet. Elem ya'lemu ennehu men yuhadidillahi ve resulehu fe enne lehu nâre cehenneme hâliden fîhâ. Zâlike nizil azîm. Allah ve onun Resulüne karşı kim haddi aşarsa artık onun için mutlaka orada ebediyen kalacağı cehennem ateşinin olduğunu bilmiyorlar mı? İşte bu büyük bir rüsvalıktır. Fe enne lehu nâre cehenneme hâliden fîhâ. Onlar için içinde devamlı kalacakları bir cehennem ateşi söz konusudur diyor Allah-u Teala. 26. ayet-i kerime Tevbe 68. Allah münafık erkeklere ve münafık kadınlara ve kafirlere orada ebedi kalacakları cehennem ateşini vaat etti. O onlara yeter ve Allah onlara lanet etti. Ve onlar için ikame edilmiş olan, devamlı kılınan bir azap vardır. 27. ayet-i kerime, Yunus 27. Seyahat kazanan kimselerin seyahatlerinin cezası onun misli kadardır. Ve onları bir zillet kaplar ve onların Allah'a karşı bir koruyucusu yoktur. Onların yüzleri karanlık geceden bir parçayla kaplanmış gibidir. Ve onlar ateş halkıdır. İlâike ashabin nâr hüm fîhâ hâlidûn. Onlar ateş halkıdır. Onlar orada devamlı kalanlardır. 28. ayet-i kerime Zümer 72. Dediler ki içinde ebedi kılıcılar olarak cehennemin kapılarından girin. Büyükler kapılanların konaklama yerine kötüdür. İçinde ebedi kalıcılar olarak cehennemin kapılarından girin. Ve 29. ayet-i kerime İnnel mücrimine fî azab-ı cehenneme hâlidûn. Şüphesiz suçlu günahkarlar cehennem azabı içinde süresiz kalacaklardır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala açık ve kesin bir şekilde 29 tane ayet-i kerimede cehenneme girenin bir daha cehennemden çıkamayacağını
söylüyor. Cehenneme giren ebediyen cehennemde kalır diyor. Ve Kur'an-ı Kerim'de cehenneme girenlerin, cehennemde yanacak olanların, bir başka ifadeyle Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin, cehenneme girdikten sonra bir daha cehennemden çıkmasının mümkün olmadığını Allah Teala tam 29 tane ayet-i kerimeyle anlatıyor. Bir tane bile cehenneme giren kişinin oradan çıkacağına dair bir işaret yok. Şimdi burada insanlar ikiye ayrılıyor. İndilayide kıyamet günü hayat filmlerini baştan aşağı üç boyutlu olarak gören, aldığı dereceleri gören, hepsinin de doğru olduğunu %100 tespit eden bir insanın bu hayat filmi kendisine teslim edilir. Ya soldan teslim edilir, o kişi cehenneme girecek ve ebediyen orada kalacaktır. Ya da sağdan teslim edilir, o kişi de onun gibi cehenneme girecek. Ama cehennemi gördükten sonra, azap edildikten sonra değil, sadece cehennemi görmek ve Allah'a şükretmek üzere cehenneme onlar alınırlar. Cehenneme girişleri de farklıdır. Cennete girecek olanlar da önce mutlaka Meryem Suresinin 71. ayet-i kerimesine göre cehenneme gideceklerdir. Cehennemde ebediyen kalacak olanlar da cehenneme gireceklerdir. Cehennemde hiç kalmayacak olan sadece cehennemi oradaki korkunç şartları görerek Allah Teala kendilerini cehenneme atmadığı için Allah'a sonsuz şükürlerle cehennemden ayrılacak olanlar da cehenneme gireceklerdir. Cehennemin iki giriş özelliği vardır. Bir tanesi yaklaşık 12 metre yükseklikte şeffaf kapılardan, bu kapılar açılmaz, duvardır. Ama Allah'a ulaşmayı dileyen herkes bu duvarın içinden uçarak geçebilir. Ve cehennemin ceza görülen kesimine ulaşır. Önce bir bahçe vardır. Dışarıda bu cehennemin her tarafını kaplayan bu 12 metre yükseklikteki şeffaf duvarın bütün cehennemin etrafını kaplaması söz konusudur. Orada bir kapı, geçmek için açılacak olan bir kapı söz konusu değildir. Ama cennete girecek olanlar o kapının içinden uçarak girerler. Ve bu duvar onlar için mutlaka geçirgendir. Ondan sonra cehennemin katlarını uçarak görürler. Ve oradaki insanlar için hazırlanan korkunç sonuçları gördükleri zaman Allah'a sonsuz hamdler ve şükürler ederek cehennemden çıkarlar. Cehennemin yanma kesimlerinden çıkarlar. Sonra da gene aynı kapıdan uçarak geçerek cennete ulaşırlar. Bunların hepsi cennete mutlaka ulaşacaktır. Hiçbir istisnası yoktur. Ama bir de çoğunluğu teşkil eden, bunların belki 100 katı olan insanlar cehennemde ebediyen kalacaklardır. Onlar cehennemin dünyadaki kapılar gibi bir kapısından girmek mecburiyetindedirler. Kapı gene şeffaftır ama bir kapıdır rezeler üzerinde hareket eden ve de bu kapı yukarıya doğru kaldırılabilir. İşte cehenneme girenler bu kaldırılan kapının burunları yere sürtünecek kadar kaldırılmasından sonra burunları yere sürtünerek, sürünerek
cehennemin dış kapısından bahçesine girerler ve orada dizüstü beklerler. Beklerler ki cennete girecek olanlar cehennemi tavaf etsinler, görsünler ve Allah'a sonsuz hamdlerle şükürlerle hepsi cehennemi gördükten sonra oradan ayrılsınlar. Ondan sonra onlar cehenneme atılırlar ve cehennemde ebediyen azap görürler. Onlardan hiçbirinin bu azabı biraz yaşadıktan sonra cehennemden çıkması söz konusu değildir. Cehennemden çıkanlar cennete girecek olan, cenneti hak etmiş olan Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin 7 grubu söz konusudur. Bunlar Allah'a ulaşmayı dileyenler, mürşitlerine ulaşıp tabi olanlar, tabiyetten sonra ruhlarını Allah'a ulaştıranlar, 3 oldu, fizik vücutlarını Allah'a teslim edenler, 4, daimi zikre ulaşan ulul elbab olanlar, 5, muhlis olanlar, yani irşad olanlar, 6 ve irşad makamına tayin edilenler, 7. Her biri ayrı bir kat cennete girecektir. 7. kat cennet adın cennetleri adını alır. En üstteki cennet odur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, safsatalarla insanların asırlardan beri Kur'an'ı rafa kaldırıp alim zannettikleri insanlardan aldıkları bilgilerle yazdıkları yüzlerce kitap Kur'an karşısında susmak mecburiyetindedir. Ve o insanlar omuzlarına büyük vebal almışlardır. Kur'an'ı bir tarafa iterek Kur'an'daki hakikatlerle çelişen kitaplar hazırlayan insanlar. Ve bu kitaplar bugün üniversitelerimizde din öğretiminin bütününü işgal ediyor. Kur'an, kurtarıcı hükümleri itibariyle tamamen unutulmuş durumda. Düşünebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Biz Allah-u Teala bize öğretip de sizlere Allah'a mülaki olmayı, ruhunuzu hayattayken Allah'a ulaştırmayı söylediğimiz zaman herkes karşımıza dikildi. Ama her söylediğimizi sadece Kur'an ayetleri olarak söylüyoruz. Bunun manası ne? Bunun manası şu. 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün insanları Kur'an'a çağırdı. Ve bütün sahabe Kur'an'ı yaşadılar. Demin saydığımız 7 safa, 4 teslim. 14 asır sonra biz hepinizi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve bütün sahabenin yaşadığı Kur'an'daki İslam'a davet ediyoruz. Geri kalanı sadece hakkımızda atılan bühtandır ve bütün söylediklerimizi Allah-u Teala'dan öğrendik. Ve kurtuluşunuz Kur'an'dadır. Cehenneme girdikten sonra oradan nasılsa çıkacağım, cennete gireceğim safsatalarını zihninizden ve kalbinizden silin diye bu konuşmayı yapıyoruz size. Bu hepinize bir ihtardır. Aklınızı başınıza toplamazsanız, din adamları sizlere sesleniyoruz. 70 milyondan fazla insanın vebali omuzlarınızdadır. Cehenneme giren bir daha cehennemden çıkamaz. İşte size 29 tane ayet. Cehenneme, cennete girmek üzere sadece cehennemi görmek hedefine yönelik olarak girenler, cennete gireceklerin hepsi önce cehenneme girerler.
onlar için kurtuluş mutlak olarak geçerlidir. Bu cehennemde yandıktan sonra çıkmak değildir. Sadece cehennemin hüviyetini görerek, Allah'a sonsuz şükrederek cehennemden çıkmaktır. Sadece cehennemde yanmayacak olanlar içindir ve onlar cennetliklerdir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, biliyoruz ki söylediklerimiz bugünkü din öğretisine tamamen ters şeyler. Ama bu bir tek şey ispat eder. Bugünkü din öğretisinin Kur'an'a ters oluşunu ispat eder. Kur'an'la uyuşmadığını ispat eder. Kur'an'ın asırlar önce kurtarıcı hükümleriyle birlikte devre dışı kalmış olduğunu ifade eder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde sizlerle birlikte olduk. Hepinizin hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırılmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki sizlerle bir defa daha birlikte olmak huzurunu, kulluğunu Allah Teala bize nasip kıldı. Sevgili kardeşlerim, sizlerle konuşmak bir zevk, bir huzur vesilesi, bir mutluluk vesilesi. Allah Teala bizi bununla görevlendirdi. Sizleri mutlu ve huzurlu bir dünyaya ulaştırmak. Bütün dünyanın sulh ve sükuna ulaşacağı, kavgaların, savaşların tamamen sona ereceği bir mutlu devre, huzur devresi, dünyanın özlediği sulh ve sükuna kavuşma noktası. Biliyorsunuz ki dünya üzerinde savaşlar cereyan ediyor. İslam'la Yahudiler arasında, İslam'la Hristiyanlar arasında savaşlar var. İslam ülkeleri işgal ediliyor. Neden işgal ediliyor? Çünkü Allah'ın kanunları artık İslam ülkeleri arasında uygulanmıyor. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki, bir İslam ülkesine bir saldırı vücut bulduğu takdirde bütün İslam ülkeleri o saldırıyı önlemekle mükelleftir. Hiçbir zaman, hiçbir yerde böyle bir şey olmadı. Şu anda İslam'a karşı saldırılar devam ediyor. Ama hiçbir İslam ülkesi bu istikamette üzerine bir görev düştüğünü aklına bile getirmiyor. Sevgili kardeşlerim, işte bütün bu savaşların sona ereceği bir güne ulaşacağız. Savaşların sona ermesinin arkasında Allah'ın bir temel emri var. Sülh ve sükun. Mutluluk, huzur. Kur'an-ı Kerim boyunca Allah'ın emirlerinin muhasalası, özeti, omurgası sadece mutluluktur. Allah'ın mutluluk ölçüsü ise iç dünyamızda, dış dünyamızda ve Allah ile olan ilişkilerimizde sulh ve sükun. İşte şu anda dünya üzerinde harfler var. Biliyorsunuz ki şeytan Allah'ın huzurundan kovulmadan evvel Adem Aleyhisselam'a secde etmediği için huzurdan biliyorsunuz kovuluyor. Orayı terk etmeden evvel Allah Teala diyor ki, Ya Rabbi diyor, beni kıyamet gününe kadar yaşat. Ben bu insanların hepsini
birbirine düşüreceğim. Onların sırat-ı müstakimleri üzerine ulaşacağım. Önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından onların üzerine gideceğim. Onlara saldıracağım. Onlardan pek azı hariç hepsini kendime tabi kılacağım. Beni kıyamet gününe kadar yaşat diyor Allah-u Teala'ya. Allah-u Teala da diyor ki, sen izin verilmişlerdensin. Ama seni ve sana tabi olanları sonsuza kadar cehennemde cezalandıracağım. İblis bu standartlarda yaşıyor. Şeytanın lehine bir olgu var sevgili kardeşlerim. Şeytan ve onun avanesi, herkesin etrafında bir veya bazen birden fazla şeytan her zaman bulunur. O şeytanlar bir yetki sahibi sizlere, sizin düşünceniz gibi göstererek, öyle zannettirerek aslında kendi sizi mutsuz edecek fikirlerini devreye sokarlar. Sizin öyle bir dizaynınız olur ki o düşünceleri, o sesi kendi iç sesinizden edersiniz. Düşüncelerinizin bu sese aksetmiş olan, sessiz sese aksetmiş olan bir standardıdır. Oysa ki o sizin sesiniz değil sevgili izleyiciler. O şeytanın sesi, sizin etrafınızdaki şeytanların sesi. Hep size Allah'ın yasak ettiği şeyleri hoş göstermeye çalışan, çekici göstermeye çalışan, Allah'ın emirlerini ise yapılması gerekmeyen emirler gibi göstermeye çalışan hep o sestir. Ya iblistir sizinle o konuşmayı yapan, ama çok daha büyük bir çoğunlukla size ait olan, sizin etrafınızda sizi yoldan çıkarmak için kendilerine görev, bunu kendilerine görev edinmiş olan şeytanlar. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala herkesle konuşmaz. Bir insanın Allah ile konuşabilmesi, o yetki sahasına ulaşmasına bağlıdır. Bu da nefsin teslimi ile gerçekleşebilir. Yani bir kişi daimi zikre ulaştığı takdirde devamlı olarak Allah ile her konuyu tezekkür etmek imkanının sahibi olur. Allah Teala'nın ehli tezekkür dedikleri ulul elbab makamındakilerdir. Onlar daimi zikrin sahipleridir. Nefslerinin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. Bu sebeple 7 tane vasıf kazanmışlardır. 4 vasıf, 3'te sonuç. 1. Onlar daimi zikrin sahipleridir. 2. Daimi zikrin sahibi oldukları için nefslerinin kalbinde hiç afet kalmamıştır. Çünkü zikir nefsin kalbindeki afetleri kapı dışarı eden bir vetiridir. Kalbe, nefsin kalbine nurları getirdiği için nurlar her zaman afetlerden güçlüdür. Nur geldiği zaman afet orasını terk etmek mecburiyetindedir.
O kişinin nefsinin kalbi %100 nurlarla donanmıştır. Yani o kişinin nefsinin kalbi daimi zikirde olan kişinin Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeyi isteyen, yasak ettiği fiilleri işlemek istemeyen bir hüviyettedir. Böyle bir dizaynda nefsinizin kalbindeki nurların oranına göre mutlusunuz veya mutsuzsunuz. Bir insanın nefsinin kalbinde %51 nur oluştuğu zaman o kişi yarı yarıya mutludur. %50'den daha fazla %51 mutluluğu yaşar. Nefsinin kalbinde hiç nur yoksa o kişi %100 şeytan ve avanesinin dediklerini kendi düşünceleri sanarak tatbik edecek olan birisidir. Yani kendini huzursuzluğa mahkum eden birisi. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala diyor ki Câsiye Suresinin 13. ayet-i kerimesinde bütün göklerde, bütün arzlarda yarattığım her şeyi ey insanlar sizin emrinize musahhar kıldım. Göklerde olan her şey ve yerlerde olan her şey insanın emrine hasredilmiş, sihredilmiş, musahhar kılınmış. Peki neden insanlar yaşayamıyor? Çünkü bu hasrediliş insanların tekamülüyle ve mutluluğa layık olmalarıyla mümkün. Bu da onların nefslerin afetlerinden kurtuluş oranlarına göre şekillenir. Bir insanın nefsinin kalbinde hiç afet kalmamışsa, 198 fazıl, %2 rahmetten oluşan nurlar, o kişinin nefsinin bütün kalbini işgal etmişse, o kişi kesintisiz bir mutluluğun sahibidir. Gece, gündüz o kişi hep mutludur. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmesi söz konusudur. Yasak ettiği fiilleri ise işlememesi. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın emirlerini yerine getirdikçe bir mutluluk yaşarsınız, bir huzur yaşarsınız. Neden olduğunu anlayamazsınız ama huzur ve mutluluk gelir sizi mutlaka yakalar. Allah ferahlık verir size. Yasak ettiği fiilleri işlediğiniz zaman da bir huzursuzluk kaplar içinizi. İşte her ikisi de mümkündür, her ikisi de geçerlidir. Ama Allah yolundaysanız yaptığınız şey güzellikleri yaşamaktır ve güzellikleri anlatmaktır. Ama mutsuzsanız şeytanın devamlı tesir altında kalacağınız için hem etrafınızdaki insanlara zulmedersiniz hem de onlara zulmettiğiniz için derecat kaybedersiniz. Bu sebeple kendinize de zulmedersiniz. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın istediği şey herkesin sonsuz bir mutluluğa ulaşmasıdır. Yani daimi zikrin sahibi olmasıdır. Hatta daimi zikrin sahibi olduğunuz ulul elbab makamı yetmez. Onun daha ötesi ihlas makamı, tövbe-i nazuhu gerçekleştirdiğiniz makam, salah makamı, iradenizi de Allah'a teslim ettiğiniz, irşada memur ve mezun kılındığınız makam, Allah Teala hepinizin oraya ulaşmasını ister. İrşada memur ve mezun kılındığınız bir noktaya. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın hepiniz için talebi açık ve kesindir. O sadece bunu ister. Bütün insanları bunu gerçekleştirebilecek olan bir yapıyla yaratmıştır.
Bütün insanlar başlangıçta bir ruha sahiptir, bir de nefse. Nefsin kalbi %100 afetlerle doludur. Nur, ruhun kalbi ise %100 nurlarla doludur. Afetler Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkan, yasak ettiği fiilleri ise mutlaka işlemek isteyen, aynı zamanda şeytanla çok sıkı bir ilişkinin içinde yaşayan, şeytanın bütün emirlerini gerçekleştirmeye çalışan, şeytanın yasak ettiklerini yapmamaya çalışan bir hüviyet taşırlar. Şeytan, başkalarına iyilik etmekten men eder. Şeytan sizi mutluluktan men eder. Bütün gayretiyle mutsuz olmanıza çalışır. Kendi iç sesinizin taklidini yaparak çok başarılıdır bu konuda. Sizi Allah'ın bütün emirlerinden koparmak, yasak ettiği fiilleri ise tamamen size işletmek ister. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, şeytanı alt ettiğiniz zaman, onu hayatınızdan silmeyi başardığınız zaman, nefsinizin kalbinde hiç afet kalmadığı zaman, o zaman nefsinizin kalbinde hiç afet kalmayan birisiniz. Bu sebeple nefsinizde afet kalmadığı cihette

Allah'ın kalp gözünüzü ve kalp kulağınızı açması söz konusudur. Allah'ın kalbinize, kalp gözüne gösterdiği her şeyi kalp gözünüzde görürsünüz. Ve Allah ile tezekkür etmek imkanının sahibi olursunuz. Kalp kulağınızı açar Allah-u Teala. Böylece kalp gözü ve kalp kulağı açık olan birisi vardır artık. Bu kişi birinci özelliği daimi zikrin sahibidir. Daimi zikrin sahibi olduğu için kesintisiz kalbine Allah'ın nurları gelmektedir. Ve bu nurlar o kişinin kalbine gelip yerleşmektedir. Böyle bir dizaynda Allah-u Teala o kişiyi 3 tane sonuç şartıyla mükafatlandırmıştır. Birincisi, o kişi ehli tezekkürdür. Allah ile her konuyu tezekkür etmeye, müzakere etmeye yetkili kılınmıştır. Allah'a sorar, Allah'a lütfeder, ona cevap buyurur. O sorar, cevabı alır ve kendisine o istikamette sual soranlara Allah'ın cevabını iletir. Sevgili kardeşlerim, bu kişi aynı zamanda ehli hayırdır. Hayır, derecat kazanmaktır. İki türlü olayı yaşarsınız. Ya hayrı yaşarsınız, derecat kazanırsınız. Bir başkasına bir iyilik edersiniz. Allah'ın emirlerini yerine getirirsiniz, ibadet edersiniz. Her ikisi de size derecat kazandırır. Bir de yasak fiillerini işlersiniz Allah-u Teala'nın, o zaman derecat kaybedersiniz. İşte ehli hayır olan bir kişi daimi zikirdedir. Zikir Allah'ın bir insanın yapması konusundaki Allah'ın emir verdiği emirlerin en üstünüdür. Namazdan da, Kur'an-ı Kerim tilavetinden de daha önde bir ibadettir. En öndeki ibadettir, en üst ibadettir. Ve Allah Teala hep zikir yapmanızı ister. Daimi zikir Allah Teala'nın olmazsa olmaz şartıdır. Ne olmazsa sonsuz mutluluk, daimi zikir olmazsa olmaz. Yoksa Allah Teala bir insanın hedefi cennete gitmekse daimi zikre sahip olması falan gerekmiyor. O kişinin hedefi cennete gitmekse sadece bir dileği yeter. Allah'a ulaşmayı dilediği an o kişi cennetin sahibidir. Birçok insan, hadi canım sen de der. İslam'ın 5 şartı var, o şartı yapmayan hiç kimse cennete gidemez. Allah da der ki, o şartları, o 5 şartı yapan insan benim cennetime giremez. Onlar yetmez. Bu 5 şarta mutlaka Allah'a ulaşmayı, dilemeyi eklemek mecbur etmesiniz der. Ve bir de bir şey daha der. Şartları 7'ye çıkartır. Zikir. Günün yarısından daha az zikir de farzdır. Günün yarısından daha fazla zikir de farzdır. Daimi zikir de farzdır. Sevgili kardeşlerim, nasıl İblis önce Yahudileri tuzağına düşürmüşse, Hazreti İsa zamanında 7 safa 4 teslimi yaşayan Museviler sonra dinlerini unutmuşlar.
Nasıl Hristiyanları tuzağa düşürmüşse, Hazreti İsa zamanında onunla beraber yedi safa dört teslimi yaşayan Hristiyanlar, hepsi yani onunla birlikte yaşayan, hakikaten bu işe gönül vermiş olanlar, ruhlarını da, veçlerini de, nefslerini de, iradelerini de hep Allah'a teslim etmişler. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz zamanında onunla beraber olan sahabesi ruhlarında, veçlerinde, nefslerinde, iradelerinde Allah'a teslim etmişler. Yani İslam'ın yedi safa dört teslimini yaşamışlar. Hepsi Allah'a ulaşmayı dilemişler. Hepsi kainatın en büyük mürşidine tabi olmuşlar. Hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Zaten buraya kadar olanı bir dileğin karşılığı kim? Allah'a milaki olmayı, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilerse, dilediği takdirde mutlaka Allah o kişiyi kendisine ulaştırır. O kişinin ruhunu kendisine ulaştırır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, her şey Allah Teala tarafından en güzel standartlarda dizayn edilmiş. Oyunu bozan bizim nefsimiz, oyunu bozan iblis. Nefsimizin afetlerine tesir edip Allah'ın yasak ettiği fiilleri bize işleten ve Allah'ın emirlerini yerine getirmemize mani olan iblis. Emirleri yerine getirmezsek nefs tezkiyesini ve tasfiyesini yapamayız. Nefsimizin kalbindeki afetleri temizleyemeyiz. Temizleyemezsek hep şeytanın sultası altında bir hayat yaşarız. Bir ömür boyu mutsuzluk. Yeter mi? Ömür nedir ki sevgili kardeşlerim? 100 sene yaşasanız, 200 sene yaşasanız ne yazar? Hangi açıdan? Cehennem açısından. Cehennemin gökleri çatlayıncaya kadar trilyonlarca yıl insanlar cehenneme girdikleri takdirde cehennemde acı çekeceklerdir. İşkence çekeceklerdir. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'deki, ondan evvel İncil'deki, ondan evvel Tevrat'taki emirlerine riayet etmedikleri için, Allah'ın cehennemden verdiği kesitler çok korkunç kesitlerdir. İnsanların nasıl işkenceyle yaşamak mecburiyetinde kalacağını söylüyor Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, hem bu dünyada mutlu olmak, hem de ahirette mutlaka cennete girmek, öyle zannedildiği kadar zor bir şey değil. İblis, asırlar boyu insanlar üzerindeki tesirleri sebebiyle, insanlara bütün bu güzellikleri unutmayı başarmış, unutturmayı başarmış. Her dini çıktığı zaman o dinin peygamberiyle birlikte, ki hepsi birbirinin aynıdır netice itibariyle, yaşamayan insanlar peygamberleriyle birlikte yaşadıktan sonra aradan geçen zamanda şeytanın devreye girmesiyle o devirde yaşanan din tamamen unutulup yerine insanların koyduğu bir takım kaidelerden oluşan bir yeni din anlayışı hakim olmakta. İşte bakınız Yahudilerin yaşantısına, işte bakınız Hristiyanların yaşantısına, işte bakınız İslam'ın yaşantısına.

idaresini kendisi ele alacaktır. O kişiyi mutlaka Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah mürşidini talep eden birisinin o hüviyetine getirecektir. Allah onun kalbine mürşid sevgisini koyacaktır. Kişi mürşidine ulaştığında başının üzerine devrin imamının ruhu gelecek. Nefsinin kalbine iman kelimesi yazılacak. O kişinin bütün günahları sevaba çevrilecek. O kişinin fizik vücudu, nefsi ve ruhu afetlere karşı büyük direncin sahibi olacak. Her gün artan bir güç kazanacak. Sevgili kardeşlerim, bu muhtevada insanları her istikamette mutluluktan men eden hep şeytandır. Kitaplar indirilir Allah-u Teala tarafından peygamberlere. Şeriat kitapları indirilir. O şeriat kitaplarıyla insanlar dinlerini öğrenirler. O kitaplar emir kitaplarıdır Allah-u Teala'nın. Emirlerini o kitaplarla verir. Biz diyor peygamberlere, nebilere onunla emretsinler diye şeriat kitabı indiririz diyor Allah-u Teala. Ama peygamber olmayan Resuller bütün zaman parçalarında mevcutturlar. Nebiler ise bütün zaman parçalarında yoktur. Son nebi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Ondan sonra bir daha nebi gelmesi, peygamber gelmesi söz konusu olmayacaktır. Allah Teala Hatemül Enbiya'dır diyor Peygamber Efendimiz için, nebilerin sonuncusudur diyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah insanları mutlu edecek olan reçeteyi Kur'an-ı Kerim'de tam olarak vermiş. Bir insan ruhunu Allah'a teslim ettiği zaman dünya saadetinin yarısını elde edebilir, üçüncü kat cenneti elde edebilir. Baştan başlarsak eğer, mutluluğun cennet hayatı ve dünya hayatına dağılımını Allah'a ulaşmayı dileyen kişi bir dünyada çok büyük bir mutluluk yaşar. Hudutlu bir mutluluk. 3 ay, 4 ay, 5 ay, 7 ay, 8 ay devam edebilen bir seyri sülük yaşayacaktır insanoğlu. Ruhunu Allah'a ulaştırma devresi. Bu seyri sülük yaşanırken kişinin nefsinin kalbindeki nurlara paralel bir seyir takip eder. Nefsin kalbindeki ilk %2 rahmet nurunun arkasından nefsin kalbi devamlı olarak fazıllarla dolacaktır. İlk %7 fazıl nefsin kalbine yerleştiğinde o kişinin ruhu zemin kattan birinci kata kadar yükselecektir. İkinci defa %7 nur birikiminde ikinci gök katına yükselecektir. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci gök katlarına hep nefsin kalbindeki fazıllar %7 arttıkça ulaşılabilir. İşte 7 defa

%7 nur birikimi, fazıl birikimi %49 eder. Başlangıçtaki %2 rahmet nuru ile birlikte kişinin nefsinin kalbi yarıdan daha fazla, %50'den daha fazla, %51 nur sahibi olur. İşte bu nokta vuslat noktasıdır. Kişinin ruhu Allah'a ulaşmıştır. Bu hedefe Allah insanları bedavadan ulaştırır. Nasıl bedavadan? Yani siz sadece bir dileğin sahibi olursunuz. Şuradan kalpten bir dilekle, Ya Rabbi ben ruhumu şu dünya hayatını yaşarken sana ulaştırmak istiyorum. Ruhumu kabul eyle. Benim de ruhumu sana ulaştır. Ben de ermiş evliyalardan birisi olayım. Ermiş evliya olmak için kalpten böyle bir şeyi söylemek yeterli. Eğer kişi gerçekten kalbinden söylemişse Allah Teala söz vermiş. Allah verdiği sözü mutlaka tutar. Onun için kim Allah'a böyle bir talepte bulunmuşsa Allah onun ruhunu o kişi dünya hayatını yaşarken mutlaka kendisine ulaştırır. Bu Allah'ın insan olarak yarattığı, kainatta yarattığı en üstün mahlukuna bir nimetidir. Ve kim bu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaşmayı dilerse, eğer onun o dilek noktasından sonra 7-8 aylık bir ömrü varsa, mutlaka Allah onu kendisine ulaştırır. Ama o süre içerisinde kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş de, bırakınız aylar geçmesini, ertesi gün ölmüşse, o kişi Allah Teala mutlaka birinci kat cennetine kabul eder. Kişi 14. basamakta mürşidine ulaşmış da ölmüşse ikinci kat cennetin sahibidir. Kişi ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra ölmüşse üçüncü kat cennetin sahibidir. Sevgili kardeşlerim, ve o kişi ruhunu Allah'a ulaştırmamıştır. Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Ruhunu Allah'a ulaştıran bizatihi Allah'tır. Allah bütün insanları bunu farz kılmış. Diyor ki Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde Münibine ileyhi ve yettekuhu. Ona yönel. Allah'a yönel ve ona karşı, Allah'a karşı takva sahibi ol. Sevgili kardeşlerim, kim Allah'a ulaşmayı yönelirse, ulaşmayı dilerse, o Allah'a yönelmiştir. Yöneldiği anda takva sahibi olmuştur. Bakınız ne diyor Allah Teala Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde vellezî neştenebu tâgûte en yâbuduha ve enâbu ilallâhi lehumül büşra ve beşir ibadî. Diyor ki Allah Teala onlar diyor sahabe için tâgûta kul iken Allah'a yöneldiler. Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor. Tağut'un kulu iken sahabe kullarımı müjdelediğine göre Allah Teala ne olmuş? Allah'ın kulu olmuş sevgili kardeşlerim. Tağut'un kulu iken Allah'ın kulu olmuş.
ve üçüncü kat cennetin cennet sahibi olarak hepsi bu hedefe ulaşmışlar, adlarına sahabe dediğiniz kişiler. Eğer ruhlarını Allah'laştırdıktan sonra ölmüşlerse mutlaka üçüncü kat cennetin sahipleridir bütün sahabe. Ama yaşayanlar fizik vücutlarını teslim ettiler. Dördüncü kat cennetin sahibi oldular. Bu noktada ölenler dördüncü kat cennetin sahipleridir. Sonra nefslerini Allah'a teslim ettiler. Ulul elbap oldular. Daimi zikrin sahibi oldular. Burası beşinci kat cenneti ifade eder. Ondan sonra bütün sahabe muhlis oldu. İhlas makamının sahibi oldu. Altıncı kat cennetin sahibi oldular. Sonra da gene bütün sahabe, sahabe adını verdiklerimiz hayattayken Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme teslim olanlar, tabi olanlar, onlar sahabedir ve onlar ister ensar olsun, Medine'deki yardımcılar, ister muhacirin, Mekke'den Medine'ye göç edenler, hepsi iradelerini de Allah'a teslim ettiler ve Allah-u Teala tarafından irşat makamının sahibi kılındılar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öyleyse Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'ın sizin için her zaman bir garanti verdiğini, eğer şuradan kalbinizden yapılan bir taleple Allah'a ulaşmayı dilerseniz, şirkten, küfürden, mutsuzluktan mutlaka kurtulacağınızı, huzura ve saadete ulaşacağınızı Allah garanti ediyor. Öyleyse sözlerimizi dinleyip henüz Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, size bir sualimiz var. Ne kaybedersiniz? Allah'tan küçücük bir dilek dilemek size neden ağır geliyor? Neden cehenneme gitmeyi, böylece kabul ediyorsunuz Allah'a ulaşmayı? Sadece bir dileğin sahibi olmadığınız için, sadece Allah'a ulaşmayı dilemediğiniz için Allah Kur'an'da söz vermiş, dilemeyenlerin gideceği yer cehennem. Allah Teala sizi cehenneme atmayacak. Siz cehennemi kendiniz seçmiş olacaksınız Allah'a ulaşmayı dilemezseniz. Neden dilemiyorsunuz bütün kardeşlerimizin yaşadığı mutluluğu? Neden yaşamıyorsunuz? İslam'ı yaşadıklarını, İslam'ın beş şartıyla İslam'ı yaşadıklarını zannedenler, sizlere sesleniyoruz. Hayır, İslam'ı yaşamıyorsunuz. Yaşadığınızı zannediyorsunuz sadece ve kendinize yazık ediyorsunuz. Eğer biz din öğreticisiyseniz, dini öğrettiğiniz insanlara da yazık ediyorsunuz. Omuzlarınızda şu anda dünyadaki büyük veballerden birisi var. Sırf araştırmadığınız için, bizim söylediklerimizi Kur'an'dan tahkik etmediğiniz için, ey din adamları, bu sözlerimiz çoğunuzadır. İncelerseniz ne kaybedersiniz ki? Neden bu kadar güvenle söylüyoruz bunları? Çünkü bunları biz öğrenmedik. Biz bir hiçiz. Bunları bize Allah öğretti. Anlamıyor musunuz?
Biz sadece sizin kurtuluşunuz için hayatımızı vakfetmişiz. Ne olur inceleseniz, ne kaybedersiniz ki? Neden bu kadar güveniyoruz kendimize? Çünkü bu bilgi bize ait değil. O öğretti. Anlamıyor musunuz? Allah sizin hepinizin kurtuluşunuzu istiyor. Cehennemden mutlaka kurtulmanızı istiyor. Ve insanlar bizden duydukları şeyleri gelip sizlere soruyorlar, sevgili din adamları. Siz de o yanlış öğrendiğiniz dinin tesiri altında onlara bizim söylediklerimizin doğru olmadığını hala ifade ediyorsunuz. Omuzlarınızda şu anda dünyanın en büyük vebali var. İnceleyin söylediklerimizi, hepsinin Kur'an ayetleriyle olduğunu göreceksiniz. Hepsinin doğru olduğunu göreceksiniz. O zaman omuzlarınıza aldığınız vebal, burasını, yüreğinizi titretecek, yüreğinizi bir hüzün dolduracak. Ne yapmışım ben? Bana bu yıllardan beri söyleniyor. 30 yıldır bu adam bize bunları söylüyor. Ve biz onun söylediklerine kulak asmadığımız için halk bize gelip sorduğunda hayır o bir yalancıdır dedik. O bir sahtekardır dedik. Peygamber olduğunu iddia ediyor dedik. Bu hüznü yaşayacaksınız. Öldüğünüz zaman eğer bunları yapmadan ölürseniz zaten hakikati göreceksiniz. Allah'ı gördüğünüz zaman ne kadar büyük bir hatanın kurbanı olduğunuzu göreceksiniz. Ve omuzlarınızda şu anda 70 milyon insanın vebali var. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizler Allah'ın hakikatlerini öğrendiniz. Öğrenmeyenlere anlatmaya çalışın. Allah'ın doğrularını, Kur'an'ı insanlar mutlaka öğrenmeliler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, çabamızın sadece sizleri kurtarmak üzere olduğunu kalbinize yerleştirin, hakikatleri öğrenin ve öğretin. Allah Teala'nın huzurunda hepinizi selamlıyoruz ve hepinize sonsuz mutluluklar diliyoruz ve her şeyden evvel Allah'a ulaşmayı mutlaka ama mutlaka ama mutlaka dileyin diyoruz. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz Furkanlar. Allah Teala Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki: Ey amel olanlar, Allah'a karşı takva sahibi olun ki Allah size furkanlar versin ve günahlarınızı örtsün. Daha sonra da günahlarınızı sevaba çevirsin. Allah Teala'nın Furkanlar adıyla dizayn ettiği sisteme beraberce bakıyoruz. Bunlardan bir tanesi Hicab-ı Mestur'e. Allah Teala'nın koyduğu engeller bu engellerin kaldırılması, her biri ayrı bir furkanı oluşturuyor.

Herkese tebligat yapılır. Mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemesi, dilemenin farz olduğu herkes tarafından öğrenilir. Allah Teala böyle olduğunu ifade ediyor. Nümer Suresinin 71. ayet-i kerimesinde herkese tebliğ edenin geldiği ve Allah'a ulaşmayı dilemediği takdirde gideceği yerin cehennem olduğunun kendisine işaret edildiği kesinleşiyor. Mutlaka bir tebliğ eden ve arkasından tebliğ. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe, o kişi Allah'a inanıyorsa mümin olmakta devam eder. Ama bu mümin olmak, hak mümin olmak demek değildir. O kişiyi cehennemden kurtaramaz. İşte o mümin olanlardan, Allah'a inananlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse, dileyen kişi hak mümin olur. Dileyen kişi bu 7 tane Furkan'ı almaya hak kazanır.

Allah Teala kendisine tebliğ yapılan insanların Allah'a ulaşmayı dile yoksa gideceğin yer cehennem olur tarzında bir hitaba muhatap olan insanların birinci davranış biçimi hiç ilgilenmemeleri konuyla. İkinci davranış biçimleri kabul etmek. Üçüncüsü de reddetmek. Bu kabul etmeme standardında ilgilenmemek de kabul etmemek demektir. Kabul etmeyip ses çıkarmamak ilgilenmemeyi ifade eder. Ama bir de hem ses çıkarmadan durmamak, yani kendisine tebliğ yapıldığı zaman karşılık vermek, hatta kavga etmek şeklinde tecelli edebilir. Tepkisiz kalan bir insan da Allah-u Teala'nın oluşturduğu engeller farklı. Karşı çıkan, nizâ çıkaran, kavga eden insanların üzerlerindeki engeller farklı. Birinde hastalara engel konuluyor. Ses çıkarmayan, tepkisiz kalan bir insan için. Diğerinde uzuvlara engel konuluyor. Hastalar, görme hastası, işitme hastası, idrak etme hastası. Uzuvlar, görmeyi gözle sağlıyoruz, gözler, işitmeyi kulakla sağlıyoruz, kulak, idrak etme kalple sağlanıyor, kalp. Öyleyse böyle bir dizayn oluşmuşsa, o kişi, baştan kabul etmeyen kişi, bu sistemleri Allah Teala onun üzerine tatbik ettiği cihetle görmeyen, işitmeyen ve idrak etmeyen bir hüviyetteyse ama sonradan Allah'a ulaşmayı dilerse ne olur? O zaman Allah Teala'nın bu kişiye 7 tane furkan vermesi söz konusudur. Bunlardan bir tanesi hicab-ı mesulenin alınmasıdır. İsra 45-46'da Allah Teala diyor ki: Ve izâ karatel Kur'ane cealnâ beyneke ve beynellezîne lâ yu'minûne bil âhireti hicâben mestûrâ. Ve izâ karatel Kur'ane, sen Kur'an'ı okuduğun zaman cealnâ, biz kılarız, beyneke seninle, beynellezîne onlar arasına, ya yu'minune bil ahireti, ahirete inanmayanlar arasına, hicaben mestura, hicabı mesture koyarız diyor. Ahirete inanmamak, ölmeden evvel Allah'a ulaşmaya ve aynı zamanda kıyamet gününe inanmamak manasına geliyor.

Burada hicab-ı mestüre onların görmelerini engelleyen bir engel olarak çıkıyor ortaya. Ve devam ediyor Allah Teala ve cealna ala kulubihim ekinneten ve onların kalplerinin üzerine ekinnet koyduk, engel koyduk. En yefkahuhu onların fıkıh etmesine engel olan ve fi azanihim onların kulaklarının içine kulaklarına vakra koyduk. Gözde uzuv, kulakta uzuv. Bu uzuvlardan gözlerin üzerine hicab-ı mestûre, kalpleri üzerine ekinnet ve kulakları üzerine vakra koyuyor Allah Teala. Ve izâ zekerte rabbeke fil Kur'ani vahdehu velev ala edbahim nüfura. Ve sen Kur'an'da Rabbinin tekliğini zikrettiğin zaman ve izâ zekerte zikrettiğin zaman rabbeke Rabbini fil Kur'an'ı Kur'an'da vahdehu tekliğini, Allah'ın tekliğini. Ve lev alâ edbârihim nüfûrâ. Onlar nefretle arkalarını döndüler diyor. Enam suresinin 46. ayet-i kerimesi bu engellerin alınması konusundaki birinci furkanı ifade ediyor. Hicab-ı mestürenin alınması.

إن أخذ الله سمعكم. Allah Teala işitme kastınızı ahzetseydi, alsaydı ve ebsarekum ve sizin basar hastanızı, görme hastanızı Allah Teala alsaydı ve hateme ala kulubikum kalpleriniz üzerine mühür koysaydı, kalplerinizi mühürleseydi, men ilahun gayrullahi yetüküm bihi. Allah'tan başka hangi ilah onları geri getirir? Unzur bak, unzur bak, nazar et, keyfe nasıl, musarrıf ol. Açıklıyoruz ayati, ayetlerimizi. Sümme hum yaslifun. Sonra onlar yüz çeviriyorlar. Öyleyse burada birinci faktör Hicab-ı Mestüre'nin alınması. Allah'ın ihşat makamıyla kavga edenlerin gözlerinin üzerine koyduğu Hicab-ı Mestüre'nin alınması, görme özelliğinin alınması, kalplerin mühürlenmesi. Basar hastasının üzerindeki kışavetin alınması. Yine aynı ayet-i kerimede, Enam 46'da

Allah Teala, Allah sizin görme özelliğinizi alsa, önce semakum sonra da efsarekum, basar hastanızı alsa, görme hastanızı, görme özelliğinizi alsa, o zaman basar hastasının üzerinde gıcı ve tatlı engeli koyuyor Allah Teala. Kalpleri mühürlüyor. İşitme hastasını ahsediyor.

İsrail 45 ve 46'daki Vakra, Ekinnet ve Hicab-ı Mesure'nin her birinin birer birer alınması, bunların ayrı ayrı bir hüviyet taşımasını ifade eder. İnsanlar için söz konusu olan, eğer o insanlar işitmiş olsalardı, idrak etmiş olsalardı, irşat makamının sahibini gerçek anlamda irşat makamı olarak kabul etselerdi, o zaman zaten bunları kabul ettikleri cihetle hiçbir engel konmayacaktı. Bu engeller sadece kabul etmeyenler için geçerlidir. İki tür engelden bir tanesi sadece kabul etmeyenler için geçerlidir. Onlara Allah Teala görme, işitme ve idrak etme hastalarını mühürlüyor. Bunlar hastadır. Görme hastası, işitme hastası ve idrak etme hastası. İnsanlar için söz konusu olan tebliğler ve arkasından gelen muhteva.

Allah Teala İsra Suresinin 45 ve 46. ayetlerinde bu ifadeyi kullanıyor. Sen Kur'an'ı kıraat ettiğin zaman seninle ahirete, yani ölmeden evvel Allah'a ulaşmayı ve kıyamet gününe inanmayanlar arasına hicab-ı mestur'e koyarız diyor Allah Teala. Onların gözlerinin üzerine ve kulaklarının üzerine engeller koyarız diyor. Gözlerin üzerine Hicab-ı Mestur isimli bir perde çekeriz diyor. Kulaklarına da vakra koyarız diyor. Burada olay açık bir şekilde dile getiriliyor. Ve onlar diyor nefretle arkalarını dönerler diyor Allah Teala.

Her bir uzun alınması ayrı bir konu olarak 7 tane faktör oluşturacak. Birincisi hicab-ı mestürenin alınması. İkincisi görme hassasının üzerindeki kışavetin alınması. Üçüncüsü kulaklarındaki vakranın alınması. Allah Teala'nın buradaki dizaynı ayrı ayrı davranış biçimlerine bağlı. Bu İsa 45 ve 46'daki muhteva uzuvlarla alakalı. Kalp bir uzuv, kulaklar bir uzuv,

Kalplerin üzerine iki net. Kulaklar üzerine vakra. Ve icabı mesture.

Bak, İsra 45'te icabı mesureden bahsediyor Allah Teala. Gözlerin üzerine konulan perde, 46'dan da kalpler üzerine ikinet ve kulaklar üzerine vakran. Üç tane ayrı unsur. Her birisi açık bir şekilde itirazlı bir dizaynda, bir kavganın oluştuğu bir ortamda Allah Teala onların uzuvlarına engeller koyuyor. Öbür taraftan Bakara Suresi'nin 6 ve 7. ayetlerinde Allah Teala buyuruyor ki: İnnellezîne keferû sevâun aleyhim e'enzertühüm emlem tunzirhum. Sen onları uyarsan da uyarmasan da onlar muhakkak ki kafirlerdir. La yu'minun. İman etmezler. Öyleyse bunlar uyarılmaya karşı sessiz kalanlar. İtiraz etmiyorlar, kavga da etmiyorlar. Ama hiçbir tesir de almıyorlar. Allah Teala devam ediyor. Hatemallahu ala kulubihim. Onların idrak kasalarının üzerine mühür vurur diyor Allah Teala. Onların idrak etme hassası kalpleri, kalplerindeki idrak etme hassasının üzerine ve ala sem'ihim onların işitme hastaları üzerine ve ala efsarihim basar etme görme hastaları üzerine engeller koyduğunu söylüyor. Kalpleri üzerine, yani idrak etme hastaları üzerine hatem yani mühür, hitam bulmak, sona ermek, mühürlenmek demek. Onların kalplerindeki idrak hassasının üzerine Allah Teala mühür vuruyor. Onların işitme hassasının üzerine mühür vuruyor. Hem idrak etme hassası hem de işitme hassası üzerine mühür. Ama görme hassasının üzerine mühür, ama işitme hassasının, basar hassasının üzerine gışavet adlı bir perde çekiyor. Görme hassasının üzerine perde, işitme ve idrak hassalarının üzerine mühür vuruyor Allah Teala. Öyleyse bu insanların hatası ne? Hatası sadece kabul etmemeleri. Bunların da kaldırılması söz konusu. Eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilerse,

hasarların alınmasındaki engellerin kaldırılması söz konusu.

Câsi 23'te Allah Teala diyor ki: "Hevalarını, nefslerini kendilerine ilah edinenleri görmedin mi Habibim? Allah onları bir ilim üzere dalalette bırakır. Onların kalplerindeki sem'i, yani işitme hassasını ve kalplerini mühürler ve onların kalplerindeki basar, görme hassasının üzerine gışavet isimli bir perde çeker." Öyleyse artık Allah'tan sonra bu kişiyi kim hidayet erdirebilir? Hala düşünmez misiniz? Öyleyse burada bir mühürlenme olayı var. Ve böyle bir noktadan sonra yine Enam suresinin 46. ayet-i kerimesi mührün açılmasını da ifade ediyor. Allah'tan başka sizin kalplerinizi mühürlense Allah'tan başka hangi ilah onları size geri getirir? Bu işi yapan sadece Allah. Ve kalpteki ikinetin alınması söz konusu. Allah Teala'nın kalbe koyduğu engel, ikinet engeli. Ve bu engelin de alınması, yok edilmesi söz konusu. Yine Enam 46'da bu husus yer almış.

İknitin yerine ihbatın konulması söz konusu oluyor. Hud 23'te Allah Teala diyor ki: İnnellezine amenu ve amelussalihate ve ahbetu illa rabbihim ulaike ashabul cennet. Hüm fîhâ hâlidûn. Muhakkak ki amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler ve amelü salihatin ve nefsi ıslah edici amel yapanlar, nefs tezkiyesi yapanlar ve ahbetü Rablerine ahbetü ila Rabbihim ifatla huşu duyanlar, yani kalplerine ihbat konulanlar. İşte onlar cennet ehlidir. Onlar orada ebedi kalanlardır. Haşr 54'te Allah Teala diyor ki: Veli alemellezine utul ilme ennehu'l hakku min rabbike. Kendilerine ilim verilenlerin fe yu'minu bihi fe tuhbite lehu kulubuhum ve inna Allahe lehadillezine amenu ila sıratın müstakim. E kendilerine ilim verilenlerin, onun yani irşat makamının, Resulün, Nebi'nin söylediklerinin Rabbinden bir hak olduğunu bilmeleri, ona iman etmeleri, onların kalplerinin onu, Allah'ı idrak etmesi, yani kalplerindeki ikinetini alıp yerine ifat sistemi konarak kalplerin mutmain olması içindir. Muhakkak ki Allah amin olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri mutlaka sırat-ı müstakime hidayet edendir. Öyleyse Hud 23'te de Haç 54'te de Allah Teala'nın koyduğu Ekinnet isimli engelin, yani kalpteki idrak etmeyi engelleyen sistemin oradan alınması, kalbin tekrar idrak etmesini sağlaması, kalplerinin onu idrak etmesi olarak geçiyor. Fe tuhbite lehu kulübühüm. Kalplerinin onu ihbat etmesi için, idrak etmesi için. Ki onlar amin olanlar, yani Allah'a ulaşmayı dileyenler. Öyleyse dinlemeyen bir kişi dilediği zaman engellerin hepsi ortadan kalkıyor. Öyleyse kişisel standartlarda bir insanın Allah-u Teala'nın tebliğine bakış açısı önemli. Bu tebliği dikkate almayanların sadece hastalarına engel koyuyor Allah-u Teala. Tebliğ edilmiş, ilgisiz kalmış. Onun görme hastası olan basar hastasının üzerine Allah-u Teala engel koyuyor. Onun işitme hastası olan semih hastası üzerine engel koyuyor. Onun idrak hastası üzerine Allah-u Teala engel koyuyor. Kalp iki anlamda kullanılmış iki ayet-i kerimede. Birinde kalp uzuv, ikincide gene kalp ama idrak etme hastası. Bir problem olmadan sadece kabul etmeyenler için sadece hastalarına engel koyuluyor. Görme, işitme ve idrak etme hastaları engelleniyor. Ama eğer nizah edilirse, irşat makamıyla kavga edilirse, arkasını dönerek nefretle oradan uzaklaşırsa, o zaman Allah-u Teala gözlerine, kulaklarına ve kalbine
engel koyuyor. Bu sefer uzuvlar söz konusu.

Ele disse, kişinin suç muhtevasına göre Allah'ın koyduğu sistemler değişiyor. Ya o kişi sessiz kalır, o zaman sadece hastalarına engel koyar Allah Teala, ya da kişi hem kabul etmez hem de karşı çıkar. Belki de kavgaya varan bir sonuç oluşur. O zaman onun uzuvlarına Allah Teala engeller koyuyor. Peki sonra o kişi Allah'a ulaşmayı dilerse, aklı başına gelirse Allah Teala ister hastalarına koysun engelleri, onları kaldırıyor. İster uzuvlarına koysun engelleri, onları kaldırıyor. İşte burada ayrı ayrı engeller semi, basar ve kalp, işitme, görme ve idrak etme hassası. Mestüre, vakra ve ekinnet. Gözler üzerine hicab-ı mestüre, kulaklar üzerine vakra, kalp üzerine ekinnet. Üç ayrı isim ama kalp uzuvlar üzerine ayrı isimler kullanıyor. Hastalar üzerine ayrı isimler kullanıyor. Ne var ki bir yerde sonuç değişmiyor. O sonuca bakıyoruz. Kalbin idrak etme hassası için de Kur'an-ı Kerim kalp kelimesini kullanıyor. Kalbin kendisi için de, idrak etme merkezi olan kalbin bizatihi kalp adıyla kendisi için de gene kalp kelimesini kullanıyor. İşte Allah-u Teala'nın yedi tane furkanı bu standartlarda gerçekleşiyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikte olduk. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Kur'an'dan kopan kavramlardan ikincisine inşallah başlıyoruz. Birincisi Allah'a mülaki olmayı, ruhu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemekti. Şimdi bu ikinci konu. Mümin olmak. İnsanlar Allah'a inanıyorlar ve kendilerini mümin kabul ediyorlar. Aslında haklılar mı? Haklılar tabii. Çünkü lügat manası itibariyle iman inanç demek. Mümin de imanı olan, imanın sahibi olan kişi demek. Yani inanan, Allah'a inanan kişi demek. Öyleyse mümin Allah'a inananların Kur'an'daki adıdır. Doğru. Peki Allah-u Teala müminleri müminler ve hak müminler olarak ikiye ayırmış mı? Ayırdıysa acaba neden ayırmış? İşte burada mümin kavramı eğer lügat manası itibariyle alırsanız Allah'a inanan herkesi kapsamına alır. Ama bu inananlardan bir kısmı cennete girebilir, bir kısmı giremez. Bir kısmı Allah'a inanmasına rağmen onların gideceği yer cehennemdir. İşte Kur'an'dan kopan hak mümin kavramı, yani cennete gidecek olan müminler kavramı burada bu konuşmayla sizlere takdim edilecektir. Kur'an'da bir inanan manasına mümin kelimesi kullanılıyor. Kur'an'da yüzlerce defa geçer. Ama cennete girecek olan müminler Allah'a inanan müminlerin ötesinde olan müminlerdir. Allah'a inanan müminlerden her kim Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilerse, sadece ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyenler, sadece onlar Allah'ın cennetine girebilirler. Allah'a ulaşmayı dileyen müminler. İşte Allah Teala Enfal suresinin ikinci ayet-i kerimesinde diyor ki Bismillahirrahmanirrahim İnnemel müminin ellezine izâ zükürallâhi vecilet kulübühüm. Onlar öyle müminlerdir ki Allah'ı zikrettikleri zaman kalpleri titrer. Yani kendilerine cezbe gelir. Böyle bir sallantı geçirirler. Allah Teala tarafından vücutları şiddetle sarsılır. Ve izâ tuliyet aleyhim ayâtühü ve onlara onun Allah'ın ayetleri tilavet edildiği zaman, okunduğu zaman zâde tüm imanen imanları artar. Ve alâ rabbihim yetevekkelûn. Ve onlar Rablerine tevekkül edenlerdir. Öyleyse dikkat edin. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hiç kimse cezbe sahibi olamaz. Hiç kimsenin kalbine Allah-u Teala cezbe vermez.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den İslam alemi cezveyi almıştır. Peki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cezveyi nereden almıştır? Cebrail aleyhisselam'dan almıştır. Hepiniz biliyorsunuz ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 40 yaşına gelinceye kadar 30 yaşından itibaren buna başlamıştır. Her sene Nur Dağı'ndaki Hira Dağı'ndaki affedersiniz Hira Dağı'ndaki Nur Mağarası'na çekilirdi. Ve orada 30 gün bazı yıllarda 40 gün dünyadan elini eteğini çeker. Yanına sadece kuru ekmekle su alır ve orada geçirirdi günlerini. Gece gündüz yalnız kalırdı. Allah'la bir olurdu. İşte 40 yaşına bastığı yılda aynı şeyi yapmak üzere Hira Dağı'ndaki Nur Mağarası'ndaydı. Bir gün ansızın karşısında bembeyaz elbiselerle birisini gördü. İnsan şeklinde temessül eden Cebrail aleyhisselamdı bu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme doğru bir adım attı. İkra dedi, oku. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bilindiği gibi ümmiydi, okuma yazma bilmiyordu. Açık olarak dedi ki ben okuma yazma bilmiyorum. Cebrail aleyhisselam ikinci adımını attı ve yine ikra dedi, oku. Aynı cevabı aldı. Ben okuma yazma bilmiyorum. Ümmiyim. Cebrail aleyhisselam üçüncü adımı attı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i sımsıkı kavradı ve ikra bi ismi rabbike dedi. Allah'ın ismiyle oku dedi. Ve tam onun söylediği sırada Allah-u Teala'dan Cebrail aleyhisselam'a şiddetli bir cezbe geldi. Kollarıyla Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i de sarmış olduğu için ikisi birden şiddetle sarsıldılar. Ard arda cezbeler geldi Cebrail aleyhisselama. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de aynı cereyanı o da yaşadı. Öyle yaşadı ki hayatında ilk defa böyle bir şey vücut buluyordu. Ve ona çok şiddetli gelmişti. Oraya yığıldı. Cebrail aleyhisselam onunla meşgul oldu. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem örtülere büründü. İşte bu cezbeydi. Allah Cebrail aleyhisselama cezbeyi gönderdi ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem oradan cezbeyi aldı Cebrail aleyhisselamdan. Ey örtülere bürünen peygamber ayet-i kerimesi de bu cezbe olayından sonra geldi. Sonra ne oldu? Sonra bütün sahabe cezbeli oldu. Sahabenin büyük bir kısmı, hepsi olmadılar. Ne olur cezbeli olursa? Cezbeli olmak demek Allah-u Teala'nın iman konusundaki, tahkiki iman konusundaki ilk adımına sahip olmak demek. Sizin dışınızdaki bir kuvvet sizi şiddetle sarsıyor. Biliyorsunuz ki bunun müsebbibi siz değilsiniz. Bunun müsebbibi Allah. Şiddetle sarsıyor. İşte Cebrail aleyhisselamdaki o sarsıntı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme geçtikten sonra sahabe onun elini öpüp de ona sarıldığı zaman cezbe bütün sahabeye birer birer geçmeye başladı. Sahabenin %100'ü cezbeli miydi? Hayır, %100'ü cezbeli değildi. Ama büyük kısmı cezbeliydi. Ve cezbe onlar için bir şerefti. Peygamberleri gibi cezbe sahibi olmak, Allah'ın tahkiki imanının birincisine sahip olmak demekti. Biliyorlardı ki, onların elinde olmayarak Allah'tan gelen bir cereyan, onları Allah diledikçe şiddetle sarsıyordu. Bununla müftehirdiler. Bununla huzur duyuyorlardı.
Şimdi Allah Teala burada vecilet kulübühüm diyor. Kalpleri titrer diyor. Kalbin titremesi bütün vücudu birden gördüğünüz gibi titretiyor. Ve Allah'ın ayetleri okunduğu zaman onların imanlarını arttırır diyor. Cezbe de onların imanlarını arttırıyordu. Çünkü kendilerinin dışında bir kuvvetin, Allah'ın onları şiddetle sarstığını hissediyorlardı. Ve Rablerine daha çok tevekkül ediyorlardı. Allah-u Teala'nın kendilerini sarstığını biliyorlardı. Ve bu onlara güç veriyordu, kuvvet veriyordu, cesaret veriyordu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Hazreti Muhammed'in hemen arkasından dört tane halife geldi. İşte Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman ve Hazreti Ali. Hazreti Ali görevi aldığı zaman ilk kıldırdığı namazda sahabeye dönüp şunları söyledi. Ey benim sevgili kardeşlerim, sizlere ne oldu? Bundan senelerce evvel sizinle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında namaz kıldığımızda sizin cezbenizden bu mescidin tavanının sarsıldığını hatırlıyorum. Sizlere ne oldu ki cezbeniz böylesine kayboldu diye Hazreti Ali söylüyor. İşte kalbin titremesi ve cilet kulübüyüm ifadesi bu olayı oluşturur. Enfal suresinin 3. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki اَلَّذ۪ينَ يُكُمِنَ السَّلَاةَ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِكُونَ Onlar namazı ikame ederler, namazı kılarlar ve onlara rızık olarak verdiğimiz şeylerden infak ederler diyor. Gene sahabeden bahsediyor. Ama bütün zamanlarda insanlar bu vasıftalarsa aynı şeyleri onlar için de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve Allah Teala kaydettirmiş. Ve Enfal suresinin 4. ayet-i kerimesi. Ülaike humul müminune. Onlar ki müminlerdir hakka. Hak müminlerdir diyor. Onlar hak müminlerdir. Lehum derecatun inde rabbihim. Onlar için Rablerinin indinde dereceler vardır. Ve mağfiretun. Ve mağfiret vardır. Yani günahların sevaba çevrilmesi. Ve rızkun kerim. Onlar için kerim bir rızık vardır. İşte sevgili kardeşlerim, hak müminler. Onlar hak müminlerdi. O zaman Allah-u Teala'nın dizaynı açık bir şekilde çıkıyor. Acaba Allah-u Teala hak mümin deyince bu standartlarda neyi kastediyor? Allah-u Teala diyor ki Kur'an-ı Kerim'de

Ey aminu olanlar! Allah'a karşı takva sahibi olun. Takva sahibi olun ki Allah sizin günahlarınızı örtsün. Daha sonra da o günahlarınızı sevaba çevirsin. Burada Allah-u Teala'nın henüz Allah'ın günahlarını örtmediği insanlardan bahsetmesi söz konusu. Allah'a milaki olmayı dileyen kişinin Allah-u Teala günahlarını örter. Anlıyoruz ki burada kullanılan mümin tabiri, amin olma tabiri, henüz Allah'a ulaşmayı dilemeyen ama Allah'a inanan kişilere ait. Allah'a ulaşmayı dileyecekler ki Allah onların günahlarını örtsün ve takva sahibi kılsın. Şimdi gerçekten Allah'a ulaşmayı dilemek mi kişiyi takva sahibi kılar? Ona bakalım beraberce. Allah Teala Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Münibine ileyhi ve yettekuhu ve ekumussalat ve la tekunu minel müşrikin."

Allah'a mülaki olmayı dile. Allah'a münib ol. Allah'a yönel. Allah'a ulaşmayı dile. Ve böylece Allah'a ulaşmayı dileyerek takva sahibi ol. Demek ki sadece Allah'a mülaki olmayı dileyerek takva sahibi olabiliriz. Bedavadan takva sahibi olmak mümkün değil. Bu takva, göreceğiz ki kişiyi kurtuluşa ulaştıracak olan takvadır. Çünkü ayet-i kerimenin arkasında Allah Teala diyor ki, ve namaz kıl ve müşriklerden olma. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Kur'an-ı Kerim, şirkte olanların girecekleri yerin cehennem olduğunu söylüyor. Onların gidecekleri yer cehennemdir diyor. Öyleyse o müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır ifadesi ne zaman olmayacak kişi sadece Allah'a mülaki olmayı dilediği zaman gizli şirkten kurtulacak. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in söylediği açık. Diyor ki ben ümmetim için açık şirkten korkmuyorum. Böyle bir şey benim ümmetim için geçerli değil, hiçbir zaman oluşmaz. Ama diyor gizli şirkten korkuyorum diyor. Gizli şirkten korkuyor. Öyleyse Allah Teala ile insanlar arasındaki ilişkide Allah'ın ortaya koyduğu bir gerçek var. Müşrikler, şirktekiler, onların gidecekleri yer cehennemdir. Gördük ki Allah'a ulaşmayı dilediği zaman kişi takva sahibi oluyor ve şirkten kurtuluyor. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemeseydi o kişi takva sahibi olamayacaktı. Gideceği yer cehennem olacaktı. Şirkte kalacaktı, cehennem olacaktı gideceği yer. Öyleyse bu birinci takvadır, ilk takvadır. Allah Teala bu surenin 29. ayet-i kerimesinde ey amin olanlar diyor Allah'a karşı takva sahibi olun ki Allah günahlarınızı örtsün. Takva sahibi olabilmesi için kişinin mutlaka Allah'a mülaki olmayı dilemesi lazım. İlk takva bu. Orada takva sahibi olmayan bir mümine sesleniyor Allah Teala. Kişi Allah'a inanıyor ama takva sahibi değil. Takva sahibi olması isteniyor ki cehennemden kurtulsun. Şimdi beraberce bu takva sahibi olma müessesesinin ötesine bakalım beraberce. Allah'a karşı takva sahibi olmak. Nereye bakıyoruz? Yunus suresinin 2 ayet-i kerimesine bakıyoruz. Üç ayet-i kerimesine 62, 63, 64. Allah Teala buyuruyor ki Ela inne evliya Allahu la hafun aleyhim ve la hum yahsenun. Ellezine amenu ve kanu yettekun. Lehumul büşra fe beşir. Lehumul büşra fi'l hayatet dünya ve fi'l ahireti diyor Allah Teala.
O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Ne korkusu yok? Cehennem korkusu yok. Onlar mahzun da olmazlar diyor Allah Teala. Onlar amin olmuşlardır ve takva sahibi olmuşlardır. Onlara dünyada da ahirette de müjdeler vardır diyor Allah Teala. İşte bu üç ayet takva sahibi olan bir aminu olan kişiden bahsediyor. Kişi aminudur ama takva sahibi olacak olmuş bir aminu olan kişidir. Eğer birinci aminu seviyesinde olsaydı, yani o kişi iman etmişti Allah Teala'ya ama takva sahibi olmamıştı. Takva sahibi olmadığı bir noktada kişi. Takva sahibi değil ama inanıyor Allah Teala'ya. Ona da amin ediyor Allah Teala. Öyleyse iki tür amini olan kişi var. İman eden kişi var. Allah'a inanıyor ama Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Onlar henüz takva sahibi olamamış olan amini olanlar. İkincisi Allah'a ulaşmayı dileyen amini olanlar. İşte Yunus 62, 63, 64'te Allah'a ulaşmayı dileyen amini olanlardan bahsediyor. Onlar da iman edenler olarak, diğerleri de iman edenler olarak geçiyor. Ama sadece Allah'a mülaki olmayı dileyenlerin hem dünya saadetleri garanti ediliyor Allah Teala tarafından hem de ahiret saadetleri, gidecekleri yerin cennet olduğu kesin. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hak mümin demek, Allah'a inandıktan başka, Allah'a mülaki olmayı dileyen, bu standartlarda amin olan birisi olmak demektir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de yüzlerce defa mümin kelimesi kullanılıyor. Allah'ın cennetine girecek olanların müminler olduğu söyleniyor. İşte bu insanlardan Allah-u Teala Rum Suresinin 31 ve 32. ayetlerinde Allah'a ulaşmayı dileyerek amin olanlardan bahsediyor. Onların takva sahibi olduğundan bahsediyor. Amin oldukları takdirde, Allah'a ulaşmayı diledikleri takdirde takva sahibi olduklarından bahsediyor. Yani ondan evvel takva sahibi değiller. Çünkü gidecekleri yer cehennem. Çünkü müşrikler. Peki Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesi ne söylüyor acaba? Sebe 20'de Allah Teala diyor ki şeytan kıyamet günü insanlara olan vaadini, hedefini gerçekleştirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular. Bu ayet-i kerime ile Rum suresinin
30 ve 31 ve 32. ayetlerini birleştirdiğimiz zaman şunu görüyoruz. Fırkalara ayrılanların müşrikler olduğunu görüyoruz. Fırkalara ayrılanların takva sahibi olmadıklarını görüyoruz. Sebe 20'de ise fırkalara ayrılmış olanların şeytanın kulu olduğunu görüyoruz. Bu şeytanın kulu olanlar, tağutun kulu olanlar Allah-u Teala tarafından açık bir şekilde anlatılıyor. Tağutun kulu olmak. İşte Allah-u Teala Zümer Suresinin 17. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki وَالَّذ۪ينَ اَشْتَنَمُ الْتَاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُ اِلَى اللّٰهِ لِهُمُ الْبِشْرَى فَبَشِّرْ اِبَاد۪ي Sahabe için diyor ki onlar tağuta kul iken, insan ve cin şeytanların kulu iken Allah'a ulaşmayı dilediler. Allah'a münip oldular. Ve enibu diyor Allah Teala Allah'a münip oldular. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor. Ve benim kulum oldular diyor. Bütün insanlar başlangıçta şeytanın kuludur. Ama Allah'a ulaşmayı dileyenler şeytanın kulu olmaktan kurtulur. Allah'ın kulu olur. İşte bir taraftan Zümer Suresi'nin 17. ayet-i kerimesi bunu söylüyor. Ona göre insanlar başlangıçta şeytanın kulu, Allah'a ulaşmayı diliyorlar, Allah'ın kulu oluyorlar. Diğer taraftan Rum Suresi'nin 31 ve 32. ayetlerinde Allah'a mülaki olmayı dileyen kişinin ancak takva sahibi olduğu, ki mutlaka takva sahipleri Allah'ın cennetine girerler ve cenneti kazandığı, ama takva sahibi olmayanların, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin şirkte olduklarını ifade ediyor Allah Teala ve onların fırkalara ayrıldıklarını söylüyor. İşte Sebe Suresi'nin 20. ayet-i kerimesinde bir müminler grubu var. Müminler fırkası, bir de geri kalan bütün fırkalar. Rum Suresi'nin 31 ve 32. ayetlerinde de bir takva sahibi olanlar, bir de onun dışındaki bütün fırkalar. Her ikisinde de takva sahipleri Allah'ın cennetine girerler. Gördük ki onların korkuları yoktur. Çünkü gidecekleri yer cennettir. Takva sahipleri. Bu takva sahiplerinin ise sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler olduğunu görüyoruz. İşte Sebe Suresi'nin 20. ayet-i kerimesindeki ayrım, müminleri oluşturan bir tek fırka hariç, geri kalan bütün fırkalar, onların gidecekleri yer cehennem. O fırkalar, Rum Suresi'nin 32. ayet-i kerimesinde fırkalara ayrılanlardır. Rum Suresi'nin 31. ayet-i kerimesinde takva sahibi olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, müminler. Öyleyse mümin kelimesi burada açık bir şekilde sadece Allah'a mülaki olmayı dileyenleri kapsıyor. Eğer olay buysa sevgili kardeşlerim, sadece müminler söz konusuysa, o zaman mümin olmanın standartlarına baktığımız zaman iki çeşit müminin çok güzel bir şekilde ayrıldığını görüyoruz. Hak müminler, cezbe sahipleri, ama cezbesiz de olabilirler. O çok önemli bir faktör değil.
Sahabenin de bir kısmı cezbesizdi. Ama mutlak olarak Allah'a ulaşmayı dileyip de dilemeyen fırkalara ayrılanlardan dışarıda kalanlar. İşte onlar hak müminler. Açık açık Allah Teala Rum 31 ve 32'de de fırkalara ayrılanlardan ve bir tek fırkadan bahsediyor. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir fırka. Onlar takva sahibi. Onlar cennete gidecek. Geri kalan bütün fırkalar şirkte gidecekler ya cehennem. Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde müminleri oluşturan bir tek fırka o Allah'a ulaşmayı dileyip de Allah'a ulaşmayı dileyen müminler olanlar ve onun dışındaki bütün fırkalar tağuta kul olanlar. Onların hepsinin gideceği yer cehennem. İşte böyle bir dizaynda Allah Teala her şeyi son derece açık bir biçimde dizayn etmiş, ortaya koymuş. Takva sahibi olmak bir insan için gerçekten cehennemden kurtuluştur. Cennete sadece takva sahipleri gider. Takva sahibi olmanın da ilk aşaması mutlak olarak Allah'a ulaşmayı dilemektir. Dilemeyen kişinin takva sahibi olması mümkün değildir. Öyleyse bir Allah-u Teala'nın mümin kelimesini kullanarak kastettiği insanlar var. Bir de mümin kelimesini kullanarak kastettiği ikinci grup insanlar var. İkisine de mümin kelimesini kullanmış Allah-u Teala. Ama Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde geçen müminler, bir tek fırkayı oluşturan müminler, cennete gidecek olan müminler, müminlerin dışında kalan herkes, o 72 fırkaya ayrılanlar, hepsinin gideceği yer cehennem, onlar kafirler olarak değerlendiriliyor. Diğerleri tek fırka müminse, geri kalan bütün fırkaların kafir olduğu kesin. Veya inananlardan Allah'a ulaşmayı dilemeyenler olduğu kesin. İsimleri ne olursa olsun, o önemli değil. Ama Allah Teala cennete girecek olan müminleri hak müminleri olarak vasıflandırıyor. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın ortaya koyduğu tabloda müminler için iki sayfa açılmış gibi. Bir, müminler var. Yani Allah'a inananlar var. Ama onlar Allah'a mülaki olmayı dilemedikçe Allah'ın cennetine giremeyecek olan müminler. Hele hele cehennemde bir süre kaldıktan sonra cennete gireceğiz tarzındaki biz müminiz, Allah'a inanıyoruz müminiz. Öyleyse cehenneme gireceğiz. Bir süre Allah-u Teala bizi leblebi gibi kavuracak. Ondan sonra oradan çıkaracağız. Allah'ın cennetine gideceğiz tarzında. Bir inancın sahibi olan hiç kimse şunu kesinlikle bilsin ki Allah'ın cennetine asla giremez. Kur'an-ı Kerim'de cehenneme cezalandırılmak kastıyla giren bir insanın oradan çıkıp da cennete girmesi hiçbir şekilde mümkün kılınmamış. Hiçbir ayet yok bu konuda. Cehenneme giren bir insanın cehenneme girdikten sonra oradan çıkacağına ve cennete gideceğine dair hiçbir ayet-i kerime yok. Ama cehenneme girenin cehennemden asla çıkamayacağına dair tam 29 tane ayet-i kerime var Kur'an-ı Kerim'de. Bu da müminler de mümin olmayanları ayıran son derece kesin bir ölçü. Çünkü cennete sadece hak müminler girerler.
Allah'a mülaki olmayı dileyen hak müminler. Öyleyse ayetler birleştirildiği zaman vazgeçilmez bir sonuç çıkıyor ortaya. Sadece Allah'a mülaki olmayı dileyenler mümindir. İşte bir ayet-i kerime daha, Bakara 257. Allah Teala buyuruyor ki Allahu veliyyullezine amenu yuhricuhum minez zulumati ilen nuri vellezine keferu evliyahumut tagute yuhricunhum minen nuri ilez zulumati. Diyor ki Allah Teala, Allah amenu olanların asıl ifadesiyle Allah'a ulaşmayı dileyen amenu olanların, müminlerin dostudur. Onları zulmetten nura çıkarır. Ne olur? Bu kişiler mürşitlerine ulaşır. Nefslerinin kalbi nurla dolmaya başlar. Ve %51 nura ulaştıkları zaman da ruhları Allah'a, Allah tarafından ulaştırılır. Allah onları ulaştırdığı için o ifadeyi kullanıyor. Allah onları zulmetten nura çıkarır diyor. Çünkü buraya kadar Allah Teala'nın garantisinde. Ama kafirlere gelince diyor Allah Teala, onlar tağutun dostlarıdır diyor. Öyleyse bu müminlerin yanında Allah'a ulaşmayı dilemeyen kafirler var. Kimdi kafirler? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler tağutun dostları. Bir defa daha söyleyelim mi ayet-i kerimeyi? Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi. وَالَّذ۪ينَ اَشْتَنَهُ الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدَهَا وَاَنَابُ اِلَى اللّٰهِ لِهْمُ الْبِشْرَى فَبَشِرْ اِبَاد۪ي. O sahabe için Allah Teala diyor ki, onlar tağuta kul iken Allah'a ulaşmayı dilediler ve Allah'a kul oldular. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. İşte bu iki ayet arasındaki ilişki kurulduğu zaman Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin tağutun kulu oldukları, dileyenlerin ise Allah'ın kulu oldukları açık ve kesin bir şekilde çıkıyor ortaya. Orada da küfür ve mümin olmak açısından almış Allah-u Teala konuyu. Onlar diyor, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerden bahsediyor orada. Onlar ki kafirlerdir deyince, çünkü Allah amil olanların dostudur, onları zulmetten nura çıkarır ifadesi var. Onlar mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyenler ve ruhlarını Allah'a ulaştırdıkları zaman nefslerinin kalbinin yarısından fazlası nurla doluyor. Onlar bu sebeple zulmetten nura ulaştırılanlar. Diğer taraftan ikinci grup arkadan geliyor. Onlar ki kafirlerdir, onlar da tağutun dostlarıdır. Tağut onları nurdan zulmete götürür diyor. Adları kafirler. İşte adlarına Allah Teala kafir demiş veya mümin demiş ama kişi hak mümin değil. Allah'a inanıyor ama Allah'a ulaşmayı dilemiyor. O kişinin Allah'ın cennetine girmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. Öyleyse Kur'an kavramlarını ait olduğu standartlarda yerli yerine Allah'ın Kur'an-ı Kerim'e koyduğu standartlarda kullanmak mecburiyetindeyiz. Müminlerden sadece hak müminler, yani ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dileyen müminler, onlar ancak hak müminlerdir. Onların da gidecekleri yer Allah'ın cennetidir. Diğerlerinin Allah'a inanıyor diye cennete girmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. Boş hayallerle kimse kendini aldatmasın. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi küfürdedir. Gideceği yer cehennemdir. O kişi mümin kabul edilmiyor. Allah-u Teala tarafından hak mümin kabul edilmiyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, farklılığı iyice anladığınıza inanıyoruz.
Mümin kelimesi Allah'a inanmak istikametinde Allah'a inanan herkes için kullanılabilir. Ama bu müminlerden sadece hak mümin olanlar, Allah'a inananlardan sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler hak mümindir. Sadece onlar cennete girebilirler ve ebediyen cennette kalırlar. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Yüce Rabbimiz bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz fizik vücudun Allah'a teslimi. Birinci sual, fizik vücudu Allah'a teslim etmek farz mıdır? Evet, fizik vücudu Allah-u Teala'ya teslim etmek farzdır. Kur'an ayetlerine baktığımız zaman Allah Teala evvel emirde fizik vücudun Allah'a teslimini hatırlatıyor ve daha sonra da üzerimize farz kılıyor. Ruhun Allah'a teslimi nasıl 12 kere üzerimize farz kılmışsa fizik vücudumuzun da Allah'a teslimi 3 kere, nefsimizin de Allah'a teslimi 3 kere. Eğer slaytımıza bakacak olursak net olarak bunları görürüz. Nedir bu ayetler? Maide suresinin 7. ayet-i kerimesi ve En'am suresinin 152. ayet-i kerimesi. Bir de Yasin suresinin 60-60. ayet-i kerimesi. İşte bu açıdan bakıldığı zaman bu üç ayette Allah-u Teala fizik vücudun Allah-u Teala'ya teslimini farz kılıyor. Maide 7'de irademizin misaki söz konusu. En'am 152'de ise ahdimizin, ahdallahinin farz kılınması söz konusu. Ve bi ahdillahi evfu, Allah'la olan ahdinizi ifa edin. 10 emirden bir tanesi de bu. Ama ahdallahinin farz kılınması üzerimize farzsa, irademizin misaki üzerimize farzsa iradenin teslimi, o zaman fizik vücut teslim olmadan buna ulaşmak mümkün değil. O sebeple Allah-u Teala Yasin 60-61'de fizik vücudun Allah-u Teala'ya teslimini de üzerimize farz kılıyor. Allah ile ilişkiler bir ahde dayalıdır. Bir bizim ahdimiz var. Fizik vücudumuzu Allah'a teslim etmek. Bir de Allah'ın ahdi var. Ruhu, beşi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Allah'ın emanetlerine ve ahdlerine riayet edenlerdir dediği kişiler, fizik vücudundan da Allah-u Teala'ya teslim etme seviyesine yükselmiş olan insanlardır. Allah-u Teala ahdine riayeti emrediyor. Ruhun Allah'a ulaşması hidayete ermektir. Fizik vücudunun teslimi daha üst seviye hidayettir. Ama bırakın insanların Allah'a fizik vücuduna teslim etmelerini, bu kavramı bile unutmuşlar. Bakara suresinin 40. ayet-i kerimesine baktığımız zaman ne görüyoruz? Bakara suresinin 40. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala Ya beni İsrail'e özkürün nimetallâhi'a elleti en'amtu aleykum evfu bi ahdi ufi bi ahdikum. Yani ahdimi yerine getirin. Ben de size olan ahdimi yerine getireyim. Sizleri vaat ettiğim cennetime alayım. Evet, siz benim ahdimi yerine getirin. Ben de size olan ahdimi yerine getireyim. Gerçekten Tövbe suresinin Bakara 40 ile Tövbe suresinin 111. ayet-i kerimesine baktığımız zaman aralarında bir illet rabıtası olduğunu görüyoruz. Tövbe 111'de اَنَّ اللّٰهَ اِشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالِهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ يُقَاتُونَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ وَاَقْتَلُونَ
ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. Allah Teala Tevrat'ta da İncil'de de Kur'an'da bunu farz kıldı. Men evfa bi'atihi min Allahi festebşiru bi bayyukum lazim bayun bihi ve zalikumul fevzul azim. Allah muhakkak ki Allah yolunda savaşan, böylece öldüren ve öldürülen müminlerden onlara verilecek cennet karşılığında canlarını ve mallarını satın almıştır. Evet, canlarını ve mallarını satın almıştır. Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an'da onun Allah'ın üzerine hak olan bir vaattir. Hani kim canını ve malını Allah-u Teala'ya verirse, teslim ederse, Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an'da bu Allah'ın üzerine hak olan vaittir. Allah-u Teala Allah'tan daha çok ahdine vefa eden kimdir? Cennet mukabilinde bu cennet an cenneti. Onunla yaptığınız alışveriş ve ile sevinin. İşte bu en büyük kurtuluş, fevz, mükafattır. Allah-u Teala'nın dizaynı bu. Yetmez Allah-u Teala Nisa 125'te ne buyuruyor? Ben ahsana dinen mimmen esleme ve çevlillahi ve huve muhsinun ve teb'u milleti İbrahim'e hanife ve tegazallahu İbrahim'e halile. Hanif olarak Hazreti İbrahim'in dinine tabi olmuş ve beşini fizik vücudunu Allah-u Teala'ya teslim ederek muhsin olan kimseden daha dinen daha güzel kim vardır diyor. Öyleyse fizik vücut teslimi gördüğünüz gibi ayetler itibariyle farz. Müminun suresinin 8. ayet-i kerimesi وَالَّذ۪ينَ هَمْ بِالْيَمَانَةِ مُعَاتِمْ رَعُونَ. Onlar emanetlerine ve ahdlerine riayet edenler. Allah-u Teala ahd olarak fizik vücudumuzun Allah'a teslimini emrediyor ama Allah'ın da ahdi var. Bizim ahdimiz fizik vücudun Allah'a teslimi, Allah'ın ahdi ise ruhun ve için nefsin ve iradenin Allah'a teslimini ifade ediyor. Allah'ın emanetlerine ve ahdlerine riayet edenler dediği zaman fizik vücutlarını Allah'a teslim etme seviyesine yükselmiş olan insanlardır buyuruyor. Allah razı olsun. İkinci sual, bir insan fizik vücudunu Allah'a teslim nasıl teslim edebilir? Fizik vücudun teslimi teslimlerin en zorudur. Dik yokuştur. Allah Teala hangi teslim olursa olsun zikirle bu gerçekleşiyor. Ruhun teslimi 3 saat zikir, fizik vücut teslimi 18 saat zikir, nefsin teslimi daimi zikir. Allah-u Teala hepsini farz kılmış. Allah-u Teala fizik vücudun teslimine dik yokuş diyor. İki tane çok büyük sebep var. Bir, Allah'ın koruyucu kalkanın devreden çıkması. İki, kişinin zikrinin en az 6 kat yükselmesi. 3 saatlik zikirden 18 saatlik zikre çıkması zikrin 6 kat artmasını gerektiriyor. Süt fizik vücut tesliminin esasını teşkil eder. Günün yarısından daha çok zikreden herkes fizik vücut teslimi için önemli bir adım atmıştır. Bu tevekkülün olup olmadığı kişinin zikrini artırıp artırmamasından anlaşılır. Ne zaman nefsimizin kalbinden nurlar %81'e ulaşırsa o zaman sizin için yeni bir devir başlar. Fizik vücudunuz Allah-u Teala'ya teslim olmuştur. Evet, 18 saat zikir, bunun karşılığı %81 katta toplanan nur, %81. Ahzab suresinin
41. ayet-i kerimesinde ya eyyühellezine amenü zkurullaha zikren kesire. Allah'ı çok zikirle zikredin ki bu en az 12 saat ve daha fazla zikri, yani günün yarısından daha fazla zikir, çok zikri ifade ediyor. Ve sahip olan kişi bunu gerçekleştirendir. Kur'an-ı Kerim'de Yusuf Suresi'nin 20. ayet-i kerimesinde negatif zühdü Allah-u Teala devreye alıyor. Günün yarısından fazla zikir, bir, iki, hayati bir imtihan, fizik vücudun tesliminin belirgin özellikleridir. Beled 12-13'e baktığımız zaman da bunun dik yokuş olduğunu Allah-u Teala buyuruyor. Beled suresinin 12 ve 13. ayet-i kerimeleri. وَمَا اَدْرَكَ عَمَ الْاَقَبَ Akabenin ne olduğunu sana ilgilenen nedir? Fakat rakabetin akabeyi aşmak kölenin azadıdır. Yani kölenin azadı fizik vücudun Allah-u Teala'ya teslimidir. Evet. Ruhumuz emanettir. Nefsimiz rehinedir. Ve fizik vücudumuz da köledir. Kölenin azadı kölenin Allah'a teslimini ifade ediyor. Allah razı olsun. Üçüncü sual, fizik vücudun teslim eden kişinin yakın kademelerindeki durumu nedir? Ruhuna teslim eden bir insan ilmel yakinin sahibidir. Ama eğer Allah-u Teala kalk gözünü kalk kulağını açmamışsa ilmel yakin aynel yakine kadar devam eder. Fakat ilmel yakin ile aynel yakin arasında kişinin kalp gözü kalp kulağı açılabilir. Ama öyle de olsa hikmet sahibi olmadığı için aynel yakinde değildir. İrfanın sahibidir. İlmel yakin ile aynel yakin arasında bir köprü, bir berzah var. Fena makamı, beka makamı, zühd makamı ve muhsinler makamı. Bu dört makam İlmel yakin ile aynel yakin arasında bir köprüyü ifade ediyor. Fizik vücut teslimi ilmel yakin ile aynel yakin arasında bir köprüdür. İlmel yakinde kişi ruhunu Allah'a teslim eder. Aynel yakinde ise nefsini Allah'a teslim eder. Ama İlmel yakin ile aynel yakin arasındaki köprü fizik vücudun Allah-u Teala'ya teslimini ifade ediyor. Burada insanlar ya ilmel yakine daha yakındırlar, kalp gözleri kalp kulağı açılmamıştır. Ondan evvelki kesimin standartlarına tabidirler. Veya kalp gözleri kalp kulağı açılmıştır. O zaman aynel yakine daha yakın olan insanlardır. Kimin kalp gözü kalp kulağı açılırsa o irfan ehli olur. İrfan ehli olmakla hikmet ehli olmak birbirine çok benzeyen iki faktördür. İkisi de kalp gözü kalp kulağı açıktır ama irfan ehline afetler olduğu halde hikmet ehlinde afetler yoktur. Onun için Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz hikmet sahibi alemin sohbetinde bulunmak, kelamını işitmek üzerinize farz. Ama öte yandan Yunus Emre diyor ki sevmu selat hacü zekat sanma ki biter zahit işi. İnsan-ı kamil olmaya lazım olan irfan imiş. Yani burada da kalp gözü kalp kulağının açılması da gerekli olduğunu ifade ediyor. Konumuzla ilgili halkımıza sorular yönelttik. Bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.

0: bunu bana yaşarken ulaştırın. Bunu biliyor muydunuz?
1: Evet, ruhlar yaratıldığında kalu belada elestü bir rabbiküm. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Biz ne dedik? Kalu beladan beri. Sen bizim Rabbimizsin. Amenna ve saddakna.
2: Bir şekilde ruhumuzu teslim edeceğiz ona. Ondan geldik ve ona geri döneceğiz.
0: İşte bu ruhun yaşarken Allah'a ulaşması için bizim öncelikli olarak bunu istememiz gerekiyor. Yani diyeceğiz ki Allah'ım, benim de ruhumu sana yaşarken ulaştır. Böyle taleplerde bulunuyor musunuz?
1: Onu hiç ben şey yapmadım, düşünmedim o şekilde. Tabii ki herkesin ettiği bir dua var. Ama bu şekilde etmedim.
3: Allah'ım seni çok seviyorum. Ben de ruhumu sana yaşarken ulaşmak istiyorum.
1: Benim de ruhumu sana yaşarken ulaştır. Beni de dostlarının, evliyaların arasına karıştır.
2: Allah'ım ben de senin dostun ve evliyan olmak istiyorum.
3: Keşke olabilsem, keşke. Ucundan olsam yine yeter.
4: Bir misafirimiz fakire sadaka vermekten tutun, hastaya gidip onun duasını almaya kadar her şey Allah'a ulaşmaktır dedi. Başkalarına yapılan iyilikler Allah'a ulaşmanın bir vesilesi midir? Başkalarına yapılan iyilikler bize derecat kazandırıyor. Ölmeden evvel Allah'a ulaşmak Allah-u Teala'nın bir farz emridir. Allah'a ulaşacak olan ruhtur. Bunun için sadece tek dileğiniz yeterli oluyor. Allah'a ulaşmayı dilemeniz sizi derahat noktasından çıkarıyor, hidayetin içine alıyor. Kim böyle bir dileğin sahibi olmuşsa, hiçbir amelde bulunmadan da ölse bu kişi mutlaka cennete girecektir. Eğer kişi ölene kadar Allah'a ulaşmayı dilemezse, kazandığı derecelerin hepsi yok edilir. Yani ne kadar amel yaparsa yapsın, kıyamet günü hepsi silinir. Hadis-i şerifte öyle insanlar vardır ki cehennemlik amel işlerler ama cennete gideceklerdir. Öyle insanlar vardır ki cennetlik amel işlerler ama cehenneme gideceklerdir. İşte bu cennetlik amel işleyip cehenneme gidenler Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Cehennemlik amel işleyip cennete gidenler onlar da Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Öyleyse ayrı saadetin olması olmaz şartı bir dilektir. Kalben Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
0: Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
1: Allah'a ulaşmaya vesiledir. Kısa yoldur. Çünkü hiçbir yol direkt gitmez. Arada mürşitler vardır. Hani normal yolda düşündüğün gibi. Bir evet, rehberdir. Mürşitler Allah'a ulaşmada bir aracıdır.
2: Yani Allah dostu ermiş insanlar. Mesela Peygamber Efendimiz olsun, ona önen sahabeler olsun. Onlar için, onlar bizim her şeyimiz. Onlara güvenerek, onlara yoluna düşerek ibadet etmeye çalışıyoruz.
3: Allah dostları mesela Müslümanlığı yönlendirmiş. Mesela bizim yolumuzdan gidin diye mesela. Keşke öyle bir şey olsa. Yarısından gitsem yeter, yolların yarısından.
0: Peki bu zamanda da var mıdır öyle insanlar?
2: İnşallah vardır. Umarım yani.
1: Her zamanda mutlaka Allah dostu vardır. Yüzyılda bir geliyor.
3: Kalmamıştır bence.
0: Sizce insanlar neden inanmıyorlar Allah dostlarına?
1: İşte iman eksikliğinden. Bilmedikleri için. Bilenler de evet, itikat zayıf. İnanç eksik. Eksik olunca da inanmıyorlar. Gözleriyle ille görecek bir şey arıyorlar. Ama keramet. Ama şu zamanda keramet kime? Kolay mı öyle?
0: Bu konuda Rabbimiz hacet namazı kılmamızı emrediyor. Eğer kılıp da Rabbimden istersek bize rüyamızda göstereceğini söylüyor.
2: İnşallah. İnşallah. Kılalım görelim.
3: Katlen çok isteyeceğiz ki Rabbim karşımıza çıkarsın.
4: Misafirimiz Allah dostları Müslümanlığa yönlendirmiş. Keşke öyle bir şey olsa, yollarının arasından gitsem yeter. Müşriklerin insanlara daveti nedir? Müşriklerin insanlara daveti Allah'a davettir. Mumin 38'de Âlezîne âmene ya kavmi iyyetikum sebiyle reşad. İttebiûn iyyetikum sebiyle reşad. Bana tabi ol ki seni şart yoluna ulaştırayım. Gerçekten de müşriklerin hepsi Allah'a ulaştırmaya vesiledirler. Yetmez, müşrikler Allah'a davet ederler. İşte Fussilet 33 مَنْ نَحْسَنَ قَوْلًا مِنْ مَنْ دَعَى اِلَى اللّٰهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ اَنِينِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ Allah'a davet eden, ben teslim olanlardan diyen, daha doğrusu ben Allah'a davet eden, nefs tasfiyesi yapan, ben teslim olanlardanım diyenden daha güzel sözü kim vardır? Yusuf 108'de ise Nebile Sultanı Peygamber ve sahabe için Allah-u Teala قُلْ هَذِي سَب۪يلِ اَدْعُوا اِلَى اللّٰهِ عَلَى بَس۪يرَةٍ اَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي Ben ve bana tabi olanların görerek Allah'a davet ettiğimiz yol sırat-ı müstakim yolu, işte o bizim yolumuzdur.

0: Öyleyse bütün mürşitler, resuller, hidayete vesile olanlar hep Allah'a davet etmişlerdir. Daveti kavrayanlar için resuller bir uyarıcı, müjdeci, etmeyenler için bir uyarıcı. Ve Enfal 24'te Ya eyyühellezine amenü istecibulillahi resulü izâ da'akum limâ yuhyikum. Allah ve Resulü size hayat verecek şeylere davet ettiği zaman daveti kabul edin. Resuller bana tabi olun diye sizi irşat ulaştırayım. Tabi olun ki ruhunuzu Allah'a ulaştırayım. Bu ifade sırat-ı müstakime ulaştırayım manasına da gelir. Bütün Allah'ın yolunda olanların başka insanları Allah'a davet etmesi haktır. Sadece Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem değil, bütün sahabe irşat makamının sahibiydi ve Allah'a davet ediyordu. Öyleyse siz öyle bir zamanda yaşıyorsunuz ki bizden biriniz emrolunduğu şeylerin orada birini, onda birini terk etse helak olur. Sonra da öyle bir zaman gelecek ki sizden kim emrolunduğu şeyin onda birini yapsa kurtulur. Evet. Nebine Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki siz öyle bir zamanda yaşıyorsunuz ki sizden biriniz emrolunduğu şeylerin onda birini terk etse helak olur. Ama sonra öyle bir zaman gelecek ki sizden kim emrolunduğu şeyin onda birini yapsa kurtulur. Allah razı olsun. Başlangıç noktasında bütün insanlar 10 tane negatif özelliğin sahibidirler. Bu 10 tane negatif özelliğin sahipleri insanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Ama dilemeyenler helak olup gidiyorlar. Ama ahir zamanda Mehdi Aleyhisselam döneminde kim emrolunduğu şeyin onda birini yapsa, Allah'a ulaşmayı dilerse o kurtulabiliyor. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Allah razı olsun.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu hocam. Programı sizleri hocama çok seviyoruz. İzninizle bir sualimiz olacaktı inşallah. Fizik vücudunu Allah'a teslim eden bir insan artık hata yapmayacak mıdır? Dualarınızı bekliyoruz. Sizleri çok ama çok seviyoruz.
0: Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Hepinize mutluluklar diliyoruz. Fizik ucunu Allah'a teslim eden bir insan artık hata yapmayacak mıdır? Fizik ucunu Allah-u Teala'ya teslim eden insanın kalbinde nefsin 19 afeti yine var. Ama bu afetler aklı ikna edip fizik vücudu nefsin talebi istikametinde kullanma noktasında değiller. Bir insan fizik vücudunu Allah'a teslimden sonra dünyada bir hata işlemezken o kişi rüyalarında gene hatalar işlemeye devam eder. Yani nefsi henüz afetlerle %9 nispetinde dolu olduğu için o kişinin nefsin hakim olduğu olan vücuttan ayrıldığı andan itibaren hatalar işlemeye devam eder. Ama fizik vücut dünya üzerinde o hataları işlemez. Fizik vücut davranış biçimleri itibariyle ahsen olmuştur. Fizik vücudun içinde ıslah olan bir nefs yok. Islah olan düşünce sistemi, davranış biçimleri. Hadis-i şerifte sahabe Ya Resulullah Muhsin kul olduğumu nasıl bileceğim deyince Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem komşularına sor buyurmuştur. Evet, fizik vücut Allah-u Teala'ya teslim olduğu zaman davranış biçimleri itibariyle bu noktada oluyor kişi. Örneğin Ali İmran suresinin 134. ayet-i kerimesinde اَلَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ فِي سَرَّا۪ي وَدَّرَّا۪ي وَكَازِمْنَا عَيْسَ وَعَفَانَ النَّاسِ Onlar bollukta ve darlıkta infak ederler. Onlar öfkelerini yutarlar. Onlar insanları affederler. Ali İmran suresinin 20. ayet-i kerimesinde ise فَاَنْ حَجُّكَ Eğer seninle tartışırlarsa fakul eslemtu ve çirilla ene ve men ettebani. Kul lillezine util kitabe min eslemtum. Fe en esleme fakat ettedav ve en tevellav ve fe enne ma aleyke el bela. Vallahu besirun yu'an. Burada fen haccuke, eğer seninle tartışırlarsa, de ki ben ve bana tabi olanlar veçimizi, fizik gücümüzü Allah'a teslim ettik. Öyleyse tartışmayan, dinde tartışmayan, vazifesinin sadece tebliğ olduğunu söyleyen kişi fizik vücudunu Allah-u Teala'ya teslim etmiştir. Bu ayet-i kerimedeki karşılığı bu. Öte yandan Ali İmran 134'te 19 tane afet var nefste. Ama 19 afetten öfke ve gayz afeti var olmasına rağmen onlar öfkelerini yutanlardır. Bu sadece öfke değil. 19 afetin 19'u da onlar öfkelerini yutarlardır durumda. Ne diyelim? Onlar nefret etmeyenlerdir. Nefret afeti var ama etmeyenlerdir. Küfür, onlar küfür etmeyenlerdir. Onlar yalan söylemeyenlerdir. Onlar zulmetmeyenlerdir vesaire. Kısacası afetler var ama afetler aklı kandırıp fizik vücudu yanlış istikamette kullanma durumları yok. Allah'a ulaşmayı dilemezse kişi, bunlar birbirine düşmandır, birbirine nefret eder, kim besler, öfkelenir. Ama Allah'a ulaşmayı dilerse, o zaman düşmanlık biter, nefret etmez, kim beslemez ve öfkelenmez. Onlar öfkelerini yutan insanlar. Allah razı olsun.

0: Konumuza ilgili bir videomuz daha var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
1: Allah Teala fizik vücudun teslimine dik yokuş diyor ve bu dik yokuşu Allah'ı çok zikrederek aşabileceğimizi açıklıyor. Sizce Allah'ı zikretmenin önemi nedir?
2: Bizi günahlardan arındırır, bizi Allah'a yöneltir, kötülüklere gitmemizi engeller, bence odur yani.
3: Ruhani olarak rahatlıyoruz, içten rahatlıyoruz, Allah'a ulaştığımızı düşünüyorum.
4: Her yapılan günahta, her hani işlenen bir haramda kalbe bir siyah nokta vurulur. Bu neyle temizlenir? Allah'ın adını anarak, zikrederek. Her zikirle o lekeyi yavaş yavaş temizlersin. Biz akşama kadar günaha batıyoruz.
5: Ben Allah'a daha çok yakınlaştırır. Bilmiyorum, zikir sürekli onanmak lazım yani. Dünya meşakkatinden keşke kurtulabilsek de yapsak.
1: Peki zikrettikçe davranışlarımız değişir mi?
4: Tabii ki değişiyor. Olmaz mı? Yani kalp temizleniyor. Temizlendikçe yumuşuyor. Yumuşadıkça gönlün hani eriyor yani. Her baktığın şeyde Allah'ı görüyorsun. Yaradılanı görüyorsun. Kim yarattı diye bakıyorsun. Bu güzelse yarattı, bir güvercine bakıyorum ben. Ya o kadar her şeyine bakıyorum. O kadar güzel ki. Diyorum ki onu yaratan kim bilir ne kadar güzel.
3: Biraz huzur buluyoruz ama devam ettirebilir miyiz bilmiyorum.
6: Allah'a yakınlığımız daha da artar.
4: Her şeyde Allah'ı gördükçe Allah'a yaklaşıyorsun. Onu seviyorsun. Allah. Her şeyde Allah. Yerde Allah, gökte Allah. La ilahe illallah.
0: Misafirimiz zikir konusunda biraz huzur buluyoruz ama devam ettirebilir miyiz bilmiyorum. Zikri devam ettirmemizi engelleyen şey nedir? Tabii ki şeytan. Şeytanın bütün gayesi dünyadaki bütün insanları Allah'ın zikrinden uzaklaştırmaktır. Allah'ı zikretmeyi unuttukları zaman insanların kalpleri kasitun olur. Yani karanlıklar kalpleri bütünüyle isra eder. Nebile Sultanı Peygamber'in hadis-i şerifinde diyor ki, zikrettiğiniz zaman iblis siner püser bir şey yapamaz. Kolu kanadı kesilir. Ama zikretmediğiniz zaman derhal vesvese vermeye başlar. Zikri unutturmak için. Eğer zikir yoksa kalbin faziletlerle donanması diye bir şey yoktur. Dikkat edin, zikrin unutulmasıyla dünya malına düşkünlük artar ya da bir başka ifadeyle dünya malına düşkünlük zikri unutturur. Evet. Zikir unutulduğu zaman dünya malına düşkünlük artar. Fıska düşenler dünya hayatını ahiret hayatına tercih edenlerdir. Nahl suresinin 107. ayet-i kerimesi ذَٰلِكَ اَنَّمَا اَسْتَحْبَ الْحَيَاتَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ. İşte bu onların dünya hayatını ahiret hayatına göre daha çok sevmeleri sebebiyledir. Öyleyse zikrin unutulması dünya malına düşkünlüğü arttırır ya da bir başka ifadeyle dünya malına düşkünlük zikri unutturur. İnsanı Allah'ın yolundan uzaklaştırır. Eğer Allah'ı bırakır da kişi dünya malına dönerse, o tarafa ağırlık verirse Allah o kişiyi, Allah'ı o kadar unutur. Görüntülü bir sualimiz var inşallah, birlikte dinliyoruz.
7: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. İstanbul'dan Oğuz Çakır ben. Muhterem hocam, ellerinizden hürmetle öpüyor. Sizi çok ama çok sevdiğimi, ama kalbimden sevdiğimi belirtmek istiyorum. Size bir sualim olacaktı inşallah. Sualim şudur. Fizik vücudun teslimi makamında insanların mahzun olma ve korku hali kalkar mı? Allah razı olsun. Sizi tekrardan çok ama çok sevdiğimi belirtmek istiyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. İnsanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlarsa korkulan kendilerini kurtaramazlar. Allah'ın cehennemine girecekleri için hep masum olacaklardır. Hüküm açık ve kesin. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin cennete girmesi mümkün değildir. Burada kişi dördüncü kat cennetin sahibi. Allah-u Teala onlara korku yoktur diyor. Dünyada masum olmak yok. Dünya saadetinin %90'ını kazanmış, %100'ünü kazansaydı ne olacaktı? Nefsindeki bütün afetler yok olacaktı. Allah'ın mutluluk reçetesi bütün cepheleriyle meyvasını verir olacaktı. Yunus Emre hayra döndü, benim işim endişeden azap başım, nefsinin başını kestim, kanatlandım, uçar oradan. Nefsin başının kesilmesi 19 afetin kalpten tamamen temizlenmesini ifade ediyor. İşte Nazihat suresinin 38, belki 37'den başladık. 37, 38, 39, 40'a baktığımız zaman 4 ayet-i kerimede mesajı görebileceğiz. فَاَمَا مَنْ تَغَى Artık kim taşkınlık etmiş, haddi aşmışsa ve esrar hayatı dünya ve dünya hayatını tercih etmişse فَاَنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَوَى O takdirde muhakkak ki o ateşli cehenneme girecektir. Yani فَاَمَا مَنْ تَغَى ve esrar hayatı dünya ve dünya hayatını tercih etmişse فَاَنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَوَى وَاَمَا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ Ama Rabbinin makamına kof duyan. وَاَنَّهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى Ve nefsini heva satan meydan, nefsinin başını kesen فَاَنَّ الْجَنَّةِ هِيَ الْمَوَى Onun da mükafatı meva cenneti. Yani beşinci kat cennettir. Nazihat 41. فَاَنَّ الْجَنَّةِ هِيَ الْمَوَى Takdirde muhakkak ki cennet o varılacak yerdir. Öyleyse tekrar ediyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin korkudan emin olamaz. Devamlı korku vardır. Allah'ın cehennemine girecekleri için hep de masum olacaklardır. Korku var. Masum olmak var Allah'a ulaşmayı dileyen için. Ama Allah'a ulaşmayı dileyenler için, onlar için korku yoktur. Onlar için masum olmak da söz konusu değil. Mutlaka Allah'ın cennetine gireceklerdir. Allah razı olsun. Suallere geçiyoruz inşallah. Ankara'dan bir kardeşimiz Muhterem Hocam, ilmi ledün nedir açıklar mısınız? İlmi nedir? Allah'ın katındaki ilim, Allah'la bile olan ilim. Allah-u Teala'nın mutluluk üçgeninde mutluluk karesine dönüşen kişi, yani nefsinin başını kesen, nefsinin manevi kalbinde 19 faziletin sahibi olan mutluluk üçgeni mutluluk karesine dönüşür. Nefsini de Allah-u Teala'ya teslim eder. Yani nefsin manevi kalbinde 19 fazilet, ruhta da 19 hasret var. Ve daimi hayra ulaşmıştır. Öyle olunca Allah-u Teala ona kalbi 7 kademenin müzeyyen olur, aynı lakinin sahibi olur. Öte yandan ilmi ledün sahibi olan bu kişi zemin kattaki ana dergahı ve yerin melekutunu Allah kendisine gösterir. Ama ihlasa geçtiği zaman 7 kademede kalbi daha müzeyyen olur. Gök katlarını veya 7. gök katında 7 alemi bütünlüğü Allah ona gösterir ve böylece İbrahim Aleyhisselam'ın Enam 75'te ve Nuriye İbrahim'e melekutu semavati vel ard biz İbrahim Aleyhisselam'a yerin göğün melekutunu gösteriyordu ki ne yapsın? Yakin hasil etsin. İlmi nedün sahibi kişiler, yerin göğün melekutuna sahip olanlar, gaybi imanı tahkiki imana dönüştürenlerdir. Yetmez, sonsuz Allah'ın zatıdır. İrade teslimiyle de Allah onu irşada memur ve mezun kılmışsa, o aynı zamanda Allah'ın zatını, sonsuz olarak Allah'ın zatını gören, Allah'ın katındaki ilmi nedünün sahibi olan kişidir. Hazreti Musa Aleyhisselam ilmel yakindeyken, benden daha üst seviyede ilim sahibi var mı diyor. Allah-u Teala buyuruyor ki, evet, katımda kendisine ilmi ledünü verdiğim kişi, senden daha ilim sahibi birisi, ruhunu Allah'a teslim etmiş. Henüz fizik vücut teslimi, nefs teslimi ve irade teslimine ulaşmamış. Kehf suresinin 65. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Hazreti Musa Aleyhisselam'a falan yerde bir kulum var, imledim sahibi kulum. Ve vecetne abden min abibadina ataynahu rahmeten min indina. Katımızdan bir rahmet vermişiz kendisine. Allemnehu min leduni ilme. Ve ona ilmi ledunu öğretmişiz. Yani ilmimizden öğrettiğimiz kullarımızdan bir kul buldular. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, Furkan Suresi 30. ayetiyle bir zamanlar gelecek Kur'an bir vadide, ümmetin başka bir vadide olacak hadise arasında bir iletraftisi var mıdır? Vardır. Fakala Resulü ya Rabbi inni kavmi tahastu hazel Kur'an mahçure. Resul dedi ki benim kavmim bu Kur'an'ı terk etti. Kur'an'ın terk edildiği bir noktada Kur'an bir vadide, insanlar başka bir vadide. İnsanların vadisi emaniyeyi teşkil ediyor. Kur'an'ın vadisi ise Kur'an'daki İslam'ın yaşamanın tatbikatıdır. Allah razı olsun. Ankara'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, birinci suali ne olduğum gibi görünmeyi ne de göründüğüm gibi olmayı başaramıyorum. Daimi zikre ulaşmış bir kişinin davranışını sergilemeye çalışıyorum. O mertebe ulaşamadığım için bunun huzursuzluğunu yaşıyorum. Bu konuda ne buyursunuz? Sevgili kardeşlerim, Muhterem Efendimiz buyuruyor ki mutlu olmak isteyen herkes her an mutluluğu yaşayabilir. Her an. İster oraya ulaş, ister oraya ulaşma. Her an mutluluğu yaşayabilir. Sadece yapmanız gereken şey nedir? Yapmanız gereken şey o anda zikretmek ve etrafınızdaki insanlara mutlu etmek. Evet, daimi zikre ulaşmak kolay değil. Dik yokuştur. Ama daimi zikre ulaşmadan da bunu başarmak mümkün. Daimi zikrindeki bir insanın davranışını sergilemek. Daimi zikirdeki bir insan ne yapar? Etrafına devamlı mutluluk verir ve o mutluluğu yaşamaya çalışır, yaşar. Siz de daimi zikirde olmayabilirsiniz ama bu mutluluğu yaşayabilirsiniz. Yapmanız gereken şey ne? Zikirle şeytanın kapısını kilitlemek ve devamlı etraftaki insanlara mutluluk vermek. Mutlu et ve mutlu ol kuralını tatbik ederseniz şartlar ne olursa olsun Allah Teala sizi mutlu eder. İyilik yap denize at, balık bilmese kim bilir, karık bilir. Öyleyse siz iyilik yapıyorsanız bütün etrafınızdaki insanlara, onlar bilmeyebilir. Ama karık biliyor ve o yapmış olduğun iyiliğin karşılığını mükafat olarak size mutluluk olarak veriyor. İkinci suali, aklın kullanma kabiliyeti kişiden kişiye göre değiştiğini biliyoruz. Aklımızın kullanma kapasitesini artırmak mümkün müdür? Evet. Aklını arttırmak, insanın tabiatının bir nuru, tecrübeyle yoldaş olur ve ilimle artar. Tecrübe kazandıkça da aklınızı daha iyi kullanırsınız. İlim de, Allah'ın ilmi sizin aklınızın kapasitesinin artmasına sebebiyet verebilir. Allah razı olsun. İzmir'den bir kardeşim Muhterem Hocam, Şura Suresi 30. ayetten açıklar mısınız? Muhterem Efendimizin tefsirinde bir musibetin isabet etmesi halinde insanların iki türlü davranış biçimi oluşur. İnsanlar musibetlere sabredemezler, isyan ederler. İki, kendilerine bir musibet isabet ettiği zaman derler ki, Bakara 152, 156. Onlar kendilerine bir musibet isabet ettiği zaman biz muhakkak ki Allah içiniz, ona ulaşmak ve teslim olmak için yaratıldık ve muhakkak ona döneceğiz, ulaşacağız derler. Hidayete erenler kendilerine bir musibet isabet ettiği zaman bunu bir hayır telakki edenler, bu musibeti Allah'a dönmek için vesile sayanlardır. Onlar ruhlarına ulaştıracakları için Allah'ın üçüncü kat cennetine girecek olanlardır. Öte yandan aynı musibet bir başka kişiye gitse, bu sefer de Tövbe suresinin 106. ayet-i kerimesinde onlar senede bir ve iki kere imtihan edildiklerini görmüyorlar mı? Tövbe etmiyorlar ve zikre başlamıyorlar. İşte bunlar da isyan edenlerdir. Allah razı olsun. Ağrı'dan bir kardeşimiz Muhterem Hocam, Nisa suresi 97. ayet-i kerimeyi açıklar mısınız? Nisa 97. Muhakkak ki melekler kendi nefslerine zulmedenleri öldürürken siz nerede, ne işte iyiydiniz dediler. Onlar da biz yeryüzünde zayıf, güçsüz kimselerdik dediler. Melekler Allah'ın arzı, yeryüzü geniş değil miydi? Öyleyse orayı hicret etseydiniz dediler. İşte onlar, onların varacağı yer cehennemdir. O kötü bir dün varış yeridir. Evet, Allah Teala biz zayıflardık yani. Kalu kunna mustad'ifina fil ard. Kalu lam takun ardul wasiatan fe tuhaciru fiha. Velaki ma'am cemen. Nisa suresinin 97. ayet-i kerimesiyle Zümer suresinin 10. ayet-i kerimesine baktığımız zaman aralarında bir ya kul ya ibadi ellezî âmenet takva rabbukum lillezîne ahsenu fi hâzi dünya hasene ve ardullâhi vâsi'a ennemâ yufessürür sâbirûne ecrehum bi gayri hesâb. Sabredenlere bu dünyada ahsen olanlar için güzellik vardır. Ama sabredenlere ecirleri hesapsız ödenir. Sabredenlere ecirleri hesapsız ödenir. Öyleyse mazeret beyan edip hicret etmeyenler, yani Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, onlar için kötü dönüş yeri vardır. Onlar nefslerine zulmedenlerdir. Çünkü Ankebut suresinin 26. ayet-i kerimesinde قَالَ الَّذ۪ينَ آمَنَا وَقَالَ الَّذ۪ينَ آمَنَا لَهُ الْهُدْ اِنِّي مُحَاجِرٌ اِلَى رَبِّي وَآمَنَا لَهُ الْهُدْ قَالَ اِنِّي مُحَاجِرٌ اِلَى رَبِّي. Lut aleyhisselam iman etti Hazreti İbrahim aleyhisselama ve ben Rabbime hicret edeceğim. İşte bu hicret edenler ruhlarını hayattayken Allah'a teslim edenlerdir. Etmeyenler nefslerine zulmedenlerdir. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, birinci suali. Kişisel meraklarını gidermek amacıyla her şeyi araştıran, merak eden, bu sebeple çok soru soran insanlara karşı davranış biçimimiz nasıl olmalıdır? Allah Teala Hücurat suresinin 12. ayet-i kerimesinde tecessüs edip şeyleri uygun görmüyor. Ya yüvelde zinamin işte bu kesire mine zanni, zandan sakının. Zanni ismin la tecessüsü ve la yaktab ba'dukum li ba'da. Muhakkak ki bazı zanlar günahtır. Tecessüs etmeyin. Merak edip insanların hatalarını araştırmayın. Siz bir kızını diğerlerinin dedikodusunu yapmasın. Sizden biriniz ölmüş kardeşinin eti yemek ister mi? Yani iman etmek ve iman etme doğrultusunda kararlı davranmak asıldır. Şüphe varsa iman yoktur. İman varsa şüphe yoktur. Allah razı olsun. Sorulan suallere genel hükümler çerçevesinde cevaplamak, detaylara girmemek asıldır. İkinci suali Allah yolunda yanlara çalışmak ne demektir? Sahip olduğumuz her şeyle cihad etmek demektir. Bunun muhtevasını ve önemini bizlere açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, kişi aklını, malını, canını, her şeyiyle sahip olduğu zamanı, enerjisini Allah için kullanmak can-ı raş için ne karşılıksız. Bunu seferber etmek, hedefe ulaşmak istikametinde. Ama bazıları çalışır gibi görünür ama aslında ne yapmaz? Kalplerinde Allah'a ulaşma dileği yok. Öyle olunca da isteksizce sadece dostlar alışverişte görsün diye bir gayretin içinde görünür. O çalışma da ona bir şey kazandırmaz. Allah razı olsun. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Her An Kur'an, Her An Mutlu programının sonuna geldik. Bir başka Her An Kur'an, Her An Mutlu programında tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazl-ı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat.

Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gece de kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde ayetlerin sırları konusunda birlikteyiz. Kasas suresinin 50. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor ki: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve in lem yestecibu leke fa'lem ennema yettebiune ehvaehum. Ve men edallu mimmen ittiba'a hevahu bi gayri huden min Allah. İnna Allahe la yehtil kavmez zalimin. İşte Kasas suresinin 50. ayet-i kerimesi esas yazılımı itibariyle bu ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor ki: "Fe'in lem yestecibu." Fe'in o takdirde öyleyse lem yestecibu icabet etmezlerse leke sana, yani senin davetine icabet etmezlerse. Fa'lem ennemâ yettebiûne. Ehvâehum. O zaman onlar hevalarına tabi olmuşlardır. Bil ki onlar yettebiûne tabi olmuşlardır. Ehvâehum onların hevalarına. Alem, o zaman o takdirde bil ki ennema muhakkak ki o şeye ittebiune tabi olmuşlardır. Ehvaehum ehva hevalarına onların hevalarına tabi olmuşlardır. Ve men edellu

Kim vardır daha çok dalalette olan? Ömen Edellu. Dalalet kelimesinin bir muhtevası bu. Ömen kim vardır? Edellu. Dalalette olan. Mim men o kişiden ittiba'a tabi olan hevahu hevasına kendi hevasına tabi olan kişiden daha çok dalalette olan kim vardır? Bi gayri hüden. Hidayetçiye değil de hidayetçiden minallah Allah'tan bir hidayetçiye değil de hevasına tabi olan kişiden daha çok dalalette olan kim vardır diyor Allah Teala. İnne Allahe muhakkak ki Allah la yehdi ulaştırmaz, erdirmez, hidayete erdirmez. Kavme ez-zalimin. Zalim kavimleri, zalim kavmi hidayete erdirmez. Zalim kimselerden oluşan bir toplulukları hidayete erdirmez. Öyleyse biliyorsunuz ki bir insan için manevi hayatında çeşitli safhalar söz konusudur. Ve İslam yedi safhadan oluşur. Bir, Allah'a ulaşmayı dilemek. Her şey bununla başlar. İki, mürşide tabiiyet. 13. basamaktaki bir muhteva. Bu ayet-i kerimede sadece bu iki konu yer almıştır. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi sadece onun tabiiyeti geçerlidir. Kim Allah'a mülaki yoluna gidilirse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Allah Teala buyuruyor: Allahu yeştebi ileyhi men yeşayı ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Ve onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine seçer. Kendisine ulaştırır. Allah Teala insanların %90'dan fazlasını seçer. Sadece kendileri Allah'a ulaşmayı dilemeyip de başkalarının da Allah'a ulaşmayı dilemesine mani olan insanları Allah Teala seçmez. Öyleyse bütün insanlar, bunların dışındaki bütün insanlar seçilirler. İşte o seçilenlerden kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine mutlaka ulaştırır. Ulaştırmak için Allah Teala derhal harekete geçer.
kişiye evvelce tebliğ yapılmışsa, o tebliğe bu kişi kayıtsız kalmışsa, Allah'a ulaşmayı dilememişse, o zaman Allah-u Teala onun hastalarına engeller koyar. O kişinin görme hastasının üzerine, yani irşat makamını irşat makamı olarak görme hastasının üzerine yani basar hastası, görme hastası, basar hastasıdır. Bu hastanın üzerine bir perde çeker Allah-u Teala. Bu perde, kışavet adlı bir perdedir. O kişinin kalbindeki idrak hastasının üzerine bir mühür vurur.

O kişinin Semî isimli işitme hassasını da Allah Teala mühürler. Belli bir noktada bu kişi için bir mürşide ulaşmak söz konusu değildir. Onun gideceği yer cehennemdir. Eğer kişi kendisine tebliğ yapıldığı zaman kavga ederse, karşı çıkarsa, o zaman Allah-u Teala'nın koyduğu engeller uzuvlara engellerdir. Onun gözlerine Allah-u Teala Hicab-ı Mestura adlı bir perde koyar. Kulaklarına Vakra isimli bir engel koyar. Onun manevi olan konuları, irşat makamının sözlerini işitmesine engel olur. Kulaklarına koyduğu bu vakra ile ve kalbine ekinnet koyar. Onunla da kişinin manevi idrakini engeller. İşte bu insan her iki gruptaki insanda hevasına tabidir. Öyleyse buradaki muhtevaya baktığımız zaman gördüğümüz şey hevasına tabi olan kişiden daha çok dalalette olan kim vardır diyor Allah Teala. Bu kişi hevasına tabi olduğu için hidayetçiye tabi olmayacaktır. Oysa ki bu kişi eğer Allah'a mülaki olmayı dileseydi, kendisine tebliğ yapıldığında Allah'a ulaşmayı dile, yoksa gideceğin yer cehennem olur. Dalalette kalırsın, küfürde kalırsın, şirkte kalırsın. Allah'a ulaşmayı, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dile ki, bu küfürden, şirkten, dalaletten paçanı kurtarasın, takva sahibi olasın ve Allah'ın cennetine giresin. İşte eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse, o zaman o kişi dalalette kalır. Rum suresinin 31. ayet-i kerimesi, sadece Allah'a ulaşmayı dileyen, münip olan insanların takva sahibi olabileceğini söylüyor. Ötekiler takva sahibi olamazlar. Rum 31'de diyor ki Allah Teala münibine ileyhi ve yettekuhu ve yekumus salat ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a ulaşmayı dile ve böylece Allah'a karşı takva sahibi ol. Ve namaz kıl ve müşriklerden olma. Rum 32 o müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Bu gizli şirktir. Başlangıçta
Bütün insanlar şirktedirler. Münip olmayan, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemeyen herkes şirktedir. Kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi halinde Allah Teala ona iç dünyasında bir istek verir. Bu kişi mürşidine ulaşmak için Allah'tan mürşidini sorma konusunda derin bir iştiyakin içine girer ve boy abdesti alır ve hacet namazını kılarak Allah'tan mürşidini sorar. Bunu yapanlar sadece Allah'a ulaşmayı, ruhlarını hayattayken Allah'a ulaştırmayı dileyenlerdir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerde yolun, manevi yolun başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dilemektir. Sadece bu dileğin sahibi olan kişinin huşu sahibi olması mümkündür. Allah Teala o kişinin huşu sahibi olmasını sağlar. Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin ne yapmıştı? Görme, işitme, idrak etme hastalarını ve görme, işitme ve idrak etme uzuvlarını açmıştı. Eğer o kişi başlangıçta itiraz ettiyse, sonradan Allah'a ulaşmayı dilemişse, bunların hepsini Allah Teala garanti ediyor. O kişinin başlangıçta yaptığı yanlış reddetme işlemi sebebiyle kapattığı gözlerini, kulaklarını, kalbini veya görme hastasını gene kapattığı görme hastasını, işitme hastasını ve idrak etme hastasını Allah Teala açıyor. Bu o kişinin huşu sahibi olmasını sağlıyor. Allah Teala böyle bir insanın göğsünü yarıyor, göğsünden kalbine bir nur yolu açıyor. Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin Allah Teala göğsünü yarıyor ve göğsünden kalbine bir nur yolu açıyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onun göğsünü yarar. Böylece göğsünden kalbine bir nur yolu açar. Bu nur yolu açınca kişi zikrettiğinde Allah'ın katından o kişinin göğsüne, göğsünden kalbine rahmet nuru ulaşır. Hadis suresinin 16. ayet-i kerimesinde bu rahmetin gelme sürecini anlatıyor Allah Teala. O kişinin kalbine
haktan inen nurla o kişinin kalbinde huşu oluşması zamanı daha gelmedi mi diyor. İşte bu ilk giren nur %2 rahmet nurudur ve bu huşu var olduğu zaman kişi ancak Allah-u Teala'dan mürşidini sormak yetkisinin sahibi olur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Kişinin Allah yolundaki ikinci adımıdır bu. Kalbinde huşunun oluşması ancak huşu sahipleri için mürşidini sorma imkanı tanıyor Allah-u Teala.

bu konuda açık bir şekilde bir hüküm vaz etmiş. Kalbine kişinin Allah'ın bu yüzde ikilik nuru girdiği takdirde kişi mürşidini soracaktır. Buyuruyor ki Allah Teala وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ اِنَّهَا لَكَب۪يرَةٌ اِلَّا عَلَى الْحَاشِئِينَ اَلَّذ۪ينَ يَظُنُّونَ اَنَّهُمْ مُلَاقِي رَبِّهِمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجِعُونَ.

Demek ki işte bu mürşidin istenmesi sabırla olur ve hacet namazını kılarak gerçekleşir. Bu büyük bir iştir, çetin bir iştir diyor. İnneha lekebiretün. İlla alel haşiin, ama huşu sahipleri için zor değildir. İşte Hadis suresinin 21. ayet-i kerimesindeki o huşu sahibi olan kişi bu huşunun sahibidir. Mürşidini istemek yetkisinin kendisine verildiği kişidir. Hacet namazını kılacaktır. Gece saat 12'den sonra kalkacaktır. Boy abdesti alacaktır. Hacet namazını kılacaktır. Ve Allah'tan mürşidini soracaktır. İnneha lekebîretün diyor Allah Teala, bu zor bir iştir. İlla alel haşiin, ama huşu sahipleri için zor değildir. Ve özellikle ne veriyor huşu sahiplerinin? اَلَّذ۪ينَ يَظُنُّونَ اَنَّهُمْ مُلَاك۪ي رَبِّهُمْ. Onlar muhakkak suretle Rablerine mülaki olacaklarına inanırlar. Ruhlarını hayattayken Allah'a ulaştıracaklarına mutlak olarak kesin şekilde inanırlar diyor. O huşu sahiplerinin. Ve ennehum ileyhi raciun, ve ölümle ona rücu edeceklerine de inanırlar. Demek ki huşu sahibi olan bir kişi ancak o mürşidini Allah'tan sormak yetkisinin sahibi. Allah'a ulaşmayı dilemişse, huşu sahibi olmuşsa, o Allah'tan sabırla ve hacet namazıyla mürşidini sormak ve bunun karşılığında Allah-u Teala'dan mürşidinin kim olduğunu öğrenmek yetkisinin sahibi kılınmıştır Kur'an-ı Kerim hükümleri gereğince.

Allah Teala'dan hacet namazı ile mürşit istenir. Birinci rekatta 3 tane ayet-el kürsi okunur. İkinci rekatta İhlas ve Laknas okunur. Üçüncü ve dördüncü rekatlarda da İhlas ve Laknas okunur. Sadece birinci rekatta Fatiha'dan sonra 3 tane ayet-el kürsi okunur. Bu Allah'a müracaat etmektir. Mürşidi Allah'tan sormak üzere. İşte Kasas suresinin 50. ayet-i kerimesi bu noktada kendisini gösterir. Allah'tan istenen o kişi, bu isteyene hidayeti verecek olan kişidir. Yani hidayetçidir. Mürşittir. Ve ona tabi olmak insanların üzerine farz kılınmıştır. Allah Teala tabiyeti farz kılıyor. Maide suresi 35. ayet-i kerimesinde ya eyyühellezine amen.

ittekullâhe vebtegû ileyhil vesîlete diyor. Ey amir olanlar, size Allah'a karşı takva sahibi olun ve sizi hidayete erdirmeye vesile olacak kişiyi, vesileyi Allah'a ulaştıracak vesileyi Allah'tan isteyin diyor Allah Teala. İşte Allah'ın gösterdiği kişi, o tabi olunması lazım gelen mürşittir. Böyle bir olayı gerçekleştirmeyen herkes hevasına tabidir. Bu Kasas suresinin 50. ayet-i kerimesi gereğince böyle bir talepte bulunmayan herkes hevasına tabidir. Ne olur bir insan mürşidine tabi olursa, mürşide tabi olmak o kişi için çok önemli bir müessesedir. Tabi olanın bütün günahları sevaba çevrilir. Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki, kim tövbe eder de mürşidine tabi olur da Allah'ın yoluna girerse, Allah onların günahlarını sevaba çevirir diyor Allah Teala. Kim tövbe eder de amin olursa, ikinci defa amin olursa, Allah'a ulaşmayı dilemek birinci defa amin olmaktır. Mürşidin önünde tabiyet ikinci defa amin olmaktır. Kim tövbe eder de amin olursa Allah ve böylece nefs tezkiyesine başlarsa diyor Allah Teala. Nefs tezkiyesi mürşide tabi olmadan evvel gerçekleşemez. Çünkü nefsin tezkiye olması demek, nefsin kalbine Allah'ın katından evvela %2 rahmet nuru gelmesi demek. Sonra %49, 7 defa 7 kademede fazıl nuru girmesi demek. Böyle bir şey içinse kişinin mutlaka önce Allah'a ulaşmayı denemesi lazım. Yeter mi? Yetmez. Bu ayet-i kerime, Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesi tabiyetten bahsediyor. Mürşidin önünde tövbe edecek kişi el öpecek ve o zaman nefs tezkiyesine başlayabilecek. O noktadan sonra bu kişi zikir yaparsa Allah'ın katından onun göğsüne rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları ulaşmaya başlar. Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman göğsünden kalbine Allah-u Teala yol açmıştır. Ve onun kalbine sadece %2, biraz zikir yaptığı zaman %2 huşuyu oluşturacak kadar rahmet ulaştırmıştır. Ki huşu oluşsun da demin söylediğimiz ayetler gereğince mürşidini Allah'tan sormak yetkisinin sahibi olsun. Allah mürşidini göstersin. Tabi olduğu zaman Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesi devreye girer. O kişinin bütün günahlarını Allah sevaba çevirir. Allah onların günahlarını sevaba çevirir diyor. Ve onlara furkanlar verir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte bu
hidayetçiye tabi olma noktasıdır. Bu yoksa, kişi Allah'a ulaşmayı dilememişse, bir hidayetçiye tabi olması da mümkün değildir. Bir kişi, diyorlar ki ona, sen Allah'a ulaşmak mı istiyorsun? Git falanca mürşide tabi ol. Allah'a ulaşmayı dilemeden yapılan bir tabiyet, kişi için geçerli bir sonuç oluşturamaz. Kişi Allah'a ulaşmayı dilerse hacet namazını kıldığında Allah ona mutlaka mürşidini gösterir. Kişi Allah'ın kendisine gösterdiği o mürşide ulaşmak mecburiyetindedir. Sadece o mürşide ulaştığı takdirde başının üzerine devin imamının ruhu gelecektir ve kalbinin içine tabiyet sırasında iman yazılacaktır Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesi gereğince. İşte o iman kelimesi bir cazibe merkezidir. O kişi zikir yaptığında Allah'ın katından gelen rahmet, faz ve salavat nurlarından fazıllar kalbe yazılan iman kelimesiyle ters oran, ters manyetik alan sahibidir. Birisi pozitif, birisi negatif manyetik alanın sahibidir. Ve birbirlerini çekerler. Ve gelen rahmet, faz ve salavat nurlarından salavatın getirdiği başlangıçtaki %2 rahmet kalbe girdikten sonra gene salavat nur, salavatın getirdiği fazıl nurları o kişinin nefsinin kalbinde %7 yerleşmeye başlar. Ve böylece ilk %7 yerleşmesinde emvare kademesi, sonra Devame, Milhime, Mutmainne, Radiye, Mardiye ve Teskiye diye 7 kademe %7'lik nur birikir kişinin kalbinde. Bu kademelerin her birinde Allah'a doğru yola çıkan ruh bir gök katı yükselir. Ve neticede 7. kata çıkar ve 7. katta 7 tane alem geçer. Ve bu alemlerden geçen ruh 7. gök katında 7 alem geçtikten sonra Sidretül Müntaha'ya ulaşır. Zikir hücrelerinde zikrini tamamladıktan sonra oradan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşır ve Allah'ın zatında ifna olur, yok olur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, İşte bu vuslattır. Bir kişiye nefsinin kalbinde %51 nur birikimiyle dünya mutluluğunun yarısını sağlar. Gene aynı kişiye Allah'a ulaşmayı dileyip de o kişi ölürse birinci kat cenneti sağlar. Eğer kişi yaşar da mürşidine tabi olduktan sonra ölürse ikinci kat cenneti de sağlar. Eğer bu kişi ruhunu Allah'a ulaştır, Allah onun ruhunu kendisine ulaştırdıktan sonra ölürse, üçüncü kat cenneti de sağlar. İşte Allah Teala'nın bir dilek üzere Allah'a ulaşmayı dileyen herkesi, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa, mutlaka kendi zatına ulaştırması söz konusudur. Ve oradan Allah-u Teala'nın dizaynı gereğince o kişinin nefsinin kalbinde %51 nur birikimi olacağı için dünya mutluluğunun da yarısı o kişiye Allah-u Teala tarafından hibe edilmiştir. Bir hiç karşılığı sadece bir dilek karşılığı verilmiştir. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse Allah onu mutlaka baştan söylediğimiz gibi kendisine ulaştırır. Aynı konu Rad Suresinin

17. ayet kelimesi gereğince faaliyete geçer. 29. ayet kelimesi gereğince faaliyete geçer. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse Allah onu kendisine ulaştırır diyor Allah Teala. Allah dalalette olanları bırakır. Ama o dalalette olanlardan her kim Allah'a mülaki olmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır buyuruyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir sohbetimiz daha inşallah burada tamamlanıyor. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Mutluluktan bahsetmek üzere. Allah'ın bütün insanları da görmek istediği şey mutluluk. İnsanlar Allah Teala'nın kendilerine sağladığı büyük nimeti bir bilseler ve de bir hiç karşılığında sadece Allah'a ulaşmayı dilemeleri sebebiyle Allah'ın onları 7-8 aylık bir mutluluğu en üst boyutta yaşatacak bir hüviyete sokmasını bilselerdi. Herkes Allah'a ulaşmayı dilerdi diyebilir miyiz? Hayır diyemiyoruz sevgili kardeşlerim. Otuz seneden beri insanlara bunu söylediğimiz halde mutlu olanların sayısı bizim etrafımızda olanlar kadar. Ne kadar hazin bir şey değil mi sevgili kardeşlerim? Allah Teala diyor ki, ben sizin Rabbinizim. Sizi ben yarattım. Mutluluğunuz da benden sorulur. Ve ben size bir hiç karşılığında mutluluğu vaat ediyorum. Yetmez, garanti de ediyorum. Diyor Allah Teala. Siz diyor sadece sizde olan emanetimi yani ruhunuzu daha doğrusu benim ruhumu diyor Allah Teala size üfürdüğüm ruhumu bana ulaştırmayı dileyeceksiniz diyor. Ve ben sizin kalbinizde bu dileği göreceğim diyor. Yani dilinizle Ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum demeniz bana yetmez diyor Allah Teala. Buradan yürekten söyleyeceksiniz bana. Diyeceksiniz ki Ya Rabbi buradan kalbinizle birlikte kalbiniz buna teşne olarak kalbiniz Allah'a ruhunuzu ulaştırmayı dileyerek Ya Rabbi ben sana ruhumu ulaştırmayı diliyorum. Sen de söz vermiş durumdasın. Kim bana ulaşmayı dilerse diyorsun, ben onu kendime ulaştırırım. İşte Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Allahu yeştebi ileyhi men yeşayu ve yehti ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer diyorsun. Ve de o seçtikleri insanların 195'i o kadar kalabalık arasından sadece kim Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilerse onları kendime ulaştırırım diyorsun onu. Ey yüce Allah'ım. Ulaştırırım demen söz vermek demek. Bu sözü veriyorsun ve bugüne kadar gördük ki sözünü mutlaka tutuyorsun. İşte sevgili kardeşlerim bu cümleden olarak kim bugüne kadar Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilediyse Allah Teala bunların hepsini kendisine ulaştırdı. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım Allah Teala önümüze sermiş mutluluğu. Sen diyor bir tek dilekte bulunacaksın. Bana ulaşmayı dileyeceksin. Sen ruhunu bana ulaştırmayacaksın. Sen sadece bunu dileyeceksin. Geri kalanı benim işim diyor Allah Teala. Ben seni insan olarak yarattım. Başkalarından farklılığın sana üfürdüğüm ruhumdur diyor. Sen bu itibarla cinlerden de farklısın, meleklerden de farklısın ve cinlerden de meleklerden de üstünsün.
ben söz verdiğim zaman mutlaka sözümü yerine getiririm diyorsun. Ey Yüce Allah'ım. Öyleyse işte ben de şimdi kalbimi sana açtım, ellerimi de açtım. Ey Yüce Allah'ım, ne olur benim de ruhumu sana ulaştır. Ben de senin ermiş evliyalarından olmak istiyorum diye dua ettin bana diyor Allah Teala. Bu duayı kalpten ettin diyor. Ve de ben mutlaka senin ruhunu kendime ulaştırırım. Kişi gönül rahatlığıyla bu işlemi gerçekleştirir. 7-8 aylık bir devre içinde de ruhu mutlaka 7 tane gök katını aşıp Allah'ın zatına ulaşır. Kişi Allah'a ulaşmayı diledikten sonra dileyip dilemediğini hemen anlar. Çünkü kendisini eğer Allah'a ulaşmayı dilediyse çok büyük bir mutluluğun içinde bulur. O Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin mutluluğunu yaşamak hakkının sahibi olmuştur. Allah Teala bunu herkese sebil olarak vermiş, bedava. Hiçbir gayrete gerek yok. Sadece bir dilek. Kişinin kendisini zorlaması, işte ben aç kalmayı beceremem, oruç tutarsam ölürüm açlıktan gibi bir fikrin sahibi olan insana Allah Teala orucu sevdiriyor ve onu acıktırmıyor. Namazı ben sevmiyorum, ben bu işi beceremem diyen kişinin birdenbire namazı sevdiğini görüyoruz. Namaz onun için bir zevk haline geliyor. Zikir de neymiş? İslam'ın 5 tane şartı var, ben zikri yapamam diye düşünen bir kişiyi de zikre aşina kılıyor ve zikri uygulayabilecek olan bir hüviyete sokuyor. Kişi zikri hiç sevmezken, hatta zikrin ne olduğunu bile bilmezken, zikir yapmaktan hoşlanmaya başlıyor. İşte o 7-8 aylık devrede bir insan bütün ibadetlerin zevk haline geldiğini yaşar. Namaz kılmak bir zevktir. Namaz kılarken sanki bu dünyadan ayrılır. Sanki bir başka alemde olur gibi hisseder kişi. Oruç tuttuğu zaman Allah-u Teala ona açlığı hissettirmez. Zekat verdiği zaman onun o rızkını Allah-u Teala en az 40 kat arttırır. Aslında bu arttırma dediğimiz kişilerin hesapları, yoksa Allah-u Teala biz diyor onlara bir başağında 7 başak olan bir başağında 7 başaklı bir buğday muhtevası içerisinde veririz. Her başağında 10 tane bulunan 7 başaklı, her başağında 100 tane bulunan 7 başaklı bir buğday gibi. Ne veriyormuş Allah Teala? 1'e 10 falan değil, 1'e 100 değil, 1'e 700 veriyormuş. Bir başağında 100 tane bulunan 7 başaklı bir bitki gibi, bir buğday gibi biz onlara veririz diyor Allah Teala. Birisine 1 lira veren Allah Teala'dan 700 lira alarak onu geri alır. Bu Allah'ın sözüdür. Sevgili kardeşlerim, o zaman insanlara ikram etmekten, insanlara nafaka vermekten, insanlara yardım etmekten kaçmayın. İhtiyaç sahiplerine elinizdekini verin. Ben verirsem ben ne yiyeceğim diye düşünürseniz veremezsiniz. Ama verirseniz
Bunun 700 katının size mutlak olarak geri döndüğünü yaşayacaksınız. Şartlarınız ne olursa olsun. Allah Teala'nın sözünü tutmaması mümkün değildir. O Allah'tır. Her şey onun elindedir. Herkesle ayrı ayrı meşgul olur. Sözünü mutlaka yerine getirir. Sizin için de aynı şey. Verin, alın. Bir verin, 700 alın. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, onu sevdiğiniz zaman, Allah'ı sevdiğiniz zaman, Allah'a aşık olursunuz. Önce seversiniz, sonra aşık olursunuz, sonra hayran olursunuz. Sevgili kardeşlerim, hoşlanmakla başlar her şey. Hoşlanırsınız Allah'tan, bu sevgiye dönüşür, seversiniz, sonra bu sevginin ötesinde Allah'a aşık olursunuz. Hayır yetmez. Sonunda Allah'a bizim gibi hayran olursunuz. Nasıl hayran olmazsınız ki sevgili kardeşlerim? Mutsuz bir insanken sizi dünyadaki en mutlu insanlardan biri haline getirir. Hele yolunuza devam ederseniz, o 7 aylık süreç tamamlandıktan sonra dünyadaki en mutlu bir 7 veya 8 ay geçirdikten sonra ipin ucunu bırakmazsanız ve hangi zikir seviyesinde kalmışsanız onu arttırmayı başarırsanız, ki bu kolay bir şey değildir. O zaman Allah Teala'nın size fizik vücut teslimini de nasip ettiğini göreceksiniz. 7-8 aylık mutluluğun arkasından daha mutlu günlerin geleceği, bir yeni dünya kurulacak sizin için. Mutluluklarla dolu yeni bir dünyada yaşayacaksınız. En çok dinlerini bilmeyen, dini bildiklerini zannedenler bizi üzüyor, hüzne sevk ediyor. Sevgili kardeşlerim, bilmiyorlar. İslam'ın 5 şartı vardır diyorlar. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Bunları yapan diyorlar, orta yoldadır. O kurtuluşa ulaşmıştır. Ulaşamaz. İfrattan da kaçının diyorlar, tefritten de. Bir takım insanlar var diyorlar, bu İslam'ın 5 şartını yerine getirmezler. Onlar tefrittedir. Gidecekleri yer cehennemdir. İslam'ın 5 şartı orta yoldur. Biz orta yoldayız. Mutlaka cennete gireceğiz diyorlar. Ve diyorlar ki, evet günahkarız. Tamam. Ama mutlaka Allah Teala bizi önce cehennemine alacak. Orada hafif tertip kavuracak bizi. Biraz azaplandıracak. Ondan sonra cennetten çıkıp doğru posta cennete gideceğiz. Orada mutluluğu yaşayacağız. Sevgili kardeşlerim, hiç kimse cehennemden çıkıp da cennete giremez. Kur'an-ı Kerim'de 60'ı aştı kardeşlerimizin bulup birer birer ortaya koyduğu ayet-i kerimeler. 60'tan fazla ayet-i kerime cehenneme giren bir kişinin cehennemden çıkıp da cennete girmesinin mümkün olmadığını söylüyor. Cehenneme girenin ebediyen orada kalacağının işaretini taşıyor hepsi. Ve oradan çıkıp cennete girmenin mümkün olmadığını söylüyor. O kadar yanlış şeyler donatmış ki her şeyi. İslam alemin üzerine bir karabatak gibi
bu yalanlar, bu palavralar gelmiş yerleşmiş. Ne korkunç şey sevgili kardeşlerim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında asr-ı saadet yaşandı. Ondan sonra tabiinin devri yaşandı. O da bir asr-ı saadetin devamıydı. Sonra tebe-i tabiinin devri yaşandı. O da bir asr-ı saadetin devamıydı. Neticede ne oldu? Neticede insanlar dinin temellerini unuttular. Hazreti İbrahim'in Hanif dininden başka hiçbir din mevcut olmamıştır. Bütün dünyada yaşana yaşana dinlerini yaşayan bir tek dinin yaşandığı vakasıyla karşı karşıyayız. Dinlerini yaşayan insanların yaşayabildiği tek bir din. Kim dinini yaşamışsa o tek dini yaşar. O din Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Zannetmeyin ki başka bir din vardır. Hiç olmamıştır. Hazreti Adem'den itibaren yaşanan din, Kur'an-ı Kerim'e Hazreti İbrahim'in Hanif dini olarak giren o tek dindir. Hazreti Nuh, Hazreti İbrahim'den evveldir. Allah Teala diyor ki Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya verdiğimiz şeriatı sana da sahabene de şeriat olarak verdik. Fırkalara ayrılmayın diye ve dini ayakta tutun diye. Fırkalara ayrılmayın ne demek? Başka bir dinin mevcut olduğunu düşünerek bunun dışında, bu size verdiğimiz dinin dışında başka dinleri yaşamaya çalışmayın. Bunun dışında başka bir hayata tevessül etmeyin. Din zannettiğiniz herhangi bir konu. İşte bugün ayakta olan üç tane din görüyoruz. Hristiyanlık, Yahudilik, Musevilik, bir de Müslümanlık. Onun dışında inanç biçimleri derseniz sonu çok yukarılara çıkıyor. 72 tane inanç biçimi göreceksiniz. Bu 72 tane inanç biriminin içinde yaşayan bir grup daha var. Allah'a ulaşmayı dileyen, evvela Allah'a inanan, ruhlarını hayattayken Allah'a ulaştırmanın üzerlerine farz olduğunu idrak eden ve bunu dileyen insanlar, işte onlar cennete girecek olanlar onlardır. Dünya mutluluğunu yaşayacak olanlar da onlardan başkası değillerdir. Sadece onlar ruhlarını hayattayken Allah'a ulaştırmayı dileyenler. Dileyen, dilediği andan itibaren dünyayı son derece çekici, yaşanmaya değer, mutluluğun hüküm sürdüğü bir dünya olarak yaşar. Kim? Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum diye Allah-u Teala'ya kalpten bir duayla dua ederse, Ya Rabbi, ben bunu, beni bu sözleri kalpten söylemeyenlerden kılma. Bana yardım et. Ben kalbimle sana yönelmek istiyorum. Bütün kalbimle ruhumu sana ulaştırmayı istiyorum. Ama ne olur Yüce Allah'ım bunu sözde bırakma.
Gerçekten kalbimle söylemiş olayım. Eğer kalpten söylemediysem tekrar tekrar söylet bana. Tekrar tekrar sana ulaşmayı dileyim. Ama mutlaka bu dileğim kalpten bir dilek olsun. Ey Yüce Allah'ım, cennetle cehennem arasındaki bir köprü üzerindeyim. Eğer dileğim hassa, gerçekten kalbimden geçen şey sana ulaşmayı dilemekse, biliyorum ki sen verdiğin söz üzere, hem Rahat 27'de söylemişsin, hem Şura Suresinin 13. ayet-i kerimesinde söylemişsin, kim bana ulaşmayı dilerse, ben onu kendime ulaştırırım, onun ruhunu kendime ulaştırırım. Ayetlerim bunu söylüyor Yüce Allah'ım. Öyleyse benim de dileğimi kabul et. Ne olur Yüce Allah'ım. Bunu kalbinden böyle bir şey geçirmeyen, sadece söz olarak bunu söyleyen bir hüviyette bırakma. Ben gerçekten sana ulaşmayı diliyorum. Dilediğim kanısındayım. Ne olur Yüce Allah'ım, dilemediysem tekrar tekrar dilememi temin et. Ne olur. Talebimi kabul buyur. Ruhumu sana ulaştır. İşte dilek ya kalptendir ya da değildir. Peki bir insan defalarca dilemiş, dilemiş, dilemiş Allah-u Teala'yı, Allah-u Teala'ya ruhunu ulaştırmayı yani dilemiş. Ve de dileyip dilemediğini bilmediğini sanıyor. Neden öyle konuşuyoruz? Bilmiyor demiyoruz da bilmediğini sanıyor. Çünkü çok basit. Bir kişinin Allah'a ulaşmayı diledikten sonra bunun kalpten mi dilendiğini yoksa kalpten olmadığını mı kişi bilir mi? Mutlak olarak %100 bilir. Kim Allah'a mülaki olmayı yani ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı diledikten sonra bir mutluluğun içine girerse, hayattan zevk almaya başlarsa, eskiden oruç tutmayı severken şimdi oruç tutmayı severse, eskiden namaz kılmayı sevmezken şimdi namazdan hoşlanmaya başlamışsa, namazı kılmak onun için zevk olduysa, zekat vermekten fena halde kaçınırken zekat vermeye başlamışsa, oruç tuttuğu zaman karnı acıkmıyorsa, kazandığı paradan başkalarına yardıma başlamışsa, bu nokta çok önemli. Çünkü böyle bir hususta Allah'a ulaşmayı dileyip bu yardıma başlayan kişi bir verdiği zaman Allah-u Teala'nın kaç yüz kat kendisine o parayı geri gönderdiğini yaşayacaktır. Bir ülkede bereket mi istiyorsunuz? O zaman herkes birini ve zekatını mutlaka vermeli. İkisi de sadece 1/40. Yani %2,5. 2 tane %2,5, %5 eder. Her ay elinize geçen paranın bu %5'ini eğer fakirlere vermek gibi bir lazimeyi yerine getirirseniz, sevgili kardeşlerim, bu verdiğiniz 1/40'dır. Onun 40 katını değil, 700 katını geri alırsınız. O zaman vermek kat kat kazanmaktır. Allah Teala sözünü tutar mı? Mutlak olarak tutar. Her başağında 100 tane bulunan 7 başaklı bir buğday gibi. Yedi tane 700 eder.
Öyleyse böyle bir şeyi yaşayan insan herkese bağırmak gelir içinden. Hey, ne duruyorsunuz? Verin başkalarına. Verin ve 700 katını kazanın. Ben yaptım. Allah Teala bana bu bolluğu, bereketi verdi. Bunu söyleyen insanlar, bununla sokakların dolması o ülkede bereketi sonsuz bir şekilde arttıracaktır. Böyle bir bereketi gelecekte Türkiye yaşayacaktır. Bereketi karşılıksız vermenin sağladığı gerçeği bütün bir toplum tarafından anlaşılacaktır. İnsanlar birbirini aldatmaya değil, birbiri için yaşamaya başlayacaktır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. O zaman onların da hepsi bizim gibi söyleyecekler. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Sevgili kardeşlerim, bütün dünyanın tek bir din üzerinde toplanması artık uzakta değil. O din Hazreti İbrahim'in Hanef dinidir. Üç tane esası vardır. Bir, vahdet, Allah'ın tekliği. İki, tevhid, Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dileyen insanların oluşturduğu tek bir toplum. Üçüncüsü, teslim. Ruhun, etin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. İşte din bundan ibarettir. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Hepsi farz mı? Hepsi farz. İrci'i ila Rabbike diyor Allah Teala Rabbine. Rücu et Rabbine, geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş diyor ruha. Sonra fizik beden Allah Teala Allah'a teslim ol diyor. Elem ahad ileyküm ya beni Adem'e. En la tabudu şeytane. İnnehu lekum adubun mübin ve eni buduni hâzâ sırat-ı müstakim. Ey Adem oğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Bana teslim olacağına dair. Şeytana kul olmayacağına dair ben sizlerden ahd almadım mı? Ve bana kul olacağınıza dair, ey fizik vücutlar, ben sizlerden ahd almadım mı? Ya beni Adem'e, en la tabudu şeytane. Şeytana kul olmayın diye. İnnehu lekum adu mübin. İnnehu muhakkak ki o sizin için apaçık bir düşmandır. Ve eni buduni, ve bana kul olun. Hâzâ sırat-ı müstakim, işte bu sırat-ı müstakimdir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Teslimler sizi yüceltecektir. Birinci teslim, ruhun teslimidir. Allah'a ulaşmayı diledikten sonra ruhunuz otomatik olarak sizi terk eder. Hangi mürşide tabi olursanız olun, devrin imamının dergahına ulaşır. O mürşidin bulunduğu dergahta vücuttan ayrılan ruh, devrin imamının dergahına ulaşır. Diğerleriyle beraber 7 tane gök katını aşacak bir seyrisülük isimli yolculuğa girer. Ve de diğer ruhlarla beraber her yol boyunca her katta bir süre kalarak oranın şartlarını yerine getirerek 7. gök katında 7 tane alemden geçer. Sitet-i müntahaya ulaşır. Neticede de Allah'ın zatına ulaşır.
Bu herkese Allah'ın ikramıdır, hediyesidir. İşte Rahat Suresi 27. ayet-i kerimesi, Allah dalalette olanları bırakır. Ama o dalalette olanlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır diyor Allah Teala. Sadece bir dilek Allah'ın ulaştırması için yeterli bir sebep. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Mutlu olmak istemez misiniz? Öyleyse etrafınızdaki insanlara bu hakikatleri anlatın ki Kur'an ayetleriyle onlar da dilesinler Allah'a ulaşmayı. Onlar da ruhlarını Allah'a ulaştırsınlar. Onlar da dünya mutluluğunun yarısını yaşasınlar. Onlar da bir hiç karşılığı, bir talep karşılığı sadece üçüncü kat cennetin sahibi olsunlar. Kişi Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Bu kişinin gideceği yer mutlak olarak cennettir. Cennete sadece Allah'a mülaki olmayı dileyenler ulaşır. Dilemeyenler ne yaparlarsa yapsınlar, onlar Allah'ın katında bir değer ifade etmezler. Yeter mi? Hayır, yetmez. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o kişi ruhunu Allah'a ulaştırmaz. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. Ve bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde birinci kat cennetin sahibidir. Mutlaka Allah Teala onu mürşidine ulaşır, ulaştırır. Tabi olduğu zaman ikinci kat cennetidir. Cennetin sahibidir. Yedi tane gök katını aşan ruhunu Allah kendisine ulaştırır. Bu kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştırır ve onu üçüncü kat cennetin sahibi yapar. İşte onun için Allah Teala hesapsız rızıklandırırız diyor. Cennette hesapsız rızıklanma söz konusudur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Kur'an-ı Kerim her şeyi öylesine güzel bir dizaynla çevrelemiş, şekillendirmiş ve insanların istifadesine sunmuş ki Allah'a hayran olmamak mümkün değildir. En çok insanı sever. Tüm mahlukat arasında en çok sevdiği insandır. Sadece onu bir büyük hedefe ulaştırmıştır. O Allah'ın ruhunu Allah'a ulaştırma hedefidir. Bir insanın ruhunu Allah'a ulaştırması için Allah'ın ruhunu Allah'a ulaştırması için Allah'ın ruhunun kendisine üfürülmüş olması lazım. İnsandan başka hiçbir mahluka Allah Teala ruhundan üfürmemiştir. Bu şerefin sahibi olan insan olmakla müftehiriz, iftihar ediyoruz, huzur duyuyoruz. Allah'a hamd ediyoruz, şükrediyoruz. Ya Rabbi bizi bir kedi olarak yaratabilirdin, bir balık olarak, bir kuş olarak, bir bitki olarak yaratabilirdi Allah Teala. Ama sevgili kardeşlerim, insan olarak yaratmış. Sadece bunun için bile ne kadar hamd etseniz, şükretseniz azdır. İnsansınız. Bir ruh, bir fizik vücut, bir nefsten oluştunuz. Halbuki hayvanların nefsleri var ve fizik vücutları var. Ruhları yok. Aklınıza ne kadar malik geliyorsa cinler. Ruhları yok. Şeytanlar, ruhları yok. Onlar da cin tayfesinden. Sudaki bütün mahlukat, hayır. Havadaki bütün mahlukat, kuşlar, hayır. Bitkiler, hayır. Aklınıza gelen insandan başka hiçbir varlığın ruhu yoktur.
ki Allah'a ruhunu ulaştırsın. Allah'ın üfürdüğü bir ruha bütün insanlar daha doğuştan itibaren sahiptirler. Bu sebeple insan eşrefi mahlukattır. Mahlukatın en şereflisidir. Çünkü Allah Teala ona ruhundan üfürmeyi lütfetmiştir. O Allah'ın ruhunu, kendisini yaratan Allah'ın ruhunu bünyesinde taşıyan bir mahluktur. Hepimiz mahlukuz. Ama insansak başka bütün mahluklardan Allah'ın katında daha değerliyiz. Çünkü bize ruhundan üfürmüştür. Ve de biz insanlara düşen bu konudaki en önemli görev, onun bize üfürdüğü ruhu kendisine ulaştırıp teslim etmektir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala sizi böylesine seviyor. Hele Allah'a ulaşmayı dileyin, mutlaka sizi mürşidinize ulaştırır. Mutlaka ruhunu kendisine ulaştırır. Her halükarda. Allah'a ulaşmayı dilemeniz yeterli. Dilediniz, Allah'ın ruhu size üfürülecektir. Ne zaman? Mürşidinize tabi olduğunuz zaman. Bedava yok. Allah Teala duarken ve nefaha fihi ruhi diyor. Onun içine ruhumdan üfürdüm diyor. Duarken bütün insanlara üfürmüş. Ama o insan ot gibi yaşarsa, Allah'a mülaki olmayı dilemezse, dilemeden ölürse, dikkat edin ki şu anda bizim ülkemizde, İslam dininde öğreti İslam'ın 5 şartından ötesini gerektirmiyor. Bütün İslam alemi bu korkunç tuzağa şeytan tarafından düşürülmüş. O diyorlar orta yoldur. Bunu da yapmayanlar tefrittedir. Çünkü burada çok büyük bir kısmının Kur'an-ı Kerim'in muhtevasını bilmediklerini görüyoruz. Sevgili kardeşlerim, cehennemden kurtulamayacaklar. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için. Ne kadar korkunç bir şey öyle değil mi sevgili kardeşlerim? Ne yapmamız lazım bilmiyoruz. Yapılması lazım gelen her şeyi yaptık bugüne kadar. Kur'an'ın esaslarını öğrenmek mecburiyetindeyiz. Kur'an. Allah'ın Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e yazdırdığı ayetlerden oluşan Kur'an. Hepsi Allah kelamı. İşte Allah-u Teala'ya ne kadar hamd edecek şükretsek azdır ki Allah bize Kur'an'ı öğretti. Biz sizlere öğrettik. Sizlerden de ilk öğrenenler diğerlerine öğrettiler. Ve bütün dünya kurtuluşu buradan öğrenecek. Başka bir kapı yok. İnsanlar dinlerini evvela Yahudiler kaybetmiş. Kitaplarıyla tatbikatları arasında hiç ilişki yok. Çünkü Tevrat'ta da 7 Safa ve 4 Teslim farz. Çünkü Tevrat'ta da 7 Safa ve 4 Teslim'in Hazreti Musa ve ona tabi olanlar tarafından yaşandığı kesin. Buna rağmen unutmuşlar. Hristiyanlara bakıyoruz.
İncil'de 7 safha ve 4 teslim var. Adı da Hanif dini. Tevrat'ta da Hanif dini. 7 safha ve 4 teslim. Yeter mi? Yetmez. Hazreti İsa ve ona tabi olanlar da 7 safha ve 4 teslimi yaşamışlar. İncil'de çok kesin bir şekilde yer alıyor. Ve geliyoruz Kur'an-ı Kerim'e. Kur'an-ı Kerim de 7 safha ve 4 teslimi farz kılıyor. Ve de yine aynı Kur'an-ı Kerim Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ve onun sahabesinin 7 safha ve 4 teslimi birer birer yaşadıklarını, ruhlarını da, veçlerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim ettiklerini hiçbir şek ve şüpheye meydan bırakmadan en açık bir şekilde kesin standartlarda açıklıyor, ispat ediyor. İşte Tevratsa 7 sebep ve 4 teslim anlatıyorsa ve bu din Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir diyorsa Tevrat, İncil bu din Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir diyorsa, 7 safa ve 4 teslimin farz olduğunu gösteriyorsa ve Hazreti İsa ile beraber bütün ona tabi olanların 7 safa ve 4 teslimi yaşadıklarını ispat ediyorsa ve Kur'an-ı Kerim 7 safa ve 4 teslimden bahsediyorsa ve bütün sahabenin bu 7 safa ve 4 teslimi gerçekleştirdiklerini Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber kesin olarak ispat ediyorsa ve Kur'an-ı Kerim de bu din Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir diyorsa, o zaman kim iddia edebilir ki Hristiyanlık diye ayrı bir din vardır, Yahudilerin dini ayrıdır, Müslümanların dini ayrıdır diye? Hayır, ayrı değildir. Şeytan insanların arasına fit sokarak onları adım adım dinlerinden uzaklaştırmış. İşte en az 4 asır Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem

insanların kurtuluşu için engel değildir. Kur'an'ın da esasına, Tevrat'ın da esasına, İncil'in de esasına bakıldığı zaman net ve kesin olarak 7 Safa ve 4 Teslim'in de farz olduğu evvela ortaya çıkar. Ayet ayet verebiliriz. İkincisi, Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de 7 Safa ve 4 Teslim'in o 3 peygamberin her biri zamanında o zamanki halkla birlikte o peygamber tarafından yaşandığı da kesin bir ilim olarak ortaya çıkar. Bunun manası başka bir din hiç olmamıştır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada inşallah tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın huzurunda birlikteyiz. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu akşamki konumuz Allah'ı görmek. Allah görülür mü, görülmez mi? Allah Teala bu konuda ne söylüyor? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir baş gözleri var, şu gözler. Bir de kalp gözleri var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bildiğiniz gibi miraca çıktı. Ruhu fizik vücuduna örtü oldu. Ve önce Mescid-i Aksa'ya ulaştı. Evinden uçarak ayrıldı. Önce Mescid-i Aksa'ya ulaştı.

Onu tevaf ettikten sonra oradan direkt olarak Allah'ın katına yükseldi. Ama giderken yolda iki kervana rastladı ve birbirinden uzakta olan, birer hafta en azından uzakta olan bu iki kervancılarla da konuştu ve sonra oradan Mescid-i Aksa'ya ulaştı. Mescid-i Aksa'nın gezilmesinden sonra da yukarıya olan yolu 7 tane gök katını aşarak kat etti. Ve Sitre-i Münteha'yı açtı. Allah'ın zatına ulaştı. Bütün bunlar çok kısa bir zaman parçası içinde gerçekleşti. Ve Sitre-i Münteha'dan 7 katını açtı. Soldan sağa doğru 7 tane alemi açtı. Sitre-i Münteha'dan yukarıya dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaştı. Ve Allah'ı ruhunun baş gözleriyle gördü. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bu konuda diyor ki kalbi gördüklerini tekzip etmedi. Sevgili kardeşlerim, bu gözler, baş gözleri Allah'ı göremez. Böyle bir yetenek baş gözlerine verilmemiştir. Baş gözü fizik vücudun gözüdür. Ve bu göz bu fizik alemi, zahiri alemi görmek için bizlere Allah Teala tarafından verilmiştir. Sadece onu görebilir. Bu gözlerle hiç kimse Allah'ı görmeyi başaramaz. Hiç kimse de görmemiştir. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ruhu vücuduna örtü olarak çıktığı için ruhunun gözleri her şeyi gördü. Allah'ın zatını da gördü. Ve o zaman kalbi gördüklerini yalanlamadı, tekzip etmedi. Neden? Çünkü Allah Teala'yı evvelce yüzlerce defa görmüştü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ama baş gözleriyle değil, kalp gözüyle görmüştü. Nefsinin kalbinde görmüştü. Nefsinin kalbine Allah Teala'nın verdiği gözle görmüştü. Sevgili kardeşlerim, biz insanlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka önce mürşidine ulaştırır. Tabiyetini gerçekleştirir. Ona 12 tane nimet verir. Sonra kişinin ruhunu kendisine ulaştırır Allah Teala. Bu seyri sülk isimli yolculuktur. Allah'ın verdiği söz burada tamamlanır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah Teala onların hepsini kendisine ulaştıracaktır. Tamam. Sonra kişi bu ruhun teslimidir, ruh Allah'a ulaşınca. Sonra fizik vücudunu teslim edecektir. 22. basamakta ruh Allah'ın zatında yok olur. 25. basamakta fizik vücudumuzu Allah'a teslim ederiz. 27. 26. basamakta ulul elbab oluruz. Daimi zikrin sahibi oluruz. Allah kalp gözümüzü ve kalp kulağımızı açar. Ve Allah Teala bize o zaman 7 tane cehennem katını, yer katlarını gösterir. Bir de zemin kattaki devrin imamının dergahını gösterir. Dergah görüldükten sonra o kişi göklerin melekutunu görmeye başlayacaktır. Yerlerin melekutu ulul elbab makamında tamamlanmıştır. Allah Teala kim ulul elbab makamına ulaşırsa, yani nefsini Allah'a teslim ederse, ki bütün sahabe ulul elbab makamına ulaşmışlardır, nefslerini Allah'a teslim etmişlerdir. Allah Teala
Bir defa bunun farz olduğunu söylüyor. Nisa 103'te diyor ki Feskürünallâhe kıyamen kuuden ve alâ cunûbihim. Ayaktayken öyleyse, ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor Allah Teala. Daimi zikri üzerimize farz kılmış. Bütün sahabe daimi zikre ulaşmışlar mı? Evet. Allah Teala buyuruyor ki bütün sahabe için onlar sözü dinlerler ve sözün ahsen olanına tabi olurlar. Onlar hidayete erdiler ve ulul elbab oldular diyor Allah Teala. Bütün sahabe daimi zikre ulaşmış. Gördük ki daimi zikir farz. Bütün sahabede daimi zikre ulaşmış. Peki daimi zikre ulaşınca ne olur? Daimi zikre ulaşınca Allah Teala o kişinin standartlarını şöyle sıralıyor. 1. O kişinin kalbinde hiç afet kalmamıştır. Neden? Daimi zikrin sahibi olduğu için kalbine tekrar karanlıkların girmesi mümkün değildir. Çünkü daimi zikir sebebiyle rahmetle fazla rahmetle salavat devamlı zulmani kapının üzerine örten mühre vurmaktadır. Ve o mühür kalbi aşağıdan zorlamalarına rağmen karanlıkların kalbi onlardan korumaktadır. Kişi ölünceye kadar daimi zikirde olacaktır. Daimi zikre ulaşan kişinin oradan düşmesi artık mümkün değildir. Öyleyse böyle bir insanın özellikleri nedir? Bir, kalbinde o kişi daimi zikrin sahibidir. Birinci özellik. İki, o kişinin kalbinde hiç afet kalmamıştır. Hepsi temizlenmiştir. %98 fazıl dolmuştur nefsinin kalbine. %2 de rahmet nuru dolmuştur. Nefsinin kalbi %100 Allah'ın nurlarıyla dolmuştur. İkinci özellik. Üçüncü özellik, Allah o kişinin mutlaka kalp gözünü açmıştır. Dördüncü özellik, mutlaka kalp gözünü de açmıştır. Kalp gözü ve kalp kulağı açılmıştır o kişinin. Bir defa daha söyleyelim. Daimi zikrin sahibidir kişi. Bir, bu sebeple nefsinin kalbinde hiç afet kalmamıştır. İki, kalp gözü açılmıştır. Üç, kalp kulağı açılmıştır. Dört. Bu kişi burada ulul elbab makamında önce yerlerin melekutunu görür. 7 kat cehennemi görür kişi. Bir de zemin kattaki devrin imamının dergahını görür. Peki bu 4 özelliğin ötesinde başka özellikleri var mıdır kişinin? Evet. O kişi Allah ile her konuyu tezekkür etmek yetkisinin sahibi kılınmıştır. 1. İkincisi, o kişi ehli hayır olmuştur. Daimi zikrin sahibi olduğu için daima derecat kazanır. Derecat kazanmak hayırdır. Derecat kaybetmek şerdir. Öyleyse bu kişi daimi zikrin sahibi olduğuna göre daimi hayır kazanan birisidir. Kesintisiz bir şekilde ömrü boyunca hayır kazanmaya, derecat kazanmaya devam edecektir. Sonra sevgili kardeşlerim, sonra buradaki noktavanın üçüncüsüne ulaşıyoruz. Başlangıçtaki 4 faktörden sonra 3 daha ilave ediliyor. O kişi ehli hikmettir. Hikmet ehlidir. Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini gördüğü zaman o ayetleri eğer 28 basamaktan İslam'ın, kainatın tek dininin 28 basamağından hangisine aitse o ayetin hangi kademeye ait olduğunu bir bakışta görür. O kişi demek ki ehli tezekkürdür. Allah ile daimi olarak konuşur. Karşılıklı konuları müzakere edebilir. İkincisi, ehli hayırdır. Daimi zikrin sahibidir. Üçüncüsü, o kişi ehli hikmettir ve ehli hükümdür. İkisi de benzer hükümler taşır.
hakemlik yaptığı veya hakimlik yaptığı zaman verdiği kararları doğru verir. Çünkü mutlaka Allah'tan sorarak gerçekleştirir hükmü. Öbür taraftan Allah'ın ayetlerinin hangi basama ait olduğunu bir bakışta görür. Birisi ehli hüküm olmak, birisi ehli hikmet olmaktır. İkisi de ehli hüküm adıyla alınır, anılır veya ehli hikmet adıyla anılır. Ne olmuş? Kişi zemin katı görmüştür. Biter mi? Bitmedi. Ne zaman Allah-u Teala size 7 tane yer katından sonra, yerlerin melekutundan sonra 1. gök katını gösterirse artık sizin için ulvi makamı bitmiştir. İhlas makamı başlamıştır. Ve orada 7 tane katı görürsünüz. 7. gök katına ulaştığınız zaman 7 tane alem geçeceksiniz. Soldan sağa doğru bir yolculuk yapacaksınız. Ve sırasıyla Ümmül Kitabı, Kudret Denizi'ni, Makam-ı Mahmud'u, Divan-ı Salihini ve zikir hücrelerini geçmek söz konusudur. 1. alem ise ilk levh-i mahfuza çıktığınız zaman ilk aleminiz kader hücreleridir. Başlangıçta kader hücrelerinden siz ait olanın üzerinde bulursunuz kendinizi ve önünüzde ufkun sonuna kadar açılmış olan kesintisiz bir şekilde uzanan altıgen kader hücrelerinizi göreceksiniz. Üstlerindeki kapıları, kapakları. Sonra 7 tane alemi Allah Teala size birer birer gösterecek. Ve ne zaman Sesetül Müntaha'yı görürseniz, yani indi ilahideki en yüksek noktada bulunan renkleri harika olan o ağacı. O ağacı gördüğünüz zaman sizin ihlas makamınız da tamamlanmıştır. Tövbe-i Nasuh'a davet edilirsiniz. Peki Allah'ın zatını görebildiniz mi? Hayır, göremediniz. Ne ulul elbab makamında 7 tane gök katını görmeniz, 7 tane yer katını görmeniz mümkün oldu. Ne burada Allah-u Teala'nın zatını görebilirsiniz, ne de ihlas makamında 7 tane gök katını görmeniz mümkün oldu. 7. gök katını da gördünüz, Sitretül Müntaha'yı da gördünüz ama Allah'ı göremezsiniz. Sitretül Müntaha'yı gördüğünüz zaman Tövbe-i Nasuh'a davet edilirsiniz. Ve Tövbe-i Nasuh'un neticesinde Allah sizin 2. defa olarak günahlarınızı örter, size salah nurunu verir. Burası salah makamıdır. Salah makamının 1. kademesi Tövbe-i Nasuh'a davet edilmektir. Allah'ın söylediklerini tekrar ederek Tövbe-i Nasuh'unuzu gerçekleştirirsiniz. 2. kademesinde günahlarınız örtülür. 3. kademesinde başınızın üzerine salah nuru verilir. 4. kademesinde günahlarınız sevaba çevrilir. Bu nokta iradenizin Allah-u Teala tarafından teslim alınacağı noktadır. Allah iradenizi teslim alır. Ve irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşat makamının sahibi kılınırsınız. İşte burası Allah'ın zatının açık ve net olarak görüleceği makamdır. Allah-u Teala Allah'ın katında onlar secde ederler diyor. Onlar Allah'ın katında secde etmekten yorulmazlar diyor. Onlar Allah'ın zatını müşahede edenlerdir diyor. Onlar orada müşahede edenlerdir diyor. Allah'ın zatına şahitlik edenlerdir. Onlar Allah'a secde etmekten yorulmazlar diyor Allah Teala. Öyleyse
Allah'ın zatını görmek işte burada gerçekleşir. Hangi makamdır burası? Burası sala makamının 5. kademesidir. Burası bir kişinin hakka tukatihi takvaya ulaştığı yerdir. Takvaların en üstünü. Bir hakkın takva, daha ötesi olmayan en üstün takva. Bütün insanlar için en üstün takva. Peki bunun ötesinde makam var mıdır? Evet. Bütün Resullerin makamı. Oradan daha üstün bir makam var mıdır? Evet. Devrin imamlarının makamı ve peygamberlerin makamı. Devrin imamlarının bir kısmı peygamberdir. Peygamber varsa mutlaka peygamberdir. Yoksa kavim resullerinden bir tanesi vekaleten huzur namazının imamlığını derüfte eder. Öyleyse Allah-u Teala'nın katında Allah'ın zatına şehadet etmekten ve Allah'a secde etmekten yorulmayan insanlar var. İşte onlar orada ruh olarak bulundukları yerde Allah'ın zatını görürler. Ama hem dünya üzerinde yaşasın hem de Allah'ın zatını görsün, o kişi için mutlaka iradesini de Allah-u Teala'ya teslim etmek suretiyle kalp gözünün özel bir noktasına gelmek söz konusudur. Bir hakkın takvanın sahipleri onlar Rablerini görenlerdir. İşte Allah-u Teala bu görüşü Bakara 140'ta şöyle anlatıyor. Em yetulune inne İbrahim'e ve İsmail'e ve İshak'a ve Yakub'e ve Esbat'a. Kânu huden ebne sara. Yoksa siz Hazreti İbrahim'in, Hazreti İsmail'in, Hazreti İshak'ın ve Hazreti Yakub'un ve onun torunlarının Yahudi veya Hristiyan olduklarını mı iddia ediyorsunuz? Diyor Allah-u Teala. Öyleydiler mi demek istiyorsunuz? Öyleydiler mi diyorsunuz? Kul e entüm elemu emillah. De ki, sizler mi daha iyi biliyorsunuz yoksa Allah mı daha iyi biliyor? Ve men ezlemu mimmen keteme şehadeten indehu minallah. Allah'tan verilen Allah'ın katındaki şehadeti gizleyenden daha zalim kim vardır? Allah'ın katındaki şehadet Allah'ın zatının görülmesidir. Bundan daha zalim kim vardır? Ve mallahu bi gafilin amma ta'melun. Allah yaptıklarınızdan, amellerinizden gafil değildir diyor Allah-u Teala. Öyleyse Allah-u Teala Allah'ın hem Allah'tan bildirilen hem de Allah'ın katındaki şehadet. Allah Allah'ın katındaki şehadetin var olduğunu söylüyor ve kişiler Allah'ın zatını görüyor. Hayattayken, dünya hayatını yaşarken bu şehadeti onlar söylüyorlar, biz Allah'ın zatını gördük diyorlar. Başkaları da diyorlar ki hayır, Allah'ın zatı ancak cennette görülür. İşte bu şehadeti bu sebeple gizleyen insanlar aslında kendileri görmedikleri için hiç kimsenin de göremeyeceğini zannedenler. Onlara zalimler diyor Allah-u Teala. Onlar sadece inkar ederler sevgili kardeşlerim. Allah'ı görenler de her devirde mutlaka vardır. Sevgili kardeşlerim, mürşitler ya bu makama ulaşıp da Allah'ın zatını görerek mürşit olmuşlardır, irşada memur ve mezun kılınmışlardır Allah-u Teala'dan bizatihi ondan emir alarak.
ya da o mürşidin vekili sıfatıyla hareket ederler veya o ikincinin de vekili sıfatıyla hareket edenler vardır. Öyleyse Allah ile ilişkilerimizde evvela kimden bahsediyoruz Allah'ı görmüş olarak? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den. Ne diyor Allah Teala? Kalbi, nefsinin kalbi gördüklerini ruhu vücuduna örtü olduğu için ruhunun baş gözlerinin gördüklerini yalanlamadı diyor. İnkar etmedi diyor. Peki bütün sahabe Allah'ı görmüşler miydi? Hepsi sevgili kardeşlerim. Çünkü hepsi irşada memur ve mezun kılınmış. İşte Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi, o sâbikûn el evvelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı da muhacirindendi. Bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı diyor Allah Teala. Allah onlardan razıydı, onlar da Allah'tan razıydı. Altlarından ırmaklar akan cennetler onlar için hazırlandı. Onlar Fevzül Azim'in sahipleridir diyor Allah Teala. En üstün makama ulaşanlar, Adın cennetine gidecek olanlar Fevzül Azim'in, Hazül Azim'in, Ecrül Azim'in ve Fazlül Azim'in sahipleridir. Bunların hepsi en üst kademe velayete ulaşmış olanlardır. Hepsi Allah'ın zatını görenlerdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala bu konuda diyor ki Câsiye 23'te, Efele eyte men ittehaze ilâhehu hevâhu ve edallâhullâhu alâ ilmin ve hateme alâ sem'ihi ve kalbihi ve ceale ala basarihi gışave ve men yehdihi min ba'dillah felâ tezekkirun. Allah Teala burada hevalarını kendilerine ilah edinenleri gördün mü diyor Habibim diyor. Allah onları onların ilimleri üzerine velayette bırakır. Allah onların görme hastalarının üzerine ne gışave tatlı bir perde çeker. Allah onların işitme hastalarının, semi isimli işitme hastalarını mühürler. Allah onların kalplerini de mühürler. Allah'tan sonra kim bu kişiyi hidayet erdirebilir diyor Allah Teala. Burada insanların baş gözlerinden bahsediyor Allah Teala. Baş gözleri, baş kulakları ve fizik vücutlarının kalplerinden bahsediyor. Bu konuyla sakın kalp gözünü karıştırmayın. Allah Teala burada bir insandan bahsediyor ki o Allah'a ulaşmayı dilememiş. Tebligat yapılmış kendisine. Tebligata uymamış. Allah Teala da onun görme, işitme ve idrak etme hastalarını mühürlüyor. Bu dünyaya ait olan bir husus. Eğer Allah Teala bunu mühürlemeseydi o kişi o kendisine bu teklifi yapan kişiyi eğer o bir mürşitse irşat makamı olarak kabul edecekti. En azından inanılır birisi olarak kabul edecekti. Ama onun söylediklerini idrak edebilecekti. Neye dair? Allah'a insan ruhunun ulaşmasına dair. Başlangıçtaki olay bu. Bunları idrak edebilen bir hüviyet. Burada Allah Teala kalp gözünden bahsetmiyor. Kalp kulağından da bahsetmiyor. Bu kişinin bu noktada evvel irşat makamını gördüğü zaman onu irşat makamı olarak kabul etmeyen kişinin. İrşat makamı konuştuğu zaman onun sözlerini kendisini ikaz eden, doğruya ve Allah'a davet eden bir ifade olarak görmeyen kişinin.
Ve onun söylediklerini anlamayan kişinin, sonra da kalbine indirip onu idrak edemeyen kişinin durumunu anlatıyor Allah-u Teala. Bu kişi gözü, kalbi, kulağı, başka bir ifade kullanıyor Allah-u Teala burada. Göz, kalp, kulaktan bahsetmiyor. Görme hastası basar, işitme hastası sem'i ve kalbin idraki. Öyleyse bu ayet-i kerime, Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesi bize Allah'ın zatının görülmesinden bahsetmiyor. Bu mürşitle insan arasındaki ilişkiyi söylüyor ki bu kişi mürşidi gördüğü zaman onu herhangi bir insandan ayırt edemiyor, sözlerinde işitemiyor, idrak edemiyor. En'am suresinin 103. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki la tudrikuhul ebsaru, gözler onu idrak edemez. Baş gözlerinin basar hastası onu idrak edemez. Ve hüve yudrikul ebsar, o basarı, görme hastasını o Allah idrak eder. Ehvel latifül habir, o latiftir, haberdardır. Burada basar hastası kalp gözünün de görme hastasıdır. Bu dünyayı, bu dünyadaki mürşidi, basar hastası kalp gözünün görme hastasıdır, Allah'ı. Eğer görürse kişinin kalp gözü, kalp gözü onu idrak edemez, sadece görür. İdrak eden kalbin kendisidir. Kişinin kendisine Allah tarafından verilen idrakiyle idrak etmesi söz konusudur Allah'ın zatını. Allah Teala En'am suresinin 104. ayet-i kerimesinde diyor ki kat caikum besairu min rabbikum, size Rabbinizden basarlar geldi, görme hastaları geldi. Ne demek bu? Hem baş gözünün görme hastası geldi, besairu dediğine göre çoğul kullanıyor, hem de kalp gözünün görme hastası geldi. Hemen ebsara feli nefsihi, kim görürse o kişinin kendi nefsinedir, lehinedir. Hemen amiye ve aleyha, ama kör olanın da aleyhinedir. Ve ma ene aleyküm bi hafiz, ben sizin üzerinize muhafız, yani bekçi değilim. Öyleyse Allah-u Teala'nın size Rabbinizden görüşler geldi diye Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a söylettiği şeyde Rabbinizden görüş geldi demiyor. Yani baş gözünüzün dünyayı görme hastası, neyin ne olduğunu anlama hastası geldi demiyor. Daha öteye geçiyor. Görüşler diyor. Hem kalp gözünüzün görme hastası, önce baş gözünüzün görme hastası veriliyor mürşide, irşat makamını mürşit olarak değerlendiriyorsunuz, onu dinlerken sözlerinin künhüne varıyorsunuz, temel manasına varıyorsunuz, kalbinize indirdiğiniz zaman idrak ediyorsunuz, bu yolun başı. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman Allah kör olan gözlerinizin görme hastasını, basarını açar ve gözlerinizin üzerinde bulunan hicab-ı mestur altlı perdeyi kaldırır. Kulaklarınızdaki mührü açar. İşitme hastanızın kulaklarınızdaki engeli alır. Kulaklarınızda vakra vardır, engel vardır, o engeli alır. Ve
işitme hasınızın üzerindeki mührü açar. Kalbinizdeki mührü açar, kalbinizdeki ekinleti alır, idraki önleyen ilahi kompütür. Onun yerine ihbat koyar, idraki sağlayan bir ilahi kompütür koyar. Böylece her şey en güzel standartlarda cereyan eder. Ne olur? O zaman o kişinin başlangıç seviyesinde dalaletin hidayete geçiş noktasındaki gören, işiten ve idrak eden ama dünyaya mütalik olan irşat makamının başlangıç seviyesine git, mürşidini bul. Mürşidin, şimdi Allah'a doğru yola çıktın, mürşide tabi olduktan sonra o mürşidin söylediği şey Allah'a doğru yola çıktın, 5-6 ay içinde mutlaka ruhun Allah'a ulaşacaktır tarzındaki açıklamalarını söyler. Bu başlangıç seviyesindeki kör, sağ ve dilsiz olan kişinin Allah'a ulaşmayı dilediği zaman Allah'ın ilk yaptığı işlev gören, işiten ve idrak eden birisi olarak onu dizayn ediyor. Bütün insanlar kör, sağ ve dilsizken Allah'a ulaşmayı diledikleri zaman Allah onların hem gözlerini, hem görme hastalarını, hem kulaklarını, hem işitme hastalarını, hem kalplerini, hem de idrak hastalarını mutlaka açar. Onlar kör, sağır, dilsizken gören, işiten ve idrak eden kişiler olur. Dünyaya ait olan başlangıç hakikatlerini. Allah-u Teala bu arada onlara Emir Furkan vermiştir. Hemen kabul etmiştir kişi. Sadece kalbine ihbat koymuştur. Engeller yoktur çünkü o kişide. Veya 4 Furkan verir, görme, işitme ve idrak etme ve görme, işitme ve idrak etme hassas olan kalbin mühürlerini açar Allah Teala ve kalbin içine ihbat koyar. Veya kör gözleri, sağır kulakları ve idraksız kalpleri açar, uzuvlar üzerindeki engelleri kaldırır ve gene kalbe ihbat koyar, gene 4 tane Furkan verir. Her Furkan'da o kişinin bütün günahlarını, günahların 4'te birini yok eder veya bir defa da bütün günahlarını affeder. Tek bir Furkan verirse, 4 Furkan verirse 4 defa da günahlarının örtülmesi sağlanır. 7 Furkan verirse 7 defa da günahlarının örtülmesi sağlanır. Böylece bu kişi birkaç dakika evvel, hatta birkaç saniye evvel kör, sağır ve dilsizken şimdi gören, işiten ve idrak eden birisi olur. Öyleyse Allah-u Teala size Rabbinizden görüşler geldi, vesairu diyor. Basar demiyor, vesairu görüşler, hem kalbinizin, fizik vücudunuzun kalbinin görüşü açıldı, hem de nefsinizin kalbinin. İşte Allah'ın katındaki şehadeti gören nefsinizin kalbidir. Fussilet suresinin 53. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki, senurihim ayatina fil afaki ve fi enfusihim. Onlara afakta da, yani ruhlarının baş gözüyle, ve fi enfusihim ve nefslerinde de, nefslerinin kalbiyle, hatta yedebeyyene lehum ennehul hak, kendilerine onun gördükleri şeyin muhakkak hak olduğunu, Allah'ın zatı olduğunu beyan edilsin, tebeyyün etsinler diye öğrensinler, işitsinler
idrak etsinler diye diyor Allah Teala. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam evvelce Allah Teala'nın zatını defaatle görmüş nefsinin kalp gözüyle. Bu enfüste görüştür. Nefsinin kalbiyle bakıştır. Ama Allah'ın zatına ulaştığı zaman ruhu vücuduna örtü olmuştu. O zaman ruhunun baş gözleriyle gördü. Nerede gördü? Afakta gördü. Birinde enfüste gördü, nefsinin kalbinin gözüyle gördü, defalarca gördü, yüzlerce defa. Allah'ın zatına ulaşınca, Allah'ın katına yükselince vücuduna örtü olan ruhunun gözleriyle gördü. Bu da afakta görüş. Allah Teala'nın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme zatını göstermesi iki yola da oluşmuştur. Hazreti İsa ile Hazreti İdris'in Allah Teala tarafından cennete kabul edildiğini biliyoruz. Hazreti İsa'yı göğe almış, cennetine kabul buyurmuş. Hazreti İdris de demiş, ben ya Rabbi cenneti görmek istiyorum, kabul eder misin? Allah Teala da kabul etmiş. Hazreti İdris demiş ki, ben buradan çıkmak istemiyorum. Allah Teala da kalabilse demiş. Hazreti İdris ve Hazreti İsa da Allah'ın zatını gördüler. Onunla beraber oldular ama geri dönemediler. Geri dönen sadece Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Onun ötesinde hiç kimse Allah'ın zatına ulaşıp da tekrar geriye dönemedi. İşte şimdi kalp gözüyle görülen ve ruhun baş gözüyle görülen Allah-u Teala'yı Hazreti Musa tutturdu, ben seni bu baş gözümle görmek istiyorum diye. Baş gözleri Allah'ın zatını görmeye dayanacak olan güçle yaratılmamışlardır. Onlar bu aleme, zahiri aleme ait olan görüş hassasının sahipleridir. Allah-u Teala da bunu söylüyor. Sen diyor beni baş gözlerinde görmeye çalışırsan göremezsin diyor. Ama Hazreti Musa'yı biliyorsunuz hep görerek değişmiştir. Hazreti Musa ile Hazreti Hızır'ın arasındaki ilişkileri biliyorsunuz. Diyor ki Hazreti Musa, ya Rabbi diyor, bana şu marifeti öğretecek olan birisiyle beni tanıştır. Allah Teala diyor, tamam diyor. Nerede? İki denizin birleştiği yerde. Yanındaki belki kardeşi, belki genç birisi. İkisi beraber yola çıkıyorlar. Ve tuzlu balıklar var, kurutulmuş balıklar var yanlarında. Onları yiyorlar. Bir yerde hadi aç bakalım diyor sofrayı. Hazreti Musa, ama yanındaki delikanlı diyor ki bitti diyor. Nasıl olur bitti diyor, biz senden şu kadar zamanlık erzak aldık yanımıza. Aldık ama diyor, buraya geldiğimiz zaman diyor balıkların hepsi canlandılar diyor, şu denizde kayboldular. Nerede diyor oldu? İki denizin birleştiği yerde. Hah diyor, işte oydu diyor, demek ki o ağacın altında birisini görmüştük. Hemen koşarak gidiyorlar, gerçekten Hızır Aleyhisselam. Hazreti Musa diyor ki, senin bütün söylediklerini yapmam kaydıyla diyor, yerine getirmem kaydıyla, sendeki ilmi bana da öğretir misin diyor. Hazreti Hızır diyor ki, sen benimle yapamazsın diyor. Benim yaptıklarıma tahammül edemezsin diyor. Beni diyor çok tahammüllü göreceksin. Beraber yola çıkıyorlar. Bir köyde bütün köyü dolaşmalarına rağmen kimse onlara yiyecek vermemiş. Ama bir evden yiyecek vermişler. Ve onun üzerine o evin bahçe duvarının yıkmış. Hazreti Hızır bunun üzerine Hazreti Musa dayanamamış. Yahu demiş, bu insanlar bize demiş
Ekmek verdi, yiyecek verdi. Görmüyor musun demiş. Bütün köyde hiç kimseye vermedi yiyecek bize. Sen diyor demiş onların bahçe duvarını yıktın. Ben sana demiş benimle yapamazsın. Benim söyle yaptıklarıma tahammül edemezsin demedim mi demiş. İşte demiş gördün halini. Bu duvarı burada bulunan bir hazinenin üzerine yıktım. Toprak artık açılmaya başlamıştı. Başkaları görebilirdi. Ama artık göremeyecekler demiş. Bir süre gittikten sonra limana geliyorlar. Limandaki gemilerden yiyecek bir şeyler istiyorlar. Kimse vermemiş. Ama bir gemi sahibi bunlara acımış, vermiş bunlara yiyecek bir şeyler. Oturmuşlar, karınlarını doyurmuşlar. Ondan sonra da bizim Hazreti Hızır gitmiş geminin bordosunu delmiş, gemiyi karaya oturtmuş. Hazreti Musa fena halde içerlemiş bu işe. Yahu demiş bu yaptığın yakışır mı demiş. Şimdi bu adam bize ekmek verdi. Sen adamın gemisini mahvettin. Yüzebilecek hali yok artık. Karaya oturdu. Tamam demiş bak şimdi neler olacak demiş. Hazreti Hızır öteki gemiler karşı sahile ulaşmışlar. Ve karşı sahilde hepsi esir edilip içindeki herkes düşman askerlerinin gemilerine forsa olmuşlar. Ya da oradaki derebeyinin forsaları olmuşlar gemilerinde. Ama üçüncü olay bunlardan da beter. Çünkü bir pınarın karşısında bir pınardan su içerken suyunu içtikten sonra genç bir delikanlıyı Hazreti Hızır öldürmüş sevgili kardeşlerim. Ve de bunun üzerine Hazreti Musa dayanamamış. Yahu demiş sen adam öldürdün demiş. Artık bu kadar demiş fazla. Tamam demiş. Ben sana demedim mi sen benimle yapamazsın diye. İşte demiş bunun için dedim. Bu delikanlı eğer yaşasaydı anne babasını öldürecekti. Bizim ondan evvel onu öldürmemiz gerekiyordu. İşte sevgili kardeşlerim Allah-u Teala'dan gelen vahyin özel ellerde başkalarının anlamayacağı standartlarda oluşması söz konusudur. Hazreti Hızır defaatle Allah-u Teala'yı görmüştür. Hazreti Musa baş gözüyle görmek istediği için görememiştir. Öyleyse baş gözüyle Allah-u Teala görülemez. Allah Teala Kaf suresinin 37. ayet-i kerimesinde diyor ki inne fî zâlike lezikra. Muhakkak ki bunda bir zikir vardır, ibret vardır diyor Allah Teala. Limen kâne lehu kalbün kalplerine ev el kassema ilka edilen ve şehit ve şehit şahit olan Allah'a şahit olanlar için bir ibret vardır. İnne muhakkak ki fî zâlike bunda le mutlak olarak zikra ibret vardır diyor Allah Teala. Ne için men kâne o kişiler ki olmuştur lehu ona kalbün ev el kassema kalbine ilka edilen ve kalp gözleriyle Allah'a ve hüve şehit ve onlar şahit olmuşlardır diyor. Kalplerine Allah'ın ilim ilka ettiği, ilmin ötesini ilka ettiği, ulaştırdığı, irfan ulaştırdığı kişiler ve kalp gözlerini açtığı kişiler. Üstelik de bu insanlar öyleleri ki Allah'ı görüyorlar. Allah'ın zatına şahit oluyorlar. Kaf suresinin 37. ayet-i kerimesi. Yunus suresinin 26. ayet-i kerimesinde Allah Teala lillezine ahsenül hüsna ve ziyade diyor. 25 ile beraber söylersek daha manasına varabiliriz. Allah Teala diyor ki Allah selam yurduna davet eder.
ve kimi o selam yurduna, yani teslim yurduna ulaştırmayı dilerse onları sırat-ı müstakime ulaştırır. Yani sırat-ı müstakime Allah'a ulaştıran yol olduğuna göre demek ki buradaki selam kelimesi, selam yurdu, teslim yurdu Allah'ın zatı anlamına geliyor. Nereden biliyoruz sırat-ı müstakimin Allah'a ulaştırdığını? Bir defa Allah Teala diyor ki Allah'a istikametlenen yol diyor. Sırat-ı müstakim için. Sırat-ı ileyye müstakim diyor. Bana istikametlenen yol diyor sırat-ı müstakim için. Öbür taraftan Nisa 175'te Allah Teala buyuruyor ki kim Allah'a ulaşmaya, kim Allah'a ulaşmaya ve ona sarılmaya, Allah'ın zatında ruhunu yok etmeye, Allah'ın zatında ruhunu yok etmek, Allah'ın zatında ifna olmaya, olmayı dilerse, Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları kendisine ulaştıran, Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır. Görüyoruz ki sırat-ı müstakim, Allah'ın zatını ulaştıran yoldur. Burada da Allah Teala onları sırat-ı müstakime ulaştırır diyor. Ondan sonra bunu söylüyor. Lezzine ahsünün hüsna ve ziyade. Onlar için ahsünün hüsna vardır. Güzellerin en güzeli olan Allah Teala'nın zatı vardır. Ve ziyadesi zatı vardırdan murat Allah'ın zatına ulaşır kişinin ruhu. Ziyadesi ve sonunda iradesini de teslim ederek Allah'ın zatını görür manası çıkıyor. Öyleyse Allah Teala'nın dizaynı açık. Zuhruf suresinin 86. ayet-i kerimesi وَلَا يَمْلِكْ كُلَّذ۪ينَ يَتْعُونَ مِنْ دُنِهِ الشَّفَاءَةَ اِلَّا مَنْ شَهِدْ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Allah'tan başka çağırdıkları şefaat edemezler. Ancak hakka şehadet eden, hakkı gören kişiler müstesna ve onlar bilirler. Neyi bilirler? 7 tane yer katını bilirler. Neyi bilirler? 7 tane gök katını bilirler. Bunları size defaatle anlattık, yer katları, 7 tane cehennem, gök katları, 7 tane gök katı, 7. gök katının 7 tane alemi, Sitretül Münteha, Allah'ın zatı. Burada Allah Teala Zuhruf suresinin 86. ayet-i kerimesinde açık ve kesin bir şekilde hakka şehadet eden, Allah'ın zatını gören, Allah'ın zatına şehadet eden kimse, edenler şefaat edebilir diyor. Burada bunların kim olduğunu inceliyoruz. Bakıyoruz ki şefaat müessesesi Mümin 7'de açık bir şekilde ifade edilmiş. Arşı tutan melekler ve onların etrafındaki kişi, yani devrin imamı, Allah-u Teala'dan devamlı Allah'a tesbih ederek Allah'tan talepte bulunurlar diyor. Allah'tan duada bulunurlar diyor. Ya Rabbi, kim tövbe eder de senin yoluna girerse sen onlara mağfiret eyle. Yani onların günahlarını sevaba çevir. Ve böyle olur da senin yoluna girip de mümin olursa sen onların günahlarını sevaba çevir. Kişinin mürşidine ulaştığı noktayı da söylüyor Allah Teala. Ve onlara mağfiret eyle diyor, onların günahlarını sevaba çevir. İşte burada arşı tutan meleklerle onların etrafındaki kişi devrin imamı, burada da hakka şehadet edenler, edenler dememiş de eden kişi diyor. Fakat onlar deyince burada arşı tutan meleklerin de var olduğunu görüyoruz. Orada da yani
Mümin suresinin 7. ayet-i kerimesinde de Allah-u Teala arşından meleklerden ve devrin imamından bahsediyor. Onlar arş-ı alada Allah'ın zatına şehadet edenler. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, eğer size derlerse ki Allah'ın zatı görülmez ancak cennette görülür, onlara deyin ki siz biraz Kur'an-ı Kerim'i okuyun. Kur'an-ı Kerim'i okuyun ve Kur'an-ı Kerim'i öğrenin. Sizin ilim öğrendiğinizi zannettiğiniz kitaplar size ilmi vermemiş. Siz baştan aşağı yanlışlarla dizili bir inanç biçiminin sahibisiniz ve Kur'an'a her açıdan ters düşüyorsunuz. İşte sözlerinizden birisi de Allah bu dünyadayken görülmez, Allah cennette görünür diyorsunuz. Yanlış bilginiz. Allah bu dünyadayken de görülür. Söylediğimiz ayetlerde kaç tane ayet-i kerime sevgili kardeşlerim? Bakara 140, Enam 103, Enam 104, Fussilet 53, Kaf 37, Yunus 26 ve Zuhruf 86. Bu kadar ayet, bunların her biri Allah-u Teala'nın bu dünya hayatını yaşarken görüleceğini ifade ediyor. Kalp gözüyle tabii. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, baş gözüyle de görüleceğini ifade ediyor. Fakat o fizik vücudumuzun baş gözü değil, ruhun baş gözü. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam orada Allah-u Teala'yı baş gözüyle görüyor ve kalbi gördüklerini tasdik etmiyor, nefsinin kalbi. Buradan kesin olarak anlıyoruz ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselam fizik vücutta imkanı yapmış. Zaten gidiş gelişi birkaç dakikalık bir olay. Orada Allah'ın katında oradaki bir gün buradaki bin yıla eşit olduğu için orada geçen zaman parçası çok hızlı bir şekilde geçiyor. Ve birçok şeyi konuşmalarına zaman hazırlıyor. Halbuki birkaç saniye içinde oluyor konuşma. Döndüğü zaman Hazreti Ayşe'nin söylediği şey, o birkaç saniye, birkaç belki bir dakika yok oldu diyor. Ama diyor sonra gene buradaydı diyor. İşaretler böyle geliyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, şimdi zamanı gelmiştir. Şimdi bizden ders alacaklar. Allah'ın bize gösterdiklerini bu ayetlerin her birisi ispat ediyor. Eğer bize soruyorlarsa Allah'ın zatını gördünüz mü diye, biz göğsümüzü gere gere deriz ki evet, Allah bize zatını gösterdi. Sevgili kardeşlerim, inanmayana söyleyecek sözümüz yok. Bizim sözümüz Kur'an'a inananlarıdır. Allah Teala'nın indinde hepinize yüce Rabbimizin hem cennet saadetini hem de dünya saadetini vermesini, şu dünyada da size en üstün mertebeleri Allah Teala'nın ulaştırmasını dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El Fatiha ve

kaos varsa, kavga varsa, bunun anlamı düşmanlığın da varoluşudur. Orada huzursuzluk vardır. İşte bir insanın iç dünyasında, normal standartlarda insanları mutsuz ve huzursuz eden kavganın sahibi iki unsur vardır. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel ruhu da nefsi de vücudundadır. Ve ruh sadece hasletlerden oluşmuştur. Bütün güzellikler ruhta toplanmıştır. Nefs de sadece afetlerden oluşmuştur. Bütün negatif faktörlerde, çirkinliklerde nefste toplanmıştır. Nefs, öfke, kin, isyan, iptilalar, düşmanlık, haset gibi 19 grup afetle cihazlanmış olarak yaratılmıştır. Yani insanı mutsuz eden, edecek olan bütün dizaynın bütün elementleri insanın iç dünyasında bu mutsuzluğun simgesi olarak nefsin kalbinde yaşarlar. Ve insanı hayatı boyunca huzursuzluktan huzursuzluğa götürürler, sevk ederler. Öbür taraftan sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öbür taraftan bir de ruhunuz var. Ruhunuz da bütün güzellikleri bünyesinde toplamıştır. Nefsinizde nefret mi var? Ruhunuzda sevgi var. Nefsinizde öfke mi var? Ruhunuzda sükunet var. Nefsinizin kalbinde düşmanlık, ruhunuzun kalbinde dostluk. Öyleyse 19 grup negatif faktör nefsinizin kalbinde toplanmış, 19 grup pozitif faktör de ruhunuzun kalbinde toplanmış. Ve de iki düşman kardeş içinizde yaşıyor. Birinin ak dediğine diğeri kara diyor. Nefsiniz devamlı olarak vücudunuzu kumanda edecek olan aklınızdan kötü şeyler yapmasını, başkalarına düşmanlık etmesini, başkalarını dövmesini, öldürmesini, çalmayı, içki içmeyi, esrar içmeyi, bütün negatif şeyleri devamlı olarak şeytanın telkin alanında insana emreder. Nefsinizin afetleri başka insanların huzursuzluğuyla memnun olacağını zanneder. Oysa ki huzursuzluğu yaratabilirse ondan da ayrıca bir defa daha huzursuzluk duyacaktır sadece. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizin mutluluğu oluşturabilmesi için iç dünyanızdaki kavganın bitmesi asıldır. Nefsiniz devamlı olarak akıldan afetlerin gereği

olan şeyleri ister. Her istediği şeyin gerçekleşmesi o kişiyi bir defa daha huzursuz kılar sadece. Allah neyi emretmişse onun yapılmaması nefsin talebidir. Ruhun talebi ise Allah neyi emretmişse onun yapılmasıdır. Nefsin talebi Allah neyi yasaklamışsa onun yapılmasıdır. Ruhun talebi ise yapılmamasıdır. Öyleyse isteseniz de istemeseniz de içinizde bir ikilem hep birbiriyle kavga halinde yaşamaya devam edecektir. Ve Allah-u Teala'nın bütün insanlar için hedef gösterdiği dizaynı gerçekleştiremedikçe bu standartta siz hep huzursuz ve sıkıntı içinde bir insan olacaksınız. Öyle bir yaşantıyı ömür boyu devam ettireceksiniz. Vücudunuzda kumanda eden akıl hangi şartlar altında bu dünyada şuurlanmışsa, şuur kazanmışsa o standartlar içinde emirler verecektir fizik vücuda. Eğer o çevrede Allah'ın emirleri yerine getirilmiyorsa, namaz kılınmıyorsa, zikir yapılmıyorsa vesaire ve Allah'ın yasak ettiği her şey serbestse, insanlar onları yapmaktan gizli bir zevk duyuyorsa, Allah'ın yasak ettiği bütün fiiller, içki içiliyorsa, kumar oynanıyorsa, insanlar birbirine zarar veriyorsa, hırsızlık varsa, cinayet varsa, orada mutsuzluk var sevgili kardeşlerim. İşte nefsin talepleri ve ruhun talepleri böyle bir dizaynda insan için geçerlidir. Öyleyse iç dünyanızda ömür boyu devam edecek olan kesintisiz bir kavga var. Nefsin istediğini ruh istemiyor, ruhun istediğini nefs istemiyor. Bu sebeple ikisi de iki düşman kardeş olarak sizinle birlikte yaşamak mecburiyetinde ve kavga hiç eksilmiyor hayatınızdan. Arkasında sadece bu var. Mutsuzluğunuzun sebebi ruhunuzun hasletlerle donatılmış olmasına karşılık nefsinizin afetlerle donatılmış olması. Birinin istediğini diğerinin mutlaka reddetmesi, ikincinin istediğini de birincinin reddetmesi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, iç dünyanızda kavga var, kaos var nefsinizle ruhunuzun arasında. Her şeyden evvel bu sebeple mutsuzsunuz. Geliyoruz dış dünyanıza. Dış dünyanızda yalnız bir hayatta yaşayamazsınız. Mutlaka başkalarıyla berabersiniz. İstersiniz ki onlardan üstün olasınız. Üstünlüğünüzü onlara kabul ettirmek gayretinde olursunuz. Bu gayretiniz onları mutlaka açık bir şekilde rahatsız edecektir. Herkes nefsi varsa nefsinde gurur afeti mutlaka vardır, kibir afeti mutlaka vardır, üstünlük hırsı mutlaka vardır ve bütün davranışlarıyla başkalarından üstün olduğunu ispat etmeye çalışır. Entelektüel geçinmeye çalışır. Her şeyi biliyormuş gibi kendisine bir hava vermeye çalışır.
Ama bu yetmez. Bunu başkalarına kabul ettirmek mecburiyetindedir. Başkaları onun bu tarzdaki talebini dikkate almıyorlarsa bundan büyük üzüntü duyar kişi. Ve de üstün olduğunun ispatı telaşı içindedir, kavgası içindedir. Devamlı bu üstünlük taslaması başka insanlara huzursuzluk verir. Sevilmeyen bir insandır. Bu sebebe dayalı olarak de üstünlük talebi başkaları tarafından kabul edilmeyince kişi huzursuz olur. Sıkıntı duyar. Yetmez, insanların nefslerinin talepleri vardır. Bu taleplerse başkalarının üzülmesini gerektirecek talepler olabilir. Bütün hırsızlar bunu yaparlar. Başkalarının paralarını çalarlar. Bu çaldıkları şey de parayı çaldıkları kişinin mutsuzluğuna, huzursuzluğuna sebebiyet verir. Onların huzursuzlukları üzerine huzur bulacaklarını zannederek para çalan insanlar o parayı ne yerken ne de daha sonrasında mutluluğu ve huzuru asla yaşayamazlar. İşte böylece hayaller uğruna insanlar uğraşırlar, birbirlerinin kalplerini devamlı kırmaya devam ederler. Sevgili kardeşlerim, insanların size hürmet etmesini beklemezseniz ve de bir beklentiniz olmazsa ama bunun hemen yanı başında sadece onların mutluluğunu isteyen biriyseniz, onların mutluluğu için hayatınızı vakfetmişseniz, o zaman hem sevilirsiniz hem de hürmet görürsünüz. İnsanlar size hürmet ederler. Arkasında ne vardır? Dikkat edin, Allah'ın dostlarına hürmet edilir. Onlar o hürmete sahip olsunlar diye dostluk gösterenler değildir. Onlar nefslerindeki afetleri Allah-u Teala yok ettiği için başka insanlara hiçbir zaman üstünlük taslamak imkanının sahibi değildirler. Çünkü Allah-u Teala onlara tevazuyu vermiştir. Onlara huzuru vermiştir, mutluluğu vermiştir. Üstünlük dileğini onların kalplerinden söküp almıştır. Bunun olmaması tek başına o kişinin saygı görmesini ifade eden bir sonuç doğurur. Hiçbir zaman ukalalık etmez. Hiçbir zaman insanlara zorla bir şeyler yaptırmak yoluna gitmez. Sadece sever. Nefret etmez. Nefret etmesi mümkün değildir. İşte sevdiği için sevgi sevgiyi çeker. Nefret edenler için de nefret nefreti davet eder. Birisi bir başkasından nefret edip ona o nefretinin gereği olan kötü davranışlar sergiliyorsa, karşısındakinden de aynı şekilde kötü davranışlar görecektir.
insanların nefslerindeki öfke afeti, kin afeti, nefret afeti kendisine yapılan kötü davranışların bir karşılığı olarak tezahür eder. Sevgili kardeşlerim, o zaman bu kişi çevresindeki insanlarla, yani dış dünyasında devamlı kavga halinde olan bir insandır. Kavga varsa orada huzur yoktur, mutluluk yoktur, mutsuzluk vardır. Öyleyse kişi görülüyor ki dış dünyasında da mutsuz ve huzursuz. Gelelim kişinin Allah ile olan ilişkilerine. Dinin içinde yer almaları veya dışında yer almaları neticeyi değiştirmez. Neden değiştirmez? Çünkü bizim din adı verdiğimiz müessese, Kur'an'da şekillenmiş olan müessesedir. Ama insanlar bunun sadece 5 tane şartını almışlar. İslam'ı yaşadıklarını zannedenler namaz kılıyorlar, oruç tutuyorlar, zekat veriyorlar, hacca gidiyorlar, kelime-i şehadet de getiriyorlar ve diyorlar ki nasıl olsa hadis var bu konuda. Bir insan İslam'ın 5 tane şartını yerine getirirse mutlaka cennete girer. Evet, bu dünyada huzursuzuz ama İslam'ın 5 şartını yerine getirdiğimize göre mutlaka cennete gireceğiz. Sonsuza kadar cennette yaşayacağız. Hiç kimse İslam'ın 5 tane şartıyla Allah'ın cennetine giremez sevgili kardeşlerim. Böyle bir şey hiçbir şekilde mümkün değildir. Hiç kimsenin İslam'ın 5 şartıyla Allah'ın cennetine girmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. Bütün İslam alemi korkunç bir yanılgının içindedirler. İslam'ın 5 şartı Allah'ın farzlarını ihtiva etmiyor. Zikir farzdır. Günün yarısından daha fazla zikir de farzdır. Daimi zikir de farzdır. Ama insanlar Allah'ı zikretmiyorlar. Zikretmezlerse nefslerin afetlerini yok etmeleri mümkün değildir. Değilse mutlu olmaları da mümkün değildir. Zikir farz mıdır? Elbette farzdır. Müzzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesi "Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebdila" diyor. Allah'ın ismini zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a dön. Ara sıra zikretmeyi emrediyor ayet-i kerime. Sonra Allah-u Teala günün yarısından daha çok zikri de farz kılmış. Ahzab suresinin 41. ayet-i kerimesi. Ya eyyühellezîle âmenüzkürullâhe zikren kesîrâ diyor Allah-u Teala. Ey âmeli olanlar, Allah'ı çok zikirle zikredin buyuruyor Allah-u Teala. Allah'ı çok zikirle zikredin. Yani günün yarısından daha fazla olsun zikriniz diyor Allah-u Teala. İkisini de geçelim. Daimi zikir farz mıdır sualinin cevabı? Gene aynı, farzdır. Allah-u Teala diyor ki, اِذَا قَدَيْتُمُ السَّلَاةَ وَاَسْكُرَ اللّٰهَ قِيَامًا قُعُودًا وَعَلٰى جُنُوبِهِمْ. Namazınızı tamamlayınca, ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor Allah-u Teala. Ve daimi zikri de farz kılmış. Nisa 103'te Allah-u Teala bunu söylüyor. Kıyamen ayaktayken, kuuden otururken ve ala cunubihim ve
yan üstü yatarken öyleyse daimi zikir bütün insanların üzerine farzdır. Ve de İslam'ın beş şartı arasında mevcut değil. Allah'a ulaşmayı dilemek farzdır. Ve de İslam'ın beş şartı içinde yok. Allah Teala diyor ki eğer Allah'a ulaşmayı dilemezsen takva sahibi olamazsın, şirkten de kurtulamazsın. Gideceğin yer cehennem olur. Allah'ın ayetlerinden gafilsin. Dalalettesin diyor Allah Teala. Hidayette değilsin diyor. Hüsrandasın diyor. Allah'a ulaşmayı dilemezsen bütün amellerin boşa gider diyor. Daha insanlar Allah'a ulaşmayı dilemenin farz olduğundan haberdar değiller sevgili kardeşlerim. Öyleyse İslam beş şarttan ibaret değildir. Altıncı ve yedinci şartları vardır. Birisi zikir, ikincisi de Allah'a ulaşmayı dileme. Kişi hangi şartlar içinde olursa olsun mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemelidir. Allah'a ulaşmayı mutlaka dilemelidir. Dilemezse kurtuluş söz konusu değildir. Sevgili kardeşlerim, insanlar Allah'ın temel emirlerini yerine getirmiyorlar. Çünkü din unutulmuş. Ve de tabiatıyla bu açıdan sonsuz bir kargaşa içinde huzursuz bir millet oluşmuş. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın indinde bir tek emir vardır, insanların mutlu olması. Bütün emirler bunu sağlamak için, bu hedefi gerçekleştirmek için dizayn edilmiştir. Namaz kılan kişi namaz kılarken mutludur. Oruç tutan kişi onu yaptığı zaman gerçek anlamda oruç tutuyorsa, yani Allah'a ulaşmayı dileyen birisi oruç tutuyorsa Allah ona açlık hissini hissettirmez. Açlık hissi duymaz kişi ve orucunu en güzel şekilde tutar açlık hissetmeden. Böyle insanlar için oruç tutmak sadece bir zevktir. Kişi zekatını verir. Bilir ki onu verirse bir huzur ve mutluluk duyacaktır başka bir insana parasal yardım yapabildi diye. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hep Allah için olun. Hep Allah için yaşayın. İşte mutluluğun faktörlerine baktığımız zaman insanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenler her açıdan huzursuz ve sıkıntılılar. İç dünyalarında nefsleri ve ruhları arasındaki devamlı kavga sebebiyle huzursuzlar. Dış dünyalarında başka insanlarla devamlı anlaşmazlıklar içinde oldukları için mutsuzlar. Allah ile olan ilişkilerinde Allah'ın ne emirlerini ne de nehilerini
Allah'ın emrettiği standartları uygulayamadıkları için huzursuzdurlar. Gördük ki Allah Teala İslam'ın 5 şartının ötesinde zikri de farz kılmış, insanlar zikri uygulamıyor. Ve Allah'a ulaşmayı dilemekse Kur'an-ı Kerim'in olmazsa olmaz şartıdır. Asırlar önce bu da unutulmuş insanlar tarafından. Tabi böyle olunca ne oluyor? İnsanların bütün amelleri başa gidiyor. Bu dünyada mutsuz oldukları gibi Allah'ın cennetine de girmeleri ihtimali sıfırlanıyor. Ve insanlar Allah'ın böyle bir talebinin olduğundan dahi haberdar değiller sevgili kardeşlerim. İşte böyle bir dizayn bütün insanlar için Allah'ın güzelliklerini emrettiği halde insanlar hem iç dünyalarında mutsuzdur, hem dış dünyalarında mutsuzdur, hem de Allah ile olan ilişkilerinde mutsuzdur. Allah ile olan ilişkilerinde Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan bir dizayn söz konusu. Zamanımızda kimse Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir emrin Kur'an-ı Kerim'de mevcut olduğundan haberdar bile değildir. Biz bunu söylüyoruz. Nur TV söylüyor. Kur'an hükümlerini sizlere bildirmekle vazifeliyiz. İşte Kur'an bu söylediklerimizi emreder. Allah'a ulaşmayı mutlaka dilememizi ister. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, insanlar İslam'ın 5 şartıyla mutlu olacaklarını ve cennete gireceklerini zannederler. Ne dünya üzerinde mutlu olabilirler, ne de cennete girmeleri mümkündür. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için amelleri boşa gidecektir. Öyleyse mutluluğunuzun temelinde bir dilek var sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilemek. O dileği gerçekleştirenler mutluluğa ilk adımı atmışlardır. Bu insanlar Allah'a ulaşmayı diledikleri andan itibaren Allah'ın ruhlarını kendisine yani Allah'a ulaştıracağı güne kadar mutlak bir saadet denizinin içinde yüzerler. Çünkü Allah Teala o kişinin şeytanla ilişkisini koparır, yok eder ve bu insanlar huzur içinde ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. 6-7 aylık bir devre içerisinde bu olay tamamlanır ama bu süre içinde o insanlar mutludurlar. Dünya mutluluğunu da Allah ile ilişkiler mutluluğunda, iç dünyalarındaki mutluluğu da yaşarlar. Çünkü Allah Teala'ya ruhlarını ulaştırmak üzere yola çıkan bu insanlar, Allah Teala'nın şeytanla ilişkisini, onların ilişkisini kestiği için, bu insanlar huzur içinde bir dünya hayatını yaşayacaklardır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, unutmayın. Allah Teala hepinizden mutlu olmanızı istiyor. Mutlu olmanızı istiyor. Mutlu olmanızı istiyor ve mutluluğun anahtarını teslim etmiş size. Diyor ki bana ulaşmayı dileyin. Mutluluğu nasıl yaşadığınızı kendiniz görün. Ben yaşatacağım diyor size. Saadeti, siz kendi kendinize saadeti elde edemezsiniz. Bize ulaşmayı dilerseniz, biz size bize ulaşmak imkanını veririz ve mutlaka ruhunuzu kendimize ulaştırırız. Bunu garanti ederiz diyor Allah Teala, dünya mutluluğunun yarısını. Ama üçüncü kat cenneti garanti ediyor.
Sevgili kardeşlerim, iç dünyanızdaki mutluluk, nefsinizle ruhunuz arasındaki kavganın bitmesiyle sağlanıyor. Ruhunuz vücudunuzdan ayrılınca kavga bir anlamda bitmiştir. Ama nefsinizin afetleri var olduğu sürece nefsinizin afetleri sebebiyle huzursuz olacaksınız. Ama ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman huzursuzluğunuzun %50'den fazlası Allah-u Teala tarafından yok edilmiştir. Çünkü afetlerinizin hepsinin %51'i yok edilmiştir. Öyleyse mutluluğu yarı yarıya yaşayan bir insan oldunuz bile, bir tek dilekle Allah'a ulaşmayı dileyerek, geri kalanı sizin zikrinizi arttırmanıza, Allah'a yaklaşma taleplerinizin devamına bağlıdır sevgili kardeşlerim. Bu devamı hangi boyutlarda uygulamaya koyabilirseniz o kadar mutlu ve huzurlu olursunuz. Sevgili kardeşlerim, unutmayın. Allah Teala sadece mutlu olmanızı istiyor. Bunu hiç unutmayın. Allah'ın sizden istediği sadece bir tek şey vardır. Sizi mutlu kılmak. Çünkü siz insansınız, Allah'ın katındaki en değerli mahluksunuz ve mutlaka mutlu olmanız Allah'ın temel hedefidir. Bütün Kur'an insanın mutluluğuna yönelik hakikatleri ihtiva etmektedir. Kur'an'ı öğrenin sevgili kardeşlerim. Kur'an'ı öğrenmenin yolu Nur TV'yi devamlı dinlemektir. Ve de orada hangi ayetten bahsediliyorsa mutlaka Kur'an'ı açıp o ayeti gözden geçirmek ve notlar almaktır. O zaman Allah-u Teala'nın bize öğrettiği, hepinizi mutlu kılacak olan bu zamanın hidayet müessesesini hepiniz öğreneceksiniz sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Kalbimiz sizde kalarak. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili kardeşlerim. El-Fatiha me-as-salavat.

Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Hepinizi çok ama çok seviyoruz.

onun dostuyuz. İşte Allah-u Teala sizden sadece bunu istiyor. Ne istiyormuş? Allah'a dost olmanızı. İşte gene yüzlerinizi astınız. Sen bizden dünyanın en zor şeyini istiyorsun diyenler var aranızda. Hiç Allah-u Teala bizi dost edinir mi? Biz Allah'a dost olmak istesek bile Allah bizi kabul eder mi dostuna, bizim gibi günahkar insanları? Allah'ı bir tanısanız, sizi ne kadar çok sevdiğini, ama ne kadar çok sevdiğini bir bilseniz, içiniz yanardı. Neden bugüne kadar ben geciktirdim bu işi? Neden bugüne kadar Allah'ın bana emrettiği şeyi yapmadım? Bu kadar kolay olduğunu bilseydim yapmaz mıydım? Bütün günahlarınızı bir çırpıda affetmeye hazır Allah-u Teala. Bütün günahlarınızı, kim olursanız olun, hangi günah işlemiş olursanız olun, siz Allah'ın emrini yerine getirdiğiniz an bütün günahlarınız örtülür. Takva sahibi olun. Allah'a ulaşmayı dileyin ki Allah sizin günahlarınızı örtsün, hatta size mağfiret etsin. İnanamayacağınız kadar kolay bir sebeple biz diyoruz ki size, Allah sizin bütün günahlarınızı affetmeye hazır. Tamam, duyuyorum. Hadi canım, sen de diyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, öyle. O sizin bütün günahlarınızı affetmeye hazır. Şu anda hazır. Belki birçoğunuz diyorsunuz ki, ya ben mi? Ben öyle kolay kolay namaz falan kılamam. İbadet de yapamam. Allah-u Teala acaba gene de beni affeder mi? Evet, eder. Hatta şunun da garantisini verir. Siz ibadeti seveceksiniz der. Size der Allah-u Teala, ibadeti ben sevdireceğim der. Ha, bu kadar da fazla mı diyorsunuz? O da hiç öyle demiyor. Ne diyor Allah-u Teala? Üç kelime. Bana ulaşmayı dileyin diyor. Üç kelime. Bana ulaşmayı dileyeceksiniz diyor. Şimdi ben size soruyorum sevgili kardeşlerim. Hadi söyleyin bakalım bana. Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız neden dilemiyorsunuz? Bir Allah dostu size diyor ki, ey ahali, duyduk duymadık demeyin. Allah'a ulaşmayı dileyin. Şiir gibi bir şey oldu. Peki ben Allah'a ulaşmayı diledim. Ne olacak yani diyorsunuz? Neler neler olacak sevgili kardeşlerim. Bir tek dileğinizle her şey süt liman olacak. Bir tek dileğinizle bütün günahlarınız örtülecek. Madde bir. Olmaz böyle şey diyorsunuz. Biz de olur böyle şey diyoruz. Hem de mutlaka olur diyoruz. Neden bu kadar emin konuşuyoruz? Çünkü Allah'ın sözü var. Siz diyor bana ulaşmayı dileyin, amin olun. Böylece takva sahibi olacaksınız diyor. Amin olduğunuz anda takva sahibisiniz. Ben sizin günahlarınızı örterim. Hem de size 7 tane Furkan veririm diyor. Ayet-i Kerime'de bunu söylememiş. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi. Herkes kurtuluşa ehildir. Ne kadar büyük suçlarınız olursa olsun Allah affetmeye hazırdır. Günahlarınızı örtmeye hazırdır. Kaldı ki mürşidinize ulaştığınızda tabiyetinizle beraber o örttüğü günahları Allah-u Teala bir de sevaba çevirecektir. Sizleri öylesine seviyorum ki, bu öyle bir sevgi ki sizlere anlatmak pek mümkün değil sevgili kardeşlerim. Sözle anlatılamaz ama onun söylediklerini gerçekleştirdiğiniz zaman, mutlulukları yaşamaya başladığınızda bizi yad edeceksiniz. Kim olursanız olun, hangi suçun sahibi olursanız olun, biz sizi gene severiz.
Oysa bizim sevgimiz ne ki? Bizim sevgimizin 1 milyon katı sizi sever. Kim olursanız olun. Hiçbirinizin cehenneme gitmesini istemez. Ve bu kadar kolay bir sebeple siz cennetini almaya hazır. Öyleyse ne duruyorsunuz? Koşun. Bütün gökleri ve arzları kaplayan Allah'ın cennetine koşun. Nasıl? Allah'a ulaşmayı dileyerek.

Bismillahirrahmanirrahim. Allah fena sözün açıkça söylenmesini sevmez. Kendisine zulüm yapılan kişinin söylemesi hariç. Ve Allah en iyi işitendir, en iyi bilendir. Şayet bir hayrı açıklarsanız ya da gizlerseniz veya bir kötülüğü affederseniz o zaman muhakkak ki Allah da affedicidir. Her şeye kadirdir. Muhakkak ki onlar Allah'ı ve onun Resullerini inkar ederler ve Allah'la onun Resulleri arasında ayrım yapmak isterler. Ve bir kısmına inanırız, bir kısmını inkar ederiz derler. Ve de bunların küfürle imanın arasında bir yol ittihaz etmek isterler. İşte onlar gerçek kafirlerdir. Ve biz kafirler için alçaltıcı azap hazırladık. Ve onlar Allah'a ve onun Resullerine iman ettiler. Ve onların arasından birini diğerinden ayırmazlar. İşte onlar ki onlara ecirleri yakında verilecek. Ve Allah gafurdur, mağfiret edendir, günahları sevaba çevirendir, rahimdir, rahim esması ile tecelli edendir, merhamet edendir. Kitap ehli senden kendilerine gökten bir kitap indirmeni istiyorlar. Oysa Hazreti Musa'dan bundan daha da büyüğünü istemişler. O halde bize Allah'ı açıkça göster demişlerdi. Bunun üzerine zulümlerinden dolayı onları yıldırım yakaladı, helak etti. Ardından kendilerine belgeler, açık mucizeler geldikten sonra da buzağı ilah edindiler. Buna rağmen onları bundan, bu suçlarından dolayı affettik ve Hazreti Musa'ya apaçık sultan, güç ve delil verdik. Ve onların misaklarından dolayı Tur Dağı'nı onların üstüne yükselttik, kaldırdık. Ve onlara, bu kapıdan secde ederek girin dedik. Ve onlara, cumartesi gününde hudutları aşmayın dedik. Ve onlardan çok kuvvetli misak, kesin söz aldık. Fakat bu ceza, onların misaklarını nakzetmeleri, bozmaları ve Allah'ın ayetlerini inkar etmeleri, peygamberleri haksız yere öldürmeleri ve onların kalplerimiz örtülü sözleri sebebiyledir. Hayır, tam aksi. Allah küfürlerinden dolayı onların kalplerinin üzerine mühürledi. Böylece onların pek azı hariç iman etmezler, edemezler. Ve onların inkarları ve Hazreti Meryem'e olan sözleri çok büyük iftiradır. Ve onların muhakkak ki Allah'ın Resulü Meryem'in oğlu İsa Mesih'i biz öldürdük sözleri çok büyük iftiradır. Ve onu öldürmediler ve onu asmadılar. Fakat öldürülen adam onlara Meryem'in oğlu İsa Mesih'e benzer olarak gösterildi. Ve muhakkak ki onun hakkında ihtilafa, anlaşmazlığa düşenler ondan bu hususta mutlaka şüphe içindeler. Onların onunla ilgili olarak zanna tabi olmaktan başka bir ilimleri, bilgileri yoktur. Ve onu kesinlikle öldürmediler, öldüremediler. Hayır, Allah onu kendisine yükseltti. Ve Allah azizdir, üstündür, güçlüdür, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ve ancak kitap ehlinden olanlar, onu tekzip eden Yahudiler ve Allah'ın oğlu diyen Nasraniler, ona ölümünden önce mutlaka iman edecekler. Ve o, kıyamet günü onların üzerine şahit olacak. Artık Yahudilerin yaptıkları zulümlerden ve birçok kişiyi Allah'ın yolundan men etmeleri, alıkoymaları sebebiyle, kendileri için helal kılınmış olan temiz ve güzel şeyleri onlara haram kıldık. Ve bu, ondan, ribadan nehyedilmiş oldukları halde riba, faiz almaları ve insanların mallarını haksızlıkla yemeleri sebebiyledir. Ve onlardan kafir olanlar için elim azap hazırladık. Fakat onlardan ilimde derinleşmiş olanlar ve müminler sana indirilene ve senden önce indirilene inanırlar. Ve namazı ikame edenler, zekatı verenler, Allah'a ve ahiret gününe inananlar, işte onlara büyük ecir vereceğiz. Muhakkak ki biz, Hazreti Nuh'a ve ondan sonraki peygamberlere vahyettiğimiz gibi sana da vahyettik. Ve Hazreti İbrahim'e, Hazreti İsmail'e, Hazreti İshak'a, Hazreti Yakup ve torunlarına, Hazreti İsa'ya,
Hazreti Eyyub'a, Hazreti Yunus'a, Hazreti Harun'a ve Hazreti Süleyman'a da vahyettik. Ve Hazreti Davud'a Zebur'u verdik. Ve daha önce sana kıssa etmiş olduğumuz bahsettiğimiz Resullere ve sana bahsetmediğimiz Resullere de vahyettik. Ve Allah Hazreti Musa'yla kelimelerle hitap ederek konuştu. Onlar müjdeleyici ve uyarıcı Resullerdir ki, insanların Resullerden sonra Allah'a karşı bizi uyaran ve müjdeleyen bir Resul gelmedi diye hüccetleri, delilleri olmasın. Ve Allah azizdir, hakimdir. Öyle ki Allah sana indirdiği şeyi, Kur'an'ı kendi ilmiyle indirdiğine şahitlik eder. Ve melekler de şahitlik ederler. Ve Allah şahit olarak kafidir. Muhakkak ki inkar edenler ve Allah'ın yolundan alıkoyanlar, saptırmış olanlar, mürşidlerine ulaşmadıkları için uzak bir dalaletle sapmışlardır. Muhakkak ki inkar edenleri ve zulmedenleri, başkalarını da mürşide ulaşmaktan men edip saptıranları Allah mağfiret edecek değildir ve yola, Allah'a ulaştıran sırat-ı mustakime hidayet edecek değildir. Ancak cehennem yoluna hidayet eder, ulaştırır. Onlar orada ebediyen kalacak olanlardır. Ve bu Allah için kolaydır. Ey insanlar! Resul size Rabbinizden hak ile gelmişti. Öyleyse aminu olun, ölmeden önce ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dileyin. Bu sizin için hayırlıdır. Ve şayet inkar etseniz bile, yeryüzünde ve göklerde olanlar, her şey muhakkak ki Allah'ındır. Ve Allah alimdir, en iyi bilendir, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ey kitap ehli! Dininiz hakkında haddi aşmayın. Allah'a karşı haktan, doğrudan, gerçekten başka bir şey söylemeyin. Mesih İsa, Meryem'in oğludur ve sadece Allah'ın Resulü ve onun kelimesidir. Ruhul Kudüs, onu Meryem'e ilka etti ve o, kendisinden Ruhul Kudüs bir ruhtur. Öyleyse Allah'a ve onun Resullerine iman edin. Ve üçtür demeyin. Baba Allah, Oğul Allah ve Ruhul Kudüs diye üç Allah vardır demeyin. Vazgeçin. Sizin için hayırlıdır. Allah sadece tek ilahtır. Onu çocuk sahibi olmaktan tenzih edin. Göklerde ve yeryüzünde olanlar her şey O'nundur. Ve vekil olarak Allah yeter. Mesih, Allah'a kul olmaktan asla çekinmez ve mukarrebin, Allah'a yakın olan melekler de Allah'a kul olmaktan çekinmezler. Ve kim ona kul olmaktan çekinir ve kibirlenirse, artık onların hepsini Allah kendi huzurunda toplayacaktır. Fakat amenu olan, ölmeden önce ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyen ve ıslah edici amel, nefs tezkiyesi yapanlara ise, onların ecirleri, mükafatları onlara ödenir ve Allah onlara kendi fazlından daha da artırır. Ve kulluk etmekten çekinen ve kibirlenen kimselere ise elim azapla azap edilir. Ve onlar kendileri için Allah'tan başka bir dost ve bir yardımcı bulamazlar. Ey insanlar! Rabbinizden size bir burhan, kesin delil gelmiştir. Ve size apaçık bir nur indirdik. Böylece Allah'a amenu olanları, ölmeden önce ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyenleri ve ona, Allah'a sarılanlara ise Allah kendinden bir rahmetin ve fazlın içine koyacak ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı mustakime hidayet edecektir, ulaştıracaktır. Senden fetva istiyorlar. De ki, Allah kelale, anne ve babası ve çocuğu olmayan kişi hakkında şöyle fetva veriyor. Eğer kişinin erkeğin ölümünde onun çocuğu yoksa ve kız kardeşi varsa, o takdirde bıraktığının yarısı onundur. Ve eğer onun ölen kız kardeşinin oğlu yoksa, o erkek kardeş ona kız kardeşe varis olur. Fakat eğer iki kız kardeşi varsa, o takdirde bıraktığının üçte ikisi onlarındır. Ve eğer kadın ve erkek birçok kardeşlerse, o zaman iki kız kardeş payı kadarı erkeğindir. Allah şaşırırsınız diye size beyan ediyor, açıklıyor. Allah her şeyi en iyi bilendir.
Maide Suresi Medine'de nazil olmuştur, 120 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Ey amenu olanlar, Allah'a ulaşıp teslim olmayı dileyenler! Yaptığınız akitleri yerine getirin ve ihramdayken avı, avlanmayı helal saymamakla beraber size okunacak olanların dışında kalan dört ayaklı hayvanlar sizin için helal kılınmıştır. Muhakkak ki Allah dilediği şeye hükmeder. Ey amenu olanlar! Allah'a ulaşıp teslim olmayı dileyenler! Allah'ın koyduğu şeriat hükümlerine, haram aya, hediye olarak Kabe'ye gönderilen kurbanlıklara, gerdanlıklı, boyunları bağlı kurbanlık develere, Rablerinden bir fazıl ve onun rızasını isteyerek Beytel Haram'a gelenlerin güvenliğine saygısızlık etmeyin. Ve ihramdan çıktığınız zaman avlanabilirsiniz. Sizi Mescid-i Haram'dan alıkoymalarından, çevirmelerinden dolayı bir kavme beslediğiniz kin, sakın sizi haddi aşmaya sevk etmesin. Bir ve takva üzerine yardımlaşın. Günah ve düşmanlık üzerine yardımlaşmayın. Allah'a karşı takva sahibi olun. Muhakkak ki Allah, ikabı, azabı şiddetli olandır.

Ölmüş hayvan, kan, domuz eti ve Allah'tan başkasının adına boğazlanan, kesilen, boğularak, vurularak, yüksek bir yerden yuvarlanarak veya boynuzlanarak ölen ve de yırtıcı hayvan tarafından parçalanıp yenen hayvan, ölmeden kesilmesi hariç ve putlar adına boğazlanan hayvanlar ve fal oklarıyla kısmet aramanız size haram kılındı. İşte bunlar fısktır. Bugün kafirler sizi dininizden döndüremedikleri için yeise kapıldılar. Artık onlardan korkmayın, benden korkun. Bugün sizin dininizi kemale erdirdim ve üzerinizdeki nimetimi tamamladım. Sizin için din olarak İslam'dan razı oldum. Artık kim açlık tehlikesiyle günaha meyletmeksizin zarurette yemek zorunda kalırsa, muhakkak ki Allah gafurdur, rahimdir. Sana kendileri için nelerin helal kılındığını soruyorlar. De ki, sizin için temiz ve iyi şeyler helal kılındı. Allah'ın size öğrettiğini onlara öğreterek yetiştirdiğiniz avcı hayvanların sizin için tuttuklarını artık yiyin ve üzerine de Allah'ın adını anın ve Allah'a karşı takva sahibi olun. Muhakkak ki Allah hesabı çabuk görendir. Bugün size iyi ve temiz şeyler helal kılındı ve kendilerine kitap verilenlerin yemeği size helal, sizin yemeğiniz de onlara helaldir. Ve müminlerden iffetli hür kadınlar ve sizden önce kendilerine kitap verilenlerden iffetli kadınlar, zina etmeksizin, gizli dost tutmaksızın namuslu bir biçimde mehirlerini verdiğiniz takdirde sizlere helaldir. Ve kim imanı inkar ederse artık onun ameli boşa gitmiştir. Ve o ahirette hüsrana uğrayanlardandır.

Ey amenu olanlar! Allah'a yaşarken ulaşmayı, teslim olmayı dileyenler! Namaza kalktığınız zaman yüzlerinize ve dirseklerinize kadar ellerinizi yıkayın ve başlarınıza mesedin ve ayaklarınızı da topuklarınıza kadar yıkayın. Eğer cünüp iseniz o takdirde iyice yıkanıp temizlenin, boy abdesti alın. Eğer hasta veya yolcu iseniz veya biriniz tuvaletten gelmişse veya kadınlara dokunmuş, temas etmiş ise, eğer su bulamazsanız, o zaman temiz bir toprağa teyemmüm edin. Ve de ondan yüzlerinize ve ellerinize mesedin, sürün. Allah size güçlük çıkarmak istemez, sizi temizlemek ve sizin üzerinizdeki nimetini tamamlamak ister. Umulur ki böylece siz şükredersiniz. Allah'ın sizin üzerinizdeki nimetini ve işittik ve itaat ettik dediğiniz zaman onunla sizi bağladığı misakınızı hatırlayın. Allah'a karşı takva sahibi olun, muhakkak ki o göğüslerde, sinelerde olanı en iyi bilir. Ey amenu olanlar! Allah'a ulaşmayı, teslim olmayı dileyenler! Allah için kavvamin olun, hakkı ayakta tutun. Adaletli şahitler olun. Ve bir topluluğa karşı duyduğunuz kin sizi adaletten saptırmasın. Adil davranın. O takvaya en yakın olandır. Allah'a karşı takva sahibi olun. Muhakkak ki Allah yaptıklarınızdan haberdar olandır. Allah amenu olup ıslah edici ameller, nefs tezkiyesi ve tasfiyesi yapanlara vaat etti. Onlar için mağfiret ve ecrun azim, en büyük mükafat vardır. Ve inkar edip ayetlerimizi yalanlayanlar, işte onlar alevli ateş, cehennem halkıdır. Ey amenu olanlar! Allah'a ulaşmayı, teslim olmayı dileyenler! Allah'ın sizin üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Bir kavim size ellerini uzatmaya kalktığı zaman, Allah onların ellerini sizden çekmişti. Ve Allah'a karşı takva sahibi olun. Ruhunuzu, vecihinizi, fizik vücudunuzu, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim edin. Müminler artık Allah'a tevekkül etsinler, güvensinler. Ve andolsun ki Allah, İsrailoğullarından misak almıştı. Ve onlardan 12 nazır görevlendirdik. Ve Allahu Teala, eğer namazı mutlaka ikame ederseniz, zekat verirseniz ve Resullerime iman edip, onlara yardım ederseniz ve Allah'a Allah için güzel bir borç verirseniz, muhakkak ki ben sizinle beraberim ve de mutlaka sizin günahlarınızı örterim ve sizi mutlaka altından ırmaklar akan cennetlere koyarım dedi. Artık bundan sonra sizden kim inkar ederse, mutlaka sevva edilmiş, Allah'a ulaştırmak üzere dizayn edilmiş yoldan sapmış olur. Misaklarını bozmaları sebebiyle biz de onları lanetledik. Kalplerini de kapkaranlık yaptık. Onlar kelimeleri yerlerinden tahrif ederler, değiştirirler. Nasihat olundukları şeylerden nasiplerini almayı unuttular. Onlardan pek azı hariç devamlı onların hainliklerine maruz kalırsın. Yine de onları affet ve hoş gör. Muhakkak ki Allah muhsinleri sever. Ve muhakkak ki biz Nasara'yız diyenlerden misaklarını aldık, gene de uyarıldıkları hususlardan, kendilerine hatırlatılan şeyden bir pay almayı, nasiplerini unuttular. Bu yüzden kıyamet gününe kadar aralarına düşmanlık, kin ve nefret saldık. Allah yakında onlara yapmış olduklarını haber verecek. Ey kitap ehli, kitap sahipleri! Kitaptan çoğunu gizlemiş olduğunuz ve çoğundan vazgeçtiğiniz şeyleri size beyan eden bir Resulümüz gelmiştir. Size Allah'tan bir nur ve apaçık bir kitap gelmiştir. Allah Celle Celaluhu rızasına tabi olan kişiyi onunla Resulü ile teslim yollarına hidayet eder. Kendi izniyle onları karar

0: kadirdir.
1: Ve Yahudiler ve Hristiyanlar, biz Allah'ın oğulları ve onun sevdikleriyiz dediler. De ki, o halde niçin Allah size günahlarınızdan dolayı azap ediyor? Hayır, siz onun yarattıklarından bir beşerseniz insansınız. O dilediğini mağfiret eder, dilediğine de azap eder. Göklerin, yerin ve ikisinin arasında bulunan her şeyin mülkü Allah'ındır. Ve varış O'nadır. Ulaşılacak makam O'nun zatıdır. Ey kitap ehli! Resullerin, peygamberlerin fetret devrinde aralarının kesildiği zamanda sizlere gerçekleri açıklayan Resulümüz, elçimiz gelmişti. Bize bir müjdeleyici ve de uyarıcı gelmedi dersiniz diye dememeniz için. Oysa size müjdeleyici ve uyarıcı bir Resul gelmişti. Allah her şeye kadirdir. Ve Hazreti Musa kavmine şöyle demişti. Ey kavmim! Allah'ın sizin üzerinizdeki nimetini, içinizden peygamberler kıldığını ve sizi hükümdarlar yaptığını ve alemlerden hiçbirine vermediği şeyi size verdiğini hatırlayın. Ey kavmim! Allah'ın sizin için farz kıldığı kutsal yere girin ve düşmandan kaçıp arkanıza dönmeyin. İşte o zaman hüsrana uğrayanların haline dönersiniz. Dediler ki, ey Musa! Şüphesiz orada zorba bir kavim var. Muhakkak ki biz onlar oradan çıkıncaya kadar asla oraya girmeyiz. Eğer oradan çıkarlarsa o zaman elbette biz oraya gireriz. Allah'ın kendilerine nimet verdiği korkanların arasından iki adam şöyle dedi. Onların üzerlerine kapıdan girin. Böylece oradan kapıdan girdiğiniz zaman muhakkak ki siz galip gelirsiniz. Eğer müminseniz artık Allah'a tevekkül edin, Allah'a güvenin. Onlar, ey Musa, muhakkak ki biz onlar orada olduğu sürece ebediyen asla oraya girmeyiz. Artık sen ve Rabbin gidin, böylece ikiniz savaşın, biz mutlaka burada otururuz, dediler. Hazreti Musa dedi ki, ey Rabbim, muhakkak ki ben kendimden ve kardeşimden başkasına sahip değilim. Artık fasık kavimle bizim aramızı ayır. Allah Celle Celaluhu buyurdu ki, artık muhakkak ki orası onlara 40 yıl haram kılınmıştır, yasaklanmıştır. Onlar yeryüzünde şaşkın dolaşacaklar. Sen artık fasık kavim için üzülme. Ve onlara Adem'in iki oğlunun haberini, kıssasını, aralarında geçen olayı hakkıyla oku. Allah'a yaklaştıracak kurban sunmuşlardı. Kurban, ikisinin birinden kabul edilir ve diğerindense kabul edilmez. Kurbanı kabul edilmeyen, seni mutlaka öldüreceğim dedi. O da, Allah sadece takva sahiplerinden kabul eder dedi. Gerçekten eğer sen beni öldürmek için elini bana uzatırsan, ben seni öldürmek için elimi sana uzatacak değilim. Muhakkak ki ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım. Gerçekten ben, benim günahımla kendi günahını yüklenmeni, böylece ateş halkından olmanı dilerim. Ve zalimlerin cezası işte budur. Bunun üzerine nefsi, onu kardeşini öldürmeye kandırdı, kolay ve zevkli gösterdi. Böylece onu öldürdü. Sonra hüsrana uğrayanlardan oldu. Sonra Allah ona, kardeşinin cesedini nasıl gömeceğini göstermek için yeri eşeleyen bir karga gönderdi. Yazıklar olsun bana. Bu karga gibi olup böylece kardeşimin cesedini gömmekten aciz mi oldum dedi. Sonra da pişman olanlardan oldu. İşte bundan dolayı Tevrat'ta İsrailoğullarına şöyle yazdık. Kim bir kişiyi bir kişi karşılığında olmaksızın veya yeryüzünde bir fesada karşılık olmaksızın öldürürse muhakkak ki o bütün insanları öldürmüş gibidir. Kim de bir kişinin hayatını kurtarmak suretiyle yaşatırsa, bütün insanları yaşatmış gibi olur. Ve andolsun ki Resullerimiz onlara apaçık delillerle geldi. Sonra da şüphesiz onlardan birçoğu bundan sonra gerçekten yeryüzünde aşırı giden müsrifler oldular. Allah ve onun Resulü ile harp edenlerin ve yeryüzünde fesat ve bozgunculuk çıkarmaya çalışanların cezası ancak öldürmeleri veya asılmaları ya da elleri

ve ayaklarının çapraz kesilmesi veya bulundukları yerden sürülmeleridir. Bu onların dünyadaki rezilliğidir ve ahirette ise onlara büyük azap vardır. Onları sizin yenerek ele geçirmenizden önce tövbe edenler hariç. Artık Allah'ın gafur, mağfiret eden olduğunu, rahim, rahmet nuru gönderen olduğunu biliniz. Ey amenu olanlar! Allah'a ulaşmayı, teslim olmayı dileyenler! Allah'a karşı takva sahibi olun ve ona ulaştıracak vesileyi isteyin. Ve onun yolunda cihad edin. Umulur ki böylece siz felaha erersiniz. Muhakkak ki o kafir olanlar, eğer yeryüzünde olanların hepsi ve onunla birlikte bir misli daha onların olsa, kıyamet gününün azabından kurtulmak için onları feda edecek olsalar, fidye olarak verseler, onlardan kabul edilmez. Ve onlar için acı azap vardır. Ateşten çıkmak isterler ve onlar oradan çıkacak değillerdir. Ve onlar için daimi azap vardır. Ve hırsızlık yapan erkek ve kadının yaptıklarına karşılık olmak üzere Allah'tan bir ceza olarak ellerini kesin. Ve Allah azizdir, hakimdir. Hüküm ve hikmet sahibidir. Artık kim yaptığı zulümden sonra tövbe ederse ve ıslah olursa, o takdirde muhakkak ki Allah onun tövbesini kabul eder. Muhakkak ki Allah gafurdur, rahimdir. Göklerin ve yerin mülkünün Allah'ın olduğunu bilmiyor musun? Dilediğini azap eder ve dilediğini mağfiret eder. Ve Allah her şeye kadirdir.

Ey Resul! Ağızlarıyla iman ettik deyip, kalpleri iman etmeyenlerden, küfürde yarışanlar seni üzmesin. Ve Yahudilerden dinleyenlerin bir kısmı, sana gelmeyen başka bir kavme yalan söylemek için dinleyenlerdir. Kelimeleri sonradan yerlerinden kaydırıp değiştirirler ve eğer size bu verilirse o zaman onu alın, eğer böyle verilmezse o takdirde kaçının derler. Ve Allah kimin fitne içinde kalmasını dilerse artık sen onun için Allah'tan bir şeye asla mani olacak değilsin. İşte onlar öyle kimselerdir ki Allah onların kalplerini temizlemeyi dilemez. Onlar için dünyada bir rezillik vardır. Ahirette de onlara büyük azap vardır. Yalan söylemek için dinleyenler, çok haram yiyenler, sonra da Tevrat'ın hükmüne razı olmayıp eğer sana gelirlerse, o takdirde onların arasında hüküm ver veya onlardan yüz çevir. Ve eğer onlardan yüz çevirecek olursan, artık sana asla hiçbir şeyle zarar veremezler. Ve şayet aralarında hükmedecek olursan, o takdirde adaletle hükmet. Muhakkak ki Allah, muksitin, adil olanları sever. Ve içinde Allah'ın hükümleri bulunan Tevrat onların yanındayken, seni nasıl hakem yapıyorlar? Sonra da bundan verdiğin hükümden dönüyorlar. Ve işte onlar mümin değillerdir. Muhakkak ki Tevrat'ı biz indirdik. Onda hidayet ve nur vardır. Kendileri Hakk'a teslim olmuş peygamberler, Yahudilere onunla hükmeder. Rabbaniler, kendilerini Rablerine adamış olanlar ve ahbar olanlar da zahitler, Yahudi alimler, hahamlar, Allah'ın kitabından korumakla görevli olduklarıyla hüküm verirler ve onlar onun üzerine şahitler oldular. Artık insanlardan korkmayın. Benden korkun ve benim ayetlerimi az bir değere satmayın. Ve kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse, o takdirde işte onlar kafirlerdir. Onun içinde Tevrat'ta onlara cana can ile, göze göz ile, buruna burun ile, kulağa kulak ile, dişe diş ile ve yaralamalara karşı kısas olduğunu yazıp farz kıldık. Kim onu bağışlar da kısas hakkından vazgeçerse, artık o kendisi için günahlarına kefaret olur. Ve kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse, o takdirde işte onlar zalimlerdir. Onların izleri üzerine Tevrat'tan ellerinde bulunanı tasdik edici olarak Hazreti Meryem'in oğlu İsa'yı gönderdik. Ve ona içinde bir hidayet ve bir nur olan Tevrat'tan ellerinde bulunanı tasdik eden ve muttakiler, takva sahipleri için hidayete erdirici ve vaaz edici, öğüt verici olan İncil'i verdik. Ve İncil sahipleri Allah'ın onda İncil'de indirdiği ahkamla hükmetsinler. Ve kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse, o takdirde işte onlar fasıklardır. Ve ey Muhammed! Sana ellerindeki kitapları tasdik edici, doğrulayıcı ve onu koruyucu olarak bu kitabı hak ile indirdik. Artık onların aralarında Allah'ın indirdiğiyle hükmet ve sana haktan gelenden ayrılıp da onların hevalarına uyma. Sizden hepiniz için tek bir şeriat ve açık bir yol belirlemiştik. Ve Allah dileseydi elbette sizi tek bir ümmet yapardı. Ancak bu sizi verdikleriyle denemek içindir. O halde hayırlarda yarışın. Sizin hepinizin dönüşü Allah'adır. O zaman hakkında ayrılığa düştüğünüz şeyleri size haber verecek. Ve onların aralarında Allah'ın indirdiğiyle hükmet. Onların hevalarına uyma. Allah'ın sana indirdiği şeylerin bir kısmından seni fitneye düşürmelerinden sakın. Bundan sonra eğer haktan yüz çevirirlerse, o takdirde bil ki artık Allah bazı günahları sebebiyle onları bir musibete uğratmak istiyor. Muhakkak ki insanların çoğu gerçekten fasıklardır. Onlar hala cahiliyet devrine ait hükmü mü istiyorlar? Ve yakın sahibi olan bir kavim için Allah'tan daha güzel kim hüküm verir? Ey amenü olanlar! Allah'a ulaşmayı dileyenler!
Yahudi ve Hristiyanları dostlar edinmeyin. Onlar birbirinin dostlarıdır. Ve sizden kim onlara dönerse, onları dost edinirse artık o mutlaka onlardandır. Muhakkak ki Allah zalimler kavmini hidayete erdirmez. Böylece kalplerinde maraz, hastalık bulunanların Yahudi ve Hristiyanları dost edinip olaylar tersine dönerse bize bir musibet isabet etmesinden korkuyoruz diyerek onların aralarında koşuştuklarını görürsün. Oysa ki Allah'ın katından bir fetih veya bir emir getirmesi umulur ki böylece onlar da kendi içlerinde gizledikleri şeye pişman olurlar. Ve amenu olanlar, Allah'a teslim olmayı, ulaşmayı dileyenler, kendilerinin mutlaka sizinle beraber olduğuna Allah'a kasem ederek var güçleriyle yemin edenler bunlar mı derler. Onların amelleri boşa gitti. Böylece hüsrana uğrayan kimseler oldular. Ey amenu olanlar! Allah'a ulaşmayı dileyenler! Sizden kim dininden dönerse, o zaman Allah onun yerine başka bir kavim getirecektir. Öyle ki Allah onları sever ve onlar da onu, Allah'ı severler. Müminlere karşı daha alçak gönüllü, kafirlere karşı daha izzetlidirler. Başları dik, vakarlı, şereflidirler. Allah'ın yolunda cihad ederler. Hiçbir kınayanın kınamasından korkmazlar. İşte bu Allah'ın fazlıdır. Onu dilediğine lütfedip verir. Allah vasidir, fazlı ve lütfu geniştir, alimdir, her şeyi en iyi bilendir. Sizin veliniz, dostunuz sadece Allah ve onun Resulü ve amenu olup namazı kılan, zekatı veren kimselerdir ve onlar rükû edenlerdir. Ve Allah'a ve onun Resulüne ve amenu olanlara dönen kimseler artık muhakkak ki Allah'ın taraftarlarıdır, onlar galip olanlardır. Ey amenu olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler! Sizden önce kendilerine kitap verilmiş olanlardan, dininizi alay ve oyun konusu edinenleri ve de kafirleri, veliler, dostlar edinmeyin. Ve eğer müminlerseniz, Allah'a karşı takva sahibi olun. Ve namaza çağırdığınız, ezan okuduğunuz zaman, onu oyun ve alay konusu edindiler. Bu, onların akıl etmeyen, aklını kullanmayan bir kavim olmaları sebebiyledir. Onlara şöyle söyle: ey kitap ehli! Bizi sadece Allah'a, bize indirilene ve daha önce indirilene iman etmemizden dolayı mı çekemiyorsunuz? Ve muhakkak ki sizin çoğunuz fasıklarsınız. De ki, bundan daha şerli olup Allah'ın katında kesinleşmiş olan cezayı size haber vereyim mi? Onlar, Allah'ın lanetlediği ve gazap duyduğu ve onlardan maymunlar, domuzlar yaptığı ve tağuta kul ettiği kimselerdir. İşte onlar, mekanı en kötü olanlar ve sevva edilmiş yoldan en çok sapanlardır. Ve onlar size geldikleri zaman, iman ettik dediler. Oysa onlar, küfürle girip, küfürle çıkmışlardır. Ve Allah, onların gizlediklerini çok iyi bilir. Ve onlardan birçoğunun günahta, düşmanlıkta ve haram yemekte birbirleriyle yarıştıklarını görürsün. Yaptıkları şey ne kötü. Rabbaniler ve hahamlar onları günah olan sözlerinden ve haram yemekten men etmeli değiller miydi? Yaptıkları şey ne kötü. Yahudiler, Allah'ın eli bağlıdır, Allah cimridir dediler. Onların elleri bağlandı. Ve bu sözlerinden dolayı lanetlendiler. Hayır, bilakis onun iki eli de açıktır. Nasıl isterse öyle infak eder, verir. Ve Rabbinden sana indirilen şey, ilahi buyruklar, mutlaka onlardan birçoğunun azgınlığını ve küfrünü artırır. Ve biz onların arasına kıyamete kadar sürecek düşmanlık ve kin ilka ettik, ulaştırdık. Her ne zaman harp için bir ateş yaktılarsa, Allah onu söndürdü ve onlar yeryüzünde fesat çıkarmak için çalışırlar. Ve de Allah fesat çıkaranları, bozgunculuk yapanları sevmez. Eğer kitap ehli amenu olup Allah'a ulaşmayı dileyip takva sahibi olsalardı,
elbette onların günahlarını örterdik ve onları mutlaka naim cennetlerine koyardık. Ve eğer kitap ehli Tevrat ve İncil'i ve Rablerinden kendilerine indirileni gereği gibi uygulasalardı, yerine getirselerdi, mutlaka onlar hem üstlerinden hem de ayaklarının altından nice nimetler yerlerdi. Onlardan bir kısmı evliyalık mertebesine ulaşmış, henüz daimi zikre ulaşmamış, muktesid olan bir ümmettir. Ve fakat onlardan birçoğunun yaptıkları şey ne kötü. Ey Resul! Rabbinden sana indirileni tebliğ et, duyur. Eğer bunu yapmazsan, o takdirde onun risaletini sana gönderdiğini tebliğ etmemiş, duyurmamış olursun. Ve Allah seni insanlardan korur. Muhakkak ki Allah, kafirler kavmini hidayete erdirmez. De ki, ey ehli kitap! Tevrat'ı, İncil'i ve size Rabbiniz tarafından indirileni yerine getirip uygulamadıkça siz bir şey, bir din üzerinde değilsiniz. Ve sana Rabbinden indirilen mutlaka onların birçoğunun azgınlık ve küfrünü artırır. Artık sen kafirler topluluğuna üzülme. Muhakkak ki amenu olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler ve Yahudiler, Sabiler ve Nasranilerden, Hristiyanlardan kim Allah'a ve ahir gününe iman eder ve nefsini ıslah edici ameller, nefs tezkiyesi yaparsa, onlara artık korku yoktur ve onlar mahzun da olmazlar. Andolsun ki biz, İsrailoğullarından misak aldık ve onlara Resuller gönderdik. Onlara her Resul gelişinde, nefislerinin hevalarına uymadığından dolayı, bir kısmını yalanladılar ve bir kısmını da öldürdüler. Ve yaptıklarının bir fitne olmayacağını sandılar. Böylece kör ve sağır, hakkı görmez ve işitmez oldular. Sonra Allah onların tövbesini kabul etti. Sonra yine onlardan birçoğu kör ve sağır oldular. Ve Allah onların yaptıklarını en iyi görendir. Andolsun ki, muhakkak ki Allah, o Meryem oğlu Mesih'tir diyenler kafir olmuşlardır. Oysa Mesih, Hazreti İsa onlara şöyle demişti. Ey İsrailoğulları! Benim Rabbim ve sizin Rabbiniz olan Allah'a kul olun. Muhakkak ki kim Allah'a şirk, eş, ortak koşarsa, o takdirde Allah ona cenneti haram etmiştir ve onun varacağı yer ateştir. Ve zalimler için bir yardımcı yoktur. Andolsun ki Allah üçün üçüncüsüdür, üç ilahtan biridir diyenler kafir olmuşlardır. Ve tek bir ilahtan başka bir ilah yoktur. Ve eğer bu söyledikleri sözlerden vazgeçmezlerse, onlardan bu sözlerinde ısrar edip kafir olanlara mutlaka elim azap dokunacaktır. Hala Allah'a tövbe edip ondan mağfiret dilemiyorlar mı? Ve Allah gafurdur, rahimdir. Meryem oğlu Mesih, Hazreti İsa sadece bir Resul'dür. Ondan önce de Resuller, elçiler gelip geçmiştir. Ve onun annesi Sıddık'tır. Çok doğru ve iffetlidir. İkisi de diğer insanlar gibi yemek yerlerdi. Bak, onlara ayetleri nasıl açıklayıp beyan ediyoruz. Sonra da bak, nasıl Allah'tan döndürülüyorlar? De ki, Allah'tan başka size zarar ve fayda, yarar vermeye gücü yetmeyen, malik olmayan şeylere mi kul oluyorsunuz? Ve Allah, o en iyi işitendir, en iyi bilendir. De ki, ey kitap ehli! Dininizde haksız yere taşkınlık yapıp haddi aşmayın. Ve daha önce dalalete düşmüş ve birçoklarını da dalalete düşürmüş ve de sevva edilmiş, yoldan sapmış olan bir kavmin hevalarına uymayın. İsrailoğullarından inkar edenler, Hazreti Davud aleyhisselam ve Meryem oğlu İsa'nın diliyle lanetlendiler. Bu, onların isyan etmeleri, taşkınlık yapıp haddi aşmaları sebebiyledir. Yaptıkları kötülüklerden birbirlerini vazgeçirmeye, mani olmaya çalışmıyorlardı. Yaptıkları şey ne kötü! Onlardan birçoğunun kâfirlere döndüğünü, dost olduğunu görürsün.
Nefislerinin onlar için takdim ettiği ise Allah'ın onlara öfkelenmesi ki ne kötü şey. Ve onlar azap içinde devamlı kalacak olanlardır. Ve eğer Allah'a ve Nebiye, Peygamber'e ve ona indirilene iman etselerdi, onları dostlar edinmezlerdi. Fakat onlardan birçoğu fasıklardır. Amenu olanlara karşı insanlardan en şiddetli düşman olarak mutlaka Yahudileri ve Allah'a şirk koşanları, müşrikleri bulursun. Dostluk bakımından amenu olanlara en yakın olarak da muhakkak ki biz Nasraniyiz diyenleri bulursun. Bu onların arasında keşişler ve ruhbanların bulunması ve onların kibirlenmemesi, büyüklenmemesi sebebiyledir.

Allah inancının imana dönüşmemesi sebebiyle insanlar hep huzursuz ve mutsuz. Allah niyeti önce ahiret olana dünyayı verir, ama niyeti sadece dünya olana ahireti vermez. World Value Survey araştırma şirketinin 38 ülkede yaklaşık 30 bin kişiyle yaptığı bir araştırma verilerine göre, dünyada birçok ülkede insanların çoğu cennet ve cehennem hayatına inanmıyor. Almanya'da cehenneme inananların oranı sadece %16. İngiltere'de %24, İsveç'te %12, Finlandiya'da %15. Bu sadece sonuçlardan birkaçı. Ama Nebira Sultanı Peygamber Efendimiz, ki Allah-u Teala'nın kendisiyle indirdiği mutluluk latiyesi, mutluluk reçetesi ve mutluluk garantisi olan Kur'an-ı Kerim'e göre, insanoğlu için öncelikli olan cennet saadeti, daha sonra dünya saadeti söz konusu. Çünkü ahiret hayatı, yani cennetin yaşandığı yer olan ahiret hayatıyla dünya hayatı mukayese edildiğinde, dünya hayatı sonsuz ahiret hayatının yanında bir hiç hükmünde. Öyle olunca Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, dünyada yaşanan meşakkatlerin, sıkıntıların hepsini toplasanız, cehennemde yaşayacağın azabın yanında bir zerre bile değil. Dünyadaki bütün mutlulukların hepsini bir araya toplasanız, cennette yaşayacağınız mutluluğun yanında bir zerre bile değil. Öyle olunca en çok sevdiği varlık olan insan için Allah-u Teala'nın öncelikli birinci sırasında ahiret saadeti, yani cennet mutluluğu geliyor. Onun da bir dileğe bağlı olduğunu bilmek lazım. Hem Kur'an-ı Kerim'in giriş kapısı anahtarı, cennetin de giriş kapısı anahtarıdır. Bu Allah'a teslim olma talebidir, bir dilektir. Bu dileğin sahibi olan herkes mutlak surette Allah tarafından 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısı olan mutluluğa müjdelenir. Öyleyse işler çok kolay. Hazreti İsa'nın deyimiyle kullar için imkansız olan Allah için çok kolay. İnsanlar hep mutluluğu arıyorlar. Allah da mutlu olmalarını istiyor. Yer insanlar da onların mutlu olmasını istiyor. Herkes sevdiğinin mutlu olmasını istiyor, ama bizi huzursuz ve mutsuz kılan olan düşman iblistir. İblis bunu nefsimizdeki afetlere tesir etmek suretiyle bizi huzursuzluğa, mutsuzluğa mahkum ediyor. Öyle halde iblisin boyunduruğundan kurtulmak bir dilektir. Kim kalpten Allah'a ulaşmayı dilerse, bu dilek onu mutlak surette şeytanın kulluğundan, şeytanın dostluğundan mutlaka kurtarır. Sadece bir dilek. Ondan sonra mı? Ondan sonra Allah'ın yardımıyla, garantisiyle çok kısa sürede içerisinde Allah onu müşriklerden ulaştırarak nefsindeki kendisini huzursuz ve mutsuz eden hastalıkların %51'ini nura dönüştürmek suretiyle 13 tane cennet, dünya saadetinin yarısına ulaştıracaktır. Dünya saadetinin tamamı nefsimizin manevi kalbindeki afetlerin temizlenmesi yerine 19 tane faziletin yerleşmesiyle gerçekleşir. Olay bu ise, o zaman bütün insanlar için öncelikli olan ahiret hayatı cennet, daha sonra dünya saadeti. Çünkü dünya saadeti, dünya hayatı ile ahiret hayatı mukayese edildiği zaman, dünya hayatı, 3 günlük dünya hayatı, buna mukabil sonsuz ahiret hayatı. İnsanlar 3 günlük dünya hayatı için gayret üstüne gayret, ama sonsuz ebedi hayat için gayret yok, hayret, gayret etmiyorlar. Allah'a göre öncelikli olan ahiret saadeti, ki bu bir dilektir. Bu dileğin sahibi olan kişi mutlaka Allah'ın mürşidine ulaştırır. Mürşide tabiyetle 7-8 aylık süre içerisinde mutlaka Allah-u Teala onu 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısına sahip kılar. Allah razı olsun.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde beraberiz. Konumuz bu. Konumuz mutluluk. Sizlerle hep mutluluk konusunda haftada bir kere beraber oluyoruz. Neden öyle? Her hafta mutlaka mutluluktan bahsetmek niye? Çünkü Allah-u Teala'nın sizlerden istediği bir tek şey var. Sizlerin mutlu oluşunuz. Başka bir şey istemiyor. Hiç kimse Allah'a bir katkıda bulunamaz. Allah'a bir kötülük de yapamaz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ne yaparsanız kendinize yaparsınız. Ve bizleri yaratan Allah hepimizden sadece bir tek şey istiyor. Kainatta en üstün mahluk olarak yarattığı insanın mutlu olmasını. Hepsi bu kadar. Allah sizin mutlu olmanızı istiyor. Allah'a ulaşmayı dilerseniz dilediğiniz andan itibaren mutluluk kervanına katılırsınız. Neden? Çünkü sizi mutsuz eden şey iblisin yani şeytanın üzerinizdeki tesir sahasıdır. O nefsinizin afetlerine tesir ederek sizi Allah'ın yasak ettiği fiillere zorlar. Bir, Allah'ın emrettiği şeyleri de yapmamaya zorlar. İki, nefsinizin afetlerine tesir eder. Nefsinizin afetleri ise bu iş için biçilmiş kaftandır. Neden? Çünkü nefsinizin afetleri Allah'ın bütün emirlerini yapmamaya programlanmıştır. Allah'ın yasaklarını da işlemeye programlanmıştır. Şimdi belki diyeceksiniz ki öyleyse bu bir haksızlık değil mi? Hem mutlu olmamız isteniyor hem de mutlu olmamızı engelleyen şeylere donatılmışız. Haksızlık değil tabii. Çünkü bir de ruhunuz var. Ruhunuzda da hasletler var. Ruhunuz %100 hasletlerle dolu. Nefsiniz ikisinde kalbi var. İkisinin de kalbi aynı büyüklükte. Nefsinizin kalbi %100 afetlerle dolu söylediğimiz standartlarda. Ruhunuzun kalbi ise %100 hasletlerle dolu. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek isteyen, yasak ettiği fiilleri de asla işlemek istemeyen bir güzelliği temsil ediyor ruhunuzun hasletleri. Ve eşitlikle kulvara giriyorsunuz. Bütün insanlar ne kadar karanlık varsa o kadar aydınlıkla mücehhezdirler. Yani nefsinizin kalbi %100 kapkaranlık, afetlerle dolu. Ruhunuzun kalbi %100 nurlarla dolu, pırıl pırıl. İşte böyle bir ortamda hayata geldiniz, dünyaya geldiniz sevgili kardeşlerim. Dünyaya gelmeniz bir kaderdir. Nasıl annenizin babanızın evlenmesi bir kaderse, dünyaya gelmeniz de bir kaderdir. Sizin hiçbir rolünüz yok. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkinize dikkatle bakın ve her şeyi yerli yerine oturtun. O Allah'tır. Ve sizden sadece sizin mutlu olmanızı ister. Sizin mutluluğunuz Allah'ı mutlu kılar. Öyleyse Allah Teala'nın kainatta en çok değer verdiği kul mahluku acaba hangisidir diye sorarsanız cevap kesin olarak insandır. Melekler de cinler de insandan sonra gelirler. Melekler insandan sonra gelirler çünkü Allah Teala Adem Aleyhisselam'ı yaratıp da ona hayat verdiği ruhundan da üfürdüğü zaman diyor ki ben ona ruhumdan üfürdüm. Şimdi hepiniz onun önünde
secde edin. Ne demek bu? Yani o, sizde olmayan bir başka yapının sahibi. O, ruha sahip. Ve ona üfürdüğüm ruhla size karşınıza gelmiş durumda. Siz aslında ona secde ettiğiniz zaman onun fizik vücuduna değil, o fizik vücudun içinde aynı şekli almış olan o ruha secde ediyorsunuz demiş oluyor Allah Teala. Bunu açıkça söylemiyor ama söylediği bu. Ona hayat verdim, ayrıca ona ruhumdan üfürdüm, şimdi onun önünde secde edin. Yani o sizden farklı bir şey taşıyor. Benim ruhumu taşıyor. Yani beni temsil etmeye en çok yetki sahibi olan varlık, insan. Bütün melekler secde ediyorlar. Bütün melekler Adem Aleyhisselam'a secde ettiklerine göre insan meleklerin hepsinden üstündür. Yaratılış itibariyle tabii. Yoksa insanların bir kısmı Allah'ın cennetine gidecektir. Ama büyük kısmı cehenneme gidecektir. Onların meleklerden de cinlerden de bir üstünlüğü söz konusu değil. Hatta Allah'ın Kur'an-ı Kerim'deki dizaynı cehenneme gidecek insanların hayvanlardan da daha aşağı olduğu. Araf 179. Diyor ki biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık. Ama onların gözleri vardır, bu gözleriyle göremezler. Onların kulakları vardır, kulaklarıyla işitemezler. Onların kalpleri vardır, kalpleriyle idrak edemezler. Onlar hayvanlar gibidirler. Hayır, hayvanlardan daha da aşağıdırlar. Acaba neden Allah Teala hayvanlardan daha aşağıdırlar diyor? Çünkü Kur'an-ı Kerim incelediğimizde hayvanlara dair Allah'ın yazdıklarını görünce Kur'an-ı Kerim'de indirdiklerini hayrette kalıyorsunuz. Allah Teala diyor ki ne kadar hayvan türü varsa, uçanlar varsa, suda yaşayanlar varsa hepsinin mutlaka bir başkanı vardır diyor Allah Teala. Yeter mi? Yetmez. Hepsi diyor ibadet ederler diyor. Bütün hayvanlar Allah'a ibadet ediyor. Sevgili kardeşlerim, anlıyor musunuz? Bütün hayvanlar Allah'a ibadet ederken biz insanların çoğu Allah'a ibadet etmiyor. Etmedikleri için de mutsuzlar. Allah'ın kanunlarını bilmedikleri için de mutsuzlar. Peki ne yapacağız bu insanlarla sevgili kardeşlerim biz? Ha? Tasavvuftan, tasavvufa adım attığımızdan bu tarafa tam 40 yıl geçmiş. Bunun 28 senesi hep size bir şeyler öğretmeye çalışmakla tüketilmiş. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala her şeyi öylesine güzel yaratmış ki ona sadece hayranlık duyabilirsiniz. Hayranlık. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, İşte Allah Teala sizin mutlu olmanızı istiyor ve bize mutlu olabilmenin formülünü öğretti. Bir. Bu formülü sizlere öğretmemizi de emretti. İki. Sizin mutluluğunuz onun mutluluğu. Üç. Sizler hangi ölçüde mutlu olursanız aslında o kadar kalite bir toplum çıkar ortaya. Bütün insanların mutlu olduğu bir toplum oluştu mu? Evet, oluştu. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam devrindeki sahabe. Gene
bütün insanların mutlu olduğu bir devre, Osmanlı İmparatorluğu'nun yükselme devresinde toplumun büyük kısmı. Bütün insanlar dediğimiz o büyük kısım. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı'nın yükselme devresine baktığınız zaman bunun merkezinde tasavvufu görürsünüz. Yani Kur'an'ı Osmanlı'nın sahabe gibi yaşamalarını görürsünüz. Tasavvuf, Kur'an'ı yaşamaktır. Tasavvuf, İslam'ı yaşamaktır. Tasavvuf, Hazreti İbrahim'in Hanif dinini yaşamaktır. Kainatta başka bir dinde hiç olmamıştır. İslam dini eşittir Hazreti İbrahim'in, babamız Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde biliniz ki Allah Teala sizden başka hiçbir şey istemez. Sadece sizi mutlu kılmak ister. Bu onu mutlu eder. Ve size bu konuda bütün boyutlarda yardım etmeye de hazır. İslam'da neden niyet amelden üstündür? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, öyle insanlar vardır ki cennetlik amel işlerler ama gidecekleri yer cehennemdir. Öyle insanlar vardır ki cehennemlik amel işlerler ama gidecekleri yer cennettir. Acaba ne demek istiyor Allah Teala? Şimdi düşünün, Allah Teala buyuruyor, kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi tağutun kul olmaktan kurtulur, Allah'ın kulu olur. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişinin gideceği yer cennettir diyor Allah Teala. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi takva sahibidir diyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi hidayettedir diyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse tağutun kulu olmaktan kurtulur, Allah'ın kulu olur diyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse dalaletten kurtulur diyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse hüsrandan kurtulur diyor. Daha bir tek dileğinizle her şey oluştu. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onun gideceği yer cennettir diyor Allah Teala. Peki ne karşılığı sevgili kardeşlerim, bütün bunlar ne karşılığı? Size ait olan bir tek dilek. Şimdi ben size sorsam, cennete girmeyi istiyor musunuz? Hiç kimse cehenneme girmeyi istemez. Elbette istiyoruz diyeceksiniz. Peki, her kapıdan girmek için bir anahtar lazım, öyle değil mi sevgili kardeşlerim? Kapının kilidini açacak olan bir anahtar. Cennetin kapıları kilitli. Peki o kilidi hangi anahtar açacak? Bir dilek. Cehennemin kapılarında aslında realitede kilit falan yok ama kapılar gerçekten kapalı. Ne var ki bu kapılar şeffaf kapılar ve Allah'a ulaşmayı dileyen herkes eğer bu dileği diledikten sonra ölmüşse kıyamet günü onlar o kapıdan içeriye uçarak girecek olanlardır. Ve o şeffaf kapılar onları geçirmemezlik etmez. Öyleyse anahtarı elde etmişler. Şeffaf kapılardan uçarak girenlerin bir tek meziyetleri var. Allah'a ulaşmayı dilemişler. Peki kapılar açılmıyor. Cehennem zebanileri, cehennem bekçileri kapıda bekliyor. Geliyor adam, içeri girecek ötekiler gibi o şeffaf kapılardan girmek istiyor. Ama kapının kendisini geçirmediğini görüyor. Oradaki elektronik sistemler
Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişiyi net olarak tespit ediyorlar. Bu kişinin kalbinde ikinet var. Sevgili kardeşlerim,